0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Üsküdar Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Defne Orhan, Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yazısında milyonlarca insanın kullandığı yapay zeka uygulamalarının tükettiği su miktarını irdeledi. ChatGPT, Gemini, Grok, yani çok bilinen isimleriyle yapay zeka araçları. Bu büyük dil modelleri devasa miktarlarda su tüketiyor. Peki bir sohbet robotuyla yapılan kısa bir konuşmanın su maliyeti ne kadar ve yapay zekanın sürdürülebilirliği hakkında bize ne anlatıyor? Dünya yüzeyinin yaklaşık %71'inin suyla kaplı olduğu bilgisine aşinayız. Ancak bu suyun %96'sından fazlası okyanuslardaki tuzlu su. Tatlı suyun 2/3'ü de donmuş buzullarda olduğu için erişilebilir değil. İklim değişikliği, nüfus artışı ve tarımdaki agresif su kullanımından dolayı önümüzdeki yıllarda 100 milyonlarca insanın göç edeceği öngörülüyor. Hal böyleyken 1 milyondan fazla insanın kullandığı yapay zekanın harcadığı su da önemli hale geliyor. Yapay zeka, kilometrelerce kablo ve binlerce sunucu barındıran veri merkezlerinden oluşan fiziksel bir sistem. Bu devasa yapılar gelişmiş soğutma sistemleri kullanıyor. Veri merkezlerinin elektrik talebini önümüzdeki yıllarda da katlayacağı tahmin ediliyor. Yapay zeka araçlarının 2027'de 4,3 ila 6,6 milyar metreküp su kullanımına neden olması bekleniyor. Bu rakamlar gelişmiş bir ülkenin neredeyse yıllık su tüketimine yaklaşıyor. Büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litreye varan su tüketiyor. Bu da 50 bin nüfuslu bir kasabanın su tüketimine eşit. Her 100 kelimelik yapay zeka komutunun yarım litreden fazla su tükettiği tahmin ediliyor. Dünya genelinde her dakika yapılan milyonlarca yapay zeka sorgusuyla su tüketimi inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Veri merkezlerindeki çipleri soğutmak için kullanılan hava soğutma sistemleri suyun buharlaştırılması prensibiyle çalışıyor. Kurulum maliyeti düşük olan bu sistemde su geri kazanılamıyor. Sıvı soğutma sistemlerinin enerji tüketimi hava soğutma sistemlerine kıyasla %40 düşük. Bu veriler teknolojiyle çevre arasında bir denge bulunması gerektiğini ortaya koyuyor. Sürdürülebilir yapay zeka politikalarının geliştirilmesi de tüm insanlığın önünde bir görev olarak duruyor. Gündelik hayatın bir parçası haline gelen yapay zeka araçlarının görünmez su ayak izi endişeye yol açıyor. Fiziksel çiplerin, soğutma sistemlerinin ve kabloların oluşturduğu büyük bir veri merkezi günde 19 milyon litre su tüketiyor. Yani 50 bin kişilik bir kasaba kadar. Peki yazılan 100 kelimelik bir komut için yapay zeka kaç litre su kullanıyor? Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıl sonunda savaş görevine alınacağını söylediği füzenin mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşabileceğini söyledi. Böylece Rusya'nın jeopolitik tehditlere karşı çalışmalarını sürdürdüğü caydırıcı füze sistemlerine bir yenisi daha eklendi. Rus yapımı ağır sıvı yakıtlı yörüngesel kıtalar arası balistik füzeye sahip 5. nesil silo tabanlı stratejik füze sistemi Sarmat, Voyevoda sisteminin yerini alacak. Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan füze dünyanın en güçlü füzesi diye niteleniyor. Vladimir Putin, bu dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık batılı füzelerden 4 kat güçlüdür. Bu füze yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabiliyor değerlendirmesinde bulundu. Füzenin en önemli özelliği tamamen Rus yapımı olması ve yerli sanayinin daha önce hiç bu kadar büyük ölçekli bir askeri ürün üretmemiş olması. Rus endüstrisi tarafından üretilmiş insanlık tarihinin en büyük savaş füzesi olan Sarmat'ın birinci kademe motoru 2016 yılında test edildi. Kıtalar arası balistik füzenin testleri ise Aralık 2017'de başladı. Füzenin ilk uçuş testi 20 Nisan 2022'de yapıldı. Fırlatma hedefleri tamamen yerine getirildi. ABD merkezi The National Interest dergisi, dünyanın neredeyse her yerine vurabilen Rus yapımı Sarmat ağır kıtalar arası balistik füzesiyle tanışın başlıklı makalesinde füzeyi analiz etti. 35 bin kilometre menzile sahip Sarmat'ın fırlatma ağırlığı 208 tondan fazla. Faydalı yük ağırlığı ise yaklaşık 10 ton. Sarmat'ın yörüngeleri Güney Kutbu'da dahil olmak üzere uzaydan da geçebiliyor. 14 katlı bir bina uzunluğundaki füzenin çapı 3 metre. Bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu harp başlıklarına sahip füze 10 adet nükleer ya da konvansiyonel harp başlığıyla donatılabiliyor. Putin, yeni silah sistemlerinin Rusya'nın askeri güvenliğini ve küresel istikrarının temel garantisi olduğunu belirtti. Rusya, Batı'da Şeytan 2 olarak adlandırılan ve yörünge altı uzay uçuşu yapabilen yeni kıtalar arası balistik füzesi Sarmat'ı başarıyla test ettiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm füze savunma sistemlerini aşabilir dediği, tamamen yerli üretim olan 35 bin kilometre menzilli füze yıl sonunda savaş görevine alınacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de en çok kullanılan isimler sıralamasında Mehmet ve Fatma isimleri 2025'te de ilk sıradaki yerini korudu. Son 8 yılda bu isimleri taşıyanların sayısında yaklaşık 175 bin kişilik düşüş yaşanırken en yaygın soyadı olan Yılmaz'ı kullananların sayısı ise arttı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerinden derlenen bilgilere göre 2025 yılında Yılmaz soyadını taşıyanların sayısı 1.177.896 oldu. Soyadı Kaya olanların sayısı 899.722, Demir soyadların sayısı ise 876.934 kişi olarak tespit edildi. Diğer yaygın kullanılan 7 soyadının kullanan kişi sayısına göre sıralamaları ise şöyle: Çelik, Yıldız, Şahin, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Çetin ve Kara. Türkiye genelinde en yaygın olan erkek isimlerine bakıldığında ise Mehmet ismi 1.271.896 kişiyle listenin başında yer aldı. Bu ismi 1.057.634 kişiyle Mustafa ve 857.105 kişiyle Ahmet takip etti. Ayrıca Ali, Hüseyin ve Hasan isimleri de en yaygın isimler arasında yer aldı. Sıralamada Ömer, Ramazan, Osman, Abdullah, Fatih, Emre, Halil, Hakan, Süleyman ve Adem gibi isimler de öne çıktı. Türkiye'de en yaygın olan kadın ismi ise Fatma oldu. Bu isme sahip 1.152.158 kişi bulunuyor. Bu ismi 906.873 kişinin taşıdığı Ayşe, 776.708 kişiyle de Emine izledi. Bunun yanı sıra Hatice, Zeynep ve Elif isimleri yaygın kullanılan kadın isimleri arasında yer aldı. İstatistiklere göre son 8 yıllık süreçte Mehmet ismini taşıyanların sayısında 90.062 kişilik düşüş yaşandı. Benzer bir tablo kadınlarda en çok kullanılan Fatma isminde gözlemlendi. Kayıtlara göre Fatma ismindeki düşüş sayısı 83.670 kişi olarak tespit edildi. İsimlerde yaşanan bu niceliksel düşüşün aksine Türkiye'nin en yaygın soyadı olan Yılmaz sayısındaki istikrarlı artış ise dikkat çekti. Verilere göre Yılmaz soyadı 2018'den bu yana 43.453 kişi arttı. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Türkiye'de geçen yıl en yaygın soyadı Yılmaz, erkek ismi Mehmet, kadın ismi ise Fatma olarak kayıtlara geçti. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi Geri ve Zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla Geri ve Zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 9 Haziran 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de tabii ki en önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim elbette. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takip alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de, benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram Güçlü Özgen, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Geri ve Zamanında gündemden başlıklar.
1: Siyasetin gündemi, siyasetin gündemiyle başlayacağız. Şu an dikkatler nerede? Gözler kulaklar Ankara'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, üstelik sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, CHP grup salonunda. O grup toplantısı bugün itibariyle nasıl şekillenecek? Kim konuşacak? Özgür Özel mi konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Onlarca soru var aslında bakılırsa. TRT, daha doğrusu Meclis TV yayınlayacak mı? Hangisinin konuşmasını yayınlayacak? Akıllar karışık, kafalar karışık. Ama şöyle bir bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü partisinin grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından da, yani bugün itibariyle saat 13.30'da ben konuşacağım dedi Kılıçdaroğlu ve ekibi, aslına bakılırsa Özgür Özel de yine aynı şekilde ben konuşacağım dedi. Tabii

alternatif söylem bekleriz elbette. Normal hava ve yol koşullarında dünyanın bütün demokrasilerinde bu oluyor değil mi? Bu yaşanıyor. Ama biz şu an itibariyle CHP'nin geldiği noktaya bakar isek pek de böyle bir gerçeklikle karşı karşıya kalmadığımızı, CHP'nin gerçekliğinin bambaşka bir yerde olduğunu da görüyoruz. Biz vatandaşların bütün bu tartışmalardan hiçbir şey kazanmadığı ortada. Bu bir gerçeklik. Ama tekrar söylüyorum, bu CHP içerisinde kendi kendine olan bir durumda değil elbette. Bütün bu gerçekliğin de farkında olarak bütün bunları söylüyorum, bu cümleleri kuruyorum. Peki bugün ne olacak? Geçeriz açıklamaları üzerinden konuşuruz elbette. Şu an televizyonlara bakıyorum. CHP'de grup toplantısı düğümü nasıl çözülecek diye soruyor televizyon kanalları. Sanki bu düğüm kendi kendine oluşmuş gibi aslında bakılırsa. Hiç de öyle olmadığının hepimiz farkındayız. Tabii şu bir gerçeklik. Ne olacağını size söyleyeyim. Az çok belli ne olacağı bugün itibariyle. Hani bu kadar spekülasyona gerek var mı? Muhtemeldir ki Kılıçdaroğlu konuşacak. O grup salonunda bir gerginlik, ufak bir gerginlik de yaşanacağını tahmin ediyorum. Umarım olmaz. Elbette umarım olmaz. Bir de ipucu, bizim hani profesyonel, artık yıllardır bu işi yapıyoruz, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız hepimiz. Biz bir de üzerine gazetecilik kimliğimizi koyunca şunu söyleyebiliriz. Televizyon kanallarında izlemek isteyecekseniz eğer, muhtemeldir ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu yayınlayacak Meclis TV. Neden bunu böyle söylüyorum? Neden bu cümleyi kuruyorum? Anadolu Ajansı'nın her sabah bakarım yayına girmeden önce, düzenli olarak kendisi işte her gün bir gündem oluşturur. O gündemi takipçileriyle, aboneleriyle paylaşır. Mesela bugün Anadolu Ajansı'nın gündemine ben şöyle bir baktım. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediliyor, onu söyleyeyim. Yani Özgür Özel'in konuşacağına dair bir satır, bir bilgi, bir ayrıntı Anadolu Ajansı'nın gündeminde, 9 Haziran 2026 Salı gündeminde yok. Buradan şu sonuca varabiliriz. Hiç öyle uzun uzadıya tartışmanın bir anlamı yok. Muhtemeldir ki Kılıçdaroğlu'nun sadece konuşmasını verecek ve biz de onu izleyeceğiz. Özgür Özel konuşur mu, konuşmaz mı? Buna dair net bir şey söylemenin imkanı yok. O grup toplantı salonundaki duruma da biraz bağlı elbette. Bunun üzerinden tartışacağız, bunun üzerinden konuşacağız. Ama söyledim bu tartışmalar neye yarıyor, hangi sorun, bu sorunun yanıtını nasıl verebileceğiz? Aslında şunu belki hatırlamak, şunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Geçeriz başlıklara da, biraz böyle dertleşmek istedim sizinle. Diyor ki George Orwell, bir toplum gerçeklerden ne kadar çok uzaklaşırsa gerçeği söyleyenlerden de o kadar nefret eder. Aslına bakılırsa gerçeği söyleyenlerin sayısı da ne kadar azalıyor, farkındasınız değil mi? Ve o nefret edilenlerin sayısı bir şekilde artıyor. Gerçeklik bu. İşte o yüzden de gerçeklerden uzaklaştığımız dönemlerden geçiyoruz. Siyaset içerisinde neleri konuşamıyoruz? Emeklileri konuşamıyoruz. Neleri konuşamıyoruz? Temmuz ayında maaşlara bir düzenleme, asgari ücrete bir düzenleme var mı yok mu? Bunları konuşamıyoruz. Ya da mesela hastanelere, neden bahsediyorum? Şehir hastanelerine ayrılan, ilk 4 ay itibariyle ayrılan kaynakları konuşamıyoruz. Bu siyasetin bize dayattığı gündem. Ama biz bu gündemin peşinde koşacak mıyız? Hayır. Tabii ki onu da konuşacağız ama tabii ki programın ilerleyen dakikalarında az önce saydığım başlıkların tamamını gündemime aldım. Hepsini konuşacağız. Ama şöyle bir siyaseti de toparlamak gerekiyor. Hayatımızın odak noktası haline gelmiş durumda. Az önce saydığım başlıkların tamamı da bununla ilgili. Şimdi bir kurultay süreci de, yani şu grup toplantısında ne olacak, ne bitecek, buna dair anlaştık herhalde. Bir hemfikir olma durumu var diye düşünüyorum. Saat zaten çok beklememize gerek yok. Bundan 4 saat sonra neyin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Peki kurultay, CHP'de bir kurultay gerçekleşecek mi? Şimdi biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevine atandıktan sonra mahkeme tarafından ne demişti? Tedbir kararı var. Bu nedenle özür dilerim, kurultay gerçekleşemez. Yani mevcut delegelerle bir kurultay yapamayız diyordu. Dün enteresan bir açıklama yaptı Kemal Kılıçdaroğlu, ya da şöyle söyleyebiliriz, genel merkezden bir açıklama geldi. 11 Haziran Perşembe günü partimizin, dedi, ilk parti meclisi toplantısını yapacağız ve orada kurultay sürecimizi başlatacağız açıklamasında geldi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Hani bu biraz da o
Hatırlayınız, bir araba meselesi vardı. Genel merkez binasının önüne bir araba...

0: iki araba çekilmişti. O arabayla ilgili tartışmalar, onu bir kenarda tutalım. Sanki bu da biraz ona dönmüş durumda. Hani bu kadar net şekilde kurultay olmaz dedikten, yapılamaz dendikten sonra tam bugün bu grup toplantısı gerilimi, potansiyel gerilim, tekrar söylüyorum, umarım böyle bir hani olağanüstü bir gerilim yaşanmaz. Elbette biz hiçbir şekilde meclis çatısı altında bunları görmek istemiyoruz ama tam bu gerilim süreci başladığı anda genel merkezden, Kılıçdaroğlu yönetimindeki genel merkezden bu kurultay sinyalinin verilmiş olması da biraz şöyle tansiyonu düşürme çabası olarak parti içerisinde ya da partililer arasında tansiyonu düşürme çabası olarak değerlendirildi. Bunu da not edelim, bunu da kenara koyalım. Gerçekleşebilir mi? Burada şöyle söyleniyor, benim görebildiğim kadarıyla kurultay yapacağız denmiyor. Ne deniyor? Kurultay sürecimizi başlatıyoruz deniyor. İşte beldelerden, değil mi, başlayacak ilçeler, mahalleler, ilçeler, iller, arkasından bütün delegelerin belirlenmesi, CHP'nin kurultaya gitmesi o kadar uzun zaman alacak ki hiç de beklentilerin bu anlamda karşılanacağını düşünmüyorum ben şahsen. Şöyle bir bakınca CHP'ye dair birkaç başlığım daha var. Onları da şöyle hızlıca aktardıktan sonra bir MHP'ye bakacağız. 16. ilde, il yönetimi de, yönetimiyle ilgili de fesih kararı alındı. Biraz şöyle hafıza tazeleme niyetindeyim. Ona dair başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ama CHP demişken tuhaf gelişmeler de yaşanıyor. Hani tırnak içerisinde çocukça hamleler olarak değerlendiriyorum ben. Hani 100 küsür yıllık bir siyasi parti, yani 70-80 yıllık bir demokrasi geçmişimizden bahsediyoruz, değil mi? 50'lerden bugüne kadar gelen süreç içerisinde bunlara gerek var mı diye sorduran hamleler. Neden bahsedeceğim? CHP'nin X hesabı. CHP'nin X hesabından bahsediyorum. Şimdi X hesabının yönetimi genel merkeze verilmemişti, hatırlayınız, bu süreçle ilgili tartışmalar yapılırken Facebook ve Instagram hesapları CHP yönetimine devredilmişti. Şimdi ne oldu? Dün itibariyle X hesabını da genel merkez aldı. Peki onu alır almaz ne yaptılar? Çok enteresan, çok dikkat çekici. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktılar. Gerçekten hani tırnak içinde ergen yaklaşımları siyasette mevcut sorunların çözümü konusunda bir alternatif üretebilir mi? Şimdi şu andaki CHP yönetimi ya da Özgür Özel yönetimi, ben o tarafında değilim işin, ama bu tip hamleler bu konudaki umutlarımızı da kırıyor. Şimdiden söyleyelim, bunların üzerinde düşünmeleri gerekiyor. Böyle ergen tavırları, bilmiyorum hani bu, zannetmiyorum gençler de bu kadar böylesine bir hareket yapabilirler miydi? Herhangi bir genç arkadaşımızı oraya oturtsak ama mevcut CHP yönetimi, Butlan'la gelen, atanan CHP yönetiminin bu tip hamleler yapması da bana oldukça garip, oldukça enteresan geliyor. Onu da yani söylemiş olayım, bunun üzerinden de aktarmış olalım. Bu arada bir parantez açacağım biraz sonra. Bir konuğum olacak ama o konuktan sonra bir Faik Öztrak parantezi açacağım. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Kendisinin özelinde ülke siyasetinde nasıl koltuklar bırakılamıyor? Biraz bunu konuşacağız. Ne dedi Sayın Öztrak dün yaptığı açıklamada? Makamlarından bir türlü vazgeçmeyenlerin mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyorum dedi. Eleştirisi kimeydi Sayın Öztrak'ın? Özgür Özel ve ekibineydi. Tamam, bu parti içi tartışma ama benim burada takıldığım mesele makamlarından bir türlü vazgeçmeyenler ifadesi. Kim nasıl vazgeçmiyor makamından, bunu örnekleriyle programın ilerleyen dakikalarında detaylı şekilde konuşacağız. Ve bir not sadece, hani dün yoktum ufak bir sağlık sorunu nedeniyle, o yüzden dün konuşamadık bunu ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Neden bahsediyorum? Bir hani 6 beldede bir ara seçim yapıldı, hatırlayınız, hafta sonu itibariyle. O ara seçimle ilgili tartışmalarda oldukça enteresan da, oldukça garip tartışmalar, garip yorumlarla karşılaştık. Bir kere uzmanlar diyorlar ki hani bu bir örnek olamaz, Türkiye açısından bakıldığı zaman örnek olamaz, ama bir yandan da hani bir tür CHP eleştirisi de var ya da AK Parti'ye ile ilgili övgüler de var, olabilir. Tabii neresinden baktığınızla alakalı ama sadece şunu not etmek gerekiyor, aklımızın bir kenarında tutmak gerekiyor. Hani CHP başarısız oldu vesaire ya da AK Parti olağanüstü başarılı oldu, tamam, dediğim gibi nereden baktığınıza bağlı ama 6 beldenin 3'ünde, sadece 3'ünde aday çıkaran CHP'nin 5 beldede kaybettiğini yazan gazetecileri gördük ya da bu tip yorumlar yapanları gördük. Bu benim dikkatimi çekti. Hani bunun en azından hani dikkatsizlik olarak mı değerlendirmek gerekir bunu? Çok da böyle dikkatsizlik olarak değerlendiremeyeceğim ben. Neden bahsediyorum? Sizlere karşı daha önemli, kendimize karşı daha önemlisi sizlere karşı olan sorumluluk duygusu. Böyle yanlış bilgileri vermemizin önünde olması gerekiyor sorumluluk duygusunun, ama maalesef ben o haberlere baktığım zaman, onun üzerinden baktığım zaman hangi parti kazanmış kaybetmiş o ayrı bir tartışma konusu, ama yanlış bilgiyle yanlış yorumların yapılıyor olması doğrusu kabul edilebilir bir durum değil benim perspektifimden, benim açımdan bakıldığı zaman. En azından ben böyle okuyorum, benim perspektifimden bakıldığı zaman bu gerçeklikte karşı karşıyayız. Dediğim gibi biraz sonra bir konuğum olacak ve CHP içerisinde ne oluyor ne bitiyor bunu konuşacağız. Bir, yeni bir parti gündemde mi? Bu yeni parti gerçekten merkez soldaki sıkışıklığı, o tıkanmışlığı aşmak için yeterli olur mu? Ülke siyasetine nasıl bir katkısı olur? Onu konuşacağız. Ama ondan önce kısa bir müzik arası vereceğim izninizle. O aradan sonra programa devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanla devam ediyoruz. Müzik arasına gitmeden önce de söyledim, bir konuğum olacak ve CHP'yi konuşacağız. Daha doğrusu merkez solu konuşacağız. Ülke siyasetindeki merkez soldaki o tıkanmışlık nasıl aşılacak? Ne olacak bu kaos? Nasıl sona erecek? Ne olabilir sonuçları itibariyle? Bunu konuşacağız. Kiminle? Ertan Aksoy'la, Aksoy Araştırma Kurucusu. Sayın Aksoy merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Geçeceğiz CHP'ye ama önce şunu sormak istiyorum izniniz olursa, bir kamuoyu araştırmacısı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hafta sonu 6 beldede yapılan seçimler, o seçimlerin sonuçları itibariyle çok büyük büyük yorumlar yapıldı. Ben izledim, siz de takip etmişsinizdir elbette ama gerçekten ülke geneli açısından bir fikir verir mi bu 6 beldede yapılan seçimler? Siz hani bu konunun uzmanı olarak neler söylersiniz, merak ediyorum doğrusu.
2: Açıkçası şöyle, hiçbir fikir vermez. Birden çok nedenle vermez. Bir kere buralar her ne kadar belde olarak geçse de nüfusu itibariyle aslında büyük köyler gibiler. Birçok belde böyledir Anadolu'da birçok yerde. Dolayısıyla bu bir geneli temsil etmez. Genelde de bu tür lokasyonlarda hakim bir görüş olur. Bunun dışında birinin çıkması çok sürpriz sonuç yaratır. O yüzden buradaki hata bir belde seçiminin sonucuna dair bir büyük beklenti veya büyük bir okuma arayışı. Şimdi ben şunu anlıyorum. Türkiye'de siyaset her geçen gün daha gerilimli ilerliyor. Ve bunun sonu nereye gidecek sorusu her geçen gün daha büyük ve önemli bir soruya dönüşüyor. İnsanlar da bir yol veya yöntemle bunun sonucunu tahmin etmeye çalışıyor ama bu belde seçimine bakarak anlaşılacak bir şey değil açıkçası. Burada şöyle bir şey var tabii. Sayın Özgür Özel ve arkadaşları o seçimlere de mitinglerle dahil olunca bir bakıma beklenti de büyümüş oldu. Bu şeye dair. Belki bir hata varsa burada var ama bunun dışında belde seçimlerine çok büyük anlam yüklemenin hiçbir anlamı yok açıkçası. Buralar seçim büyük köyler. Mesela bakın şöyle bir ölçüm yapılsa oralarda, bir de İstanbul'u ölçseniz orada yer alma ihtimaliniz İstanbul'a göre daha yüksek. Çünkü küçük yerler, bir aile yer değiştiriyor, sonuç değişebiliyor. Ama genelde de dediğim gibi bir tek tip sosyoloji oluyor ve orada hakim görüş neyse o çıkar. Kır yapıları böyledir. Üstelik Türkiye'de kır nüfusu giderek azalmış durumda. Yani %10'ların altına düşmüş durumda. O yüzden şehirler belirleyici, oralar değil açıkçası.
1: Anladım. Peki seçim demişken bir erken seçim bekliyor musunuz? Ya da öne alınmış seçim, hükümet öyle tanımlıyor bazen.
2: Öyle. Şu an ekonomik gidişata baktığımızda bunu beklemiyorum. Çünkü hükümet bunu çok önceden hissettiriyor ekonomi tarafında. Gidişata baktığımızda bunu beklemiyorum açıkçası. Benim uzun süredir beklentim 2027'nin sonbaharı, Ekim ya da Kasım gibi. Özellikle yazın iyimserliğinin ve ekonomik imkanların arkasına alınarak yapılacak bir seçim daha gerçekçi geliyor. Çünkü yazın gıda fiyatları görece gevşiyor. Turizm gelirleri artıyor. Yazın getirmiş olduğu bir iyimserlik oluyor. O iklimde gitmek daha hükümetin çıkarlarına olacaktır. O nedenle ben 2027 Ekim ya da Kasım diye kendi adıma tahmin ediyorum seçimi.
1: Anladım. CHP'yi biraz tabii konuşmak istiyorum sizinle. Bir uzlaşı bekliyor musunuz siz ya da buna dair bir zemin oluşturulabilir mi? Genel merkezle Özgür Özel tarafı arasında, hani nasıl adlandıracağımız da zaman zaman biz gazeteciler şaşırıyoruz tabii de. Hani bir uzlaşı zemini oluşturulabilir mi ki bugünün özelinde de enteresan bir tartışma yaşanacak. Yani tartışma dediğim, enteresan bir güne tanıklık edeceğiz grup toplantısı ışığında. Siz böyle bir ihtimali görüyor musunuz?
2: Maalesef hayır. Yani çok o ışık bence geride kaldı. Ve Merkel'in siyasi hayatını okuyanlar görecektir. Çok sık kullandığı bir ifade var. Hep sıklıkla şey diyor, bu işin kolay bir çözümü yok diyor. Bu da böyle bir duruma geldi. Yani maalesef artık geldiği yer itibariyle kolay bir çözümü kalmadı bu konunun. Muhtemelen ki taraflar birbirini daha fazla zorlayıp sonrasında bir yol ayrımına gidilecek diye tahmin ediyorum bu bir yere kadar sürebilir çünkü yani bu gerilimle gidemez. Bir de şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde hep gerilimle anılırsa topyekun muhalefet kaybetmek durumunda kalır. Çünkü evet, insanlar bugün yüzünü muhalefete çevirdiğinde toplumun önüne konmuş bütünlüklü bir kalkınma programı, demokratikleşme programı konmasını bekliyor. Toplumun muhalefete yüzünü döndüğünde kimin haklı kimin haksız olduğundan bağımsız bu tür gerilimler beklemiyor. Yani kendi adıma ben burada Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarını haklı buluyorum. Çünkü seçilmiş olan, meşru olan onlar. O ayrı ama bu bir gerçek. İkinci bir gerçek de bu yüksek gerilimin bu düzeyde devam etmesi ve parti içi gerilimin devam etmesi halinde bugüne kadarki muhalefetin yakalamış olduğu çoğunluğu da kaybetme riski ortaya çıkabilir açıkçası.
1: Burada şu geliyor tabii akla, hani yeni bir parti çözüm olur mu Özgür Özel kanadı açısından? Yeni bir parti kurulursa hani tabii tahmin etmek oldukça zor, kabul ediyorum, ama seçmen davranışları nasıl etkilenir? Buna dair bir öngörünüz var mı?
2: Memnuniyetle paylaşayım. Şimdi yeni bir parti artık bu gidişata göre bir tercihten öte zorunluluk olacak gibi görünüyor. Ama yeni bir parti her sorunu çözer mi? Yanıtım emin değilim. Şu nedenle bir kere bu düzeyde siyasete müdahale eden hükümet orayı da rahat bırakmayacaktır. Yani biz bir parti kurduk ve devam ediyoruz. Geçmişteki örneklerinde olduğu gibi hatırlarsanız İYİ Parti'nin salon bulması mümkün olmuyordu. Buldukları salonda da elektrikler kesiliyordu. Şimdi bugün o günün koşullarına göre daha sert bir iklim var. Ki üzülerek ifade ediyorum ki daha fazla zorlamaları muhtemel. Bununla birlikte partinin desteği nasıl olur diye sorarsanız elbette ki büyük bir destek yakalayacaktır. Fakat bu büyük desteğin boyutunu belirleyecek başka parametreler var. Bir, genel başkanı kim olacak? İki, kurucu kadro kimlerden oluşacak? Üç, ideolojik olarak kendisini nerede konumlandıracak? Dört, bu parti kalıcı bir parti olarak mı açıklanacak? Yoksa biz genel seçime bu partiyle gideceğiz, sonrasında önce Türkiye'yi sonra CHP'yi geri alacağız mı denecek? Bütün bunların hepsinin çok belirleyici etkileri olacaktır. Bu nedenle şu anda henüz bir parti yokken, bunlar belli değilken yapılan ölçümlerin hiçbiri bizi doğruya götürmez. Biz özellikle bu dönemde ölçüm yapmaktan kaçınıyoruz. Çünkü sizin de haklı olarak ifade ettiğiniz gibi bir kere grupları nasıl tanımlayacağımız bile belli değil. Yani tabii, genel merkez ve Sayın Özgür Özel diye mi tanımlayacaksınız ya da başka bir şey mi? Bu belirsizlik altında yapılacak ölçüm bizi doğruya götürmez. Bir de şöyle bir durum da var. Genelde partiler kurulmadan önce yapılan ölçümlerde seçmen bir varsayıma dayalı olduğu için denekler daha rahat evet oy verebilirim diyor ya da oy vereceğim diyor. Ama kuruluş gerçekleştiğinde aynı kararlılığı görmüyorsunuz. Bu da bu sefer de kamuoyu yoklamanın üstüne kalıyor. Böyle demiştiniz böyle oldu diye. Haklı da bir serzenişe dönüşüyor. O nedenle bu dönemde ölçmemek daha doğru geliyor bana. Ha, parti kurulur. Kadrolar açıklanır, siyasi olarak siyasetin neresinde durduğu belli olur. Ondan sonraki yapılan bütün ölçümler elbette ki bizi şüphesiz doğruya götürür.
1: Şunu merak ediyorum. Çok ülke siyasetinde son dönemde konuşamıyoruz bunları. Hani dediniz ya az önce ideolojik olarak kendisini nereye de konumlandıracak, bu önemli. Şimdi ben bilmiyorum sizde o izlenim var mı ama ya da o yorumu yani Kılıçdaroğlu yönetiminin yaptığı yazılı açıklamalara ya da sözlü açıklamalara bakıyorum. Bizzat Kılıçdaroğlu'nunkiler de öyle. Böyle sağ söylemin daha öne çıktığını fark ediyorum. Terimler itibariyle de bilmiyorum yanılıyor muyum ama. Ülkede merkez sol nasıl bir ideolojik zemin istiyor ya da nasıl bir ideolojik çerçeve istiyor, bekliyor bu konuda? Yani işte Özgür Özel eğer yeni bir parti kurarsa nasıl bir zemini oturtmalı partiyi?
2: Bir kere çok kıymetli bir tartışma görüyorum ve size çok katılıyorum. Açıkçası yani siyasetin geldiği yer itibariyle artık hükümetle mücadele etmenin tek yolu sağ örüntülerden geçtiğine inanan ciddi bir siyasi grup var. Özellikle şeyde merkezin solunda. Bu son derece hatalı açıkçası. Yani çünkü toplum bir kere ölçümler toplumun hükümetle beraber daha uç sağa doğru gittiğini göstermiyor bize. Bugün uç sağa doğru giden veya daha fazla sağcılaşan yapı hükümetin kendisi ama seçmen değil. Buradaki seçmen merkeze doğru gelirken kendilerinin daha fazla sağa gitmesi bizi sağlıklı bir yere götürmez. Üstelik şöyle, toplumun bugünkü ihtiyaçlarına baktığınızda çözümün de yine sosyal demokrat politikalardan geçtiğini görüyorsunuz. Yani bir Türkiye uzun süredir sağın büyük ezberi olan büyüme politikaları üstünden devam ediyor. Ve ülkeyi getirdiği yer ortada. Artık yoksullaşan bir büyüme var Türkiye'de. Yoksullaştıran bir büyüme var. Türkiye'de dünyada eşi görülmemiş bir nitelikli yoksullar durumu söz konusu. Bu neyden kaynaklı? İşte bu sağın büyük ezberi her koşulda büyüme arayışından kaynaklı. Oysa ki bunu normale çevirecek, ihtiyaca çevirecek bir sosyal demokrat kalkınma programı olacaktır. Öte yandan diğer evrensel değerler, barış konusunda, demokrasi konusunda, toplumsal barış konusunda, dayanışma konusunda, özgürlükler konusunda, her alanda Türkiye'de artık ihtiyaç giderek büyüyor. Yani ihtiyaçlar soldayken anlatıların veya arayışların sağda olması elbette ki bir büyük paradoks ve belki de bir miktar sonuca götürmeyen şey aslında bu paradoks. Yani çünkü ona benzeyip, ona öykünüp, onu taklit ederek sonuç alamazsın. Çünkü kendisi var, aslı var.
1: Tabii seçmen aslı var diyor. Ben niye taklit... Evet. Tabii, doğru.
2: Niye taklit onu vereyim diye.
1: Doğru. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Ben size biliyorum zamanınız da dar. Başka bir programda yine beraber olacağız. Değerli zamanınızı da ayırdınız. Çok çok teşekkürler Ertan Aksoy.
2: Rica ederim. Söz hakkı için ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuğum Aksoy Araştırma Kurucusu Ertan Aksoy'du. Söylediği doğru, hani yeni bir parti olacak mı olmayacak mı? Ya da CHP, bu CHP yani Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP nasıl bir ideolojik zeminde kendisini var edecek ya da bunu gösterecek? Bakıyorum ben sorumu sorarken de sorumu yöneltirken de dikkatimi çekti. Siz de eğer şöyle bir kısa bir internet taraması yaparsanız ne demek istediğim çok daha net şekilde anlaşılacak. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisinin kullandığı ifadeler daha çok merkez sağ literatüre uygun, o ideolojiye uygun, ona yatkın söylemler. Buna dikkat ettim ben. Özellikle buna dikkat ettim. Bundan sonraki süreçte CHP'nin nereye doğru evrilebileceğini de bize en azından buna dair bazı ipuçları veriyor. Bu açıdan hani ideolojik olarak bir yeni siyasi parti kendisini nerede konuşlandırır? Şöyle düşünüyorum, bugünkü tartışmalar, bugünkü toz duman arasında buralara daha gelemedik siyaset, ülke siyaseti ya da siyasetçiler de daha buralara kadar gelemedi maalesef ki toz duman dedim. İşte şimdi görüyorum televizyon kanallarına da bir yandan sizle konuşurken de bakıyorum. Mecliste Ankara'yı da bu şekilde öğreniyoruz. Bizde Dikmen Kapısı önünde bir yoğun kalabalık var. CHP grup toplantısına katılmak isteyen vatandaşlar ya da partililer şu an Dikmen Kapısı'nın önünde ve arbede çıktığına yönelik bazı haberler, bazı başlıklarda altyazıları da şu an itibariyle görüyorum. Ciddi bir yoğunluk olduğunu da dediğim gibi meclisin Dikmen Kapısı önünde yoğunluk olduğunu da söyleyebiliriz. Ülke siyaseti açısından enteresan bir gün, CHP tarihi açısından da enteresan bir gün olacak gibi görünüyor. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla elbette sizler de tahmin ediyorum ister istemez siyasete bu şekilde yani ilgi duymasak da hayatımızın her alanını bir şekilde etkileyen bir alan olduğu için elimizde olmadan yine göz ucuyla da olsa bakıyoruz. Şimdi geçeceğim, az önce söyledim hani siyasetçi demişken, ideoloji demişken, o Faik Öztrak'ın bir açıklamasından hareketle ülkede koltuk bırakmak nedir, koltuk bırakmamak nedir, onu bir konuşalım istiyorum. Ama şöyle bir bakıyorum sizden gelen mesajlara da, Ayşe Hanım her gün bizlerle beraber, sevgilerimi yolluyorum buradan Ayşe Celebe, dün yoktunuz merak ettim diyor, siz de mi bir fıkra anlattınız, Okan'a gönderme yapıyor biliyorum. Okan da geçtiğimiz hafta iki bakan, iki arka arkaya Hazine ve Maliye Bakanı ile ilgili olarak bir yorum yapmıştı, bir fıkra anlatmıştı, arkasından küçücük minicik bir rahatsızlık geçirdi, o yüzden programın da yarım kalmıştı. ona bir gönderme yapmış. Hayır, ben bir fıkra vesaire anlatmadım. Zaten beceremem. Ben o iyi anlatanlara bırakayım o işi. Ama hayır, küçük bir sağlık sorunum vardı. O yüzden dün yoktum. Buradan tekrar size sevgilerimi göndereyim. İlginiz, alakanız için de teşekkür ederim. Şimdi nereye gideceğiz? Şu Faik Öztrak meselesini bir konuşalım. Şunun üzerinden bir konuşmak gerekiyor. Neden? İsimler önemli değil. İsimler önemli değil. Genel olarak siyasetin hali ahvali zaten bu şekilde ilerliyor. Hani dün bu açıklamayı kendisi yaptığı için bunun üzerinden konuşalım istiyorum. Ne dedi Sayın Öztrak? Özgür Özel kanadını, parti içerisindeki o kanadı eleştirirken, makamlarından bir türlü vazgeçmeyenlerin mecliste paralel genel merkez oluşturarak partiyi nasıl tahrip etmeye çalıştıklarını ibretle izliyoruz dedi kendisi. Peki şöyle bir hatırlayalım dilerseniz. Madem Sayın Öztürk hani bundan bahsetti, makamlarından bir türlü vazgeçmeyenler dedi. Bir kere şöyle söyleyelim, kendisi tam 22 yıldır, 6 dönemdir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan bir siyasetçi. Profesyonel bir siyasetçi olarak tanımlanabilir herhalde. Yani siyasetin, hep söylüyorum bunu, tek yapılma alanı meclis, partiler değildir. Siyaset sokakta da yapılır, sivil toplum kuruluşlarında da yapılır, üniversitelerde de siyaset yapılır, aile içerisinde de siyaset yapılır. Burada bir sorun yok ama bu siyasi aktörlerin değişmemesi ya da gençleşememesi deyince ülkede ilk akla gelen isimlerden bir tanesidir. Mesela Erdinç Bey yazmış, şu an yazdı. Diyor ki kendisi doğuştan milletvekili olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim tabii. Tabii burada bazı sorunlar da yok değil. Siyasetin, siyasetçinin değişmemesi, kendi görevini bir şekilde başka alanlarda o tecrübesini, o deneyimini sadece mecliste mi göstermek gerekiyor? Ya da mecliste de ne kadar gösteriliyor? O da ayrı bir tartışma konusu ki CHP'nin işte kendisi 6 dönem 22 yıldır milletvekili. Hani geçmiş 22 yılına bakıldığı zaman da ne durumda olduğunu CHP açısından, CHP özelinde değerlendirirsek de yine bu ortaya çıkıyor. Değişim söylemi değil mi? Hep bu parti siyasette vardır. İktidar partisinde de var. İşte birazdan konuşuruz MHP'deki değişimi konuşuruz. CHP'de de var. Diğer partilerle de bu değişim siyasetçilerimizin dilinden düşmez. Ama 6 dönem örneğin milletvekilliği yapıyor olmak değişim söyleminin inandırıcılığını ne kadar zedeliyor, varın siz karar verin. Tabii bir yandan yine kendisi özelinde konuşursak, kendisi kamuda da aslında bakılırsa devlet içerisinde de geçmiş dönemlerde oldukça üst düzey görevler almış. Mesela hazine ve hazine müsteşarı olarak teknokrat bir geçmişe de sahip ama biraz sanki ortaya çıkan tablo, hepimiz tanıyoruz artık profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, daha sokaktan kopuk, sadece makro ekonomik veriler ya da kağıt üzerindeki rakamlarla konuşan siyasetçiler yine ön plana çıkıyor bu şekilde. Tabii kitlelerin karşısındaki o siyasetçilerden beklenen, değil mi, o kitleleri heyecanlandıran o tarzdan, o yaklaşımdan uzak oluyor olması yine herhalde bu 6 dönemin verdiği yorgunlukla ilgili de olabilir diye düşünüyorum. Tabii en önemlisi, belki de en önemlisi, gençlerin hayallerinin önünde durmak, bir set olmak. Neden bahsediyorum? Alternatifsizlik inancını, gençlerin önünün kapatılması anlayışını, bir şekilde anlayışının bir örneği haline gelmiş olmakta yine bir şekilde bu koltuk tartışmaları yapılırken konuşulması gereken bir konu, konuşulması gereken bir başlık diye düşünüyorum. Kaybedenler koltuklarını bırakmalı mı? Kesinlikle kaybedenler koltuklarını bırakmalı. Yani özel sektörde de, değil mi? Bir genel müdür, bir CEO, bir başarısızlık söz konusuysa ne oluyor? Yönetim kurulu toplanıyor ve bugüne kadar verdiğiniz destek için, çabalarınız için teşekkür ederiz diyor. Aslına bakılırsa her seçim siyasi partiler açısından, siyasetçiler açısından, liderler özellikle açısından tam olarak bu. O zaman da genel kurullar değil, yönetim kurulları değil, halk, bizzat halkın kendisi toplanıyor. Diyor ki bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden ötürü size teşekkür ediyoruz ama biz sizlerden memnun değiliz. Peki geride kalan 22 sene örneğin ya da CHP başlığı konuşulursa mesela bir başarıdan bahsedilebilir mi? Birkaç örneğin dışında 2019 seçimlerinden bahsediyorum. Bundan bahsetmek oldukça zor. Kaybedilen seçimlerin ya da başarısızlıkların sorumluluğunu almamak, görevleri bırakarak, koltuklardan vazgeçerek almamak da, değil mi, bir örnek, negatif, olumsuz bir örnek olması açısından önemli. Bir de tabii kendisi özelinde şöyle bir şey de değerlendirilebilir. Yine aynı şekilde 3 kuşaktır ülke siyasetinde etkili olan bir aile. Makamları bir makamlarından bir türlü vazgeçmeyenlerin diye başlayan cümlesi üzerine bütün bunları hatırladık bir anda Sayın Öztürk'le ilgili olarak. Mesela yine dedesi Faik Öztürk erken Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'in başlangıç dönemlerinin en güçlü figürlerinden bir tanesiydi. İçişleri Bakanlığı yapmış bir isim örneğin. Babası İlhan Öztürk, Fahri Korutürk döneminde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği de ya da Devlet Bakanlığı gibi görevlerde bulunmuş bir isim. Amcası Orhan Bey, Orhan Öztürk yine Cumhuriyet Güven Partisi'nin kurucularından bir kişi kendisi. Bir diğer amcası İlhan Öztürk, TRT'nin genel müdürlüğünü yapmış bir isim. Hani bütün bunları konuşunca bir yandan da makamlarından bir türlü vazgeçemeyenlerin diye başlayan o cümlenin bize neler hatırlattığını da görüyoruz. Bir şekilde bunları anlatmak, bunları da konuşmak gerekiyor o zaman, değil mi? Madem böyle ifadeler kullanılıyor, biz de gazeteciler olarak, yurttaşlar olarak ve hafızamız hep taze, hep söylerim ben bunu, bunun üzerinden de konuşuruz. Bizim aklımızın zamanda dolaşma gücü ya da olabildiğince özgürlüğü var. Bedenimiz bunu yapamasa da aklımız bunu yapıyor. İşte böyle çağrışımlar, böyle ifadeler de bizlere bunu hatırlatıyor. Bütün bunları bir şekilde aklımıza getiriyor diyelim ve devam edelim. Birkaç başlığım daha var elbette. Bu kadar CHP yeter mi? Tabii ki bu kadar CHP yeter ama yani yarın hatta öbürsü gün ve bir sonraki dönemde biz belli ki CHP'yi, belki yeni bir partiyi de konuşmaya devam edeceğiz. Ben bu tartışmalar daha başladığı zamanlarda o günlerde yeni bir partiden başka bir seçenek kalmayabilir Özgür Özel ve arkadaşları için demiştim. Herhalde işte az önce Ertan Aksoy'da konuğum olan ki çok daha tecrübeli, özellikle kamuoyu araştırmaları konusunda tecrübeli bir isim, bir şekilde o da bizim bu öngörümüzü doğruladı. Bakalım, göreceğiz elbette ne olacak. Ve MHP'de sular durulmuyor. İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, toplamda 15 il teşkilatı feshedilmişti. Son olarak Konya. Ondan sonra bir haber daha geldi. 16'ya çıktı feshedilen il sayısı. Kilis il teşkilatının da feshedildiğini, o yönetiminde genel merkez tarafından görevden alındığını biz öğreniyoruz. Tabii mesela şu enteresan geliyor bana. Özellikle Cumhur İttifakı içerisinde, özellikle tabii MHP içerisinde bu tip tartışmaların biz kapalı yapıldığını biliriz. Bunun üzerinden çok da fazla hani dışarıya bilgi sızmaz vesaire, ama şöyle bir kısa hatırlatma da yapmak gerekiyor. Ne oldu da MHP'de 16 il teşkilatı feshedildi? 16 il yönetiminin yerine yeni yönetimler getirildi. Bunu bir hatırlatmak gerekiyor ki mesela biraz şöyle geçmişe, birkaç ay öncesine sizi götüreceğim. 27 Mart 2026'da kim istifa etmişti? MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter. Tırnak içinde sürpriz bir istifa. Aslına bakılırsa bu biraz konuşuluyordu. O günlerde de çok tartışılıyordu. Partinin en güçlü vitrindeki isimlerden birisiydi. Hatta kimi taraflar Yönter'in Bahçeli'den sonraki yeni isim, yeni lider olabileceğine dair de bazı yorumlar da yapılıyordu. Onun hemen arkasından zaten Yönter'e destek veren kişilerinde ya da il yönetimlerinde arka arkaya görevden alındığını öğrendik. İlk 6 Nisan'da İstanbul İl Teşkilatı ve sadece il teşkilatı değil 39 ilçe teşkilatı da yine görevden alınmıştı. Yönter'in o istifası ve sonrasında tabii bir sosyal medya hesabını kapatması yine parti içerisinde bir tırnak içinde güç odağı temizliği yapıldığına dair bazı yorumlara da neden olmuştu, onu da hatırlayalım. Sadece bu mu? Hani İzzet Ulvi Yönter'in istifası ve o süreçte kendisine verilen destek üzerinden değil tabii bu. Mesela o Sinan Ateş davasıyla ilgili tartışmalar. O tartışmalar üzerinden de yine çok fazla isim MHP'de geçmiş dönemde ya da bugün de görev alan çok sayıda ismin medyada geçtiğini, bu suikastle beraber anıldığını da biz tanıklık etmiştik. Özellikle Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yöntel gibi isimlerin sıkça bu tartışmaların odağında olduğuna tanıklık etmiştik. İşte aslına bakılırsa mesela Devlet Bahçeli'nin de bu tasfiyelerle yine partiyi bir süredir yıpratan bu tip iddialar ya da bu tip tartışmaları geride bırakmak istediği yönünde de bazı yorumlar yapılmıştı. Bunları şöyle bir hatırlayalım. Tabii işte genel merkez içindeki o güç savaşları, bahsettiğim gibi Yönter'in ismi yine Devlet Bahçeli'den sonraki lider olabilir şeklinde geçiyor olması da yine aynı şekilde o tartışmaların nedenlerinden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. İşte bu, tüm bunlar nedeniyle toplamda 16 il yönetimi görevden alındı genel merkez tarafından. Yeterince de hani şöyle bir kabullenilmişlik de var ki bu çok önemli bir rakam son tahlilde. İşte bazı nedenlerini o dönemde daha detaylı konuştuğumuz için ayrıntıya girmiyorum ama işte bütün bunlar ortadayken daha çok tartışılması, daha çok konuşulması gerekirdi diye düşünüyorum. Öyle mi oluyor? Vallahi öyle olduğunu medya açısından söylüyorum bunu ya da siyasetin diğer kanadı açısından söylüyorum. Öyle olduğunu söylemek biraz zor gibi, onu da aktarmış olalım. Siyaset demişken şimdi bir anayasa referandumu, yeni bir anayasa gündeminde biliyorsunuz, iktidarın gündeminde, gerekçesini de biliyoruz. Hiç öyle lafı çevirmeye gerek yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresini en azından bir dönem daha uzatmak için bu yönde bir motivasyonu olduğunu biliyoruz. Her ne kadar hani bize hala 12 Eylül'ün izlerini anayasadan sileceğiz deseler de, siyaset bize bunu söylese de bunun böyle olmadığını, bunu öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü 2010 referandumunu hatırlıyoruz. 2017 referandum, değil mi? Onları hep hatırlayınca aslında niyetin başka olduğunu farkındayız. Hayati Yazıcı kim? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Tam da bu konuyu gündemine aldı. Kendisinden hemen sonra bir başka isim daha konuştu. Bu çok önemli. O yüzden bunu aktarıyorum. Referandumla dedi. Yeni anayasa referandumla hayat bulacaktır açıklaması dikkat çekici. Neden bu dikkat çekici diyorum? Çünkü bir 400 milletvekili rakamına ulaşılması gerekiyor. Olası anayasa değişikliğinin referanduma gitmemesi için. Bu önemli. Bir de şunu hatırlayınız. Çok spekülatif bir tartışma ama CHP içerisinde genel merkeze destek veren 20 küsur milletvekili, tam sayısını hatırlamıyorum şimdi, 20 küsur milletvekili artı DEM Parti, bütün bu o hesaplamalar yapılınca, o milletvekilleri sayıları toplanınca 400 rakamına, hatta 400'ün rakamına da ulaşıl, 400'ün de biraz üzerinde bir rakama ulaşıldığını biliyoruz. Böyle spekülasyonlar da yapılıyor. Bütün bu CHP içerisindeki dalgalanmaları biraz buradan da okumak gerekiyor. Doğru mudur, değil midir, onu göreceğiz süreç içerisinde elbette ama ben burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'nın ne hangi koşulda olursa olsun referandumla bu anayasa değişikliğinin bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiği konusundaki fikrini ya da açıklamasını önemsiyorum. AK Parti biraz da hani bu tartışmalarda az önce söylediğim o spekülasyonlar içerisindeki yerini de konumunu da bu açıklamayla netleştirmiş oldu. Benim en azından okuyabildiğim, görebildiğim kadarıyla. Aksi takdirde zaten eğer bir anayasa değişikliği gerçekleşecekse, hani nedir anayasa özelinde bakalım, yani bir toplumsal uzlaşı vesikasıdır son tahlilde anayasa dediğimiz. Bunu sadece meclisin kapalı kapıları ardında işte 400 milletvekili o rakamlar üzerinden hesaplamak, kitaplamak çok da makul, mantıklı değil. Bu anlamda önemsediğim bir açıklama. Yazıcı konuştuktan hemen sonra benzer bir soru, yine benzer bir konu, bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un gündemindeydi. Nerede konuştu? Galatasaray Üniversitesi'nde bir sultan, bir darbe, bir anayasa konulu bir anma programında konuştu. Sultan Abdülaziz Han, tırnak içerisinde tam olarak adı bu. Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen o anma programının adı da bu. Orada konuştu ve o da bir anayasanın, yeni bir anayasanın öncelikli, bu meclisin, şu andaki meclisin önceliklerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Hatta şöyle dedi, yeni anayasa yapmak öncelikli ödevlerden birisidir ifadesini kullandı. Hani belli ki Cumhur İttifakı kanadı, tamam, meclis başkanı tarafsız, tamam, onu anladık. Ama belli ki 2026 olmadı, 2027 içerisinde buna dair bir seçim bizi bekliyor. Hani işte az önce Ertan Aksoy ne demişti? 2027'nin sonbaharında bir seçim bekliyorum, bir erken öne alınmış seçim bekliyorum demişti. Hani hem genel seçimler, hem yerel seçimler, hem de bir anayasa referandumu sandığı, 3 sandık yani, önümüze gelir mi 2027, işte Ekim, Kasım gibi o dönemde göreceğiz hep beraber, onları da tartışacağız. Son bir dakikam bu arada. İmamoğlu davası devam ediyor. Enteresan gelişmeler var, aktarırız da. Milletvekilleriyle görüşmesi yasaklandı diye bir haber dün itibariyle sosyal medyada özellikle dolaşmaya başladı. Yani tepkiler kıyamet koptu. İşte internet sitelerindeki gazetelerde vesaire oralarda da yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı o bilgiyi vermem gerekiyor size. Tam da bu konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. Çok ayrıntılı, çok detaylı bir açıklama yaptı. Ne dedi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı? CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili böyle bir yasak söz konusu değildir. Hatta bu konuyla ilgili olarak yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili de soruşturma başlattık dedi. İlk bölümü bitirelim.
3: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özkan'la Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Programın ilk bölümünün tamamında Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuştuk. Ne olacak bugünkü grup toplantısında diye. Tam da grup toplantı salonunda Murat Bakan, CHP milletvekili Murat Bakan grup salonundan telefon attığında. Sayın Bakan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Her iki tarafta, hem Özgür Özel tarafı, hem sizler, hem Kılıçdaroğlu tarafı da meclis başkanına müracaat etti. Bugün biz neye tanıklık edeceğiz? Sizin şu an grup toplantı salonunda olduğunuzda biliyorum. Nasıl bir fotoğrafla karşı karşıya kalacağız? Özetleyebilir misiniz?
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
2: Yani şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi seçilmiş genel başkanı Özgür Özel. Grup başkanı aynı zamanda ve grup başkan vekilleri, milletvekilleri tamamını seçilmiş genel başkanı tanıyor dolayısıyla. Yani bir bölge adliye mahkemesi kararıyla tedbiren Kemal Bey'in göreve gelmiş olması genel başkan olarak davranması sonucunu getirmez. Yani doğru değil. Yapması gereken Kemal Bey'in partiyi derhal hızlı bir şekilde kurultaya götürüp seçilmişlerin göreve gelmesini ve iktidarın bu süreçten bir fayda elde etmesini engellemek olması lazım. Ama hani şu ana kadar öyle olmadı. Genel merkezde çok bizim açımızdan dramatik olaylar oldu. İşte polis soruyla genel merkeze girdi. Tabii. Ben de genel merkezdeydim o sırada. Gam biber gazıyla, plastik mermilerle polis eşiğine girildi. Şimdi ikinci bir eşik bu. Yani Kemal Bey'in bunu yapmasına gerek yok. Biz milletvekillerinin tamamına yakını genel başkan olarak Özgür Özel'i, grup başkan olarak Özgür Özel'i görüyoruz. Yani Kemal Bey'in buraya gelmesi, ben konuşacağım demesi doğru değil. Sağduyulu davranmalarını istiyoruz kendilerinden. Sağduyuyla partiyi bir an önce kurultaya götürmesi lazım. Şu an zaten salon dolu. Milletvekilleri salonda Özgür Özel'i bekliyor. Onun dışında gelen bir takım yurttaşlarımız var. Salon aşağı yukarı doldu şu an. Hani Kemal Bey ile konuşsak. Bu toplantı grup toplantısı. Grup toplantısı milletvekillerinden oluşur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubuna yapacak konuşmayı ve meclis grubunun tamamı Özgür Özel'in yanında yani. Kime yapacak Kemal Bey?
1: Herhangi bir temas var mı şu dakikaya kadar? Kılıçdaroğlu tarafında yani aranızda yok, bir konuşulacak yok. Ve hiç temas oldu mu acaba?
2: Yok, şöyle biz genel başkan dün açıkladı zaten. Yani
1: evet, evet.
2: Manisa'ya Ferdi Zeyrek'in anmasına gidecekti. Birinci ölüm yıldönümü.
1: Evet.
2: Evet. Ama böyle bir gelişme olunca burada kalmayı doğru buldu. Kemal Bey bunu yapmasaydı, yani bugün bir grup toplantısı yapılmazdı. Ferdi Zeyrek'in anmasına giderdi Özgür Özel.
1: Tabii,
2: belki Kemal Bey bile gidebilirdi oraya. Yani böyle bir gerilime gerek yoktu. Biz gerilim olsun istemiyoruz. Bizim mücadele edeceğimiz yer Kemal Bey ve arkadaşları değil. Biz iktidarla mücadele etmek istiyoruz yani.
1: Peki son bir... Son bir soru. Kılıçdaroğlu'nun 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatacağız açıklaması dün yaptığı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani kurultay süreci derhal bir kurultay. Bir olağanüstü kurultay olursa doğru bir iş yapmış olur Kemal Bey. Şu an tüm kamuoyu araştırmalarında en son Işık Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada kendisine duyulan öfke Erdoğan'a duyulan öfkeyle eşit. Bu vatandaşın kendisini Erdoğan'la Cumhur İttifakı'yla aynı yerde gördüğünü gösteriyor. Eğer partiyi kurultaya götürürse doğru bir iş yapmış olur. Biz de onun bu öfkeye muhatap olmasını arzu etmiyoruz. Yani her şey yoluna girsin istiyoruz. Ama bir kurultay süreci başlatacağım. Mahallelerden itibaren delegeleri antidemokratik yol. Yollarla belirleyeceğim. Ve partiyi bir yıl içinde kurultay yapacağım diyorsa bu bir kurultay değil. Önce kurultay yapılamaz diyorlardı tedbir sebebiyle. Şimdi kurultay yaparız diyorlar. Bu kurultayın derhal yapılması lazım.
1: Peki son dedim ama şöyle zamanınız dar biliyorum. Bir yeni parti tartışması da bir yandan yapılıyor. Sayın Genel Başkan da bunu yalanlamadı. Hani böyle bir şey yok gündemimizde demedi daha önce yaptığı açıklamalarda. Buna dair bir tartışma, bir konuşma, bir çalışma var mı parti içerisinde? Eğer bir uzlaşı olmazsa işte kurul.
2: Şöyle söyleyeyim. Bakın ben seçilmiş hem İzmir milletvekili, seçilmiş parti meclisi, seçilmiş genel başkan yardımcısı. Bizim A planımız, B planımız, C planımız, yani bir stratejimiz var elbette. Yani seçime giremeyecek noktaya bizi getirirlerse bir başka bir parti elbette düşünülebilir. Ama şu an Cumhuriyet Halk Partisi hiyerarşik olarak seçilmiş genel başkanından parti meclisine, milletvekiline, üyesine kadar, hatta seçmenine kadar tek bir vücut. Yani bir marjinal bir grup, 50 kişi, 100 kişi, 500 kişi gelip koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm il örgütlerine, ilçe örgütlerine, belde teşkilatlarına, üyesine, seçmenine rağmen gelip yargı kararıyla çökemez. Bu doğru değil. Dolayısıyla burası bizim evimiz, burası bizim partimiz. Biz burada sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çaresiz kalınırsa düşünülebilir. Şu aşamada biz bununla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Ha, Özgür Özel son kertede, arkadaşlar biz bizim amacımız iktidar mücadelesi, parti içindeki mücadele artık bizi yoruyor der, bize başka bir istikamet gösterirse, biz Özgür Özel'le, ben Murat Bakan olarak ve benim gibi düşünen arkadaşlarım Özgür Özel neredeyse biz orada oluruz. Ama biz parti, bizim partimiz, partinin tüm teşkilatları, tüm il örgütleri, ilçe teşkilatları, seçmeni bizimle beraber görüyorsunuz sokaktaki. Yani geçen ben de Tokat'taydım. Bu belde seçimler için gittik. Yani sokaklarda Özgür'ün geçtiği yerlerde kendiliğinden miting oluyor. İnsanlar sokaklara çıkıyor görmek için. Yani böyle bir ilgiye mazhar olmuş bir lider Özgür Özel. Dolayısıyla hani buna rağmen, sokaktaki bu ilgiye rağmen, son yerel seçimleri birinci parti olarak çıkmamıza ve tüm kamuoyu araştırmalarında o günden bugüne birinci parti olmamıza rağmen, iktidarın kendisini iktidarı tutmak için kendisiyle beraber hareket edebilecek birilerini buluyor olması, yani bunu görüyor olmak lazım. Kemal Bey ve onunla beraber olan arkadaşların da buna fırsat vermemesi lazım. Ama veriyorlar maalesef.
1: Zamanım var dediğiniz için bir soru daha yönelteceğim. Şimdi Dikmen Kapısı'nın ziyaretçiler için saat 11'de açılacağını öğrendik. Evet. Normal şartlarda siz, hani milletvekilleri bu kadar 3,5 saat var daha grup toplantısına. Bu kadar erken gelmezsiniz. Bunun nedenini öğrenebilir miyim? Ya da mesela Kılıçdaroğlu'nun da davet listesi var, yanlış bilmiyor isem. Ona dair tablo nedir şu an grup toplantı salonunda?
2: Yani ben şöyle söyleyeyim. Tabii biz milletvekilleri olarak bugün biraz erken geldik gruba. Yani bir şey olsun istemiyoruz. Burada bir kaos olsun istemiyoruz. Bir kavga olsun, bir şey olsun istemiyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Parti ile karşı karşıya gelmemesi lazım. Burada biz kıdemli, deneyimli milletvekilleri olarak sağduyulu bir şekilde erkenden geldik. Bir sıkıntı olmasın diye. Normal grubumuzu yapmak istiyoruz. Dışarıda çok büyük bir kalabalık var. Kalabalığın doğaldır ki büyük bölümü Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanına destek olmak için gelen. Herhalde bir 7-8 bin kişilik bir grup var Dikmen'de, Çankaya'da vesaire. Kemal Bey'in de yazdırdıkları var, yani çeşitli illerden toplayarak buraya, aynı genel merkezde olduğu gibi buraya getirmeye çalıştığı bir şey var. Ama grup salonu dolu şu an zaten. Yani doldu salon. Belki Kemal Bey'in yazdıklarından da, çünkü belli sayıda alabiliyor salon. Belli sayıda onun yazdıklarından, belli sayıda bizim, yani milletvekillerimizin ve CHP grubunun yazdıklarından girebilir.
1: Anladım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum size Sayın Murat Bakan. Görüşmek kolay gelsin diye öncelikli olarak size bugün için.
2: Sağ olun.
1: İyi günler.
2: Çok sağ olun. İyi günler.
1: Konuğum Murat Bakan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Şu dakika itibariyle takip ediyoruz biz de. Cumhuriyet Halk Partisi'nin saat 13.30'da, yaklaşık 3 saat 40 dakika sonra bir grup toplantısı gerçekleşecek. Kim konuşacak? Özgür Özel mi konuşacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu konuşacak? Buna dair bir belirsizlik var. İşte Murat Bakan da tam grup toplantı salonuna en erken giden milletvekillerinden bir tanesiydi. O da söyledi, hani herhangi bir tatsızlık, herhangi bir gerginlik yaşanmasın diye biz buradayız dedi. Yaklaşık 3-3,5 saat önceden grup toplantı salonundaki yerlerini almış durumdalar. Söylediğim gibi ilginç, CHP tarihi açısından, sadece CHP değil ülke siyaset açısından da enteresan bir güne tanıklık ediyoruz. Siz de Radyo Sputnik dinleyicileri olarak da tam yerinden, tam bu tartışmanın merkez noktasından ilk bilgileri de CHP grup toplantı salonundan ilk bilgileri de bizzat Murat Bakan'ın, CHP milletvekili Murat Bakan'ın ağzından öğrendik. Sizlerle bizler aynı anda devam edeceğiz tabii ki.

söyleyelim, yaklaşık 40 dakika sonra 11 gibi meclis kapısının bu ziyaretçiler için, söz konusu ziyaretçiler için açılacağını biz şu an itibariyle öğrendik. Dediğim gibi takip edeceğiz. İlginç bir meclisimiz açısından, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclis açısından da enteresan bir güne tanıklık ediyoruz bizler. Ve ilk bölümde söyledim bu konuyu. Hani biz bunları tartışırken, biz bunları konuşurken neleri gözden kaçırıyoruz, neleri gözden kaçırmak durumunda kalıyoruz. Yani işte böyle, daha doğrusu böyle bir çaba var ama kaçmıyor gündemimizde. Neden bahsedeceğim? Mesela biz CHP'yi tartışırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Dış şok nedeniyle, mesela bu açıklama biraz böyle hani o toz duman arasında görünmedi. Oysa ki son derece önemli, işte hayatımızı etkileyecek, önümüzdeki ayları hatta yılları etkileyecek bir açıklamadan bahsediyorum. Bahsediyor Sayın Bakan, dış şok nedeniyle en az, dikkat, en az 5 puanlık ilave enflasyonist baskı var üzerimizde açıklaması. Dün yaptı bu açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı, bir televizyon kanalında katıldığı röportajda özellikle bu İran, İsrail, Amerika gerilimi üzerinden açıklamalarında bulunurken gıda enflasyonuna dikkat çekti. Neden? Çünkü Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar, bütün bu yaşananlar aslında bakılırsa gübre fiyatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Zaten bizim gıda enflasyonundaki durumumuz, halimiz, durumumuz ortada. İşte o 5 puanlık fark muhtemeldir ki maalesef akaryakıt ve o gıda fiyatları üzerinde etkili olacaktır diye düşünüyorum. Zor coğrafyada yaşadığınız zaman sizin dışınızdaki gelişmeleri belirleyemiyorsunuz. Bu bölge, bu mahalle zor bir mahalle diyor Sayın Şimşek. Bunu söylüyor ve ekliyor üzerine, şöyle söylüyor: ben bahane bulma peşinde değilim. 2005'te de çoktu şok yaşadık. Şimdi bunlar etkilemiyor desem doğru olmaz diyor. İşte kendisinin bakanlık görevine geldiği günden itibaren enflasyon nasıl bir seyir izledi hepimiz tanıklık ettik. Şu soruyu sormak hakkımız diye düşünüyorum. Hani bu tip şokları bütün ülkeler yaşıyor, bütün bölge ülkeleri yaşıyor. Bütün o ülkeler bu. Ne dedi Sayın Bakan? Başlığa bir kez daha döneyim. En az 5 puanlık ilave enflasyonist baskı var. Bu 5 puan pek çok ülkenin yıllık enflasyonuna karşılık gelen bir rakam. Ama tabii bizler için rakamın ötesinde bir anlamı var. Bir de şunlar konuşuluyor. Çokça haber görüyorum. Hani tırnak içinde tık almak için bazı internet siteleri, işte haber siteleri bunları kullanıyor. Bir düzenleme, bir asgari ücrete bir düzenleme olacak mı, olmayacak mı? Yani seçim tarihi açıklanmadan ya da seçim tarihini hükümet aklında netleştirmeden, Beştepe aklında bunu netleştirmeden bir düzenleme yapılacağına inanmıyorum. Biraz onlar sanki işte okuyucu almak, tık almak için yapılan, maalesef burada hep söylüyorum, iğneyi öncelikle kendimize batıralım diyorum. Haberler olarak değerlendiriyorum. Ya maalesef gerçekliğimiz bu. Şöyle bakıyorum. Bu arada Yeni Şafak enteresan çıkışlarda bulunuyor. Yeni Şafak gazetesi, hükümete yakın bir yayın kuruluşu olarak tanıyoruz, tanımlıyoruz biz elbette Yeni Şafak'ı. Hatırlayınız, geçtiğimiz hafta böyle FETÖ'ye dair, işte yargıda FETÖ izleri, işte hükümet, AK Parti içerisinde karar alma mekanizmalarında FETÖ'cüler var mı yok mu tartışmalarında tartışmalarını gündeme getirmişti Yeni Şafak gazetesi. Bu kez az önce işte Mehmet Şimşek'ten bahsettik. Bu kez yine İlk değil bu aslına bakılırsa. Daha önceki aylarda da Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarını eleştiren haberlerin altına imza atmıştı Yeni Şafak. Dövize, vergi, ekonomiyi ve TL'yi korur başlığıyla yine bir Mehmet Şimşek eleştirisi yaptı. Böyle bir manşet, hani 8 sütuna manşet değil ama yine ilk sayfadan bir haber yayınladı. Yurttaşların döviz kazançlarına vergi getirilmesi gerekiyor dedi Yeni Şafak gazetesi. Böyle bir Hazine Bakanlığı'na da, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da böyle bir göndermede bulundu. Son yıllarda özellikle Yeni Şafak'ın işte bakanlara, Merkez Bankası başkanlarına yönelttiği eleştiriler, o eleştiriler sonrası alınan idari kararlar, hani bunları hatırlayınca, hani Mehmet Şimşek'i daha uzun süredir eleştiriyor Yeni Şafak ama Beştepe bu eleştirileri çok da ciddiye almıyormuş gibi görünüyor. Benim görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla. Ekonomiyi konuşacağız, konuşmaya da devam edelim. DİSK bir açıklamada bulundu. Ücret kayıpları izleme raporu, daha doğrusu böyle bir rapor hazırladı. Yılın 5. ayı itibariyle

0: Vergi ve enflasyonun 16 milyon işçiye birikimli toplam kaybının ne kadar olduğunu işaret etti DİSK. Yaklaşık 1 trilyon lira, 889 milyar liralık bir işçinin, çalışanın, ücretlinin kaybı olduğu bilgisini biz yine DİSK'in hazırladığı bu rapordan öğreniyoruz. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs itibariyle ortalama işçi ücreti brüt olarak 64 bin lira, 64 bin 900 lira olarak esas alınınca vergi dilimi meselesi hepimizin o çok konuştuğu, çok tartıştığı ama kendi içimizde tartışıyoruz bunları. Çünkü neden? Çünkü siyasetin bambaşka tartışmaları var. Bambaşka gündemi var işte. Onları da aktarıyoruz ama bunları da konuşmak gerekiyor. Yani 5 aylık enflasyon da hesaba katıldığında ortalama işçi ücretinin bu 4-5 ay içerisinde 8.458 lira eridiğini öğreniyoruz. Devrimci işçi sendikalarının yaptığı açıklamalardan, işçilerden varlıklı kesimlere gelir transferi meselesi, bu faiz politikaları nedeniyle ortaya çıkan bu gerçekliği de yine hatırlatıyor devrimci işçi sendikaları bu raporunda. Daha ayrıntısını merak ediyorsanız şunu söyleyeyim. DİSK'in internet sitesine, DİSKAR'ın düzeltiyorum internet sitesine ya da sosyal medya hesaplarını takip ediniz. Takip ederseniz oradan daha da detaylı şekilde ulaşabilirsiniz. Profesör Doktor Aziz Çelik sık sık biliyorsunuz fikirlerine başvurmak için konuk da alırız. Çok da konuştuğumuz, çok da sevdiğimiz bir hoca ilginç bir tabloya dikkat çekiyor. Şimdi Temmuz ayında söyledim hani bir düzenleme, ekstra bir düzenleme asgari ücrette olmayacak. İşte enflasyon kaybı giderilecek. Mevcut TÜİK enflasyonu ışığında emeklinin o kaybı giderilmeye çalışılacak. O da ne kadar gerçekçi rakamlar vesaire zaten biliyoruz hepimiz. Diyor ki Aziz Hoca, Aziz Çelik, Temmuz ayında 19 milyona yakın çalışan zam almayacak. Memurlar ve emeklerin bir bölümü ise enflasyonun altında zam alacaklar şeklinde bir bilgiyi kamuoyuyla paylaşıyor. Bu önemli, bu dikkat çekiciydi. İşte az önce size söylediğim mesele, hani gazetelerde çok fazla bu yönde haberler var, internet sitelerinde vesaire. Yani işte seçim tarihi netleşmeden, seçim tarihi yaklaşmadan bu yönde bir adım atılmaz fikrimizi de, bizim bu yorumumuzu da bir bilim insanı Profesör Doktor Aziz Çelik de bu ifadesiyle Bir Gün Gazetesi'nde bunu anlatan, nedenini anlatan çok detaylı bir köşe yazısı kaleme almış hoca. Ben sadece başlığını size aktarıyorum. Böyle bir tabloda var diyelim ve bir kısa araya gidelim. O aradan sonra devam edeceğiz programa.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Sadece pazardaki, manavdaki, marketteki o rakamların değişmesi değil, geleceğimiz bu anlamda büyük risk altına giriyor. Mesela sağlığımız 15 yaş üzeri her 5 yetişkinden birinin obezite riskiyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Hiç sebze ve meyve tüketmediğini belirtenlerin oranı 2022'de %53 iken 2025'e geldiğimizde %62'ye yükselmiş bu oran. İşte diyor ki bunu yorumlayan bilim insanları da, bu tablo tam anlamıyla derinleşen yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişememenin sonucudur.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Bu son bölümde son yaklaşık yarım saatimiz. Bu yarım saat içerisinde biraz ekonomi konuşacağız elbette. Konuşmaya devam edeceğiz. Onu gündemimizden uzaklaştırmıyoruz. Bu bir. İki, İran-Amerika geriliminde hafta sonu, yani son iki gün, üç gün itibariyle neler yaşandı, buna bakacağız. Bir de Arnavutluk'ta Trump'ın damadına çok ciddi bir tepki var. Neden o tepki, onu konuşacağız yine söylediğim gibi önümüzdeki yarım saat içerisinde. Ama şunu konuşmak gerekiyor, şunun üzerinden bir o bilgileri size aktarmam mutlaka gerekiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİK verileri, her gün 6 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor, bize bunu gösteriyor. Yılın ilk 4 ayı itibariyle ortaya çıkan tabloyu paylaştı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi. Bakın, yılın ilk 4 ayında, ki emeklileri de konuşuruz ama, 65 yaş üstü 37 vatandaşımızı, işçiyi o cinayetler nedeniyle kaybettik. 50-64 yaş arası 165 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Yine geride kalan aylar itibariyle ilk 4 ay, 2026'nın ilk 4 ayına bakıldığı zaman 17 yaş altında 17 çocuğun yine hayatını kaybettiğini, bu cinayetler nedeniyle hayatını kaybettiğini biz öğreniyoruz. Toplamdaysa maalesef sadece 4 aydan bahsediyorum. 609 işçi hayatını kaybetti. Tablo bu. Bakın, Ocak'ta 146, Şubat'ta 126, Mart ayında 148, Nisan ayında 189 işçi bu cinayetler nedeniyle hayatını kaybetti. Yani bir ay içerisinde ortalama 150 işçi ölüyor ülkede. Hani böyle rakamlar tek tek geldiği zaman, rakam demek çok yanlış, farkındayım. Ve ölümler tek tek, bir kişi, iki kişi böyle duyduğumuz zaman çok fazla önemsenmiyor maalesef. Ama toplama baktığımız zaman, toplam verilere baktığımız zaman tablonun nasıl, ne olduğunu, nasıl vahim olduğunu da bize gösteren bir rapor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin hazırladığı bu rapor. Biliyorsunuz, düzenli olarak ben bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Konuşmak, anlatmak, aktarmak gerekiyor. İşte 65 yaş üstün hayatını kaybedenleri söyledim. 37 vatandaşımız ilk 4 ay itibariyle hayatını kaybetti. Neden? Çünkü emekli geçinemiyor. Sorunun yanıtı çok basit. Türkiye Emekliler Derneği'nin bir sosyal medya paylaşımı var. O dikkatimi çekti. Oradan birkaç ayrıntı sizlerle paylaşmak istiyorum. Emekli aylıkları neden azalıyor? Her sene çalışma süresi aynı olsa da sürekli olarak emekli maaşlarının azaldığını görüyoruz. Neden? Çünkü eşitlik bozuldu. Sadece emekliler arasında değil, aslında bakılırsa diğer sosyal tabakalar arasında da eşitliğin bozulduğunu görüyoruz. Emekliler açısından da farklı bir durum aslında bakılırsa yok. 2024'te aynı prim, aynı gün, aynı prim miktarı, aynı gün sayısıyla emekli olan, 2024'te emekli olan bir kişiye göre 2025'te emekli olan bir vatandaşımızın, bir yurttaşımızın %25 daha az maaş alıyor olması nasıl açıklanabilir ki? Yani 2024'te aynı prim, aynı gün sayısıyla 15 bin lira kök maaş, bu kök maaş meselesi de ayrı bir tartışma konusu da, 15 bin lira aylık bağlanan, ödenen bir emekli 2025'te aynı prim sayısıyla emekli olsaydı 12 bin lira alacaktı. İşte tablo bu. Hani o 20 bin lira meselesi biraz makyaj aslına bakılırsa. Hani o bir şekilde hani hükümetin gönlünden kopup verdiği miktar. Ama gerçekliğimiz bu. Kök aylıkların giderek bu düzenlemeler nedeniyle yapılan, işte 2000 sonrası 4447'de yapılan o düzenlemeler, yine 5510 sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda yapılan değişiklikler, böyle parça parça emeklinin geliri düştü. Ve bu hani tesadüf mü? Vallahi siz karar vereceksiniz, yaşayan, bütün bunları yaşayan siz dersiniz, biz deriz aslına bakılırsa. Hayatını kaybeden işçi 65 yaş üstü, 60 yaş üstü vatandaş, yurttaşlarımızı sayısını verdim size. Emeklilerin durumu, neden maaşlar düşük, onun da o da onun gerekçesi aslına bakılırsa. Resmi rakamlar, İşkur verileri ne diyor bize? Bakın, 60 yaş üstü üzerindeki işsizlerin sayısı, bir yıl içerisinde başvuran, İşkur'a başvuran işçi sayısı %20 oranında artmış. 34.108 kişi 60 yaş ve üzeri şu an itibariyle iş arıyor. Sadece kaçı işe yerleştirilebildi bu 34.000 kişiden? Sadece 8.791 kişinin işe yerleştirildiğini öğreniyoruz. Emeğe saygı Bir Gün gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın haberidir. O haberden sizlerle, o haber üzerinden sizlere aktarıyorum bunu. Yasal olarak emeklilik çağında bulunan bu yaş grubundaki çok sayıda yurttaş, vatandaş neden? Yetersiz aylıklar nedeniyle ya çalışmayı sürdürüyor, sürdürmek mecburiyetinde, ya da yeniden iş aramak mecburiyetinde kalıyor. Geçen yıl Mayıs ayında İşkur'a kayıtlı 65-60 yaş üzeri yurttaş sayısı 28 binken, Mayıs ayı bu geride bıraktığımız ay itibariyle bu sayının 34.108'e yükseldiğini biz öğreniyoruz. Havva Gümüşkaya'nın Bir Gün gazetesinden, Havva Gümüşkaya'nın haberinden bunu aktarıyoruz. Devam edelim. Her şey bir tercih diyorum ekonomide. Her şey bir tercih. Bakın, şehir hastaneleri. Ankara Tabip Odası diyor ki 2026'nın ilk 5 ayı itibariyle, Ocak-Mayıs dönemi itibariyle şehir hastanelerine 63 milyar liralık ödeme yapıldı. 63 milyar liralık ki bu bakanlığın, Sağlık Bakanlığı'nın da yayınladığı bütçe giderleri faaliyet sınıflandırması tablosundan aktarıyor bunu. Bu bilgiyi Ankara Tabip Odası. 63 milyarlık bir kaynak yok olmuş durumda. Bir karşılaştırma, her programda adını anıyoruz. Hadi bu programda da anmadan geçmeyelim. Kimden bahsediyorum? İnan Mutlu, ekonomist. Bakın, o 63 milyarı 18 şehir hastanesine yapılan 63 milyar liralık ödemeyi hatırlatıyor. Bir de şunu hatırlatıyor hoca. Döviz garantili otoyol ve köprü ödemelerine ne kadar ayırmışız? 49 milyar lira bütçe ayrılmış köprü ve otoyol ödemelerine. Döviz garantili ödemelerden bahsediyoruz. Neyle karşılaştırmış biliyor musunuz İnan Mutlu? Az önce emeklileri konuştuk. Çalışırken hayatını kaybeden, o iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emeklileri konuştuk. Diyor ki İnan Mutlu, 17 milyona yakın emekli ve hak sahibine bayramda 4000 lira yapılan ikramiye ödemelerin maliyeti ne kadar? 57 milyar lira. İki bayramdan bahsediyoruz. İki bayramda toplamda ödenen miktar 57 milyar lira. Döviz garantili otoyol ve köprülere ilk 5 ayda yapılan ödeme işte 49 milyar, yaklaşık 50 milyar lira. İşte hani hep söylediğim mesele, her şey bir tercihten ibaret. Her şey bir tercihten ibaret. İşte bu tercihlerde bu şekilde belirleniyor hükümet tarafından. Ondan sonra işte 4000 liralık bayram ikramiyesi hiçbir gerçek hayatta, markette, pazarda, manavda hiçbir gerçekliği olmayan bir miktardan bahsediyoruz değil mi? O 4000 liranın alım gücü ne kadar düştü, ne oldu, ne bitti, onu zaten muhalefet sık sık yapıyor. Biz de buradan bir kez daha tekrar etmeyelim. Şöyle bir bakıyorum, 10-15 dakikam. Tabii dünyada sadece içimize kapanmayalım. Dünyada neler olup bitiyor, bunun üzerinden de birkaç ayrıntı, birkaç detay sizlerle paylaşmak istiyorum. İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları hafta sonu itibariyle, biliyorsunuz pazar günü itibariyle başlamıştı. Lübnan'da ateşkes kararının hemen ardından bunun gelmiş olması önemli. Neden böyle oldu? Çünkü o ateşkese rağmen İsrail Beyrut'un güneyindeki Hizbullah hedeflerini vurdu. Bu olunca İran tarafından da tepki geldi. Yanıt olarak ne yaptı İran? İsrail'in kuzeyine balistik füzeler fırlattı. İsrail'den gelen açıklamalar bu füzelerin büyük bölümünün engellendiği yönündeydi. Onu da aktaralım. Tabii burada enteresan gelişmeler de yaşanmıyor değil. Enteresan açıklamalar da olmuyor değil. Mesela İran'ın bu füzeleri göndermeden önce bunu bir basın tırnak içinde kullanıyorum elbette bunu. Öyle kamuoyuna biz İsrail'i vuracağız şeklinde bir açıklama yapmış olması dikkat çekeceğim. Şu olsa anlarım. Ya Lübnan'da ateşkesi bozmayın yoksa hedefimiz olursunuz açıklamasını anlarım da. Şimdi vuracağız, işte yarın vuracağız, akşam vuracağız. Bu açıklamaları Orta Doğu'da gerçekten enteresan bir coğrafya, ilginç bir coğrafya. Her şeyi anlamaya, görmeye, bilmeye çalışıyoruz da bazen bazı açıklamaları da hani bilmek, görmek sadece yetiyor mu? Vallahi çok da yetmiyor. Neyse bu saldırılardan sonra, bu karşılıklı saldırılardan sonra dün açıklama geldi İran'dan yine. Nisan ayında İsrail ve Amerika ile yapılan o ateşkesten bu yana ilk kez İsrail'e saldırmıştı. İsrail'e füze saldırılarını duyurmuştu İran. Arkasından da karşılıklı o saldırılarında şu an için her iki taraftan gelen açıklamaları size aktarıyorum. Şu an için durdu yine şeklinde bir bilgiyi bu kez Netanyahu paylaştı kamuoyuyla, onu da söylemiş olalım. Ve tam biraz da Balkanlara gidelim, Arnavutluğa gidelim. Arnavutluk'ta bir turizm projesi. Neden bahsediyorum? Bir ada, Arnavutluk'un tek adası olduğu söyleniyor. O adayla ilgili bir proje. Kim o projenin sahibi? Ivanka Trump ve Kushner damadı, Trump'ın damadı. Onunla o turizm projesinin o ada içinde bir işte tatil köyü oluşturulacağı yönünde bir bilgi. Aylardır bu mesele Arnavutluk'ta tartışılıyor ama bu kez sokak gösterileri, özellikle başkent Tiran'da gerçekleştirilen sokak gösterileri dikkat çekiciydi. Göstericiler Ivanka'nın ve eşinin ülkelerine dönmeleri gerektiği yönünde bir çağrıda bulundular, onu söyleyelim. Proje iptal edilsin sloganları var. Arnavutluk satılık değildir yazılı pankartlar yine dikkat çekiciydi. Benim hani hafta sonu itibariyle de ya da dün de gördüklerim yine aynı şekilde. Nasıl bir projeden bahsediyoruz? Yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Bir tatil köyü, işte flamingo, fok ve deniz kaplumbağalarının üreme alanları olan bir sulak alan yakınlarında bu ada. Henüz gelişmemiş bir kıyı şeridinden bahsediyoruz. Tabii sermaye bunu gözden kaçırır mı? Sermaye tabii bunu gözden kaçırmıyor. Başbakan Edir Rama daha öncesinde hayır bu isimlerle bir ilgisi yok bu projenin demişti ama sonra ortaya çıkan ortaklıklar vesaire tam da Trump'ın kızı ve damadının da bu projenin içerisinde olduğunu bize ya da bize değil sadece tabii ki Arnavutluk kamuoyuna da göstermişti. Daha sonrasında da Edir Rama hani bunların bir ilgisi yok demişti. Arkasından hem istihdam, size çok tanıdık gelecek bu açıklamalar, hem de altyapı sağlayacak, altyapının gelişmesini sağlayacak bu proje. Üstelik de 4 milyar euroluk bir vizyondan bahsediyoruz size diye seslenmişti halka. Ama daha Ocak ayında söylediğim gibi aylardır bu mesele tartışılıyor dedim size Arnavutluk kamuoyunda. Yani çevreciler, bilim insanları da aynı şekilde o adanın çevresindeki koruma alanlarının bundan etkileneceğini, olumsuz etkileneceğini, hatta bu adanın sahiline erişimi engelleyen dikenli telin bir şekilde kurulmuş olması, oradaki canlıların yaşam güvencesini, yaşam hakkını nasıl ihlal ettiği konusunda da bazı vurguları vardı o çevrecilerin. İşte buna dair bir tepki, işte bu tepki şimdi sadece öyle bir sıradan bir çevrecilerin hani açıklamalarıyla ya da bilim insanlarının açıklamalarıyla ortaya çıkan bir tepki değil, büyüdü ve başta başkent Tiran olmak üzere ülkenin geniş bütün kesimlerinde bir tepki dalgasına da neden oldu? Valla buradan Arnavutluk halkını da, Arnavutluk vatandaşlarını da tebrik ediyoruz. Burada sadece işte 3 milyar 4 milyar gelecek diye ülkenin en önemli kaynaklarından bir tanesini böyle sermaye teslim etmemelerini alkışlıyoruz buradan, öyle söyleyelim. Destek mesajımızı da göndermiş olalım. Ve bakıyorum Dünya Kupası'nı konuşma zamanı da geldi. Son 7-8 dakikam, biz de futbol severler olarak da oldukça heyecanlıyız değil mi? Milli takımın Dünya Kupası maçları biraz kafalar karışık. Saat hesapları yapılıyor. Saat kaçta, ne zaman oynayacak milli takımımız maçlarını diye. Şöyle söyleyeyim, kaynağım Anadolu Ajansı, devlet ajansı olduğuna göre güvenerek rahatça size aktarabilirim o saatleri diye düşünüyorum. 14 Haziran Pazar günü, tekrar ediyorum, 14 Haziran Pazar Türkiye Avustralya maçı. A milli futbol takımımız Dünya Kupası'na Avustralya karşılaşmasıyla başlayacak. Kaçta? Türkiye saatiyle sabah 7. Sabah 7'de. İkinci maçımız 20 Haziran Cumartesi günü Paraguay'la karşılaşacak A milli futbol takımımız. O maç kaçta? O maçta Türkiye saatiyle sabah 6'da San Francisco'da oynanacak bu karşılaşma. Son grup karşılaşmamız da 26 Haziran Cuma günü oynanacak. O biraz daha zor bir saatte. Hani 7 biraz anlaşılabilir, 6'ya da tamam. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız, yine Los Angeles'ta oynayacağımız bu karşılaşmanın saati Türkiye saatiyle sabah 5'te. Yani o Cuma sabahı da İşe gitmek zorunda kalacaklar için, eğer öyle bir imkanınız, hani işi bir günlüğüne erteleme vesaire, zor bir gün sizi bekliyor. Sabah 5'te maç seyretmek için bir yarım saat önce uyanmak herhalde gerekli. Uyanır uyanmaz o maçları nasıl seyredeceğiz, pozisyonları nasıl algılayacağız, nasıl yorum yapacağız, vallahi çok zor. Göreceğiz ama hep beraber. Şimdi bu arada enteresan bir not, 11 Haziran 19 Temmuz'da. Biliyorsunuz bu Dünya Kupası Amerika, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Somali medyasında ilginç bir haber yer aldı. Bir hakem, Somalili bir hakem ki Afrikalı hakemlerden bir tanesi, Artan isimli bir hakem Miami Uluslararası Havaalanı'nda durduruluyor. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş izni verilmiyor. Hatta önceki günde, yani ayın 7'sinde Pazar günü de İstanbul'a gönderiliyor. Şu dakikaya kadar benim görebildiğim kadarıyla ne FIFA'dan ya da Somali Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama da yok. O önemli. Şöyle bir bakıyorum, buna dair başka bir şey, tartışma var mı diye. Somali, tabii şunu unutmamak gerekiyor, Amerika'nın seyahat kısıtlamaları uyguladığı ülkelerden bir tanesi. Zaten hani bu sınırlarda yaşanacak o vize sorunları vesaire, İran milli takımıyla başlamıştı o tartışma, hatırlayınız. O kriz aşıldı. Daha doğrusu bir krize dönüşmeden İran heyetinin, İranlı sporcuların Amerika'ya girmesinde, Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesinde bir sorun yaşanmayacağı anlaşıldı. Ama şimdi bu Somali Futbol Federasyonu'na bağlı bu hakemin durumu ne olacak? Enteresan tartışmalara tanıklık edeceğiz. Hep söylüyorum, bu Dünya Kupası'nda işte Meksika'daki durum ortada, gerginlikler ortada. Amerika'da özellikle göçmenlere yönelik o politikalar, bakalım futbol severleri ne kadar etkileyecek, etkileyecek mi, etkilemeyecek mi, onu da hep beraber göreceğiz. Son 4-5 dakikam, biraz da istatistik verelim değil mi? Biz neredeyiz Dünya Kupası'nda? En çok golü, en çok puanı toplayan, en çok maçı oynayan takımlar hangileri? Biraz buralardan da bahsetmek gerekiyor. Hani sadece bugün ne olacak, ne bitecek? Evet, güzel de hani biraz da geçmişe bakmak benim zaten çok hoşuma gidiyor. 1930 Uruguay'da başlamıştı Dünya Kupası. 96 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Toplamda 80 ülke katıldı. Yani dünyadaki ülkelerin yarısından fazlası şu ana kadar Dünya Kupası'na katılamadı. Öyle bir gerçekliğimiz de var. Peki yıldızı kim? Yıldızı Dünya Kupası'nın tabii ki Brezilya. 114 maç oynamış Brezilya ve bu 114 maçta galibiyet oranı çok iyi. 76 maç kazandığını öğreniyoruz Brezilya'nın. Şöyle puanlarına bakarsak 247 puanla da lider durumda olduğunu görüyoruz ve bir turnuva takımı. İkincisi kim? Almanya elbette, Panzerler. 112 maç yapmış şu ana kadar Almanya ve Almanya'nın topladığı puan da 225. Son Dünya Kupası Katar'da 2022'de Katar'da gerçekleşen muhteşem bir final maçıydı, hatırlarsınız o final maçını. O final maçının kazananı Arjantin. 88 maça çıkmış bugüne kadar Dünya Kupası'nda, Dünya Kupalarında öyle söyleyelim. 47 galibiyeti var ve 158 puanı var. Yani birinci ile ikinci arasındaki fark aslında çok az ama Arjantin deyince üçüncü ile ikinci arasındaki puanın daha açık, daha büyük, daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki ülkemiz Türkiye bu yıla kadar, yani 2026'ya kadar Dünya Kupası'na iki kez katıldı. Aslında üç ama bir Dünya Kupası'na gidememişti. Maddi zorluklar nedeniyle Dünya Kupası'na gidemediğimiz bilgisini de hatırlatmak gerekiyor. Bu bilgiyi de bir şekilde unutmamak gerekiyor. O yani milli takımımız açısından unutulması gereken bir dönem diye söyleyebiliriz herhalde. Tabii bu Dünya Kupalarında bir dünya üçüncülüğümüz var. Bugüne kadar 10 karşılaşma oynamışız Dünya Kupalarında. Peki tablo ne? 5 galibiyetimiz, 1 beraberliğimiz, 4 de yenilgimiz var. Toplamda 16 puan elde edebilmiş A milli futbol takımımız ama dediğim gibi hani Brezilya bu işin duayeni. Hangi bilmiyorum, hani herkesin aklında bir Brezilya Arjantin karşılaştırması vardır. Hani benim o karşılaştırmada kişisel tercihim hep Arjantin'den yanadır, onu söyleyeyim. Nedeni çok basit, Maradona. O yüzden hani bu Dünya Kupası açısından da farklı bir durum yok ama hani Brezilya'ya da tabii haksızlık etmemek gerekiyor. Söyledim, Brezilya, Almanya ve Arjantin, arkasından İtalya. İtalya bu Dünya Kupası'nda da yok. İtalyan futbolu berbat bir durumda. Arkasından İngiltere geliyor, Fransa ve İspanya yine bu sıralamada önde olan takımlar. Şöyle istatistiklere bakılınca da bu Dünya Kupası özelinde İspanya'ya çok şans tanındığını da söyleyelim. Onu da hatırlatmak, onu da söylemek gerekiyor. Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo, Panama, El Salvador ve Katar. Diyeceksiniz ki bu takımları niye saydın güçlü? Çünkü şöyle, Dünya Kupalarına katılmalarına rağmen hiçbir puan alamamışlar şu ana kadar. Bu takımların bir beraberliği bile yok. Gol atamayan takımlar da var. Gol bile atamayan takımlar var. Onlar kim? Trinidad Tobago, Endonezya, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası tarihine baktığımız zaman da bu takımların daha gol sevinci bile yaşayamadığını söylemek, üzülerek söylüyoruz elbette. Bu ülke takımlarına destekleyen ülke vatandaşlarına, ülke yurttaşları açısından elbette sevindirici bir tablo değil ama ben hep söylüyorum, yani sadece katılmak da bir başarıdır ve ben katılmanın tek başına başarı olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde istikrar ve o Dünya Kupalarında da olabildiğince başarı göstermekte herhalde, özellikle ülkemiz futbol açısından, ülkemizdeki futbola yatırım yapılan yatırım dikkate alındığında herhalde bu beklenti içerisinde olmamız da son derece doğal. Umarım bu kez futbol bizim onu sevdiğimiz kadar bizi sever Dünya Kupası'nda ve başarılı oluruz diyelim ve bitirelim bugünü de. Ne yaptık? 9 Haziran 2026 salının gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasına ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve bugün görevi bir haftalığına İknur'dan, sevgili İknur'dan devralan İrem Başköy'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Biliyorum zor ama hoşçakalın.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
3: şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Google, Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl boyunca toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisinek salmayı planlıyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in araştırma birimi bünyesinde yürütülen Debug projesi kapsamında ABD'nin Florida ve Kaliforniya eyaletlerinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineğin doğaya bırakılması planlanıyor. Projenin amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunu kimyasal yöntem kullanmadan azaltmak. ABD Federal Register'da Aralık 2025'te yayımlanan başvuru dosyasına göre deneme 2 yıl sürecek. İlk yıl 16 milyon, ikinci yılda 16 milyon olmak üzere toplam 32 milyon erkek sivrisinek salınacak. Çalışmanın uygulanacağı kesin bölgeler ve başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı. Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunuyor. Projede kullanılacak erkek sivrisinekler bir bakteriyle enfekte edilecek. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde yumurtalar gelişmeyerek larva oluşturmayacak. Böylece zaman içerisinde hedef bölgedeki sivrisinek nüfusunun azalması amaçlanıyor. Araştırmacılar, yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırarak hastalık bulaştırabildiğine dikkat çekiyor. Erkek sivrisineklerse insanlardan kan emmediği için doğrudan hastalık taşıma riski oluşturmuyor. Debug projesi, Alphabet'in araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 2014 yılında başlatıldı. Proje kapsamında bilim insanları, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile birlikte sivrisinek kaynaklı hastalıkların kontrol altına alınmasına yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor. Projede kullanılan yöntem, zararlı böcek popülasyonunu baskılamak için uzun yıllardır uygulanan steril böcek tekniğinin bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor. Daha önce vida sineği ve Akdeniz meyve sineği gibi tarım ve hayvancılık açısından zararlı türlerle mücadelede de benzer yöntemler kullanılmıştı. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun azaltılmasının dank humması, Zika virüsü, chikungunya ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılımını sınırlayabileceğini belirtiyor. Yetkililerin onay vermesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak uygulanacak. Google'ın çatı şirketi Alphabet, Debug projesi kapsamında Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl içinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineği doğaya salmayı planlıyor. Wolbachia bakterisi taşıyan erkek sivrisineklerin dişilerle çiftleşmesi sonucu yumurtaların gelişememesi hedeflenirken, böylece hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Proje, dank humması, Zika ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklarla kimyasal yöntem kullanmadan mücadele etmeyi hedefliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunan uygulamanın çevresel etkileri de inceleniyor. Onay verilmesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak hayata geçirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: İklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgaları hayatın bir parçası haline gelirken, yeni bir araştırma insanların aşırı sıcaklardan korunmak için hangi alanlara yöneldiğini ortaya koydu. Environmental Research Climate dergisinde yayımlanan araştırmada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Nijerya ve ABD'den milyonlarca mobil konum verisi incelendi. Araştırmacılar, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan sıcak hava dalgaları sırasında insanların hareketlerini analiz ederek serinlemek için tercih edilen alanları belirledi. Araştırmaya göre, sıcaklıkların yükseldiği dönemlerde insanların büyük bölümü evlerinde kalmayı tercih ediyor. Ancak evlerinde klima bulunmayan kişiler için alışveriş merkezleri, parklar ve diğer kamusal alanlar önemli serinleme noktaları haline geliyor. Uzmanlar, bu alanların aşırı sıcak dönemlerde halk sağlığı açısından kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. Çalışma, sıcak hava dalgalarının toplumun her kesimini aynı şekilde etkilemediğini de ortaya koydu. Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler nedeniyle bazı grupların aşırı sıcaklara karşı daha savunmasız olduğu belirtilirken, Meksika'da yapılan incelemelerde 18 ila 35 yaş arasındaki genç yetişkinlerin sıcak kaynaklı ölümlerde beklenenden daha yüksek bir paya sahip olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bunun nedenleri arasında açık havada çalışma zorunluluğu ve çalışma saatlerinde yeterli esnekliğin bulunmamasını gösteriyor. Öte yandan araştırmada, 2025 yazında Avrupa'da yaklaşık 10 gün süren aşırı sıcak hava dalgasının 2300 civarında ölüme yol açtığı hatırlatıldı. Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha uzun süreli yaşanmasının beklendiğini belirterek, toplumların bu yeni koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre toplum temelli serinleme merkezlerinin yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması ve çalışanlara daha esnek çalışma saatleri sunulması, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilecek en önemli önlemler arasında yer alıyor. İklim değişikliğiyle birlikte daha sık görülen sıcak hava dalgaları, insanların günlük yaşam alışkanlıklarını da değiştiriyor. Araştırma, aşırı sıcaklar sırasında insanların serinlemek için evlere, parklara ve alışveriş merkezlerine yöneldiğini ortaya koyarken, bu kaçış rotalarına erişimin herkes için eşit olmadığını da gözler önüne serdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Özgür Özel meclis bahçesinde gelenlerin yanına gitti, konuşuyor. Hemen oraya bir gidelim, sonra yayına başlayacağız. Buyurunuz.
1: Kurucu Partisi, Kurtuluşun Partisi ve Kuruluşun Partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bu meclisi kurmuş olan, demokrasiyi sandığı getirmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, onun seçtiği genel başkanına, onun seçtiği milletvekillerine karşı AK Parti yargısının, AK Parti yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı meclisin kapıları önünden geri püskürttünüz. Siz olmasaydınız baba ocağımıza, siz olmasaydınız

yapmasaydınız baba ocağına, baba ocağına bir pazar sabahı 7'de partinin sokağından bile geçmemesi gereken hepinizin gördüğü o tipler bugün de bu meclisin kapısına dayanacak. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi misafiriymiş gibi içeri sokulacak. Grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek, gerekirse kaba kuvvetle ele geçirecek ve kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış bir kararla gelen birisine vereceklerdi. Sizin bugün burada yüreğim ağzımda izledim. Bir dakika arkadaşlar. Bir dinleyin arkadaşlar. Öfkenizi anlıyorum. Sinirinizi anlıyorum. Rahatsızlığınızı anlıyorum. Benzerlerini hissediyorum. Ama şunu tespit edelim. Bugün karşı karşıya geldiniz. Yüreğim ağzımda izledim. Ama siz şunu gösterdiniz. Hukuktan AK Parti'nin yapmış olduğu yargı kolları darbesinden verilen haksız, hukuksuz bir kararla ve o karara dayananların

0: o iri ama haksız, hukuksuzlara karşı siper ettiniz, helal olsun size.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Bundan sonra kimse Çalı kuşağına mavzer süsü vermeye gayret etmesin. Öyle bir takım toplama kalabalıklarla 1000 kişiyle bayramlaşırım. 1000 kişi getirir, grup toplantısı yaparım. 1000 kişiden meşruiyet devşiririm derseniz, o 1000 kişinin karşısına Türkiye'deki milyonların temsilcisi bu yürekli insanlar çıkar, oyunu bozar. Bu yüzden size karşı hem minnet hem de odamdan izlerken büyük bir mahcubiyet duydum. Meclis Başkanlığı bugün içeride olumsuz görüntüler olmasın diye aldığı bir kararla ziyaretçi yasağı getirdi. Zaten sizin buradaki varlığınız bir grup toplantısını yapmaktan öte, yaptırmaktan öte ya da bir hukuksuz işgal girişimine engel olmaktan öte, sizin bugün buradaki varlığınız tam olarak partinin hukukuna, sandığa ve hepimizin geleceğine sahip çıkmaktı. O yüzden belki grupta sizlerden grup salonu sizlerin bu onurlu, cesur bedenlerinizden mahrum. Ancak bizler sizlerin varlığınıza müteşekkir olarak, sizlerin her birinizi çok severek ve her birinize şunu söyleyerek tamamlayacağım sözlerimi. Siz kendiliğinizden üzerinize düşeni öyle bir yaptınız ki bu duruşunuz parti tarihinde unutulmayacak duruşlardan biri olarak kazınmıştır tarihe.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: 2 ses geliyor, 2 ses. Bu 2 sesten birisi kurultay, bir tanesi iktidar. Tam da doğru yerde söylüyorsunuz. Önce kurultayı yapacağız, sonra iktidara yürüyeceğiz. Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinize minnet duyuyorum. Ve arkadaşlar, buradan ayrılırken öfke sözleri değil, iktidar umuduyla iktidar diye yürümenizi ve partinin iktidar yürüyüşüne asla taviz vermeyeceğimi, asla ve asla teslim olmayacağımı, asla ve asla sizi mahcup etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. Şimdi görevlerini yapmış ablalarım, kardeşlerim olarak evlerinize, köylerinize, çalıştığınız iş yerlerine doğru, milletin damarlarına doğru yürüyelim arkadaşlar. İktidar, iktidar, iktidar, iktidar,
2: iktidar, iktidar, iktidar, iktidar.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın,

kaydedildiğinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Hanımlar beyler, nasıl bir gündemdir bu böyle? Nasıl bir gündemdir bu böyle? Ya bazen böyle bazı kıyaslamalar yapıyorum. Başka başka ülkelerde insanlar nelerle uğraşıyorlar, neler yapıyorlar diye. Ne bileyim ya, siesta yapanı var, fiesta yapanı var, eğleneni var. Ya başka ülkelerde insanlar haber merkezleri gündem bulamıyor, inanın bana. O kadar komik şeyleri haber yapıyorlar ki, bizde de var gerçi. Bizde de böyle komik komik şeyleri ana haberlere sıkıştıranlar var, kanallar var, biliyorsunuz onların hangileri olduğunu söylemeyeceğim size. Ne acayip bir ülke olduk bu böyle. Yani sahte gülüşler vardı, yapmacık davranışlar vardı, oynuyorduk birbirimize. Artık o oyunlar da kalmadı. Yani o sahte gülüşler de yerini bambaşka şeylere bıraktı. Asık suratlar, moraller bozuk, canlar sıkkın, gelecek kaygısı. Nereye dokunsan oradan acayip acayip sesler geliyor, sıkıntılar, problemler. Para yetmiyor, para yetiştiremiyoruz, ay sonunu getiremiyoruz, borçlar almış başını gitmiş. Sahip olmak istediğimiz şeyler var, onlara sahip olamıyoruz. Ya çok küçük hayallerimiz var ya, ya büyük hayaller değil ki be kardeşim bunlar ya. Evlenmek isteyen gençler var, bu büyük bir hayal mi? Bak işte Mikail teknik masada canım kardeşim. Evlenmek isteyen gençler var, büyük bir hayal mi bu? Değil. Yani iki insan birbirini sever, evlenmek ister. Bir bakıyorsun yani bugün var mesela haberlerin içerisine, dosyamızın bugünkü konuşacağımız konuların içerisine sıkıştırdık. O bir tarafta o zor. Bir tarafta bakıyorum yurdun bir köşesinde Gaziantep'te mi bir yerde bir market, bir manav reyonunu bundan 10 yıl önceki fiyatlara düşürmüş tepki olsun diye. 2,5 liraya domates, 15 liraya salatalık, bilmem ne şu bu falan filan, böyle rakamlara satıyorlar falan. Diyorum ya, yani hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye, işte benim derdim şu şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalışan insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak. Ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya? Mini minnacık bir kesim inanılmaz derecede bir parayı götürüyor. İnanılmaz derecede bir zenginliğin içerisinde, ki dünyada da bu böyle aslına bakarsanız. Ama daha büyük bir kesim mini minnacık bir şeyle idare etmeye çalışıyor. Yani bir tarafta çok büyük bir pasta, pastanın büyük bir, atıyorum %75-%80'lik dilimini küçücük bir kesim götürürken, kalan %20'yi kompleye işte bundan gıdım gıdım. Ben hiç tadamadım ki, o olsun gördün. Hiç görmedim, olsun kokusu gelmiştir falan filan. Ne hale geldik biz bu böyle ya? İnanamıyorum yani. O yüzden hani gülücükler, şunlar bunlar falanlar filanlar, bırakın Allah'ını seversen ya. Ülkedeki siyasi duruma, şu yaşananlara bakıyorsun. Ya inanılır gibi değil, gerçekten inanılır gibi değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan durumlara bak. Bir tarafta yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanı bir parti, bir kurultay yaptı. Bu kurultayda ondan sonracıma bir sonuç çıktı. Özgür Özel bu kurultayda kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu. Ama yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden birileri çıktı, dedi ki kardeşim şaibeli dedi, şüpheler var dedi. Burada dedi hikaye var. Bir takım şeyler oldu dedi, şikayet etti. Sonra geldiğimiz nokta, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanının söyledikleri, yaptıkları, konuştukları, hareketleri, şunlar bu, her şey tartışılıyor. Ya insanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geldiler. İşte bakın az önce Özgür Özel, Sayın Özgür Özel meclisin önüne gelen kalabalığa seslendi. Grup toplantısı olacak. Ya bir grup toplantısı olacak, kim konuşacak? O mu konuşacak, o mu konuşacak? Dün iki tane fotoğrafı yan yana gördük. Bir tarafta Sayın Özgür Özel, bir tarafta Sayın Kılıçdaroğlu. İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. İkisi de işte grup toplantısında ben konuşacağım, o ben konuşacağım. Ama diğer tarafta bakıyorsunuz, Ya ben sadece bir kısmı, bak ülkedeki sorunları konuşacak olsak var ya, ya mümkün değil burada geçireceğimiz iki saat, ne iki saati? Yıl sürer, yıl. Otursak şurada her gün iki saat konuşsak herhalde ülkedeki çözülmesi gereken değerli dinleyiciler problemleri konuşmak için zaman yetmez yani. Tarımdan bir gireriz, eğitimden devam ederiz, teknolojiden uzanırız, ekonomi en son noktada. Ekonomi zaten başlı başına uzun uzadıya bir konu. Gülemiyoruz arkadaş, bir keyif alamıyoruz, bir mutlu olamıyoruz ya. Bir başaramıyoruz bunu yani. Varsa başarabilen buyursun lütfen yazsın, bizimle paylaşsın. Ben çok mutluyum Okan Bey deyin ya, valla. Biz de faydalanalım, biz de kıyısından köşesinden nasiplenelim. Yani en azından etrafımızda mutlu insanları görelim de o mutlu insanlarla biraz böyle keyfimiz yerine gelsin. İnanılır gibi değil değerli dinleyiciler. Hep böyle her yeni gelen günde ümitlenmek, ümidimizi yitirmeyelim, umudumuzu kırmayalım, şu bu söylemleri evet hala söylüyoruz ve söylemeye devam ediyoruz. Ben geçenlerde bir rüya gördüm. Bak rüyalarımı anlatmam. Rüyalarımı anlatmam ama rüyayı görür görmez hemen sabahında unutmayayım diye eşime anlattım. Bak, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak, ilelebet payidar kalacak dedi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bana meslek hayatım boyunca, ben kimim ki yani, hani yorumlarım çok şey yapmam yani, kendi bildiğimiz gibi konuşuruz, aklımıza geleni söyleriz, doğrudur yanlıştır bilemiyorum, hatalarımız olur düzeltiriz. Bana geçmiş radyolarda da arkadaşlarım, dinleyicilerimizden çok yoğun soranlar oldu böyle, özellikle son 12-13 yıllık süreçte, belki bir tık da 15 yıllık süreçte falan, hani ne olur ne biter falan filan. Düşünün, buraya gelene kadar hep söylediğimiz bir cümle var. Olmaz dediğimiz birçok şey oldu, ya yok artık ya, o kadar da değil dediğimiz birçok şey oldu. Böyle bir şeyin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetle ilgili böyle bir şeyin gerçekleşeceği aklınıza gelir miydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde aynı sıraları paylaşmış olan isimlerin genel başkan, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, yanında grup başkanı, grup başkan vekili Özgür Özel'di. Özgür Özel, değil mi? Yani yıllarca beraber siyaset sahnesinde gördük, hala da siyaset sahnesindeler. Bu durumu kimse tahmin edebilir miydi? Edemezdi. Yani bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun davranışı, bir tarafta Özgür Özel'in karşılaştığı bu durum, partililerin böyle bir ayrıma girmiş olması falan, insanların gösterdiği tepki, kimin aklına gelirdi böyle bir şey? Bundan yıllar evvel gündeme geldiği andan da öncesine gidelim. Yani mutlak butlan konuşulmaya başladığı dönemi demiyorum. Daha öncesine gidelim. Günün birinde çıkıp yıllar öncesinde biri böyle bir şey dese, diyor yok artık kardeşim o kadar da değil derdik, değil mi? Ama bak yaşandı. Ve daha birçok olay var böyle. Nedir o sıralayabileceğimiz, konuşabileceğimiz. Ben geçenlerde bir rüya gördüm. Ve değerli dinleyiciler, gerçekten çok enteresandı bence. Anlık böyle saniyelik bir şey. Ama çok değişik bir rüyaydı. Eşime anlattım. Orada kalsın istiyorum. Çok fazla dinlendirmemek lazım. Büyüsünü bozmamak lazım. Ondan sonracıma en azından bir şahidim var. Güzel bir rüyaydı. Ben çok güzele yordum. Yani o rüyayla birlikte güzel günler göreceğimizi, aydınlık günler göreceğimize inanıyorum. Sanki onun habercisi gibiydi bu rüya. Ah keşke öyle bir şey olsa. Şimdi grup toplantısı tartışması, hanımlar beyler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel, az önce dinlediniz. Meclise çünkü misafir alınması yasaklandı. Ya düşünün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vatandaş gidemiyor, yani ziyaretçi olarak gidilemiyor. Ya tamam, bizim sürekli gideceğimiz, sürekli uğrayacağımız, sürekli vakit geçireceğimiz bir yer olarak da düşünmeyelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ya milletvekilleri gitmedi meclise, önemli konular olduğunda milletvekilleri gitmedi. Daha yakın zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis başkan vekilinin, değerli dinleyiciler biliyorsunuz şeyini, tepkisini, bu nedir dedi ya, meclise gelmiyorlar, bana şey gönderiyorlar diye, yapmayın bunu falan dediler. Meclis dediğiniz olay, kararların alındığı yer ve bizden vekalet alanlar, bizim vekillerimiz diyeceğim ama öyle görüyor musunuz bilmiyorum ki, çünkü bu öyle bir şey de değil yani. Türkiye'de milletvekili olacak isimleri siz mi belirliyorsunuz? Hayır. parti kendi belirliyor bütün milletvekillerini bölgelere göre. Ha, bunların içerisinde gerçekten muazzam çalışanlar var bütün partilerde. Hiç çalışmayanlar da var. Meclis kürsüsünde sadece yeminde gördüğümüz milletvekilleri var. Hani ona bile belki zorla gelmişlerdir ha. O kadar yani. Ne bir önergede görürsünüz, ne bir meclis çalışmasında görürsünüz, ne imzası vardır, şudur budur. Bak kurcalasak çok şey çıkartırız. Yapıyoruz zaten ara ara böyle enteresan haberler. Meclise sürekli gidecek halimiz yok. Öyle bir şey söylemiyoruz ama bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir şey geldi, yasak geldi. Özgür Özel saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuşacak. Grup başkanı, seçilmiş genel başkan, ne derseniz deyin. Ama Özgür Özel grup toplantısında saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşacak. Saat 14'te de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı mı dersiniz? Atanmış başkan mı dersiniz? Butlan mı dersiniz? Butlan kayyumu mu dersiniz? Ne derseniz deyin, birçok şey söylendiği için. Sayın Kılıçdaroğlu da saat 14'te nerede konuşacak? Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Şimdi değerli dinleyiciler, nereden başlayacağımı inanın bilemiyorum. Şöyle ki, Mansur Yavaş'ın bir açıklaması oldu. Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, değerli dinleyiciler, ne yaptı? Bir tweet paylaştı. O tweet'i alıntıladı Sayın Kılıçdaroğlu. Bakın şöyle bir açıklama yaptı, yeni açıklaması. Mahkeme salonlarında da söyledim. Bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum. Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz. İç karışıklık yaratma çabaları sadece dış müdahale heveslerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız. Şimdi kavga değil, omuz omuza durmak vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür. Tüm partililerimizi ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı saat 14'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani baba ocağına, ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz, dedi Kılıçdaroğlu. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup salonu üzerindeki belirsizliği ve kilitlenmeyi aşmak için partinin resmi mülkü ve yönetim merkezi olan genel merkez binasını baba ocağı diye işaret ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu bir kenara koyalım. Amacı nedir diye sorarsanız, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama meclisteki milletvekili aritmetiğinin ötesinde genel merkez binasına yığacağı örgüt tabanı ve delegelerle güçlü bir güç benim arkamda imajı vermek istiyor olabilir. Ama bu mümkün olabilir mi? Çok mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü baktığınız zaman net görünen bir şey var ki büyük bir kalabalık Sayın Özgür Özel'den yana. Bu son dönemde Sayın Özgür Özel'in söylediği, ifade ettiği baba ocağı kavramı, bu söylem, Kılıçdaroğlu da bu kavramı doğrudan kendi metnine gömmüş vaziyette bu açıklamaya baktığımızda. Gün baba ocağına sahip çıkma günüdür diyerek kendisini ve ocağın asıl hamisi, kurumsal aklın ve sükunetin lideri olarak sunuyor mu bilemem. Takdir sizin. Partilileri evlatları olarak tanımlıyor. Kendisini hala partinin üst aklı ve babası pozisyonunda tutmaya mı çalışıyor? Bu da yine sizin takdirinizde. Şimdi saat 14'te yapılan bu 14'e alınan bu acil ve kitlesel çağrı tamamen bir güç konsolidasyonu, gövde gösterisi hamlesi diyebiliriz. Eğer merkez önünde devasa bir kalabalık taşıyabilecek olsa, ki öyle görünmüyor, kurultay takvim öncesinde parti için muhalefete ve mahkeme süreçlerine karşı elindeki halk ve örgüt desteği kartını ne yapacak? Masaya sürmeyi planlıyor olabilir Sayın Kılıçdaroğlu. Fakat dünkü açıklama, dün ne dedi? Birbirimize rakip değiliz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. Sözleri vardı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle 2023 seçimleri sonrası ve kurultay sürecindeki benzer siyasi gerilim dönemlerinde yaptığı tarzda bir açıklama bu açıklama. Dünkü açıklamadan bahsediyorum. Hem örgütü bir arada tutma çabası hem de taktiksel bir zaman kazanma durumu yönetme hamlesi olarak okunabilir. Bakın diyor ki 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk parti meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz dedi. Kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Yani tarihi yok. Dün mesela ben sosyal medyada bazı haber sitelerinde falan gördüm. İşte Kemal Kılıçdaroğlu kurultay takvimini açıkladı. Kardeşim burada takvim falan yok ki. Süreci başlatıyoruz. Ne yapıyorsun? İşte konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Ne yaparız diye bakıyoruz. Bir tarafta kurultay diye seslenenler var. Az önce de duyduk o sesleri. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya davet ediyorum dedi. Tabii bu arada dün bu açıklamalar yapılırken Sayın Kılıçdaroğlu ne diyordu? O kendisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki salonda, değerli dinleyiciler, salondan konuşacağını düşünüyordu. Ama iş öyle olmadı değerli dinleyiciler. İş öyle gerçekleşmedi.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Mansur Yavaş bir açıklamada bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Bakın o ne dedi? Dedi ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, siz Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar genel başkanlığını yapmış. Partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz. Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca Cumhuriyet Halk Partili sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir. Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, meclis çatısı altında ve kamuoyunda istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağını ve partimize güç katacağına inanıyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet yalnızca partililerimiz tarafından değil demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından takdirle karşılanacaktır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu bunu alıntılayarak az önce aktardığım açıklamayı 14 açıklamasını yaptı. Özgür Özel erkenden geldi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve kurmayları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyorlar. Milletvekilleri salona gitmeye başladılar. Saat 13.30'u bekliyorlar ve Özgür Özel 13.30'da konuşacak. Atanmışlara seçilmişlerin kürsüsünü bırakmamız mümkün değil dedi dün yaptığı açıklamada. Grup toplantısı başka bir yerde yapabilirler. Bunun için de 46 milletvekiline ihtiyaçları var dedi Özgür Özel, değerli dinleyiciler. Bunun yapılması mümkün değildir. Yapılması gereken derhal kurultay kararı almaktır. Kurultay kararı alınmadan bu ara dönemde oldu bittilere partimizi, milletimizin emanet ettiği, yetkisini emanet ettiği, milletvekillerinin seçtiği grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birilerine bırakmamız mümkün değildir açıklamasında bulundu değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada. Şimdi bir daha üzerinden geçmek gerekirse Kemal Kılıçdaroğlu partilileri saat 14'te genel merkeze davet etti. Mecliste de Özgür Özel grup toplantısı yapacak ve meclis dışında da arbede yaşandığını gördük. Numan Kurtulmuş ziyaretçi alınmayacağını söyledi. Değerli dinleyiciler, Özgür Özel saat 11.45 gibi belli oldu. Ve meclis dışında konuşacaktı dendi, konuştu gitti, meclis dışında insanlara seslendi. Bazı milletvekilleri genel merkeze gittiler. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Gürsel Tekin, eski İl Başkanı Akif Özcan, Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen, ondan sonra Cumhuriyet Halk Partili Yazıhan Belediye Başkanı genel merkeze gidenler arasındaydı. Kılıçdaroğlu'nun, değerli dinleyiciler, saat 11'den sonra açıklaması, tweet'i geldi biliyorsunuz. Ali Mahir Başarır Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, Meclis Başkanı'nın yasağının kaldırılmasının ardından partisinin grup toplantısını izlemek isteyenlere meclise alınacağını açıklamıştı ama saat 11.30 saat 13.30'u değerli dinleyiciler ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Özgür Özel az önceki açıklamalarına şöyle bir tekrar gider bakarsak, Cumhuriyet Halk Partisi grubunu Özgür Özel topluyor. Darbeyi bir kez daha püskürttünüz dedi ve kapıdaki kalabalığa seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı, onun seçtiği genel başkanına, onun seçtiği milletvekillerine karşı AK Parti yargısının, AK Parti yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez daha şanlı meclisin kapıları önünden gelip püskürttünüz dedi değerli dinleyiciler. Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada orada sözlü gerginlikler yaşandığını gördük değerli dinleyiciler. Özgür Özel de seslendi. Özgür Özel vatandaşlara teşekkür etti, gelenlere teşekkür etti. İki ses, bu iki sesten birisi kurultay, bir tanesi iktidar. Tam da doğru yerde söylüyorsunuz. Önce kurultayı yapacağız, sonra iktidara yürüyeceğiz dedi. Değerli dinleyiciler, hepinize gurur duyuyorum, hepinize minnet duyuyorum. Ve arkadaşlar, buradan sonra, buradan ayrılırken öfke sözleri değil, iktidar umuduyla iktidar diye yürümenizi ve partinin iktidar yürüyüşünden asla taviz vermeyeceğimi ve asla ama asla teslim olmayacağımı, asla ama asla mahcup etmeyeceğimi bilmenizi isterim dedi. Şimdi görevlerini yapmaya, evlerinize, köylerinize, çalıştığınız iş yerlerinize doğru, milletin damarlarına doğru yürüyelim arkadaşlar dedi. Teşekkür etti. Ben grup toplantısından Türkiye'ye sesleneceğim. Siz milletin kalbine yürüyün, hep birlikte iktidara yürüyün. Hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız dedi. Ve teşekkür ediyorum dedi. Ayrıca sizin sayenizde ne olacak biliyor musunuz? Sizin sayenizde siz beni... Kardeşim Ferdi'nin ölüm yıl dönümünde Manisa'ya gitmemi fırsat bildikleri için kalmıştım. Bu tutumunuzla beni Manisa'ya yetiştiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun dedi. Değerli dinleyiciler, Manisa'ya da gidecek. Bu arada Manisa, biliyorsunuz, Ferdi Başkan hayatını kaybetmişti. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Ailesine, sevdiklerine, kıymetli dinleyiciler, sabırlar dileyelim. Özetle, saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı gerçekleşecek. Grup toplantısında Özgür Özel konuşacak sevgili dinleyiciler. Saat 14'te de Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde konuşacak. Bakıyoruz, merakla bekliyoruz. Hayırdır inşallah, mutlu olacağımız günler de gelir. Yoksulluğu konuşmasın diye CHP'yi konuşturuyorlar. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz Gün Hanım göndermiş. Çok özür dilerim. Okan abim, çok üzülüyorum. Öyle güzel enerjinizi saçma sapan haberlere harcamanıza of demiş. Ah canım benim ya. Sevgili Kenan Dağdeviren, bak Mikail kardeşim alkışlıyor. Vallahi çok teşekkür ediyorum. İsviçre'ye selamlar, sevgiler. Çok kıymetli bir insandır benim için. Taşımalı insanlar genel merkeze toplanır. Biz de ne çok insan destekliyor diye düşünürüz. Yaşasın Kemal diye bağırırlar demiş. Ayşe Celep göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderiyorum kendisine. Devlet Bahçeli grup toplantısında konuştu. Oradan da birkaç başlık aktaralım. Gaflet uykularından uyanıp gözler dört açılmalı dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Bahçeli, bu hesabın sonunda mahcup olmamak isteniyorsa gaflet uykusundan uyanıp gözler dört açılmalı. Bu sanatını sanatkarı olmak isteniyorsa sözlerimize kulak verilmeli. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç gerilimini meydanlara taşımaktan, memlekete yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmeli diyor. Devam edelim bakalım. Mikail, Devlet Bahçeli'yi de aktaralım, ondan sonra bir minik araya gideriz. Bir çay ikram edersin herhalde. Ismarlar mısın? Bak bugün gidiyorum, özlersiniz. Ah Okan abim, ah canım abim dersin. Nereye gitti gözümün nuru dersin. Gitme diyemedim, önüne duramadım. Ya dinleyicilerimiz, Radyo Sputnik dinleyicileri, siz de özlersiniz. Ah ah. Çok şımarık adamım ya. Vallahi illa şımaracağım ya. Bu nasıl bir kendini beğenmişliktir ya. Sevilmek böyle bir şey işte. Öyle hissediyorum ama ben de sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bak ne güzel, sen de benim için çok kıymetlisin. Okan abim, ekibe de sevgilerimi yolluyorum demiş. Canım kardeşim, sevgili Kenan Dağdemir'e. Sayın Bahçeli, değerli dinleyiciler. En sert ve doğrudan hedef Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliği oldu. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki mevcut siyasi duruma ve muhalefetin izlediği politikalara değindi Bahçeli ve Özgür Özel'e seslendi. Gaflet uykularından uyanıp dört gözler dört açılmalı çıkışını yaptı. Sonra son dönemde Türk siyasetinde sıkça konuşulan liderler arası diyalog, yumuşama ve normalleşme adımlarına MHP'nin bakış açısını netleştirdi ve siyasetteki diyalog zeminini tamamen reddetmemekle birlikte bu sürecin terörle mücadele ve milli çıkarlardan taviz verilerek yürütülemeyeceğinin altını çizdi. Bu arada terörle mücadele ve güvenlik, bölgesel güvenlik konusunda da MHP'nin geleneksel çizgisine paralel olarak sınır ötesi operasyonlar ve terör örgütlerine karşı tavizsiz duruş vurgusu yine bu grup toplantısında geniş yer buldu. Sayın Bahçeli, Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen yapılara ve içerideki uzantılara karşı devletin kararlılığını yineledi. Bu arada vatandaşın ve çalışanların ekonomik durumuna, enflasyonla mücadele sürecine değindi. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlere destek verirken toplum refahının artırılması ve dar gelirli kesimlerin korunması gerektiğine dair vurgusu vardı. Sevgili dinleyiciler, onu da buradan aktarmış olalım sizlere. Devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında sizlerle birlikteyiz. 0505 171 66 56 özleriz. Sağlıklı gidin gelin Okan Bey demiş. Çok teşekkür ediyorum. Gül Hanım, sevgiler gönderiyorum. Hadi minik bir ara verelim, sonra devam edelim.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Bakan Şimşek medyumlara kazançlarını beyan etmek için tarih vermiş. Değerli dinleyiciler. İlknur Falcı'ya gidiyor musunuz?
1: Ay ya, öyle bir saçmalık olabilir mi ya?
0: Ha, WhatsApp üzerinden göndermişti. Tutturdu mu peki? Bence tutturamayınca para iadesi olması lazım. Abi parlamazsa para yok. 6 ay içerisinde bir evlenme teklifi görünmüyor demiş Falcı. Ama İlknur diyor ki hayır, baltayı taşa vurdu. Evlilik teklifini aldım. İşte aha da burada. Tek taşım da burada diyor. Tek taşımı kendim aldım. Tek başıma kendim taktım. Bu 3 vakti de hiç anlamıyorum ha. 3 vakit. 3 gün. 3 ay. 3 yıl. Öyle bir şey mi oluyor, bu nedir?
2: 3 vakte kadar hayal ettiğim her şeyi gerçekleşecekmiş. Yalnız önümde zorlu bir yol var. Bakalım hayırlısı. Bu zorlu yolu atlatırsak beni kimse tutamaz.
0: Tarihi tam ver ya. Allah Allah. Nisan mı, Mayıs mı, Haziran mı? E ben tam şimdi seyahate gittim. O vakit geldi. Ne yapacağım?
3: Sarı, ruhları var, elleri var. Ejderha, yıldırımı, yılan gibi bir şey. Bir mahluk. Ejderha gibi bir şey.
0: Okan Bey merhaba. Medyumlar Maliye Bakanlığı'nın denetim yapacağını önceden görememişti. Ay, bu çok iyiydi ya.
4: Ben de yanaşamadım aynı bunun gibi.
5: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Merhaba, iyi yayınlar Okan Bey demiş. Elveda Hanım, çok teşekkür ederim. Okan abi, o kadar güzel ve doğru konuşuyorsun ki estağfurullah. Noktasına virgülüne kadar. Katılıyorum. İyi ki varsınız da. Bu arada iyi yolculuklar. Özletmeyin kendinizi. Taksici Kemal Çankaya. Çok teşekkür ederim. Sevgilerimi gönderiyorum. Bu güzel sözler için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. 0500-571-6656 böyle güzel sözler yazıp beni şımartmak isterseniz telefon numaramız hanımlar beyler. Ya da hiç benimle ilgili bir şey de yazmayıp düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu yaşanan olaylarla ilgili olarak da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Geçim derdinden bahsedebilirsiniz. Şu kadar para kazanıyorum da geçinemiyorum diyebilirsiniz. Ya da çok param var, nereye harcayacağımı bilmiyorum diyenlerdenseniz onu da yazabilirsiniz değerli dinleyiciler. Ne isterseniz, içinizden ne geçiyorsa. Bak, şu fezleke konusunu bir kenara yazın. Bu fezleke konusu bir kenarda dursun. Şu anda çok konuşulmuyor, edilmiyor falan ama ben bunun üzerinde duruyorum. Daha önce de bununla ilgili yapmış olduğum yorumlar var, söylemiş olduklarım var. Bu fezleke konusu günün birinde çok ciddi konuşulur gibi görünüyor. Bakın, Numan Kurtulmuş Sayın Meclis Başkanı'nın açıklaması var. Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partili 5 milletvekili hakkında dokunulmazlık fezlekesi, değerli dinleyiciler, hazırlanması talebi Ankara'ya gönderildi. Bununla ilgili olarak Numan Kurtulmuş ne dedi biliyor musunuz? Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açar dedi. Meclis Başkanı bunu söyleyen, değerli dinleyiciler. Şimdi Numan Kurtulmuş iktidar bloğunun içinde yer alsa da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kimliğiyle daha üst ve dengeleyici bir tondan konuşmayı tercih ediyor. Ve ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel kurmayları hakkında dokunulmazlığın kaldırılması sürecini işletmenin meclis zemini ve ülkedeki siyasi iklimi aşırı derecede geleceğinin farkında. Bu açıklamada da sürecin sert bir kutuplaşmaya ve kontrol edilemez bir siyasi krize evrilmesinden duyulan endişeyi yansıtıyor. Fakat bizde çok net bir şey var, bilmiyorum siz de bunun farkındasınız. Bizde önce bir şeyleri denerler. Bir deneme yaparlar, bir nabız yoklarlar. Ondan sonra da ona göre bir tavır alınır. Bir davranış sergilenir. Son dönemlerde, yani son 10-15 yıldır falan çeşitli konularla ilgili olarak değerli dinleyiciler bunları görmüşsünüzdür. Söyleyelim. Hangi konular olduğunu konuşmaya gerek yok, siz de biliyorsunuz zaten. Numan Kurtulmuş'un bambaşka bir siyasi oyun ifadesi bu fezlekelerin ardında sadece hukuki bir süreç değil, siyaseti dizayn etmeye yönelik yapısal bir mühendislik olabileceğine dair bir ima var mı bilemiyorum. Muhalefet liderinin dokunulmazlık üzerinden sıkıştırılması Cumhuriyet Halk Partisi tabanını ve muhalif blokları erken bir seçim veya sert sokak muhalefeti dalgası için konsolide edebilir mi bilmiyorum. Meclisteki süreç nasıl işleyecek? Şimdi fezlekeler Ankara'ya ulaştıktan sonra öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonu'na geliyor. Komisyon fezlekeleri ciddiye alıp genel kurula indirmesi ya da dönem sonuna ertelemesi, yani rafa kaldırması siyasi iradenin kararına bağlı. Burada mutlaka rafa kalkmayacaktır diye düşünüyorum. Kurtulmuş'un bu açıklaması meclis yönetiminin bu dosyaları genel kurula getirip dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda aceleci ya da hevesli olmayacağının, konuyu siyasi bir kriz aparatı yaptırmak istemediğinin ilk sinyali olarak okuyabilir miyiz bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek değerli dinleyiciler. Şimdi DİSKAR tarafından yayınlanan bir araştırma var. Haziran ayı ücret kayıpları izleme raporu. Dur, gelen mesajlar var. Okan Bey, yolculuk nereye? Herkes yorum getiriyor ama demiş, Bursa'dan İlhan Bey göndermiş. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Koptuğu yerden kopsun. CHP yolumuza bakalım demiş dinleyicimiz, sevgili dinleyicimiz. Bursa'ya selamlar, sevgiler. Böyle minik bir yurt dışı seyahatim olacak. Ondan sonra neydi o? Çok önceden planlanmış. Ama vallahi çok önceden planlanmış ya. Bak, yemin ediyorum. O kadar yani. Değerli dinleyiciler, şimdi
Diskar tarafından yayınlanan Haziran ayı ücret kayıpları izleme raporuna göre yılın 5. ayında vergi ve enflasyonun 16.7 milyon işçiye birikimli toplam kaybı en az 889 milyar falan. Raporda işçi ücretlerindeki erimenin gelir eşitsizliğini derinleştirdiği ve emekçilerin varlıklı kesimlere kaynak transferine yol açtığı vurgulanıyor. Ekonomi politikalarının yol açtığı enflasyon ve vergi nedeniyle 16.7 milyon işçinin yılın ilk 5 ayındaki toplam ücret kaybı 890 milyar liraya yaklaşmış. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi DİSKAR. Haziran ayı ücret kayıpları izleme raporu bu. Ortalama kayıtlı işçi ücretlerinde yılın 5. ayına bakıldığında vergi ve enflasyonun 16.7 milyon işçinin birikimli toplam kaybının 890 milyar civarında olduğunu gösteriyor değerli dinleyiciler. Şimdi diğer taraftan varlık barışı kanunu kapsamında hayata geçirilen devrim niteliğindeki bir düzenleme. Nitelikli hizmet merkezleri ve İstanbul Finans Merkezi'nde çalışan personelin maaşlarına asgari ücretin 5 katına kadar dev bir istisna, vergi istisnası getirilmiş. Yıllık 386 bin TL kazanç vergi istisnasının detayları. Bakalım. Düzenleme kapsamında bu kapsama giren personelin maaşlarının asgari ücretin 5 katına kadar olan kısmı için gelir vergisi muafiyeti getiriliyor. Türkiye'de ücretliler üzerindeki bu gelir vergisi yükü dilimler halinde %15'ten başlıyor, %40'lara kadar yükseliyor. Biz daha önce bunu sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'la konuşmuştuk. Yüksek nitelikli personelin maaşları yüksek olduğu için çok hızlı bir şekilde üst vergi dilimine giriyor ve maaşlarda ciddi bir kesinti oluyor. Bu düzenleme ile birlikte belirlenen tavan sınıra kadar gelir vergisi alınmayacağı için verginin çalışanın cebinde kalması sağlanıyor. Bu da yıllık bazda net 386 bin TL gibi ciddi bir ek gelir ve tasarruf anlamına geliyor. Şimdi bu istisnadan kimler faydalanabiliyor? Yalnız. Öyle herkes faydalanamıyor, kusura bakmasın kimse. İstanbul Finans Merkezi çalışanları. Bu bünyede faaliyet gösteren finans kuruluşları, bankalar, portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlarda çalışan personel. Yine yurt dışına yazılım, tasarım, veri analizi, mimarlık, mühendislik, çağrı merkezi veya muhasebe gibi bölgesel yönetim hizmeti sunan Türkiye'de konumlanan merkezlerin personeli değerli dinleyiciler. Faydalanabiliyorlar. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Mikail beni uyarıyor. Saat başına gidecekmişiz. Sonra tekrar buradayız. Tamam, gidelim saat başına, sonra buradayız. Hadi bakalım.

0: çok güzel bir şey ya, o karne almak vallahi. Özlüyor musunuz? Kemal, özlüyor musun karne almayı? İrem, sen özlemiyor musun? İrem'in de niye özleyip niye özlemediğini anlayamıyoruz da. Üniversiteyi özlüyorsun, karneyi özlemiyorsun. Niye? Karnelerin nasıldı?
1: İyiydi.
0: Teşekkür alıyor muydun? Takdir alıyordun. İşte bu be. O yüzden çok şey yapmıyordun. Normal bir şeydi onun için yani. Kemal, teşekkür de takdir de vardı. Ne zannettiniz siz?
2: Ne zannettiniz siz?
0: Allah Allah. Hayret bir şey. Hayret vallahi bir şey. Ya. Çocuklara şimdiden güzel tatiller dileyelim. Hak ediyorlar bunu. Çocuklar her şeyi her zaman hak ediyorlar vallahi. Bir taneler onlar. Bir tane.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar beyler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden görüntüleri bir taraftan görüyorum ve Kılıçdaroğlu saat 14'te konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Özgür Özel saat 13.30'da mecliste konuşacak. Milletvekilleri meclisteki yerlerini aldılar. Az bir şey kaldı. Tarihi bir gün yaşıyoruz, öyle diyelim. Hanımlar beyler, AK Parti, şu mesajı bir okuyalım dinleyicimize. Ayşe Celep, varlık barışı getirileceğine şu %20 kesime varlık vergisi getirilsin demiş. Ya. Karabük'e gidelim mi Karabük'e? Gittiniz mi hiç Karabük? Gittin mi hiç Karabük'e? Git. Tutan mı var? Hayret bir şey ya. Karabük AK Parti İl Başkanlığı, değerli dinleyiciler. Partili yöneticilerin Ovacık'ta bir köy düğününde çekilen ve sosyal medyada gündem olan içkili köçekli eğlence görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Görüntülerde yer alan teşkilat mensupları hakkında disiplin sürecinin işletileceği açıklanmış. Değerli dinleyiciler, sosyal medyada bu görüntüleri gördük. Bayağı eğlenmişler. Sinirlenmiş AK Partililer, öyle söyleyelim. Başka ne var? Dur. Heh. Ya bu ATM'lerden bahsedeyim. ATM'lerde biliyorsunuz şöyle, sahte dolarları ATM'lerden sisteme sokuyorlar. Böyle bir şebeke, 9 gözaltı vardı bununla ilgili olarak. ATM'ler aracılığıyla, değerli dinleyiciler. Nasıl oluyor bu? ATM'lerde sahte parayı ayırt edememesi piyasaya sürülen o sahte dolarların kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor bir kere. Sahte yapıyorlar ama öyle böyle değil. Makine ayırt edemiyor. Sonra bu banknotlar muhtemelen standart sahtelerden farklı olarak kağıt kalitesi, filigran, manyetik, şerit, hatta ultraviyole özellikleri bakımından çok, yani şeye benzeyen, orijinaline çok benzeyen şekilde yapmışlar. Şimdi değerli dinleyiciler, ATM'ye sahte doları veriyorlar. İnternet bankacılığı veya ATM üzerinden bunu dijital olarak Türk lirasına çeviriyorlar. Ardından temiz gerçek Türk lirası olarak başka hesaplardan veya ATM'den nakit olarak parayı çekiyorlar. Gidiyorlar, bu sahte dolarları makineden yatırıyorlar. Ondan sonra Türk lirasına mobil uygulamadan falan bir şekilde çeviriyorlar ya da oradan direkt Türk lirası olarak takır takır alıyorlar. Bu kişiler yakalandı. Yani bunları gerçekleştirenler. Şimdi adını vermeyeceğim, bu neydi? Isırılmış elma diyordu bizim Fethi Yılmaz. Var ya o logosu, ısırılmış elma olan, hani şey, ünlü marka, teknoloji, telefon markası. Heh. Onlar işletim sistemlerine entegre bir şey getiriyorlar. Bir yapay zeka tabanlı yazma araçları getiriyorlar değerli dinleyiciler. Dil bilgisi düzeltme konusu burada. Şu ana kadar telefonlarımızda olan otomatik düzeltme var ya, sadece yazılım hatalarını değil, bundan sonra işte selam yerine SLM yerine selam yazmak gibi falan vardı ya hani. Heh. Ama bu yeni gelecekte dil bilgisi gibi hata düzeltme özelliği geliyormuş. Bu arada bu güncelleme biraz daha eski modellere kadar gidiyormuş. Ne diyor Kemal? Benim hakkımda bir şey mi söylüyor Mikail? El hareketi yaptı bana. Beni gösterdi. Ne pimpirikli bir şeyiz ya, tipiz ya. Vallahi hemen şüpheleniyoruz. Ne dedi? Benimle ilgili bir şey mi dedi? Bana mı dedi ya? Beni işaret etti de. Beni göstermedi mi? Öznur beni gösterdi diye böyle. Bir de etrafındaki insanları da dahil edersin ya konunun içine. Neyse, dağılmayalım. Önemli bir konu konuşuyoruz burada. Yeni bir güncelleme getiriyorlar. Değerli dinleyiciler, bu düzenleme ile ne olacak? Mesela D-da-ki ayırmaktan çok daha fazlası. Türkçe'de en çok yapılan hatalardan eklerin yazımı, değil mi? Anlık dalgınlıkla yapılan anlık dalgınlıklar. Yoksa biliyoruz da ya, hani bildiğimiz şeyler bunlar, değil mi? Bu hatalar telefon tarafından algılanacak. Sistem sadece o eki ayırmakla kalmayacak. Cümlenin gidişatına bakacak. Anlatım bozukluğu varsa, özne yüklem uyumsuzluğu falan varsa, ya bu şey der gibi, ya bırak Allah'ını seversen bırak cümleyi, perişan ettin ya. Allah Allah. Kime ne söyleyeceksin sen, onu bana bir anlat da ben bir düzelteyim diye böyle telefon olaya müdahale edecek. Ama bu güzel bir şey ha. Yani geliştirir. Bilmiyorsak da öğrenmemizi sağlar. Aa, artık bu böyle olur. Bizi şeye sokar, yola sokar biraz. Bir şey mi söyleyeceğim Mikael? geliştirmeye de bilir diyor. Yani orada çok emin olamamış Mikail. Başka ne var? Mesela ton ve üslup ayarlama. Aa bak, yazdığınız bir metni tamamen silip baştan yazmak yerine yapay zekaya tek dokunuşta komut verebiliyormuşsunuz. Mesela profesyonel ton. Yöneticinizle veya bir müşterinize yazdığınız samimi ya da aceleci bir mesajı kurumsal veya ve resmi bir e-posta diline çevirebiliyor. Samimi ve eğlenceli bir... Bak bu çok önemli bir şey ha. Bazen yanlış anlaşılmalara sebep olur ya. Mesela canım çok tehlikeli bir kelimedir. Ben öyle görürüm. Canım, değil mi? Yani o canımı tonlaması var. Yani canım dersin. Canım öyle değil falan diye. Ya karşındaki... Sen mesajı yazarken tonlamanla karşındakinin okurken yaptığı tonlama aynı olmayabilir. Burada da çeşitli vukuatlara sebep olabilir. Yanlış anlaşılmaları. Mikael diyor ki bizim jenerasyonda abi o sorunu biz şöyle çözüyoruz. Bir normal günaydın var. Bir de böyle günaydın uzun neylerle, değil mi? O daha samimi galiba anladığım kadarıyla. Günaydın soğuk. Yani aman günaydın günaydın işte. Uzun günaydın. bir de şey varmış. Uzun günaydını yazandan sonra normal günaydın yazanlar, onlar zaten kayışı koparmış. Hard diski soğutamamış olanlar. Başka ne var? Uzun uzun yazdığınız bir notu, mesajı veya maili tek bir dokunuşta maddeler halinde özetleyebilecek, bir tabloya dönüştürebilecek ya da ana fikir metni haline getirebiliyorsunuz. Yabancı dille mesela hatasız yazışma. Bak bir şey söyleyeyim mi? Teknoloji bu anlamda güzel ya. Bana mesela, şimdi benim yurt dışından da arkadaşlarım var, sanatçı arkadaşlarım var. Övünmek gibi olmasın, şımarıklık olmasın. Sağ olsunlar bana güzel şeyler yazıyorlar. WhatsApp'ta mesela çevir var. Abi çevir diyorsun, çat diye çeviriyor. Güzel. Bu çevirmeler falan güzel. Artık yabancı dil var ya, teknoloji gelişiyor. Bak yakın zamanda bilmiyorum, belki de yapmışlardır. Bence yapın da kardeşim ya. Böyle gittiğimiz zaman benim hep hayalimdir biliyor musun Mikail? Ben neyi hayal ederim biliyor musun? Böyle bir gözlük olsun abi bizde. Mesela bu gözlükte biz çıktık gittik. Nereye gittik? Atıyorum İngiltere'ye gittik. İngiltere'de karşımızda bir İngiliz var, değil mi? Onunla konuşurken mesela onun gözlüğü taktığımızda kafasının üzerinde böyle karikatür baloncuğu oluşsa, onun içinde de onun İngilizcesini Türkçe'ye çevrildiğini görsek ya da ne bileyim altta altyazı görsek, ne güzel ya, anında böyle simultane, ya da duysak kulağımıza o gözlük kulaklı ısırılmış elma yaptı ama daha tam faaliyete geçirmediler onu, orada bir takım eksiklikler vardı. Simultane anında çeviri falan filan diye öyle bir şey vardı da bilmiyorum, ben öyle okumuştum en son. Değerli dinleyiciler, bakın araştırmaya göre karşı tarafın dil bilgisi hatası yapması kişiyi fiziksel strese sokuyormuş. Araştırma dil bilgisi hatalarının sadece entelektüel bir rahatsızlık yaratmadığını, vücudumuzda doğrudan biyolojik ve otonom bir strese tepkisini tetiklediğini kanıtlamış. İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde yapılan bu tarz bir araştırmada insanlara dil bilgisi hatalarıyla dolu ses kayıtları dinletiliyor. Ve o esnada da kalp atışlarındaki o hızlar, değişkenlik durumu ölçülüyor. Sonuç ne? Ne kadar çok dil bilgisi hatasına, işte özne yüklem uyumsuzluğu, yanlış ek kullanımı gibi buna maruz kalırsa kişi, kalp atışları arasındaki süre o kadar tek düze hale geliyormuş. Bu da tıp dilinde vücudun savaş ya da kaç, yani stres moduna geçtiğinin en net göstergesiymiş hanımlar beyler. Bakın insan beyni doğası gereği sürekli bir sonraki adımı tahmin etmeye çalışan bir öngörü makinesi gibiymiş, biliyor musunuz? Biz bunu en çok nerede görüyoruz? Fıkra anlatırken. Mesela birisi size fıkra anlatırken sen de kafandan fıkra düşünür müsün? Ulan dur o fıkrayı bitirsin, ben de şunu anlatayım der misin? Bak kandırma dersin. Allah Allah, pis pis gülme. En son ne zaman fıkra anlattın birini, hatırlıyor musun Mikail? Çok oldu. Küfürlü fıkra mı anlatıyorsun? Hiç hatırlamıyorum. Öznur? Öznur burada mı? Sana fıkra anlatıldı mı? Anlatıldı. Güzel. Ben de anlatmışım da hatırlamıyorum. Eskiden neydi bu ya? Fıkra kitapları falan vardı bayağı. Ama biz en son fıkrayı nerede duyduk? Binali Yıldırım'ın da katıldığı. Yıldırım'ın da gülmekten. Açıklama yaptı beyefendi bu arada. Ne dedi? Ya ben dedi fıkrayı anlamadım ki. Orada herkes gülüyordu. Ben de güldüm dedi. Bir de böyle bir şey var ha. Neyi duyamadım Öznur, Bey? Evet. Aynen bak süper ya. Öznur dedi ki bu dedi fıkradan daha komik dedi. Bence de çok komik. Öznur'un dediği çok komik.

senkronizasyon bozukluğu ve beklenti ihlali yaşanıyormuş. Beyin bu ani uyuşmazlığı bir hata, tehlike sinyali olarak algılıyor ve stres hormonu salgılıyor. Değerli dinleyiciler. Canım ülkem, Radyo Sputnik dinleyicileri. Vakit azaldı. Kaç dakikam var Kemal? Konuş ya. Kemal'in var ya, bugün bonkörlüğü tuttu. Vallahi konuş. Bütün sorumluluk bende. Konuş gitsin. Hanımlar beyler, şimdi KVKK nedir bu? Kişisel verileri koruma kanunu. Değil mi? Ülkemiz en çok, en güzel koruyan ülkelerden bir tanesi. Geçenlerde bana bunun haberi var ya, aldım ben bunu. Ha, Ziraat Bankası ne dedi? Ziraat Bankası'ndan geçenlerde, benim hesabım var orada. Ziraat Bankası'ndan bana mesaj geldi. 1 milyon TL'lik Telegram bilmem ne alışverişiniz için şifre şudur diye beni bir titreme aldı. Gerçi sonra rahatladım, 1 milyonum yok çünkü. Öyle bir para. Ulan bari mantıklı bir şey gönderin. Hani böyle bir mesaj gönderiyorsunuz. Hani dolandırıcılar belli. Ha, kişiye göre gönderin. Yani bana 1 milyonluk neymiş mesaj. Ben 1 milyonluk ya bırak Allah'ını seversen. Neyse, böyle bir mesaj geldi. Hemen bankayı aradım, dedim böyle böyle bir şey var, ne oluyor arkadaş? Kartları dedi iptal edelim isterseniz dedi. Edin tabii dedim. Kartlar dediği de bir tane kart var. Ondan sonracıma. Ziraat Bankası, sistemlerimizde veri sızıntısı ve veri güvenlik ihlali tespit edilmemiştir. Başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden yapılan denemeler anlık olarak tespit edilmiştir. Herhangi bir maddi kayıp oluşmadığı belirlenmiştir. Koruma mekanizmaları devreye girmiştir dedi. Değerli dinleyiciler, anladığım kadarıyla bu birçok kişiye gelmiş bu mesaj. 1 milyon mesajı. Ya insanın dalgınlığına gelse, şifreyi böyle girse, gönderse, bir şey yapsa falan filan. Değil mi? Ne olur? Allah Allah. Şimdi bu güvenlik kamerası kullanımında bazı uyarılar geldi. Kameralar çalışanları sürekli izleme, performans ve disiplin kontrolü amacıyla ölçüsüz şekilde kullanılamaz. Tuvalet, soyunma odası, mescit ve dinlenme alanlarına kamera yerleştirilemez. Oho, biz de nerelere yerleştirdiler. Apartman ve sitelerde kameralar dairelerin içini veya özel alanları görecek şekilde konumlandırılamaz. Yüz tanıma ve ses kaydı gibi özel hayata müdahale eden özellikler kullanılmamalı. Kurallara aykırı kamera kullanımı halinde idari para cezası dahil yaptırımlar uygulanabilir şeklinde bazı açıklamalar. Değerli dinleyiciler, şimdi bu restoranlarda biliyorsunuz servis ücreti altında ek ücretler alınıyordu ya, onların alınmamasına yönelik bir karar çıkmıştı. Beyoğlu'ndaki bir işletmeye bu nedenle yüz binlerce liralık bir ceza kesilmiş. Değerli dinleyiciler, buna uymayanlara hangi at altında, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın fark etmez, servis ücreti kaldırılmıştır dedi Bakanlık, Ticaret Bakanlığı. Kıymetli dinleyiciler, ya bu arada Ticaret Bakanlığı'na buradan seslenelim. 29. Ticaret tüketici ödülleri her sene düzenli olarak düzenliyorlar bunu. Bizim de son 2 senedir başvurumuz var Okan Aslan'la gün ortası olarak. Ondan sonra, çünkü tüketici programları yapıyoruz, çok da güzel programlar yapıyoruz, Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı güzel işleri duyuruyoruz. Yani şu ödüller konusunda birazcık böyle, değil mi? Böyle orta noktada tarafsız tutumunuz var diye düşünüyorum. Bizim de hak ettiğimizi düşünmüyor değilim yani. Hani buradan bir ufacık göndereyim o mesajı. Değerli dinleyiciler, bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre İstanbul Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirilen denetimlerde tüketicilerden 69 ayrı işlem servis ücreti tahsil edildiği belirlenmiş. Ve işletmeye 274.137 lira idari para cezası kesilmiş. Denetimlerde ayrıca satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin iş yeri girişinde bulunan menüde yer almadığı tespit edilmiş. Bak, iş yerine girerken dışarıda olacak, masada olacak, QR kod olacak, net göreceksin. Fiyatları net göreceksin. Senden hiçbir şekilde ücret alamazlar. Masaya oturursun, siparişin nedir? O siparişini alırsın, ücretini görür bilir, ona göre alırsın. Ondan sonracıma da paranı öner gidersin. Bahşiş vermek istersin istemezsin, o senin keyfine kalmış. İstersen verme, sen bilirsin. Değerli dinleyiciler, düğün masraflarında verilen düğün salonlarında verilen yemeklerin fiyatı kişi başı 2000 liralara kadar ulaşmış. Tavuklu yemekler 2000 TL, etli yemekler 3000 lira. Bu ne ya?

Kemal, sence düğünlerde yemek verilmeli mi? Ne diyorsun? Bir şey diyemedi Kemal, öyle kaldı ya, ben de kaldım. Öznur, sence verilmeli mi? Kemal bir şey diyemedi, afalladı kaldı. Bak, Kemal hala kaldı. Özgür şey hayır dedi, Özgür cık dedi. Kemal, iyi misin? Yani aparatif yemek ama böyle tavuklu mamuklu etli metli. Yok canım, sen de ne tavuğu ne eti falan diye. Ya bu tavuklu 2000 lira etli. Bence de ya. Hayır, bir de niye bu kadar çok para verilir ki? Yani zaten gelin ve damat, aileler kıvır kıvır kıvranıyorlar. Bir dünya masraf var. E düğüne ziyarete bak, bir de düğüne ziyaret, düğüne katılmaya gelecek olan insanlar kardeşim niye davet ediliyor? Niye davet edilir? E takı takacak diye. Yani yemek herkes evinde yesin gelsin ya, hep söylüyorum. Değerli dinleyiciler, evlilik hazırlığı yapan çiftler, bakın dediğim gibi kişi başı 2000 lira 3000 lira arasında değişiyormuş. 300 kişilik standart bir düğünün yemekli maliyeti yarım milyonu geçiyor neredeyse. Matematiksel olarak bakıldığında tavuk menü 300 kişi 2000 liradan olsa 600 bin lira. Et menü 300 kişi olsa 3000 liradan yaklaşık 900 bin lira sadece yemek parası. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Buna salon kirası, orkestra, fotoğrafçı, gelinlik, damatlık, diğer organizasyonlar giderleri de eklendiği zaman hadi buyur bakalım sana 1 milyonun üzerinde bir para yapıyor. Kişi başı bu fiyatların bu kadar yükselmesinin arkasında sadece salon sahiplerinin bir kar marjı yok değerli dinleyiciler. Yapısal gıda enflasyonu, artan kırmızı beyaz et fiyatları, asgari ücret maliyetleri, ondan sonra salonların enerji, klimalar, aydınlatma giderleri, lojistik maliyetler falan, bu rakamları yukarı çıkaran nedenler arasında salon işletmecileri de ham madde fiyatlarındaki oynaklığı riske etmemek için fiyatları yüksek fixlemek zorunda kalıyorlarmış değerli dinleyiciler. Şimdi sektörde zorunlu konsept değişikliği, dolayısıyla burada bazı zorunlu stratejik değişikliğe gidiyor işletmeler. Yemekli düğünlerden eskiden prestij veya gelenek olarak görülüyordu yemekli düğünler, artık lüks kategorisine girmiş vaziyette. Aa, yemekli düğün, yemekli. Yemeksiz kokteyller ve menüler var. Çiftler artık düğünleri pasta, meşrubat veya kuru yemiş, minik işte kanepeler içeren kokteyl konsept. Eskiden ne güzel limonata vardı. Ondan sonra yanına kuru pasta vardı. Bir de yaş pasta veriyorlardı. Oo, mis gibi bütün salon yiyorduk. Bir de şimdi ne var? Düğün sadece nikahtan ibaret. Ardından sadece çok yakın çevreye 20-30 kişilik bir ekibe butik bir restoranda yemek yeme trendi hızla yaygınlaşmış. Yani evlenecek olan çiftler bunu tercih ediyorlar değerli dinleyiciler. Bu daha az masraflı. Hatta bazıları davet edenlerin kendisini ödetiyor. Bazıları kendi karşılıyor. Erzurum'da 100 yaşına kadar hiç hastaneye gitmeyen bir nine 114. yaşını kutlamış. Hayatı boyunca Osmanlı'nın yıkılışı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 2. Dünya Savaşı, 1980 darbesi, Covid pandemisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm cumhurbaşkanlarını görmüş bu ninemiz, maşallah. Hanımlar beyler, şimdi Yargıtay İşçilerin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresine dahil edilmeyeceğine karar verdi. Diyelim ki 10 gün yıllık izin aldınız. Pazartesi günü izin başladı. Eski hatalı uygulamada bazı iş yerleri pazar gününü de izinden sayıyor ve senin toplamda 10 günlük iznini pazar gününü de dahil ederek bitiriyordu. Aslında zaten tatil olan pazar günü yıllık izninden çalınan bir gün olarak bir güne dönüşüyordu. Yargıtay uygulamayı netleştirdi. Dedi ki yıllık izin süren hesaplanırken araya giren hafta tatili günleri, genelde pazar günü izin süresine eklenir. Yani 10 gün izin aldıysan aradaki pazar günü iznini eksiltmez. Sen yine toplamda işe gitmediğin gün sayısını koruyorsun. Pazar günü senin cebinde kalmış oluyor. Şimdi yasal olarak haftalık 45 saatlik çalışma süresini dolduran her işçinin en az 24 saat kesintisiz dinlenme hakkı var.
Yargıtay diyor ki bu hak anayasal bir dinlenme hakkıdır. Yıllık izinle iç içe geçirilemez diyor. Resmi tatiller de dahil tıpkı hafta tatili gibi yıllık izin dönemlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri 29 Ekim, 23 Nisan, Ramazan, Kurban Bayramı gibi yıllık izin süresinden düşülmez bu günlerde hanımlar, beyler. Bu da bugün gündemde olan konulardan bir tanesiydi. Şimdi başbakanlık yapan birisinin fıkrayı anlamaması Türkiye'de yönetimi ve yöneticilerin ne kadar cahil olduğunun bir göstergesidir demiş dinleyicimiz Özgür Bey. Seçim zamanı söylenenlerle seçimden sonra yapılanlar birbirini tutmaz. Binali Yıldırım'ın sözü. Okan Bey, Ali Bey'in programına, Ali Bey'in programında hoş geldin dedik, hoş bulduk demedi demiş değerli dinleyicimiz. Sevgiler, selamlar gönderiyorum size de değerli dinleyiciler. Ne kadar vaktimiz kaldı Özgür? 3,5 dakika kaldı değerli dinleyiciler. Grup toplantısı bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı, Özgür Özel birazdan konuşacak. Saat 14'te genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Şimdi milyonlar yoksullukla mücadele ediyor. Bir taraftan da millet bahçelerine akan paralar var. Cumhurbaşkanının yatıp yuvarlanırsınız dediği bu millet bahçelerine Ocak-Mayıs 2026 döneminde 446 milyonun üzerinde bir para gitmiş. Değerli dinleyiciler, onu söyleyelim. 446 milyon lira yaklaşık bir para gitmiş. Mesela Çiçekdağ Millet Bahçesi 32 milyon yaklaşık. Avniyekar Millet Bahçesi yaklaşık 14 milyon. Değerli dinleyiciler, ne demişti Cumhurbaşkanımız? İşte orada gidersiniz, torunla beraber yuvarlanırsınız. Çay olur, ondan sonra kek olur, değil mi? Bunları gören oldu mu bu arada? Rastlayan oldu mu? Sevgili dinleyiciler, şimdi Antalya'da görev yapan bir aile hekimi Anadolu Sağlığı Merkezi'ne 3. birim açılmasına karşı çıkmasının ardından bir ay görevden uzaklaştırılmış. Aile hekimleri baskı, mobbing ve yıldırma politikalarının açık örneği diye tepki gösteriyorlar. Aile hekimleriyle ilgili çok fazla yayın yaptım. Aile hekimleriyle konuştum değerli dinleyiciler. Kurumlarla, kurum yöneticileriyle konuştuk bildiğiniz üzere. Ve önemli açıklamalarda bulundular. Şimdi yavaş yavaş veda edeceğiz. Bugünün gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısıydı. İki toplantı gerçekleşecek. İkisinde de neler söylenecek merak konusu. Bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Özel konuşacak saat 13.30'da. Değerli dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında konuşacak Özgür Özel. Mecliste ve bekleniyor saat 13.30'da konuşmaya başlayacak. Diğer toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde değerli dinleyiciler. Biz de takip ediyoruz bu konuyla ilgili olarak detayları da, gelişmeleri de sizlere aktaracağız. Radyonuz Radyo Sputnik'te kulağınız olsun değerli dinleyiciler. Veda vakti geldi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar karşınızda olmayacağım. Pazartesi günü tekrar yayınlarımızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD'den İran'a Apache misillemesi geldi. CHP'de Özgür Özel mecliste, Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde konuştu. Özgür Özel kürsüden kurultay için tarih verdi, Kılıçdaroğlu ise koltuk derdim yok mesajı verdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Orta Doğu'da sular durulmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a Apache misillemesi geldi. Hürmüz'de ABD ordusuna ait Apache helikopterin düşmesinin ardından Washington-Tahran hattında gerilim yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı misilleme olarak İran'a karşı meşru müdafaa amacıyla saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada bu operasyon İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir denildi. İran medyası da Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik şehrinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Keşim adası ve Bender Abbas'ta da patlamalar meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump ABC'ye yaptığı açıklamada tepki vermek çok önemli. Bir helikopteri düşürdüler ve şu anda misilleme yapıyoruz ifadelerini kullandı. Ve sabaha karşı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik başlatılan saldırıların tamamlandığını bildirdi. Saldırı dalgası yaklaşık 4 saat sürdü. Söz konusu misilleme saldırısında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin vurulduğu belirtildi. Operasyonun ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir yanıt niteliğinde olduğu vurgulandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da saldırılar sonrası ABD'nin bölgedeki bazı üslerinin hedef alındığını bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada saldırılara karşılık olarak ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde 21 hedefin vurulduğu belirtildi. Önce Bahreyn'deki ABD 5. filosu insansız hava araçlarıyla saldırı altına alındı. Sonra da Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi. Ürdün'e saldırılarda F-35 savaş uçakları hangarları dahil olmak üzere 4 önemli hedefin imha edildiği ifade edildi. Ve iç gündemle devam ediyoruz. CHP'de mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında grup toplantısı gerilimi yaşandı. Kılıçdaroğlu ile Özel'in 13.30'da CHP grup toplantısında konuşacaklarını duyurmasının ardından meclis önünde sabah erken saatlerden itibaren partililer toplanmaya başlandı. Meclisin Dikmen ve Çankaya kapılarından giriş yapmaya çalışan partililer arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Meclis kapısında artan tansiyonun ardından Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden geri adım geldi. Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama yayımlayarak tarafları sükunete davet etti. Destekçilerini saat 14'te CHP Genel Merkezi'ne çağırdı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise gelmekten vazgeçmesiyle dünkü grup toplantısını yine Özgür Özel düzenledi. Özel kürsüde kurultay için tarih verdi.
2: Tedbir var, kurultay yapamayız diyenlerin kurultay sürecini başlatacağız açıklamasını duyduk. Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, bir tek kurultayı ortadan kaldırmış istinafın kararı, o kurultayı yapmalısınız. Yapacaksınız, başka çaresi yoktur. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde konuştu. Kılıçdaroğlu, koltuk derdim yok, kurultayı toplayacağım dedi.
3: Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Van parçalı bulutlu, İstanbul 28, İzmir ve Gaziantep 33, Antalya ve Trabzon 27, Van 25 derece ve Diyarbakır sıcak 36 derece.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu dakikalarda %35 oranlarında. D100'de Mertel Cevizli Bağ yönünde sağ şeritli bir araç arızası gözüküyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Yine D100'de Haramilere Beylikdüzü yönünde de sağ şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin de yoğunlaştığı gözüküyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karem, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
6: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
5: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
7: Türk medyasında bu tür haberleri göremezsiniz. Çünkü Türk medyası haber vermek üzere değil, kurgu yapmak üzere ve halkla ilişkiler faaliyeti yürütmek üzere organize olmuş durumdadır. Türk medyasının tamamından bahsetmiyoruz elbette. Gerçekten habercilik ödevlerini çok iyi yerine getiren hem gazeteciler var hem de basın kuruluşları var.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: 4 oktavlık sesiyle Ariana Grande dinletiyoruz size bugün. 1993 doğumlu Amerikalı şarkıcı, oyun yazarı, aynı zamanda ses sanatçısı, ıslık sesine kadar uzanan 4 oktavlık vokal aralığıyla popüler müzikte çok etkili bir figür. Rolling Stone ve Billboard dergisi tarafından yılın en büyük sanatçılarından biri seçildi birden çok kez. Time dergisi de kendisini en etkili, dünyadaki en etkili 100 kişi arasında gösteriyor. Oktav'la ilgili belki merak edenler olabilir. Küçük izleyicilerimiz açısından söyleyelim. Bir oktav nedir? Bir oktav ince, kalın doğudan ince doğuya ya da ince doğudan kalın doğuya doğru giden bir aralık sese bir oktav diyoruz. Yani doğudan doğuya bir oktav. Dolayısıyla 4 çarpı bir oktavdan bahsediyoruz. Şu anda 4 oktavlık bir ses dinliyorsunuz. Bugün Ariana Grande seçtik. Hem genç bir sanatçı olması bakımından hem de gerçekten büyük bir yetenek. Allah'ın, Tanrı'nın ona verdiği büyük bir lütuftan herhalde yararlanıyor diye düşünüyoruz. Çok genç bir sanatçı, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük işlere imza atacak. Başlıyoruz.
1: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
0: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Dün geceden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla geçen bir gece oldu. 28 Şubat'tan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısından sonraki üçüncü büyük geceydi. Üçüncü büyük çatışmanın olduğu geceydi. Karşılıklı füzeler ve çatışma sesleriyle dolu olan bir geceyi geçirdik. Amerika Birleşik Devletleri bu çatışmaya şu sebepten dolayı girdi. Körfez'de bir Apache helikopteri vuruldu ve Apache helikopteri Amerika Birleşik Devletleri ordusunun namusudur. Tıpkı namusuna söz edilmiş bir insana yönelik tepkinin yansıması gibi düşünmek lazım. Apache helikopteri daha önce de düştü. Bir kez Körfez Savaşı'nda da bir Apache helikopteri düşürüldü ama bu defa hiç beklenmedik bir zamanda. Üstelik de silahların, baltaların gömüldüğü bir gündeydi. Amerika bundan fena halde rahatsız oldu. Namusuna küfredilmiş gibi algıladı ve bütün güçleriyle misilleme saldırılarında bulundu. Washington saatiyle 19.33'te, Türkiye saatiyle 2.33'te Amerikan Apache helikopterinin Umman açıklarında düştüğü CENTCOM tarafından rapor edildi. Daha sonra Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'da bu raporu doğruladı, teyit etti. Ancak helikopterin iki pilotu kurtuldu. İki saat içinde büyük bir operasyonla. Amerika bu operasyonu beyninden vurulmuş gibi bir algıyla yönetiyor şu anda. Henüz melekelerini kazanabilmiş değil. Yani sakat bir insan gibi, hastalıktan yeni kalkmış bir insan gibi şu anda gözüküyor. Büyük bir vurgun yediğini düşünüyor. Bu bir ilk, son da olmayabilir. Bunun da farkında. Bu bakımdan bölgede barış görüşmelerini hızlandırma girişimleri de var ama bir yanda mesela birazdan anlatacağım. Amerika Birleşik Devletleri aslında gizliden gizliye bir kara harekatı içinde hazırlanıyordu. Kuzeyde Azerbaycan topraklarında İsrail hava ve indirme birlikleri bekletiliyordu. Güneyde de Amerikan hava indirme birlikleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve İsrail topraklarında bulunuyordu. Önümüzdeki günlerde baskın bir harekatla aslında İran'ı kuzeyden ve güneyden saracak bir kara harekatına girişilmesi bekleniyordu. Bunun hazırlıkları yapılıyordu. Kara harekatını kimlerle yapacaktı? Amerikan askeriyle yapması çok fazla mümkün değil, istenmiyor. Çünkü Amerika'ya asker cenazeleri gittikçe Amerika Birleşik Devletleri'nde halkın asabiyeti bozuluyor. Bunun için bölgedeki Kürtleri kullanmaya karar vermişti. Plan buydu. Hatta bugün bu planı küçük ölçüde deşifre etmeye çalışacağız. Biliyorsunuz İran'ın bir Kürt bölgesi var güneyde. Bu Kürt bölgesindeki Kürtlere rapor edildi. Bir kara harekatına girişeceğiz diye. Arkasından Kuzey Irak'taki Erbil'deki bölgesel Kürt yönetimine de benzeri bir rapor gitti. Onlar da hazırlandılar. Yani kuzeyden Amerikan İsrail hava indirme birlikleri, güneyden de Amerikan hava indirme birlikleri büyük bir harekata girişeceklerdi. Bu harekatı da karadan İran Kürtleriyle Kuzey Irak Kürtleri destekleyecekti. Suriye Kürtlerinin de bu işin içinde olup olmayacağını bilemiyoruz ama onlarla ilgili bir rapor yok. Dolayısıyla iki bölgesel Kürt hareketi sayesinde bu operasyonu tamamlayabilecekleri düşünülüyordu. Ancak dünkü Apache helikopterinin düşürülmesiyle birlikte bu operasyon da suya düştü. Hatta operasyon açığa çıktı. Açığa çıkınca da Amerika'nın yapabileceği bir şey kalmadı. Helikopter İran yapımı Şahit adlı bir drone tarafından düşürüldü. İranların son dönemde gerçekleştirdikleri hızlı jet motorlu dronelardan biri olduğu tahmin ediliyor. İran'ın başkenti Tahran'da dün gece saatlerinde birden fazla patlama rapor edildi. Ve gece Amerika buna karşı misilleme yapmaya karar verdi. Apache helikopterinin vurulması üzerine. İran Genelkurmay Başkanı İran'a daha sert ve derin bir darbe indirmek için geri dönmeye hazırız dedi. Bütün bu olan bitenlerden sonra Apache helikopteri düştükten sonra İsrail'in bölgede savaşabilme kabiliyetinin ne kadar zayıfladığını biliyoruz. Bu arada kuzeyden Hizbullah, güneyden Yemen'de Husiler saldırıda bulundular ve İsrail dün ikili kıskaca alındı. Hani böyle derler ki ava giderken avlanmak dedikleri mesele orada kendini gösterdi. Amerika, İran, İsrail arasındaki savaşta dünkü üçüncü dalga saat 08'den sonra bir Apache hikayesi çerçevesinde Black Hawk Down filminden esinlenerek size bir helikopter savaşı anlatacağım ama helikopter savaşının Vietnam'dan bugüne kadar gelen bütün boyutlarını ve Somali'de düşürülen iki Kara Şahin helikopterinden sonra bugün Apache helikopterinin düşürülmesinin savaşta nasıl bir yön ortaya çıkaracağını, elbette bu arada askeri bir takım bilgileri de vermeye çalışacağım. Saat 8.08'de size bir Kara Şahin düştü savaş senaryosu anlatmaya çalışacağım. İsrail'in kuzeyine iki farklı noktadan birkaç Hizbullah gücü sızdı ve İsrail bu olayı önlediğini açıkladı. Fakat sızma ve harekat son derece başarılı geçti. Hizbullah'ın İsrail topraklarında uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği ilk eylemlerden bir tanesi. Artık İsrail'in toprakları ve sınırları elek gibi kontrol edilemiyor. İsrail de bunun farkında. Güneyden de Husiler dün harekat gerçekleştirdiler. İsrail'in Elyat hattına Ensarullah liderliğindeki Yemen ordusu tarafından kamikaze İHA saldırıları düzenlendi ve bu saldırılarda da başarılı sonuçlar elde edildi. Şimdi dünkü savaşın birden çok cephesi vardı. Bu tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bir takım planlar yaparken elbette İran da kendine göre bir takım planlar yapıyordu ve bu bir takım planların çok hızlı biçimde harekete geçirildiğini gördük. Apache helikopteri vurulunca Amerikalıların büyük bir misillemeye girişeceğini anladılar. Kuzeyden Hizbullah, güneyden Ensarullah yani Husiler harekete geçtiler ve İsrail'i kıskaca aldılar. Amerika Birleşik Devletleri zaten paralize olmuş durumdaydı. Peki sorun ne? Sorun şu, Amerika gizli gizli bir kara harekatına hazırlanıyordu. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Azerbaycan'da İsrail hava indirme birlikleri konuşlandırılmıştı uzun bir süredir. Bu tabii İran tarafından istihbar edildi rapor olarak. İran'ın güneyindeki Kürtler ve Kuzey Irak Kürtleri hava indirme birliklerine paralel olarak karadan İran'a saldırıda bulunacaklardı. Dün bu operasyon patladı ve deyim yerindeyse yani kahvehane deyimiyle söyleyelim ellerinde patladı. Bu bir gizli plandı ve İsrail özel kuvvetlerinin Azerbaycan'a hava indirme tümeninin İsrail'e konuşlandığı rapor edilince buna karşı önlem alındı ve planın İran'a havadan müdahale planını da içerdiği anlaşılınca İran da kendine göre önlem almaya başladı. Tabii İran'ın müttefikleri var bölgede. Husiler var, bir de Hizbullah var. Irak içinde de Haçlı Şabi milisleri var. İran yanlısı Irak ordusu bünyesinde, Irak'ın ordu bünyesinde ama paramiliter bir güç olarak bulunan yaklaşık 480 bin kişiden bahsediyoruz. Bunlarla birlikte İran kendine yeni bir güç devşiriyor. Şimdi raporlara göre Amerikan elit hava indirme birlikleri Nisan ayı başından beri İsrail'de sessizce konuşlandırıldı. Savunma amacıyla değil, eğitim amacıyla değil, İran'ın en kritik petrol altyapısını hedef alan olası bir operasyon için. Hem kara harekatına girişecekler hem de altyapısını vurarak İran'ı petrol ve doğalgaz üretemez hale getirmek için bir harekat planlanıyordu. Tabii Orta Doğu pek çok kişinin fark ettiğinden çok daha büyük bir tırmanışa sahne olacak bir yerdir. Bunu bu savaşta binlerce kez gördük. Belki her gün her saat buna tanıklık ettik. Kürt grupları dün İran hedef aldı. Kuzey Irak'taki Erbil'de Apache helikopteri düşürüldükten hemen birkaç saat sonra Erbil'e yönelik füze saldırıları başladı. Erbil bu savaşın çok dışında kaldı. Barzani güçleri bildiğiniz gibi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket edeceğini anlayınca İran Erbil'i öncelikle çökertmeye karar verdi. Erbil'e büyük bir harekat düzenledi ve flight radar verilerine göre Amerikan ordusuna ait yakıt ikmal uçakları Basra Körfezi ve çevresinde hareketlilik gösterdi. Şu anda Erbil yönetimi kafayı kaldıramıyor. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Orta Doğu için acil çağrıda bulundu. Saldırılar durmalı dedi. Ne zaman? Şimdi 28 Şubat'tan beri devam eden bir savaş var ve Antonio Guterres dün Amerika Birleşik Devletleri'nin baskına uğradığını, Apache helikopteri düştükten sonra tarafları itidale davet etti ve Lübnan ve İran ve Gazze'deki ateşkeslere uyulması gerektiğini söyledi. Diplomatik çabaları zayıflatabilecek girişimlerden de kaçınılması gerektiğini söyledi. Şimdi Birleşmiş Milletler tabii bir naylon örgüt. Bu tür örgütlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin aparatları olduğunu biliyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmadık zamanda çıkarak, çünkü Amerika ve İsrail çok zor durumdaydı, İran'a ve Hizbullah'a ve bu arada Yemenli Husilere itidal telkin ederek Amerika'nın yükünü hafifletmeye çalışıyor. İsrail'in çok etkili bir gazetesi var. Hayom gazetesi. Hayom'da saldırılarla ilgili, yani Şubat ayından bu yana devam ede gelen saldırılarla ilgili olarak özellikle son 12 saatin bilançosunu verdi Hayom. Hayom'a göre İsrail'e bu saldırıların maliyeti yaklaşık yarım milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu savaş süresince yaklaşık 50 milyar dolar civarında bir harcama yaptığını biliyoruz. Tabii kayıplarını hesap ederek, kayıplarını paraya tahvil ederek hesaplıyoruz bunu. Pazar gecesi düzenlenen İran füze saldırılarının ardından yapılan ilk hasar tespitlerinde ülkenin altyapı ve savunma sistemlerinde yarım milyar dolardan daha fazla bir kayıp olduğunu belirtiyor. Ve bu yıkım maliyetlerinin giderek artabileceğini de yine Hayom gazetesi rapor ediyor. Şimdi turpun büyüğüne geliyorum. Bugün itibariyle Fox News'in bir haberi var. Fox News dün gece saatlerinde Apache helikopteri düşürüldükten sonra şöyle bir haber geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da büyük bir operasyon emri vermek ve ülkeyi bombalamak üzere diyor. Henüz bu emir verilmedi. Bu emir verildiği andan itibaren savaşın ne kadar ateşli bir hale geleceğini tahmin edebiliriz. Aynı cepheden gelen bir başka haber var. Bir de İsrail cephesi var. İsrail ordusu da Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah hedeflerine gizli bir saldırı planlıyor. Bu ikisi de açığa çıktı. Tabii uluslararası medya bu tür haberleri çok net biçimde doğru kaynaklara dayanarak verebiliyor. Başka bir durum var. Şimdi burada dün bütün bunlar olurken, yani Apache helikopteri henüz düşürülmeden önce İran'a, Tahran'a bir uçak indi ve bu uçağın içinden 3 tane Birleşik Arap Emirlikleri şeyhi indi ve şeyhler beraberlerinde, tabi bu elbette doğrulanmış bir şey değil, parayı oturup saymadık ama 3 milyar dolar cash para getirdiklerini söylediler İran yönetimine. Bunu İşte rehbere, Müçteba Hamane'ye ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'a teslim edeceğiz dediler. Paranın ne olduğunu tahmin ediyorsunuz, 3 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaş başladıktan hemen sonra İran'ın yurt dışındaki varlıklarına el koyduğunu biliyoruz. İşte bu el koyduğu varlıkları İran'a teslim etmeye karar verdi, yumuşama için. Bakın, size bu paranızı geri vereceğiz, 3 milyar doları. Dolayısıyla savaştan vazgeçiniz dedi. Başka bir şartı daha vardı. Tahran'a inen Birleşik Arap Emirlikleri heyetinin bir şartı daha vardı. O şart da şuydu: sadece savaşı bitirmekle kalmayınız, aynı zamanda savaşacaksanız bile bize bomba atmayın dedi, bize füze göndermeyin. Biz dedi ki, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Bahreyn kendilerini korumak için Amerika Birleşik Devletleri'nden aracılık istediler. Bu rüşveti biz götürelim ve Tahran yönetiminin dilinden biz anlıyoruz, onlara söyleriz, onlar bizi bombalamazlar diye düşündüler. Rüşvete aracılık ettiler. Bayağı ciddi anlamda uluslararası arenada bir savaş rüşveti dolaşıyor. 3 milyar dolardan daha fazla. Birleşik Arap Emirlikleri Ramazan Savaşı sırasında topraklarını Amerika Birleşik Devletleri'nin kullanımına açması nedeniyle en büyük zararı gören ülkelerden biri, biliyorsunuz. Körfez'deki bazı ülkelerin İran'ın güvenini yeniden kazanmak ve olası yeni bir savaşta zarar görmekten kaçınmak amacıyla Tahran'a yeni tavizler vermekte oldukları belirtiliyor. Durumu özetlemek gerekirse şudur: Arap ülkelerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri de Tahran'da ikili müzakere yürütme arayışında, ülke yöneticilerinin İran'ın güvenini yeniden tesis etmeye çalıştığı, bunun için de Amerika'nın kendilerine çantalar içinde verdiği 3 milyar dolar cash parayı İran'a götürüp teslim ettiler. Bu tabii bir taşla iki kuş. Bir, İran'ı savaştan vazgeçirmek istiyor Amerika. Sana bir barış çubuğu uzatıyorum diyor. Bir yanda bu parayı, bu sözünü ettiğimiz rüşveti Birleşik Arap Emirlikleri vasıtasıyla göndermesi de bu ülkeye de saldırmayın diye bir mesaj içeriyor. Dolayısıyla İran'ın elbette bu rüşveti aldıktan sonra ne yapacağını tahmin edebiliyoruz. İran bu konuda son derece rigid davranıyor. Asla geri adım atmıyor. En ufak bir geri adımı yok. Bunu görüyoruz. İsrail medyası Amerika İsrail'i bir daha bombalamasın diye Abu Dhabi üzerinden 3 milyar dolar para gönderdi haberini dün verdi. Şimdi savaşta mesela bir ülkenin medyasında böyle haberler çıktığı zaman o gazetecileri ne yaparlar? Alır alır içeri atarlar. Silivri'den içeri atarlar. Bakın, savaştaki İsrail'de İsrail medyası bu 3 milyar dolarlık rüşvet haberini dün yazdı. Adıyla sanıyla yazdı. Giden uçağın kuyruk numarasıyla yazdı. Giden heyetin isimleriyle birlikte bildirdi. Dün İran devrim muhafızları Arap ülkelerine yönelik büyük bir saldırı planladıklarını açıkladı. Yani ölmek var, dönmek yok noktasına geldi. Şimdi bence bugün itibariyle, bugün elbette bunun bugünü yarını yok. Yarın da olabilir, önümüzdeki hafta da olabilir. Çünkü Amerika hem bu operasyon deşifre edildiği için, kara operasyonu, hava indirme birlikleriyle organize edilecek olan kara harekatı o deşifre edildiği için Amerika şu anda yeni bir plan hazırlamak zorunda. Ya Apache helikopterinin vurulması da İran'ın ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Bundan sonra aynısını tekrarlayabilir. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait yakıtın ikmal uçakları çeşitli bölgelerden kalkış yaparak Basra Körfezi'ne doğru dün geceden bu yana hareket halindeler. Bunu flight radar verilerinden görmek mümkün. Ben akşam baktım. Şimdi İran'dan gelen bir mesaj var. Bu mesaj, mesela hani savaşta böyle Hannibal gibi, Büyük İskender gibi, Sezar gibi insanların söyleyebileceği laflar, o laflardan birini kim yaptı biliyor musunuz? Kim etti? İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Trump'a şöyle seslendi. Öf öf diyeceğiniz bir laf biliyor musunuz? Vallahi yemin ederim. Dedi ki, biz diplomasi dilini tercih ederiz ancak diğer dilleri de çok akıcı konuşuruz. Verdiğiniz sözleri tutmazsanız biz de en iyi konuştuğumuz dile geçeriz diyor. Of, inanılmaz bir şey. Hani bu hakikaten savaşta böyle zaferi kazanmış ve zaferi kazanmanın gururunu yaşayan mağrur bir komutanın sözleri gibi. Selahaddin Eyyubi gibi, Kudüs'ü yeniden alan Selahaddin Eyyubi'nin mağruriyetini, gururunu, vakarını içeriyor. Son derece önemli. İran bence bu savaşta dünyaya büyük bir ders verdi ve Amerikalıların yenilmez olduğu ile ilgili mitosu yıktı. Hatırlayacaksınız, işte Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı verdikten ve başarıya ulaştıktan sonra Hindistan'da biliyorsunuz Gandhi ve arkadaşları İngiliz yönetimine karşı baş kaldırdılar ve başarılı oldular. Tabii Gandhi'nin siyaseti pasif direniş, satyagraha, pasif direniş yoluyla hiçbir iş yapmadan uzun yürüyüşler yaparak İngilizler karşısında geri çekilerek ama kitleler halinde geri çekilerek onlara sessiz mesajlar verdiler. Buna pasif direniş diyoruz. Pasif direnişin örnekleri dünyada başka yerlerde de var. Pasif direniş o kadar etkilidir ki pasif direnişte bulunan bir halka kurşun sıkamazsınız. Üzerine bomba atamazsınız. Gandhi mesela orada Hindistan halkına

Mustafa Kemal Atatürk, İngilizleri yeninceye kadar İngilizlerin yenilmez olduğunu zannediyorduk ama yendik dedi. Şimdi bugün İran, Amerika Birleşik Devletleri için dünyaya bu dersi veriyor. Eğer Amerika Birleşik Devletleri karşısında böyle bacaklarınız titriyor, yaprak gibi eğer savruluyorsanız bence savrulmayınız. Amerika'nın yenilmez olduğunu kanıtlayan örnekler vardı fakat yenilebilir olduğunu kanıtlayan bir örnek var. Şubat ayından bu yana İran bu örnekleri sayısız kez gösteriyor. Apache helikopteri vurmak önemli midir? Çok önemlidir. Birazdan anlatacağım. Apache o kadar olağanüstü yeteneklere sahip bir helikopter ki bugüne kadar yeryüzünde geliştirilmiş en iyi helikopterlerden biri olarak düşünülüyor. Tabii diyeceksiniz ki ya işte alt tarafı iki tane pervane, bir tane bilmem şey gövde falan, öyle değil. O kadar büyük bir şey ki bir alayın, bir tümenin yapabileceği saldırı gücüne sahip, o büyük silahlarla donatılmış bir şey. İşte yer altı, yer üstü radarlarla ve diğer birliklerle koordinasyon içinde saldırı yapabilen ve bu arada asla düşürülemeyen, yani Apache helikopterlerinin düşürülemez olduğu ile ilgili bir genel yargı vardı. Bunun ilk örneğini biliyorsunuz Körfez Savaşı'nda, ama o Körfez Savaşı'ndaki Apache helikopterinin vurulması biraz da Amerikan pilotlarının beceriksizliğinden kaynaklandı. Fakat bu defa işin içinde bir beceriksizlik yok. Operasyona giden bir helikopteri vurdu İranlar. Üstelik de kendi yapımları bir drone'la vurdular. Bu da dünyaya şu mesajı veriyor. Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın neresinde olursa olsun yenilebileceğine dair bir algı gelişti ve bu algının sahipleri olarak artık bundan böyle Amerika deyince kimsenin bacakları titremesin diye düşünmek lazım. Saat 8.08'de size bir helikopter savaşı anlatacağım. Vietnam'dan Kara Şahin düştüğe kadar Ridley Scott'ın o olağanüstü filminin hikayesi çerçevesinde biraz da böyle helikopterlere verilen isimler, neden Kızılderili isimleri veriliyor gibi terminolojiyi de kapsayan bilgiler aktaracağım. Merak edenler için tabii ikinci bölümde bir fragmanla gireceğiz. Black Hawk Down filminin soundtrackleriyle sizi bu konuya dahil etmeye çalışacağız. Amerika dün Alibaba ve BYD'yi kara listeye aldı. Çünkü bu iki şirketin Çin ordusuna destek verdiğini düşünüyor. Simge Hanım, İrem Hanım, nedir durumumuz acaba? İmge ve Simge Hanım, nedir vaziyet? WhatsApp anons etmedim değil mi? Etmeyince yazmıyorlar mı? Ya kimse ezberlemiyor mu? Vallahi. Evet, olabilir tabii, hatırlatmak bizim görevimiz. Peki şimdi akacak. Ekrana bakıyoruz ve ekranın aktığını görüyoruz. Çok aziz ve muhterem izleyicilerimiz, canımızdan çok sevdiğimiz izleyicilerimiz, WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56. Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz şöyle: Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bunun altına yazabilirsiniz. Her türlü dileğinizi yazabilirsiniz. İrem ve Simge Hanım'ı çok sevdiğinizi yazabilirsiniz mesela en başta. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinde yine canlı yayın yapıyoruz. Buradan da bize ulaşabilirsiniz. Şimdi Amerika'nın savaşını, helikopter savaşını birazdan anlatacağım. Çok derinlikli bir çalışma yaptım. Çok beğeneceksiniz. Olağanüstü. Yani bu sizin Ridley Scott'ın Black Hawk Down filminin senaryosuyla böyle yarışabilecek bir senaryo çerçevesinde anlatmaya çalışacağım. Çok beğeneceksiniz. Amerika'nın temel korkuları nedir diye düşünüyorsanız işte o temel korkularından biriyle dün tanıştı. Şimdi ufak ufak Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olup bittiğini üzerinden geçmemiz lazım. Tabii biliyorsunuz şimdi bendeniz bugün öğleden sonra, yani bu yayını bitirdikten sonra İzmir'e gideceğim. Yarın da yayında olmayacağım. Onu şimdiden haber vermiş olayım. Siz gelemezsiniz. Biz niye gelemiyoruz diyorlar. Bu bir özel davet. Şöyle bir davet. Bir paneli yöneteceğim. Türk Aile Şirketleri Derneği diye bir dernek var. Bu derneğin işte bir baba ve bir oğul, bir kız ve bir uzmanla birlikte ben o paneli yöneteceğim. O panelin girişinde hatta şöyle bir cümle kurmayı planlıyorum. Diyeceğim ki mesela çok sevgili misafirler, normalde biz buraya ekonomi konuşmak üzere geldik değil mi?
İşte Phillips eğrisi, Buffon paradoksu, Gini katsayısı, bunları konuşmamız lazım.

ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşuyoruz. Butlan'ı konuşuyoruz falan filan. İçinde bulunduğumuz durum o kadar feci ki hakikaten Türkiye böyle bütün şeyiyle şuurunu kaybetmiş bir canavar gibi şu anda. Türkiye'nin nereye doğru gittiğini, sürüklendiğini bilemiyoruz. Sabahtan akşama Kemal Kılıçdaroğlu, sabahtan akşama Özgür Özel, sabahtan akşama Devlet Bahçeli, mutlak butlan, kurultay vesaire falan konuşuyoruz. Bunları konuşmamız gerekmez ki. Bizim meşgul olmamız meseleler çok daha farklı. Bunlara maalesef değinemiyoruz. İşte kendi gündemimizi bile oluşturamamanın yarattığı dayanılmaz hafifliktir bu. Dün Kemal Kılıçdaroğlu, biliyorsunuz bu işte tartışmalı grup toplantısını yapacak mı yapmayacak mı diye, bunu dün biz yayında söyledik, önceki günde söyledik. Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısını milletvekilleri yapar. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için grup toplantısı yapamaz dedik. Büyük Millet Meclisi Başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu muhatap alamaz dedik. Nitekim gerçekten hukuka uygun bir olay cereyan etti dün. Özgür Özel grup toplantısını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da arkadaşlarını, yandaşlarını, yancılarını ve hempalarını alarak parti genel merkezine gitti. Orada bir paralel parti meclisi ya da grup toplantısı yaptı. Bu grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun dili o kadar değişmişti ki bu dili duyunca içinden böyle tombarak çıktığını falan hissediyorsunuz. Dün şöyle dedi. Mutlak butlan kararından önce biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu, hatırlayacaksınız işte kendisinin geçmişte Suriye meselesine nasıl baktığını biliyoruz. Mutlak butlandan önce Suriye'de ne işimiz var? Türkiye'nin Suriye'de işi olamaz diyordu. Hatırladınız mı? Dün mutlak butlan kararından sonra Türkiye Osmanlı topraklarına gitmek zorunda, o coğrafyada bulunmak zorunda, Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmak zorunda dedi. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Şamil Tayyar'dan, Cem Küçük'ten falan bir farkı kalmadı. Adamın içinden bir tane tombarak çıktı. Umarız yeni tombaraklar çıkmaz. Tombarak'ın sözlerini biz duyduğumuz zaman ne dedik? Bu adamı persona non grata ilan etmeniz lazım dedik. Şimdi aynı sözleri Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı hayrandı. Herhalde böyle birdenbire akşam yatıp sabaha kendiliğinden gelişen böyle gökten zembille vahiyle inen bir durum değildir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline bir ajanda verdiler. Dediler ki bu ajandayı lütfen okuyun. İşte o ajanda budur. Osmanlı'ya sahip çıkıyor. Şimdi Osmanlı'ya sahip çıkan bir cumhurbaşkanımız var. Osmanlı'ya sahip çıkan Devlet Bahçeli var. Osmanlı'ya sahip çıkan Ahmet Davutoğlu var. Süleyman Soylu var. Şu var bu var. Buna bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ekledik. Evet. Dolayısıyla Tom Barak'ın söylemiyle konuşan bir Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanından bahsediyoruz. Kullandığı dil, retorik, içerik birebir Tom Barak'tan kopya. Hatta ve hatta dahasını söyleyeyim. Mesela Tom Barak biliyorsunuz ilk göreve geldiği günlerde Hazar Denizi'nden Körfez'e kadar olan bir bölgeyi yeniden tanzim etmemiz, dizayn etmemiz lazım. Çünkü bu bölgede devletler yok, kabileler ve aşiretler var. Kabile ve aşiretlere devlet muamelesi yapamayız. Hepsinin birleştirilmesi lazım. Biz bu bölgeyi 3 tane büyük aktörle yönetiriz dediler. İşte güneyde Suudi Arabistan, Levant bölgesinde İsrail, kuzeyde de Türkiye üzerinden yönetiriz dediler. İşte Tom Barak'ın sözünü ettiği Osmanlı'nın eski sınırlarına dönme ve bu eski sınırlarında at koşturması ile ilgili süreci şu anda Kemal Kılıçdaroğlu elinde sancak şu anda ordunun önünde koşuyor. Çok tuhaf bence. Bunu tabii şöyle milliyetçi bir bakışla bakarsanız canım bunda ne var sakıncası? Ama biz yani yurtta sulh, cihanda sulh. Değil mi? Kavramıyla büyüdük. Yani Atatürk ne dedi? Atatürk savaşmasını bilmiyor muydu? Atatürk barışı bu kadar mı çok sev? Hayır, değil. Dedi ki biz Kurtuluş Savaşı'mızı verdik. Artık bundan böyle ne onun bunun toprağında gözümüz var ne de kimse bizim toprağımıza göz dikebilir. E şimdi bugün bakıyorsunuz Osmanlı sınırları Hazar Denizi'nden Körfez'e Balkanlara kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından Osmanlı hikayeleri dinliyoruz. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı diyor. Tamam olur olur. Ama yani olmalı deyince olmuyor. Hani Emevi Camii'nde 6 saat sonra namaz kılarız diyen Şamil Tayyar gibi düşünüyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun akli melekelerini yitirdiğini düşünüyorum. Samimiyetle söylüyorum. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu akli melekelerini yitirmediyse tek bir seçenek var. O da
Eline bir ajanda verdiler. Dediler ki Bay Kemal, bundan sonra ajandanız bu. Bu şekilde konuşacaksınız. Bunun dışında bir konuşma istemiyoruz. Bu şekilde konuşursanız Özgür Özel'i alaşağı ederiz, sizi getiririz. Zaten Ekrem İmamoğlu içeride çürüyecek. Dolayısıyla size bir ikbal, bir istikbal vaat ediyoruz. Eğer bunu kabul ediyorsanız, Kemal Kılıçdaroğlu da bunu kabul etti. Belli. Yakında diyor Kudüs'te birlikte şükür namazı kılacağız. Ya adam namaz kılmıyor ya. Ya namaz kılmayan bir adamın namazdan bahsetmesi hakikaten tuhaf değil mi yani? Kafka romanlarında olmaz bu. Kudüs'te namaz kılıyor. Tamam git kıl. Peki. Ne yapalım? Biz de mi gelip kılalım? Hep beraber gidip Kudüs'te. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi biliyorsunuz birkaç gün önce dedi ki Kudüs'te vali olmak, Kudüs'te ezan okutmak en büyük emelimizdir. Ya sen kimsin ya? Sen sıradan bir İçişleri Bakanısın. Bugün varsın, yarın yoksun. Kudüs valiliği senin neyine? Ama şimdi aynısını Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Bir de namaz kılacak. Osmanlı topraklarına bakın diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır. Demek ki kişiliğimizde sorun var. Buradan yani eğer subliminal bir mesaj okumak gerekirse demek ki bizim kişiliğimiz bozulmuş. Öyle diyor. Çünkü diyor bu coğrafyada kişiliğini geliştirmek zorunda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kişiliğinin bozulduğunu iddia ediyor. Normal koşullarda mesela savcıların soruşturma açması gereken bir şeydir. Sen devlete nasıl böyle bir şey söylersin diye. Ama tabii işte Kemal Kılıçdaroğlu yeni dönemin adamı. Şunu da söyledi. Bunlar dehşet verici şeyler. Samimiyetle söylüyorum. Yani olacak şey değil. Hani böyle Hitler uyansa ancak böyle. Ya biz Almanya'yı işte Polonya'yı, Molonya'yı aldık, Hollanda'yı aldık, İngiltere'yi her yeri alacağız. Amerika'yı da alacağız falan diyebilir. Çünkü akli melekeleri yerinde değildi. Öldüğü zaman da yaşarken de. Aynı şekilde. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, Bay Kemal, küçülerek değil büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı. Fütühatçı. Ha, fetih peşinde koşuyor. Her yeri işgal etmeliyiz. Yurtta sulh, cihanda sulh. Atatürk'ün partisinin genel başkanı, buyurun. Diyebiliriz tabii, ona ne ünvanlar versek hepsini hak eder. Bütün ünvanları hak edecek bir kişidir. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu hani büyümek gerekiyor diyor Osmanlı coğrafyasında. Önce bir arkasına baksın. Hani bu Nasrettin Hoca'nın Timur'a giderken filleri götürmesi gibi. Bu arada Nasrettin Hoca'yla Timur aynı çağda yaşamamışlardır. İşte böyle hikayeler var. Geri gelirse bir gün onu da anlatırız, merak etmeyin. Yani Timur'la Nasrettin Hoca arasındaki bu hikayeleri, darbı meselelere, fıkralara konu olmuş olan bu meselenin gerçek anlatımını sizinle paylaşacağız. Ama şimdilik değil yani, bugünkü bu programın oylumuna ve kapsamına çok fazla uymaz. Dün Kemal Kılıçdaroğlu, yayılalım, büyüyelim Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Osmanlı coğrafyasına gidelim derken arkasına baktı ki arkada kimse kalmamış. Timur'a giderken hani dediler ya, düşüm arkama düşün gelin dedi. Timur'un çadırına geldi. Tabii Timur'la aynı çağda yaşamamış, onu bir kez daha söyleyeyim. Timur arkasına bakıyor, arkada kimse yok. Gidiyor içeriye, çadıra bir temennayla selam veriyor. Diyor ki hünkârım diyor, ben geldim diyor. Bize diyor bir tane fil göndermiştiniz diyor. Çok yetersiz, kendini yalnız hissediyor diyor. Birkaç tane daha gönderir misiniz diyor. Oysa oraya gitmelerindeki amaç işte Timur'un o fillerini oradan çekmesi. Yani filler geliyor, ağaçları yıkıyor, çadırları yıkıyor falan, fillerin elinden bizar durumdalar. Buna engel olunması için bir girişimde bulunuyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında da tek bir kişi kalmadı, biliyor musunuz? Vallahi dün Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekili sayısı 17'ye düştü. Toplam milletvekili sayısı 138. 17'si Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında. Oysa mutlak butlan kararı açıklandığında bu sayı 25 civarındaydı. Hatta 28 olarak belirtiliyordu. Şimdi millet şunu gördü. Dediler ki Kemal Bey'den şey olmaz. Bir cacık olmaz. Bunu gördüler ve görüyorlar tabii. Milletvekilleri akıllı insanlar. Onlar bizden akıllı. Yok, onlar seçiliyor. Biz seçilemiyoruz. Biz gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Niye yani İmge ve Simge Hanım'ın da milletvekili olabilme hakkı yok mu? Yok. Yani bir defa ahlakınızın biraz bozuk olması lazım. Hani yalan söylemesini iyi becermeniz lazım. Kemal Kılıçdaroğlu güç kaybediyor. Şimdi arkasındaki milletvekillerini sayayım mı size? İsimleri lütfen hafızanıza kaydedin.
Hani sizin bölgenizde ise bu milletvekilleri sandığa giderken bunların üzerini bir çizin, olur mu? Hoş gerçi listeler öyle çizilmiyor yani, pusulalar öyle verilmiyor. Keşke birinci derece bir seçim yapılsa, yani halk doğrudan milletvekillerini seçse. Türkiye 600 dar bölgeye bölünse, 600 milletvekiline 600 bölge tahsis edilse. Örneğin biz diyelim şu anda Taksim bölgesindeyiz değil mi? Bu bölgenin bir tane milletvekili var, bileceğiz. Kime oy vereceğimizi bilmek zorundayız. Bilmeden veriyoruz. Siyasi parti genel başkanı bir liste hazırlıyor. Siz gidip şak mührü vuruyorsunuz. O parti genel başkanının listesini onaylıyorsunuz. Bu demokrasi değil ki. Parlamenter demokrasi bile değil bence. Türkiye'deki sistem. Dünyanın pek çok yerinde bu böyle, bu arada onu söyleyeyim. Ama doğrudan demokrasiyi kurmak mümkün olabilir. Şu anda dünyada doğrudan demokrasiyi kuran ülkeler var. Bu milletvekillerin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlancı milletvekillerinin adları şöyle: Hasan Öztürkmen, lütfen hafızanıza yerleştirin her birini. Ali Karaoba, İnan Akgün, Barış Bektaş, Mustafa Adıgüzel, Hüseyin Yıldız, Gamze Akkuş, İlgezdi, Mahir Polat, Semra Dinçer, Ali Fazıl Kasap, Sevda Erdan Kılıç, Nurten Yontar, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Enis Berberoğlu, Faik Öztrak, Kadim Durmaz. Şimdi bunların içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi doğru kabul edilebilecek bir tane milletvekili var. O da Enis Berberoğlu. Çünkü cezaevinden Kemal Kılıçdaroğlu çıkardı. Biliyorsun işte bu casusluk Türk tırları meselesi nedeniyle cezaevindeydi. Milletvekiliyken alındı. Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüdü ve Enis Berberoğlu dışarı çıktı. Bir tek bu Enis Berberoğlu bir vefa borcu olarak arkasında durabilir. Fakat diğerleri için aynı şeyi söyleyemem. Mesela beni çok yanıltan ve hayal kırıklığına uğratan bir isim var. İnan Akgün, Kars milletvekili. Biliyorsunuz birkaç defa övdüm kendisini. Bu övgülerimin tamamını geri alıyorum. Şu an itibariyle İnan Akgün diye biri yok. Bizim için öldü. Tamam mı? Kabul edin öyle. Şimdi 72 ilin Cumhuriyet Halk Partili il başkanından ortak açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki ahalinin giderek azaldığını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in arkasındaki kalabalık ve kuyruk ise büyüyor. Dün 72 Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, partimizin kurultayının yapılacağı tarih 25 Temmuz 2026'dan önce olmalıdır. Bir an önce ilan edilmelidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir şiarımızla açık biçimde ilan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde egemenlik kayıtsız şartsız örgütündür. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayımız ise milletimizin oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'dur diye noktayı koymuşlar. Buradan şuraya geleceğim. Siyasette hani bugün mesela iyiydi. Mesela şu anda parlamentoda böyle çok beğendiğimiz milletvekilleri var. Şimdi adlarını vermeyeyim. Çünkü yarın öbür gün onlar da bizi sükutu hayale uğratabilirler. Sükutu hayal, düş kırıklığı demek. Onlar da bizi düş kırıklığına uğratabilirler. O bakımdan şimdiden bu haklarımızı saklı tutuyoruz. Ama İnan Akgün bugünden itibaren öldü. Öldüğünü kabul edebilir miyiz Simge Hanım? Ha? Vallahi bizim için yaşayan ölü. Evet, zombi. Öyle. Öyle. Ha diyeceksiniz ki ya sen beni yaşayan ölü kabul ettin de ben öldüm mü? Vallahi bilemeyiz. Bizim nezdimizde öldünüz. Yani biz sizi öldü kabul ediyoruz. Ha siz ölürsünüz, ölmezsiniz, yaşarsınız, yaşama, ama bence yaşamıyorsunuz. Farkında bile değilsiniz. Şimdi çok kısa birkaç küçük not var, onları aktarayım, önemli. Küçük ama bence çok önemli. Çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeyi anlatırken diğer olaylar böyle teferruat gibi, ayrıntı gibi kalıyor. Küçük. Milliyetçi Hareket Partisi'nde dün 3 il başkanlığı daha feshedildi, görevden alındı. Biliyorsunuz İzzet Ulvi Yönter'in başını çektiği Milliyetçi Hareket Partisi'nde Devlet Bahçeli'ye karşı politik darbenin şu anda izi sürülüyor. Dün Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli teşkilatları da feshedildi. Şu ana kadar benim elimdeki haberde 18 diyor. Ben 19 olarak biliyorum ama işte kabul ederim. Neyse, yarın tekrar sağlamasını yaparım. Şu ana kadar 19 ilin görevden alındığını biliyorum. Fakat elimdeki haberde 18 diye veriliyor. Dolayısıyla 18'i kabul edelim. Bugüne kadar İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta, Şanlıurfa, Konya ve Kilis il teşkilatları feshedilmişti. Dünkü bu 3 feshedilen teşkilatla birlikte 18'e yükseldi.
Toplam sayının, total sayının 45 olduğunu ben tweette yazdım. Merak edenler bakabilirler. Haftalar önce bu operasyon başladığında ve operasyonun kaynağının da bizzatihi Devlet Bahçeli olduğunu ve Devlet Bahçeli İzzet Ulvi Yönter'in kendisinin altını oymaya başladığını fark ettiği gün İzzet Ulvi Yönter'le yolunu ayırdı. İzzet Ulvi Yönter şu anda kaçak, yurt dışında. Nerede olduğu bilinmiyor. Sedat Peker'in koruması altında. Yılmaz Özdil bu arada gümbürtüye gitti. Çünkü onlarla birlikte hareket ediyordu. Sözcü Televizyonu ve Sözcü Gazetesi Sedat Peker'in yönettiği bir medya organına dönüşmüştü. İzzet Ulvi Yönter de Devlet Bahçeli'yi devirerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin başına gelebileceğini düşünüyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Buyurun Simge Hanım. 10 saniye. Tamam, geçelim. Hadi bakalım. Hadi. Neyse, çok önemli değil. Ha, bir eksik bir fazla. Ha 18, ha 19. Zaten sayı 45. 45'in tamamını görevden alıp almayacağını bilmiyorum ama önümüzdeki günlerde yeni bazı Milliyetçi Hareket Partisi örgütleri de görevden alınacak. Müfettişler çalışıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi müfettişleri çalışıyor. Denetim kurulları, disiplin kurulu üyeleri. Burada gerekli araştırmayı yaparak kimlerin içeriye sızdığını, FETÖ'cü aslında, yani bir FETÖ'cü sızmadan bahsediyoruz. İzzet Ulvi Yönter, adını doğru koyalım. Bu sümüklü vaizin aslında müritlerinden biriymiş, gizli bir müritmiş ama bugüne kadar kendisini saklamayı başarmış. Peki, saat başındayız ve size Ariana Grande dinletiyoruz 4 oktavlık sesiyle.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılacak. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülen davada mütalaa açıklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu. Konuşmasında sınır ötesi askeri harekatların Türkiye'nin güvenlik stratejisini kökten değiştirdiğini ve yeni bir dönemi başlattığını söyledi.
2: Irak ve Suriye harekatlarımız ülkemizin tepesine yerleştirilen cam tavanı parçalayarak güvenlik paradigmamızda yeni bir dönemi başlatmıştır. Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin güvenlik politikasının ötesinde stratejik bir vizyon olduğunu belirtti.
2: Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesine katılacak. Bakan Fidan zirvede yapacağı konuşmada Türkiye'nin Balkanlarda bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde işbirliğinin artırılmasını destekleyecek. Dediğini vurgulayacak. Fidan'ın ayrıca Balkanların yalnızca bölgesel değil, daha geniş coğrafyanın istikrar ve güvenliği açısından da stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekerek iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurgulayacağı kaydedildi. 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülen davada mütalaa açıklandı. Savcılık şüpheli E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay hapis cezasını istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık E.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek taraf avukatlarının mütalaa karşı savunma yapmaları için duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın şantiyede ölü bulunmasıyla yeniden açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu olan Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturmada firari olarak aranan son şüpheli İbrahim Kazmacı Kapıkule sınır kapısında yakalandı. Böylelikle olayda haklarında gözaltı kararı verilen tüm şüpheliler yakalanmış oldu. İstanbul merkezli 24 ilde düzenlenen Şike operasyonunda gözaltına alınan 74 şüpheli tutuklandı. 5 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 82 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Hakimlik 74 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Diğer 3 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece. İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Van parçalı bulutlu. İstanbul 28, İzmir ve Gaziantep 33, Antalya ve Trabzon 27, Van 25 derece ve Diyarbakır sıcak 36 derece.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk oranı şu sıralarda %58'e ulaşmış durumda. D100'de Haramilere Beylikdüzü yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. TEM'de ise Ataşehir Kavşağı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sağ şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
5: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
4: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
6: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
7: Günün sözünü Ali'ye İzzet ve Boviç'ten seçtik. Büyük Bosna Hersek'in kurucu lideri, babası, kurucu babası, aç insandan korkarım, tok insandan daha çok korkarım diyor. Şimdi aç insanın yapamayacağı şey yoktur değil mi? Karnını doyurabilmek için yani hırsızlık da yapar, gasp da yapar, her şeye başvurabilir. Fakat tok insanın o kadar yüksek talepleri vardır ki ne yapacağını şaşırır. Artık yemekten içmekten patlamıştır. Bir şeyler yapması lazım. İşte Jeffrey Epstein skandalı bu tok insanların yol açtığı bir skandaldır. Artık o kadar çok paraları var ki, o kadar çok şey yaşamışlardır ki daha fazla ne yaşayabiliriz acaba? Bu dünyadan gitmeden önce neler yaşayabiliriz diye düşündükleri içindir. Bu Jeffrey Epstein'in etrafındaki insanların tamamı tok insanlar.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
6: Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
9: You shouldn't have come here. This is our war. Not yours.
10: 300,000 dead and counting. That's not a war, Mr. Ito. It's genocide.
11: These people, they have no food. We can either help, or we can sit back and watch a country destroy itself on CNN.
12: Rangers, Deltas, today we go.
13: Name? Blackburn. Date of birth?
14: 2/27/75. I was trained to fight. You trained to fight, Sergeant?
15: I was trained to make a difference.
16: So guess what? You're going out today.
17: What?
16: It's what you wanted, isn't it?
17: Oh, yeah. Hell yeah.
18: Just remember when everybody else is shooting the same direction. You ever shot at anybody before?
19: No, Sergeant.
18: Me neither.
20: Once that first bullet goes past your head, politics go right out the window.
21: Hey, baby, it's me. You there? Pick up if you're there.
22: I love you, baby.
23: RPG! Hold on! 6-4, go down!
24: Got a Black Hawk down. Black Hawk down.
25: My men are surrounded by thousands of Somali militia. I need help now.
26: Where's the rescue squad?
27: We're in.
28: I can't do it.
29: It's what you do right now that makes a difference.
30: People ask me, why do you do it, man? They want to understand it's about the men next to you.
31: Don't let that man crawl. Somebody help that man.
30: That's all it is.
32: No one gets left behind, you know that.

Ridley Scott'ın ünlü ve kült filmi Black Hawk Down, Kara Şahin Düştü filmini büyük müzisyen, büyük kompozitör Hans Zimmer'in müziği eşliğinde size dinletiyoruz. Bugün bir helikopter düştü hikayesi anlatacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı operasyonunda bir kırılma noktası yaşandı. Bir Apache helikopteri düşürüldü İran tarafından, üstelik de basit bir drone tarafından düşürüldü. Bir Apache helikopterinin bir tümene denk geldiğini söylememizde hiçbir sakınca yok. O kadar olağanüstü donanımlara sahip bir savaş aracıdır ki Apache'nin düşmesi Amerika'nın düşmesi demektir. Bu bakımdan bugün üzerinde biraz duracağız. Amerika helikopter meselesiyle ilk kez Vietnam'da tartıştı, tanıştı. Vietnam Savaşı, Vietnam literatüründe, savaş literatüründe helikopter savaşı diye geçer. Amerikalılar tam tamına 5300 helikopter kaybetmiştir. Ve 5300 helikopterle birlikte çift kişi uçtuğunu varsayırsanız 10.000 askerini, pilotunu kaybetmiştir. Bu sadece havadaki kayıpları, karadaki kayıpları inanılmaz boyutlardadır. Ve Amerika o savaştan ders alarak daha yeni ve daha yetenekli, daha güçlü helikopterler geliştirdi. Arkasından Kobralar geldi, Sikorskiler geldi ve derken Apache'ler geldi. Üç helikopterin ya da bu saydığım bütün helikopterlerin yetenekleri birbirinden farklı ve değişik yerlerde kullanılıyor. Apache istisnai bir şey. Apache işte Olimpos Dağı'ndaki Zeus ise diğerleri de diğer tanrılar gibi. Ve Apache'nin düşürülmesi elbette tarihte ilk değil bu arada, onu söyleyelim. Fakat bu defaki Apache helikopterinin düşürülmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin fena halde moralini bozdu. Bundan önce Körfez Savaşı'nda da bir Apache helikopteri düşürüldü ama o pilotaj hatasından düştü daha çok. Burada doğrudan bir muharip girişimle düşürüldü ve hedef alınarak. Bir Apache helikopterinin aynı anda üzerine gelen sayısız mermiyi ve füzeyi bertaraf edebilecek bir savunma mekanizması vardır ve bu savunma mekanizması yenildi. İran'ın ne kadar büyük bir savaş aygıtı olduğu böylece ortaya çıkmış oldu. Bugün size şu anda dinlediğiniz Hans Zimmer'in bu müziği eşliğinde ve elbette fragmanlar eşliğinde size bir Kara Şahin Düştü hikayesi anlatacağım. Bu arada yeri gelmişken dün Ataşehir'deydim. İşte böyle çok mütevazi bir yerde öğleden sonra günde bir öğün yemek yiyorum. İşte karnımı doyurmak için bir oturdum. Bir, tam böyle masaya sandalyemi çektim. Arkadaki sandalyeye değmeyecek şekilde mesafeyi ayarlıyorum. Bir beyefendi geldi, yanaştı. Dedi ki Ali Bey dedi, biz 8-9 yaşlarında iki kızımızla birlikte, Zeynep ve Başak'la birlikte her sabah okula ve işe giderken sizi dinliyoruz dedi. Bir selfie çekebilir miyiz dedi. Bir selfie çektirdik. Baba Osman çok genç, 30'lu yaşlarda bir baba, çok bece, müthiş, çok olağanüstü, gözlerinden böyle ışıklar saçan bir adamdı. Çocuklarıma göstereceğim dedi çünkü sizi bir tek oradan görüyorlar, bir de böyle görelim diye çektirdik, gittiler. Buradan Zeynep'e ve Başak'a çok selamlar, sevgiler, Osman Bey'e de keza en derin saygılarımızı sunuyoruz. Bizi böyle 8-9-7 yaşında çocuklar dinliyor. Bu bizim için o kadar önemli ki, o kadar mutluluk verici bir şey ki. Mesela bize bir Beşiktaş stadyumu doluluğunda bir kitlenin dinlemesindense iki tane çocuğun dinlemesini tercih ederiz. Net. Hiç değişmeyiz. Tahvil edilemez. Yeri doldurulamaz. Başka bir şeydir o. Çünkü onlarla aynı dili konuştuğumuzu hissediyoruz. Bu aynı dili konuşmanın bir süre sonra aynı yolu yürümeye ve bir süre sonra aynı şekilde düşünmeye ve aynı mefkure uğruna, ülkü uğruna mücadele etmeye kadar gidebilir. Bu uzun bir yolculuk. Ha, biz tabii kendimizi böyle bir yere oturtmuyoruz. İşte bu memleketi kurtaracağız, kurtarıcı biz geldik falan. Öyle değil. Sadece herkes bunları yapmalı. Ben yapmalıyım, siz yapmalısınız, başkaları yapmalı. Herkes kendi etrafında böyle şeyler yaparsa ülke bir gün elbette kurtuluşa doğru yürür. Şu anda içinde bulunduğumuz durum çok azap verici ve karamsarlık
uyandırıcı ama Yaşar Kemal'in dediği gibi, Yaşar Kemal büyük yazar. Herhalde Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük yazarlardan biridir bana göre. Subjektif olabilir, bu benim görüşüm. Der ki insanoğlunun kendi kendine bulduğu en önemli iki güç vardır. Biri umut, öbürü de düş gücüdür. Eğer umudu ve düş gücünü kaybederse insan yok olur. Biz umudumuzu ve düş gücümüzü hep koruyarak, hep ileriye bakarak, her sabah uyandığımızda havadaki aydınlanmanın, güneş ışınlarının bize verdiği o enerjiyi hissetmeliyiz ve ondan beslenmeliyiz. Mesela mutlu olabilmek için kendi kendinize gerekçe yaratabilirsiniz. Bir Pollyanna oyunu oynamıyoruz, merak etmeyin, ama mutlu olabilmek için çok sebebimiz var. Mutsuz olabilmemiz için hiçbir sebebimiz yok bence. Kimi zaman aç olabiliriz, kimi zaman öfkeli olabiliriz, kimi zaman çok büyük acılar çekebiliriz. Ama Friedrich Nietzsche der ki, unutun iyileşirsiniz. Eğer siz geçmişte yaşadığınız kötü şeyleri hatırlamaya devam ederseniz büyüyemezsiniz ve iyileşemezsiniz. Bu bakımdan küçük çocuklar için söylüyorum, genç arkadaşlarımız için, yaşadığınız kötü şeyleri hafızanızdan silin, atın, bir daha da hatırlamayın. Hatta hatırlamanıza vesile olan şeyleri de unutun. O zaman ileriye daha iyi bakabilirsiniz. Şimdi dönüyoruz Black Hawk Down, Kara Şahin Düştü filminden Apache'ye kadar geleceğiz. Çok güzel bir dosya hazırladım, çok beğeneceksiniz. Yani bir helikopter hikayesinden öte bir savaş senaryosu. Bu arada biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı kendisine hazırlanan bir metin üzerinden konuşuyordu. Bir cümle içinde 4 tane falan yanlışı vardı. Yani tekilleri çoğul, çoğulları tekil falan filan. Ha, böyle öyle gidiyor işte. Memleket böyle avara kasnak dönüyor maalesef. Öyle. Ülkenin Cumhurbaşkanı. 200 tane metin yazarınız var değil mi? Ha? Doğru dürüst insanları alırsınız, onlar size doğru dürüst metinler yazarlar. Yazmıyorlar. Kendisi de önemsemiyor bence. Özen göstermiyor bence. Diyeceksiniz ki buradan nereye varırız? Vallahi çok şehre varırız. Varacağımız yerleri ben size söylerim de, yeri değil, zamanı değil. Dün Trump, Amerika bu saldırıya gerekli şekilde karşılık verecek dedi. Yani sinir uçlarımızla oynadılar, biz sinir uçlarımızla oynanmasına izin vermeyiz diyor. Şimdi Kara Şahin Düştü filmi Ekim 1993'te Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşmiş Milletler'in açlık krizi yardımlarını gasp eden bir savaş lordu ya da savaş ağasına karşı Amerikan birliklerinin yürüttüğü bir operasyonla başlıyor. Amerika bir Kara Şahin Black Hawk helikopterinde uçan iki pilotunu kaybediyor. Pilotlar yaralı olarak düşüyor bulundukları bölgede ve yaralı olarak düşen pilotları kurtarmak üzere 160 Amerikan rafine deniz piyadesi bölgeye sevk ediliyor. Amerika'nın en güçlü askerleridir. Hakikaten deniz piyadeleri, bizde de SAT komandoları öyledir. SAT komandolarıyla ilgili bir hikaye anlatmıştım. Yani 5 yılda 2 kez anlattım. 3. kez anlatırım ama bugün yeri değil. Bir SAT komandosunun yetişmesi o kadar zor bir şeydir ki, acılarla falan büyüyorlar. İnanılmaz. Ben dinlediğim zaman böyle ürperdim. Dedim ki siz bütün bu şeyden sağ çıktınız mı? Evet dedi, sağ çıktım ve yaşıyorum dedi. Bunu anlatan da Kardak kayalıklarına çıkan kahramanlardan biriydi. Kara Şahin helikopterinin düşmesiyle birlikte mahsur kalan askerlere ulaşmak için gerçek bir tarihi olaya dayanan bir film bu. Aynı zamanda operasyonun başlangıcı ve gelişimi 93 yılında Somali'de yaşanan iç savaş ve kıtlık sırasında Muhammed Farah Aidit adında bir savaş lordu. Savaş ağası demek lazım. İngilizler lord falan diyorlar da orada bir böyle bir yüceltilmiş anlam var. Onu ifade etmemek için lord demekten kaçınıyorum. Bölgeye gelen yardımlara el koyuyor Aidit. Binlerce insanın açlıktan ölmesine sebep oluyor. Ve Amerika bu duruma son vermek için Aidit'in adamlarını, kilit adamlarını yakalamak üzere Delta Force'ları ve Rangers'ları gönderiyor ve Mogadishu'ya kısa süreli bir operasyon planlıyor. Fakat plan birdenbire bozuluyor. Normal şartlarda 45 dakika içinde bitmesi beklenen operasyon
askerlerin üsse dönmesi beklenen operasyon, ağır silahlı Somalili milislerin direnişi ve sokak çatışmalarıyla bir anda çıkmaza giriyor. Şehre havadan çıkarma yapan Amerikan birliklerinden iki Black Hawk helikopteri isyancıların açtığı ateş sonucu düşüyor. Hayatta kalma mücadelesi helikopterlerin düşmesiyle birlikte suya düşüyor tabii. Hiç Amerikalıların bir mottosu vardır. Nobody left behind derler. Arkada kimseyi bırakma. Savaş bölgesinde ölü, yaralı, ceset ya da herhangi bir şekilde kayıp birini bırakmamak. Çünkü geride kalan kişi hem düşmanın eline geçtiği takdirde düşman ondan yararlanacaktır, hem de Amerikan askerinin onurudur. Arkada kalan arkadaşlarını kurtarmak bir onur mücadelesidir. Böylesine askerlik çok iyi bir meslektir bence. Askerlik gerçekten askerler arasında çatışma sürdüğü müddetçe iyi bir meslektir. Savaşın kendisi kötüdür ama askerlik mesleği gerçekten bir insanın dayanabilme kabiliyetinin, gücünün ve yeteneklerinin doruklarının denendiği bir alandır bence. Ve Apache'ye gelirsek, Black Hawk düşünce tabii. Şimdi bugün düşen Apache'ye bakarsak, Apache'lerin şöyle bir efsanesi var. Apache'ler düşürülemez. Ve nitekim dün İran bir Apache'yi düşürdü. Şimdi size Apache'yi anlatacağım. Çok çok beğeneceksin. İnanılmaz bir şey. 1.3 milyon saat uçuş deneyimine sahip. Şimdi diyeceksiniz ki 1.3 milyon saat uçuş deneyimi ne demek? Şu demek, mesela bir F-16 savaş pilotu olabilmek için 5000 saat uçmak zorunda. Yani 5000 saatten daha hızlı uçuyorsanız sizi F-16'ya bindirmezler tek başınıza. İşte 1 milyon 300 bin saatten bahsediyoruz ki bu kaza kırım oranları bakımından falan sıfır. Hiçbir şekilde arıza yapmıyor falan, bütün hedefleri vuruyor, bütün görevlerini başarıyla sonuçlandırıyor. Savaş ve savaş dışı uçuşlarından bahsediyorum. Çok üstün bir helikopter. Ateş gücü ve hayatta kalma kabiliyeti, sensör ve aviyonik sistemleri ve çok yönlülüğü sayesinde vurulamaz, düşürülemez ve önlenemez bir silah olarak biliniyor. Üzerinde 30 milimetrelik chain gun diye bir silah var. Burun altına yerleştirilmiş durumda ve pilotun kaskıyla birlikte hareket ediyor. Pilot başını ne tarafa çevirirse, arkaya çevirirse arkaya ateş ediyor. O kadar inanılmaz bir şey. Pilotun kaskıyla yönetiliyor ve 1200 mermi kapasitesine sahip, dakikada 650 mermi ateşleyen bir kasktan bahsediyoruz. Mesela kask size döndü değil mi? Aynı anda sizi kalbura çevirebiliyor. 650 tane mermiyi gömüyor vücudunuza. Öylesine dehşet verici bir silah. Üzerinde ayrıca, şimdi bu bir tanesi, silahlarından biri. Üzerinde inanılmaz bir şey var, donanım var. Yani tek başına bir ordu gibi Apache. Mesela Hellfire füzeleri var üzerinde Apache'nin, 16 adet. Ateşle ve unut moduyla ateşliyor. Bütün tanklara, bütün zırhlı piyade taşıyıcılarına, bütün yürüyen savaş hedeflerine karşı etkili zırh delici özelliğe sahip. Ayrıca yine Apache'nin bünyesinde 70 adet Hydra roketi var. 70 adet havadan havaya, havadan karaya füze fırlatıyor. Tanklara, zırhlı araçlara, personele, askerlere, yer hedeflerine karşı bir imha kabiliyeti yaratıyor. İleri sensör ve hedefleme sistemi var. Weather capability dediğimiz. Eğer hava koşulları uygun değilse hava koşullarına kendini uyarlayabiliyor. Mesela hiçbir fırtınada, hiçbir hortumda Black Hawk ya da Apache düşmez. Yine üzerinde bir radar sistemi var Apache'nin, ana rotor üzerinde. Aynı anda 256 hedefi tespit ediyor. Bakınız, 256 hedeften 360 derecede 256 hedefi tespit ediyor. Bunlardan en tehlikeli olan 16'sını belirliyor, 16'sını ortadan kaldırıyor önce. İlk saniyede 16'sını kaldırıyor, sonra diğerlerini. Müthiş bir yetenekten bahsediyoruz. Bir de üzerinde gece görüş filtreleri var, objektifleri var. Kızıl ötesi işaretleme sağlayan
yine mercekleri var ve objektifleri var. Kask sistemi sayesinde pilot ve nişancı baktığı yere silahı yönlendirebiliyor. Hem pilot hem de nişancı ikisi birlikte yapabiliyor bunu. Diyelim ki pilot sadece önüne bakıyorsa nişancı tek başına yine kaskla yönetebiliyor ve dakikada 650 mermiyi şşt diye gönderebiliyor. İnsansız hava araçlarıyla entegre bu arada Apache helikopterleri. Mesela Grey Eagle ve Shadow gibi dronları kontrol edip sensör verilerini kullanabiliyor. O sensör verilerinden yararlanarak diğer hedeflere yönelebiliyor. Üzerinde bir zırh var Apache'nin. 23 milimetre çapındaki mermiye dayanıklı. 23 milimetre. 23 milimetre şöyle bir gözünüzün önüne getirin. 2.3 santimetre. Mesela bir su borusu kalınlığında bir mermi Apache'nin zırhını delemiyor. Diyelim ki deldi. Varsayın ki deldi. Zırhını onarıyor. Zırhını anında onarabilme kapasitesine sahip. Anında derken yani 3-5 saniye içinde değil ama çok kısa zamanda onarabiliyor. Diyelim ki mermilerden bir tanesi yakıt deposuna değdi. Depoyu onarıyor. Kanada değdi, kanada onarıyor falan. Çok insanüstü bir şey. Yani bir teknoloji ötesi, yaşayan bir varlık gibi aslında. Apache helikopterleri çok düşük irtifada da uçabiliyor. Çok yüksekte de uçabiliyor. Bu özellikle, bu tabii kabin içi basıncının ayarlanmasıyla ilgili bir şey. Mesela uçaklar, yolcu uçaklar işte 10 bin metreden yukarıya çok fazla çıkmazlar. Maksimum 11 bin metre çünkü kabin içi basıncı ayarlanamıyor. Çok alçaktan da uçamazlar zaten yolcu uçakları. Ve Apache 2800 metrede normal seyrine devam ediyor. 2800 metre Apache'nin normal seyri, kartal gibi düşünün. Ama isterse Apache helikopteri 20 bin fite kadar çıkabiliyor. Yani 6000 kilometrenin üzerine, 6000 metrenin üzerine çıkabiliyor. Savaştaki yarı çapı 480 kilometre. Şimdi 480 kilometre yarı çapı anlatmak için size bir örnek vereceğim. Mesela Apache helikopteri Ankara'nın üzerinde duruyor, değil mi? Sinop'tan Mersin'e kadar olan bütün bir bölgeyi tarayabiliyor. Nasıl? Ha böyle bir şey olamaz. Yani bu helikopteri vurdular. Bu helikopteri vurabilmek Sinop'tan Mersin'e kadar olan bir bölge. Doğuda da batıda da mesela Kocaeli'den işte Sivas'a kadar olan bir bölgeyi kontrol ediyor. 360 derece. Bunu vurdular. Manevra kabiliyeti o kadar büyük ki dört kanatlı kompozit motoru var. Kompozit malzeme hafifletilmiş malzemeden yapılıyor. Yüksek irtifada ve sıcak havada güçlü bir performans sergiliyor. Yani çöl iklimi ve kutup iklimi fark etmiyor Apache için. Dijital bağlantıları çok güçlü. Link 16 gibi sistemlerle karadan, havadan ve dronlarla her türlü entegrasyonu sağlıyor. Yani kara hedefleriyle ya da karadan bildirilen, rapor veren kaynaklarla irtibat sağlayabiliyor. Kanıtlanmış savaş rekoru Körfez Savaşı'ndan Afganistan'a kadar binlerce sorti yapmıştır Apache. Kendisinden önceki türdeşleri Kobralardan çok üstün, Skorskilerden yine çok üstün ve kötü hava koşullarında uçabilme yeteneği bakımından hepsinden ayrışan bir helikopter özelliği var. Amerikalıların K-52 ve Mi-28 gibi rakipleri var. Onlardan bile daha üstün. Apache bir tank avcısı ve hava desteği rollerinde rakipsiz bir konumda. Şimdi Apache'nin düşürülmesi Black Hawk'a göre daha zor. Apache taarruz helikopteri olarak, özel olarak hayatta kalmak üzere tasarlanmış. Black Hawk ise daha çok çok amaçlı bir helikopter ve ulaşım taşıma kapasitesine odaklanıyor. Çok fazla yük taşıyor ama savaş kabiliyeti fazla değil. Apache'nin hem savaş kabiliyeti var hem yük taşıma kabiliyeti daha fazla. Her parçası en az 12.7 milimetre ağır makineli tüfek ateşine karşı korunaklı. Mürettebat koltukları arasında, burası çok önemli, dikkat edin buraya. Mürettebat koltukları arasında bir şeffaf patlama kalkanı var. Mesela bir mermi yanınızdaki nişancıya isabet etti. Nişancıdan seken ya da onu delip geçen mermi size gelmiyor, o kalkan koruyor. Ya da pilot vuruldu. Nişancı hayatta kalabiliyor, nişancı kumandayı alabiliyor. Yani iki kişiyle uçmanın avantajını size yaşatıyor.
Körfez Savaşı'nda bir Apache helikopteri düşürüldü. Pilotaj hatası vardı. Burada doğrudan bir muharip hata değildi. Yani bir muharebe sonucu düşürülmedi. Irak ve Afganistan'da hasar aldı ama göreve devam ettiler. İşte bu dediğim kendini onarma yeteneği sayesinde. Black Hawk da çok sağlam bir helikopter ama Apache kadar ağır zırhlı değil ve roket atarları RPG'lere karşı çok dayanıksız. Roket atarlar karşısında böyle üzerinden sekiyor, öyle söylüyorum. O kadar inanılmaz bir şeye sahip, zırha sahip. Amerika'nın Vietnam Savaşı'nda kullanılan helikopterler tabii bunların prototipleriydi. O zaman çok gelişmiş helikopterleri yoktu. Amerika 1962-75 arasında Vietnam Savaşı'nda tam tamına 5300 helikopter kaybetti. Sair sebeplerle ve diğer hava araçlarını da kattığımızda, uçakları ve işte diğer taşıyıcıları da kattığımızda toplamda 12 bin civarında hava aracını Vietnamlılar yok ettiler. 12 bin. Vietnam Savaşı'na Amerikalılar ve Vietnamlılar helikopter savaşı derler. 5300 helikopterden bahsediyoruz. O savaşta Bell helikopterleri kullanılıyordu. Cobra'lar, Chinook'lar kullanılıyordu. Kiowa'lar, Sea Knight'lar, Sea Stallion'lar kullanılıyordu. Shawnee'ler kullanılıyordu. Ve savaşta kaybedilen helikopter sayısını cinslerine göre ifade etmek gerekirse mesela Huey helikopteri, bunların hepsi Kızılderili adı bu arada, ona da geleceğim. Mesela 3305 Huey helikopteri kaybetti Amerika. 842 Cayuse helikopteri kaybetti. 300 Cobra ve 132 de Chinook kaybetti. Amerika'nın tabii personel 2 kişiyle uçtuğunu varsaydığınızda 5300 helikopter çarpı 2 gibi düşünün. Tek başına uçanlar da var elbette. Ama çok büyük bir kayıp verdi. Bendeniz Vietnam'ı gördüm. Yani Vietnam'da bu savaşın cereyan ettiği jungle'larda gezdik. Bir turist rehberi eşliğinde, inanılmaz bir şeydi. Herhalde diyorum. Yani o günün teknolojisiyle, kazma kürekle yer altında devasa şehirler kurmuşlar. Böyle hani Marmaraylar, Avrasya tünelleri falan, bunlar şey kalır. İşte abi iki şeritli yol yaptık falan, öyle kalır. Öylesine yerler yapmışlar. Hastaneler, revirler, bakım evleri, mühimmat depoları, şunlar bunlar. Şehrin altında, ormanın altını kazmışlar. İnanılmaz bir şey. Bir giriyorsunuz. Bir de tabii ormanda, jungle'da tuzaklar kuruyorlar. Vietnam gerillaları, Vietcong gerillaları. Bu jungle'da gezerken mesela bacağınızı tak diye kaptırıyor, yarıdan kesiyor. Yani bacağınızın yarısı yok. Savaş dışı bırakıyor. Kolunuzu ya da boynunuzu. Yüzden fazla tuzaklama yöntemi vardı. Her birini gösterdiler bize. Yüzden fazla. Ama çok ölümcül tuzaklar. Bunları tabii şey olsun diye söylemiyorum. Hani hoş güzel şeyler anlatıyoruz. Bak ne güzel cici şeyler yapmışlar demiyorum ama Amerikan büyük askeri varlığı karşısında Vietnamlılar da kendilerine göre bir savunma mekanizması geliştirmişler ve çok başarılı olmuşlar. Şimdi Amerikan helikopterlerine neden acaba Kızılderili ismi veriliyor diye düşündünüz mü? Hepsi Kızılderili ismidir. Hepsi. Baştan aya. Hikaye 1947'ye dayanıyor. Bu arada yazan çizen var mı? Ha? Öyle mi? Konuyla ilgili buyurun. Evet, maalesef öyle haraç mezat satılmıyor, müzayedede falan yok, her isteyene yok, isteyene vermiyorlar, parası olsa da vermiyorlar. Buyurun başka. Tamam, peki. 1947 yılında Amerikan ordusundan, hava kol ordusundan ayrılarak hava kuvvetleri kurulduktan sonra General Hamilton başkanlığında bir helikopter isimlendirme heyeti belirleniyor. Bu helikopterler ilk başta Hoverfly, Dragonfly gibi böcek isimleri taşıyor. Önce bu isimleri veriyorlar. Sonra helikopterlerin böyle çok hızlı, çevik, ani saldırıp kaçan yapısı nedeniyle diyorlar ki bunlara işte böyle böcek çiçek isimleri verirsek olmaz. Bunlara böyle savaşkan isimler vermeliyiz ve Amerika'nın bütün
iç savaş ve Kızılderili Savaşı sırasında gördüğü en kahraman Kızılderili kabilelerinin ve reislerinin adı veriliyor. Bunlardan bir tanesi Sioux. Sioux'lar işte helikopter. Little Big Horn Savaşı'nda 7. Süvari Alayı'nı ortadan kaldırmıştı Sioux kabilesi. 1969'da Army Regulation 70 ila 28 kod numarasıyla talimnameyle resmileştirdi ve bu yönetmelik ordu araçlarının Kızılderili kabileleri, şefleri ya da Kızılderili

0: Lütfen rica ediyorum. Lakota, Dakota, Nakota. Yok mu? Hala yazan yok mu? Vallahi. O zaman boşuna anlatmışız. Evet, bence boşuna anlatmışız. Hatırladınız mı? The Killer of Moonflowers diye bir filmden bahsettik. Leonardo DiCaprio'nun Robert De Niro ile birlikte oynadığı o olağanüstü film. İşte orada o Lakota, Dakota, Nakota Kızılderililerden bahsediyor. O bölgede böyle esrarengiz cinayetler işleniyor. Bu esrarengiz cinayetleri aydınlatmak üzere de Leonardo DiCaprio gidiyor bir müfettiş olarak bölgeye. Bu arada mikrofon düşmüş, hiç farkında bile değilim. Vallahi bugün çok aksilik oldu. Tepe lambam gitti. Tepe lambamı şu anda kullanamıyorum. Mikrofon düştü vesaire ama biz hala hayattayız, merak etmeyin. Derken Leonardo DiCaprio bakıyor ki bu cinayetlerin arkasında ne var? Petrol var, altın var. Tespit ediyor. Robert De Niro da müthiş oynuyor burada tabii. Tabii karşı tarafta kötü adam oynuyor. Robert De Niro'ya iyi adam da kötü adam da yakışıyor. Hepsine yakışıyor aslında. İyi aktörlere hepsi yakışır. İşte o bölge, Kanada sınırına çok yakın bir bölge. Lakota, Dakota, Nakota yerlilerinin bulunduğu bölgedir. İsterseniz böyle küçük bir ara verelim. Bu küçük aradan sonra dolayısıyla Black Hawk düştü ya da Kara Şahin düştü haberinin Apache helikopterinin düşmesine kadar olan süreci özetlerken şu sayıkla özetledik. Amerika bundan sonra çok daha dikkatli olmak zorunda. Çünkü İran'ın yapamayacağı bir şey yok. Apache düşürdüyse yarın F-35, F-16'ları zaten şey gibi düşürüyor. Yani keklik gibi düşürüyorlar. F-35'lerle bile savaşamayacağını anlayacak. Ve bir yayının başında ifade ettiğim o hususu da söyleyeyim. Amerika dün bu Apache helikopteri vurulduktan sonra planı deşifre oldu. Azerbaycan'da İsrail hava indirme birlikleri, güneyde de Arap Körfezi'nde İsrail hava indirme birlikleri Ales'te bekliyordu. Bir kara harekatına girişilecekti. Kara harekatını İran Kürtleri ile Kuzey Irak Kürtleri yapacaktı. Dün İran bunu fark etti. Önce kendi ülkesindeki Kürtlerin üzerinden şöyle bir geçti. Yani hava sahasını kapattı. Bir şey yapmadı. Hava sahasını kapattığı için tabii kimse oraya herhangi bir şekilde giremedi. Ama Erbil'i bombardımana tabi tuttu. Bombardımana maruz kaldı ve Erbil'de taş taş üzerinde kalmadı demeyeceğim ama çok büyük şeyler yaptı. Hani ola ki bir kara harekatına girişirseniz kendinize mukayyet olun demeye getirdi. Ve Amerika biliyorsunuz çöl fırtınası harekatında da böylesi bir erken deşifrasyona maruz kaldı. Askerleri çölde fırtınaya yakalandı. General Norman Schwarzkopf, çöl ayısı dedikleri general, hatta görevden alındı bu operasyondan sonra. Şu anda Amerika ordusunda muhtemelen görevden almalar ve tasfiyeler cereyan ediyor olabilir. Çünkü Apache'nin düşmesi savaşın yönünü değiştiriyor. Amerika bundan sonra eskisi kadar rahat hareket edemeyebilir. Basit derken şahit İranların kendi yaptıkları bir drone. Bu drone'la eğer dünyanın en iyi helikopterini vurabiliyorlarsa yarın Washington'un kalbinde herhangi bir yeri de vurabilir diye düşünmüş olabilirler.
1: Şöyle diyor Bismarck, sadece aptallar kendi hatalarından ders çıkarırlar, akıllı insanlar başkalarının hatalarından ders çıkarır diyor. Eğer siz başkalarının hatalarından ders çıkarıyorsanız çok kısa zamanda doğru yolu bulacaksınız demektir. Ama kendi hatalarınızdan ders çıkarmaya başladığınız andan itibaren farklı bir noktaya doğru gidiyorsunuz.
2: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Dün bir Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler kararnamesi yayımlandı. Büyükelçiler kararnamesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin başta Reykjavik olmak üzere İzlanda biliyorsunuz pek çok yerdeki büyükelçisini değiştirdi. Değiştirebilir, normaldir bunlar. Ben işin o kısmıyla ilgili değilim. Fakat Helsinki'ye bir büyükelçi atandı. Helsinki

Büyükelçimizin adı Ayşe Hilal Sayan. Ayşe Hilal Sayan. Sayan soyadını hatırlıyorsunuz değil mi? Sayan soyadı Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları dönemindeki imtiyazlı ailelerden biridir. Ailenin bütün fertleri 7'den 77'ye hepsi devlette önemli görevlerdedir. Hatta birden çok yerden maaş almaktadır. Birden çok göreve aday olmaktadır. Şimdi büyükelçi atanan kişinin biliyorsun bir akrabası var. Fatma Betül Sayan Kaya. Fatma Betül Sayan Kaya da eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Uzunca bir dönem 26-27. dönem İstanbul Milletvekilliği görevinde bulundu. Yine Kayan ailesinden bir başka muhterem zat var. O da Ömer Fatih Sayan. Ömer Fatih Sayan da eski BTK Başkanı, Bilgi Teknolojileri Kurumu düzenleyici bir kuruldur. Onun başkanıydı. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda bakan yardımcısı. Bir de Savcı Sayan var. O Savcı Sayan'ın bu akrabalık derecesi var mı yok mu bilmiyorum ama Sayan soyadını kullandığı için. Dolayısıyla Ayşe Hilal Sayan büyükelçi atandı. Ailede herhangi bir şekilde yani yeryüzüne gelmiş fertlerinin hepsi şu anda imtiyazlı durumdalar. Bunun tabii şöyle bir sakıncası var söylüyorum. Yani işe adam almak ya da adama göre iş bulmak. Hangisini tercih edersiniz derseniz vallahi bilmiyoruz ama Türkiye'de maalesef bu işin biraz suyu çıkmış durumda. Şimdi bu cumartesi günü bizi dinleyen genç arkadaşlarımız için de önemli olduğunu düşünüyorum. Cumartesi günü biliyorsunuz LGS sınavı var. Şimdi LGS sınavı geçen yıl hayırdır? Tabii özür diliyorum LGS sınavı diyorum olur mu ya işte LGS zaten lise giriş sınavı LGS lise giriş sınavı sınavı. Ya gördüm yakaladılar beni. Evet Simge Hanım, İrem Hanım tebrik ediyorum. Cumartesi günü LGS var. LGS'de geçen yıl yaşananlar o kadar kafa karıştırıcı ki yani soruların çalındığından emin değilim ama soruların çalınmış olma ihtimali çok yüksek. Şimdi veliler bu yılda LGS'de soruların çalınabileceği endişesini yaşıyor. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı uyarıyoruz. Geçen yıl hani diyelim ki bir hata oldu ve sorular çalındı. Çalındığından emin değiliz ama bu böyle olma ihtimali yüksek. Şimdi bu cumartesi günü milyonlarca çocuk aylardır hatta yıllardır gece gündüz demeden çalışarak, test çözerek sadece emeğinin karşılığını almak istiyor. Çocukların bu hakkını ellerinden almayınız. Ha alırsanız Fethullah Gülen de onun bunun hakkını elinden aldı. Sınav sorularını çaldı. Askeri akademilere, polis akademilerine, her yere istediği adamları yerleştirdi. Ülkenin mayası bozuldu, kimyası bozuldu. Çünkü yetenekliler elendi, yeteneksizler ise yukarı doğru çıktı. Eğer bugün Türkiye bir yetenek problemi yaşıyorsa bu Fethullah Gülen'in o dönemde yürüttüğü kadrolaşma hareketinin sonucudur. Sınav sorularını çalarak yetenekli olan çocukları elediler. Bugün de aynı şey olabilir. Bundan uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Şimdi bugün tabii kulaktan dolma iddialarla değil ama rakamlarla isterseniz anlatayım ben. LGS'nin bir röntgenini çekeceğim. Geçen yıl sosyal medyaya düşen böyle kitapçıklar aniden artan şampiyon adayları çıktı. Şampiyon adaylarının sayısı ikiye katlandı. Şimdi bir yıldan öteki yıla şampiyon sayısı iki katına çıkar mı? Ya karpuz bile ekseniz değil mi işte? Ertesi sene domates ekiyorsun değil mi? Ertesi sene iki tane veriyor. Bu sene bir tane, gelecek sene iki tane. Bu sene bir ektiniz 25 domates vermez. Birdenbire şampiyonların sayısı ikiye katlanır mı? İşte şampiyonların sayısı ikiye katlandıysa demek ki birileri soru çaldı. Birileri çalınan sorularla sınava girdi. Bir önceki LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olan öğrenci sayısı 352 idi. Geçen yıl bu sayı ikiye katlandı, 719'a çıktı. Hukukta bir deyim vardır. Der ki, hayatın olağan akışına aykırı olan şeylerden şüphe ediniz. Şimdi birdenbire 352'den 719'a çıkınca ne oldu? Türkiye'nin IQ'su mu kabardı birdenbire? O öyle mi oldu? O olmadığını biliyoruz. O zaman birileri soru çaldı. Şimdi bu yılda aynı şey olmasın istiyoruz. Bu durum haklı olarak aklımıza tabii şöyle bir soruyu getiriyor. Sınav mı çok kolaydı diye. Öyle de bakalım. İyimser tarafından bakalım. Yoksa birileri sınav sorularını çaldı mı? Diyelim ki sınav soruları.
Hayır, bakıyoruz mesela bir önceki yılın soruları ile ondan önceki yılın soruları birbirinden daha çetin. Yani geçen yılın soruları bir önceki yıldan daha çetin sorular. Demek ki soruda bir şey yok. Bir avantaj yaratacak durum yok. O zaman geriye ne kalıyor? Sorular çalınmıştır. Herkes bu 719 birinci hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi okullardan çıktı diye kapı kapı dolaştı, sakladılar. Birincileri sakladılar. Oysa dershaneler, tabii dershaneler kalktı ama okullar var. İşte LGS birincisi bizden, LGS 11.'si bizden diye böyle okulların kapılarına yazmadılar. Neden yazmadılar? Çünkü muhtemelen o işin içindeydiler. Şimdi eğitim uzmanları, istatistikçiler çok iyi bilirler ki bir sınavda şampiyon sayısı bir yılda iki katına çıkmaz. Normal bir eğitim başarısıyla da açıklanamaz. Sınavın soruları çok kolay mıydı? Hayır, onu kanıtladık, daha zordu. Geçen yılki sayısal ve sözel analizlerine baktığımızda soruların hiç de öyle herkesin hepsini yapabileceği sorular olmadığını gördük. Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda illerin, ilçelerin ve okulların başarı sıralamalarını kamuoyuna açıklamayı tamamen durdurdu. Ne yapıyor? Karartma yapıyor. Eğer hani hakikaten yediğiniz aştan kuşku duymuyorsanız, yani çiğ yemediyseniz açıklayınız. Açıklamadılar çünkü açıkladıkları zaman foyası ortaya çıkacaktı. Gerekçe şuydu, Milli Eğitim Bakanlığı ne kadar bir şey duyarlı, hassas, ince ruhlu bir Milli Eğitim Bakanlığımız var. Dedi ki Milli Eğitim Bakanlığı, çocukları ve okulları birbiriyle yarıştırmamak için açıklamıyoruz dediler. Nasıl, gördünüz mü? Hani minareyi çalan kılıfını hazırlar. Binali Yıldırım'ın kulağının dibinde Rahmi Koç fıkra anlatıyor. Soruyorlar, diyorlar ki vallahi ben bir şey anlattım ama duymadım, bilmiyorum ne o. Ne olduğunu anlayamadım diyor. Kuyruklu yalan. Aynı şey. Bu da öyle. Şimdi biz şu soruyu soruyoruz. Diyoruz ki geçen yıl sınav devam ederken yaşanan soru sızıntısı skandalından kamuoyunun, velilerin ve herkesin doğal hakkı var mıydı? Şampiyonların dağılımında istatistiksel bir anormallik var mı yok mu diye bize açıklayın. Eğer siz herhangi bir ilde, herhangi bir okulda kaç birinci olduğunu şeffaf bir şekilde listeler halinde yayımlamazsanız biz kuşku duyarız. Akıllardaki fısıltı gazetesini ortadan kaldıramazsınız. Veliler tabii haklı olarak soruyor. Diyor ki sorular sızdırıldı ve soruların sızdırıldığı bölgelerden birinciler çıktı. Mesela birincilerin yoğunlaştığı bölgeleri versinler, orada soruların çalındığını tespit ederiz. Ama bunu da yapmıyorlar çünkü minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Peki bu şüphelilerin arkasındaki somut olay ne sizce? Sınav günü, hatırlayınız, takvimler 15 Haziran'ı gösterirken, sınavın ilk oturumu devam ederken saat 11.57'de, bakın saat veriyorum, 11.57 ile 12 arasında şok edici bir durum ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sorularını resmi olarak saat 14'te açıklaması gerekirken sınavın bitmesine 1,5 saat kala mesajlaşma, Telegram, WhatsApp gruplarında 2025 LGS sözel PDF dosyaları düştü. Hemen ardından sayısal kitapçığı, cevap anahtarları düştü ekran görüntüleriyle birlikte. Bir öğretmenin sınav sürerken bu kitapçıkları gruplara gönderdiğine dair belgeler çıktı. Dönemin Milli Eğitim Bakanı bu paylaşımları doğrulamak zorunda kaldı. Bakanlık, evet kitapçık bizim arzu ettiğimiz saatten önce açıklandı ama bu durum sınav güvenliğini riske etmedi, güvenlik ihlali yok falan dedi. Siz onu külahıma anlatın. Ancak çocukların sınavdan çıkmasını bekleyen veliler bu açıklamadan tatmin olmadı. Günlerce sosyal medyada eylemler yapıldı. Sordu, herkes sordu. Sınav devam ederken dışarıya sızan, gruplarda dolaşan o sorular ve cevap anahtarları içerideki birilerine ulaştırıldı mı diye soruyoruz. Kesin, net. Dolayısıyla çocuklarımızın emeğinin heba edilmesine göz yumamayız. Bu yıl en azından buna göz yummamak için çok tedbir alınması gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki ya suyun başını tutmuş adam. Şimdi suyun başını tutan adamdan mı hesap soracaksınız? Bugün vermek istiyordum ama vakit kalmayacak. Mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı cinsel tacizden, evli bir kadınla birlikte olduğu için cinsel tacizden suçlu bulundu.
Ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısından bahsediyoruz. Kim biliyor musunuz? Mesela bir ülkede savaş suçlusu bir yönetici varsa onları yargılayan mahkemenin başkanıdır. Adam bir defa ahlaki zaaf içinde. Şimdi burada da Milli Eğitim Bakanı bence kopya olayına bizzatı çanak tutan kişidir. Geçen yıl için söylüyorum. Bu yıl göreceğiz. Bu yıl ne olup olmadığını göreceğiz. Geçen yıl yaşanan şaibe ve sızdırılan kitapçıklar ve istatistiksel garabet hafızamızda doğal olarak bu yılda aynı şeyin yaşanabileceğini bize söylüyor. Sınav salonlarının kapıları kapandığında adalet sağlansın istiyoruz biz. Bu yıl daha çok güvenlik önlemleri alınsın istiyoruz. Her bir çocuk bu ülkenin geleceğidir ve hiçbir çocuğun tek bir soru hakkı elinden alınmamalı ve yanlış bir notlamaya kurban edilmemeli. Ve Milli Eğitim Bakanı'na soruyoruz. Diyoruz ki bu yıl sınav bittiğinde lütfen başarı listelerini şeffaf biçimde açıklayın. Hangi ilde, hangi okulda kaç birinci var? Açıklayın. Açıklayın çünkü şöyle, mesela okulun en tembel öğrencisi birinci olmuş. Bunu tabii çocuklar görecek diyor. Ya diyecekler ya o tembelin tembel tenekenin önde gideniydi. O nasıl birinci olur diye soracaklar. Açıklarsanız bunu anlarız. Açıklamıyorsun. Yok efendim öyle değil de böyle. Bu yılki LGS'de aynı şeylerin tekerrür edip etmeyeceğini, yinelenip yinelenmeyeceğini bilmiyoruz ama umutsuzuz maalesef. Yani olur mu olmaz mı bilemem. Ne kadar vaktimiz kaldı? 2 dakika. Şimdi 2 dakikada aslında şunu konuşmam lazım. Bir eğitim meselesi. Bir öğretmen biliyorsunuz müdür tarafından, okul müdürü tarafından mobbinge maruz kaldığı için intihar etti. 28 yaşında öğretmen Irmak Ayşe Koparan. Fotoğrafını verebilir miyiz? Çok hoş bir kadın. Allah rahmet eylesin. 7 Haziran 2026'da evinde ölü bulundu. Ve bir tutanak ortaya çıktı Ayşe Irmak Koparan'ın. Bu tutanağı altında müdür yardımcılarının da imzası var. Diyor ki beni müdür herkesin içinde tokatladı. Arkaya geçtiğim halde döndü bir de arkada bir daha tokatladı. Bütün bunları tanık oldular diyor. Şimdi okul müdürüyle ilgili kaymakamlık bir soruşturma açtı. Tabii olay patladıktan sonra açıyorlar. Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma yürütüyor. Ölüme sebebiyet verme, görevi kötüye kullanma iddiasıyla müdürü de verelim de onu da görsün el alem. Melahat İleri, işte bu soldaki müdür, öteki de intihar eden öğretmen, mobbinge maruz kalan öğretmen. Melahat İleri, hayır dedi ben herhangi bir şekilde mobbing uygulamadım diye. Tutanak elimde, tutanakta diyor ki, Karakazan İlkokulu'nda okul öncesi öğretmen olarak görev yapmaktayım. Filan tarihte öğretmenlerin bulunduğu servis içerisinde okulumuz müdürü Melahat İleri ile aramızda yaşanan tartışma sonrasında söz konusu kişi bana yönelik olarak çingene dedi, aşağılık kadın dedi ve arkasından da tokatladı. Ayrıca geri zekalı dedi. Sonra öfkesi yatışmadı, bir daha tokat attı. Ve bu tokata herkes tanıktır diyor. Tutanak elimizde burada. Şimdi bu tutanak ortada. İntihar vakası ortada. Ve müdüre hanım hala görevde tutuldu. Olay patladıktan sonra. Olay patlayınca tabii işte o zaman engel olamıyorlar. Mesela LGS'de soruların çalındığını kanıtlarsak karşısında duramazlar. Bu yüzden veliler bu yıl işi gücü bıraksınlar. Soruların çalınıp çalınmadığı ile ilgili araştırma yapsınlar. Bu kadar basit. Aksi halde yeteneksiz çocuklar yetenekli çocukların önüne geçecek. Diyeceksiniz ki onların da hakkı. Elbette onların da hakkı. Okumak onların da hakkı. Ama yetenek Tanrı'nın verdiği bir lütuftur bize. Yani yetenekli insanların toplumda öne çıkması ve sivrilmesi gerekiyor. Öyle olmazsa bugünkü durumu tekrar yaşarız. Memleket niye kötü yönetiliyor bundan? Yeteneksizler yönetiyor çünkü. Yetenekli olanlar bu işe girmiyorlar. Bitirdik. Bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Simge Erten, editör masasında İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Size bugün Ariana Grande'den şarkılar dinletiyoruz. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz ve Cuma günü görüşmek üzere diyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. Siyasetin gündeminde CHP'de dün yaşanan grup toplantısı tartışmaları var. Son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi. Açıklamada CENTCOM kuvvetleri dün bir ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak Başkomutan Trump talimatı doğrultusunda 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladı ifadelerine yer verildi. Söz konusu misilleme saldırısında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin vurulduğu belirtildi. Bu operasyon ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir yanıt niteliğindeydi ifadeleri kullanıldı. İç gündemle devam edeceğiz. Siyasetin gündeminde dün CHP'de yaşanan grup toplantısı tartışmaları vardı. CHP'de mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında grup toplantısı gerilimi yaşandı. Kılıçdaroğlu ile Özel'in 13.30'da CHP grup toplantısında konuşacaklarını duyurmasının ardından meclis önünde sabah erken saatlerden itibaren partililer toplanmaya başladı. Meclisin Dikmen ve Çankaya kapılarından giriş yapmaya çalışan partililer arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Ve meclis kapısında yaşanan tansiyonun artmasının ardındansa Kemal Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama yayımlayarak tarafları sükunete davet etti. Destekçilerini saat 14'te CHP Genel Merkezi'ne çağırdı. CHP'nin meclisteki grup toplantısında ise kürsüde Özgür Özel vardı. Özel konuşmasında kurultay için tarih verdi.
2: Tedbir var, kurultay yapamayız diyenlerin kurultay sürecini başlatacağız açıklamasını duyduk. Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, bir tek kurultayı ortadan kaldırmış istinafın kararı, o kurultayı yapmalısınız. Yapacaksınız, başka çaresi yoktur. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir.
1: Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde konuştu. Kılıçdaroğlu koltuk derdim yok, kurultayı toplayacağım dedi.
3: Benim koltuk derdim yok. Ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Kurultayı toplayacağım. Ahlaklı, erdemli bir kurultayı elbette yapacağız. Elbette yapacağız. Elbette genel başkanımızı erdemli bilgi oylarınızla seçeceksiniz. Hiç kimse kapalı kapılar ardında özel pazarlıklar yapmayacak. Kimse zenginleşme aracı olarak kurultayı kullanmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak. Bunların tamamını yapacağım.
1: Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 2 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 974 şüpheli yakalandı, bunlardan 381'i tutuklandı, 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Belirlenen adreslere yapılan aramalarda ise 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,86 değer kaybederek 13.741 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.349 lira, çeyrek altın 10.356, tam altın 41.333, ata altını ise 42.326 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %63'e varmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. D100'e baktığımızda Haliç Orta Köprü'de Ok Meydanı yönünde orta şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Fenertepe Habibler yönünde de orta şeritli bir zincirleme trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor ve bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı başlıyor.
1: 10 Haziran 2026 Çarşamba, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, dahası sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09, onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X üzerinde ya da Twitter'da @radyosputniktr ya da Telegram üzerinden Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşırsınız, ulaşabilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56, tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Haydi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi dünden beri grup toplantısı, kim katılacak, kim konuşacak, Kılıçdaroğlu mu konuşacak, Özel mi konuşacak tartışmaları yapılırken, ki hatırlayınız dün de grup toplantı salonuna bağlanmıştık. CHP milletvekili Murat Bakan Özgür Özel'in konuşacağını söylemişti. Orada devreye giren meclis başkanı oldu. Orada karmaşayı engellemek adına, olası bir gerilimi salon içerisindeki o olası gerilimi engellemek adına meclis başkanı devreye girdi ve dışarıdan ziyaretçilerin, konukların girmesi engellendi. Böylece ne oldu? Özgür Özel grup toplantısında konuştu. Peki Kılıçdaroğlu ne yaptı? Kılıçdaroğlu da 18, yanlış bilmiyorsam 18 milletvekilinin katılımıyla genel merkezde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde bir grup toplantısı düzenledi. Şimdi bakacağız ne, kim ne söyledi. Çünkü enteresan açıklamalar. Özgür Özel çok şaşırtmadı. Özgür Özel'in anlattıkları zaten bugüne kadar söylenenlerden çok farklı değildi. Birazdan ona da kulak vereceğiz elbette ama Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları gerçekten detaylı şekilde konuşulması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını neden biliyor musunuz? Çünkü basit bir söylem değişikliğiyle değil de sanki bir CHP açısından söylüyorum bunu, bir tür ideolojik kırılmanın delili var Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda. Madde madde tek tek bakacağız. Bu tabi sadece bir siyasi parti içerisindeki mücadele olarak bunu değerlendirmemek gerekiyor. Ülke siyasetinin de bundan sonra neye doğru evrilebileceğinin de, dikkat, bunun da ipuçlarını veren açıklamalardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmadaki detaylar aslında bakılırsa belki bir yeni parti gündeme gelecektir. Onu da konuşacağız elbette program içerisinde. Şimdi geçelim biz isimler Özgür Özel'den başlayarak neler söylediler, neler anlattılar. Özgür Özel'e kulak vereceğiz. Şu söylemi dikkat çekiciydi. Bütün o konuşmasının içerisinde elbette en dikkat çekici konu, bir 26 Temmuz vurgusu yaptı. Önce bir Özgür Özel'i dinleyelim, arkasından devam edeceğiz.
3: Tedbir var, kurultay yapamayız diyenlerin kurultay sürecini başlatacağız açıklamasını duyduk. Madem ki kurultay yapılacağına, yapabileceğinize ikna oldunuz ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, bir tek kurultayı ortadan kaldırmış istinafın kararı, o kurultayı yapmalısınız. Yapacaksınız, başka çaresi yoktur. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti 6 yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir.
1: Özgür Özel'in dün dikkat çektiği mesele bu. Ama Kılıçdaroğlu tarafına bakılırsa da benim görebildiğim kadarıyla bu bir yorumdur. Önümüzdeki en az bir sene boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kurultay beklemiyor. 11 Haziran'da bir toplantı yapacağını söylemişti. MYK toplantısı. Gerçi bugün de var bir toplantı CHP içerisinde ki bir hafta içerisinde 3. MYK toplantısından bahsediyoruz. Genel merkezden elbette. Orada bir kurultay takvimi belirleyeceğim dedi ama Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum ama bir kurultaya dair net bir tarihte vermedi. Özgür Özel'in burada dikkat çektiği konulardan bir tanesi de bu tartışmaların, bütün bu yaşananların ortadaki tablonun daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işi ya da iç tartışmalarından ibaret olmadığı yönündeki o vurguydu. O dikkat çekiciydi. Şöyle bir bakıyorum başka hangi başlıkları var. Dünya siyasetinde görülmemiş bir şekilde kumpas kuruldu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ifadesi yine önemliydi. Bir iddiası var Özgür Özel'in. Hani izaha muhtaç ya da açıklamaya muhtaç bir iddiadan bahsedebiliriz. Bakın o gün hani Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze geldiği gün ya da daha doğrusu Özgür Özel'in genel merkezden ayrıldığı gün yaşananları hatırlıyorsunuz. O polis ablukasını Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi çevresinde dedi ki Özgür Özel o gün ortada olan bir fotoğraf. 7 tipli genci öldüren Haluk Kırcı'nın ekibi selam veriyorlar 12. kattan. Genel başkan katından selam veriyorlar objektiflere şeklinde bir iddiası. Gerçekten bu iddianın da genel merkez tarafından elbette Kılıçdaroğlu kanadından bir yanıt, bu iddiaya yanıt verilmesi gerekiyor. Dikkat çekici bir iddiaydı bu. Şimdi geçelim, bunlar Özgür Özel'in anlattıkları, Özgür Özel'in söyledikleri. Geçelim Kılıçdaroğlu'na. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bütün konuşmanın ayrıntılarına bakacağız elbette. Benim dikkatimi çeken bir bölüm var. Onunla ilgili de bir ses hazırladı arkadaşlarım. O sesi de sizlerle paylaşacağım ama Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri arasında bir kere şu var. Arınacağız açıklaması. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim açıklaması dikkat çekiciydi. Bütün o konuşmanın ruhuna bakıldığı zaman aslında Kılıçdaroğlu'nun o 38. kurultaya dair iddianamedeki detaylara ya da savcılığın ortaya koyduğu iddialara öyle söyleyebiliriz herhalde bir tür sahiplenme yolunu seçtiğini, bu yönde bir tercihte bulunduğunu Kılıçdaroğlu'nun söyleyebiliriz. Koltuk sevdam yok dedi. Koltuğa dair bir sevdam, bir saplantım yok. Buna denk gelen ifadeler kullandı ama bir yandan da baktım konuşmanın genel ruhu itibariyle de adeta bir seçim konuşması yapmış gibi, partiye seçimler içerisinde bir yön, bir hat çiziyormuşçasına bir detaylar vardı konuşmasının içerisinde. İşte devlete çöken, nasıl tanımlayalım, devlete çöken mafyayla mücadele edeceğim. İşte o beşli çete vurgusu, dış politika vurgusu, ki oraya geleceğiz, dış politika vurgusu dikkat çekiciydi. Burada benim Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada bazı nüanslar, böyle küçük nüanslar vardı. Mesela daha çok Özgür Özel'in kullandığı baba ocağı ifadesine defaatle vurgu yapması dikkat çekiciydi. Bu önemli. Halk TV'yi çok sert şekilde eleştirmiş olması dikkat çekiciydi. Bu açıdan bakıldığı zaman önemli bunlar. Ahlaklı bir kurultayı elbette yapacağız. Bu cümle de önemli. İşte dedim ya size, hani iddianamedeki 38. kurultayla ilgili ortaya atılan bütün o iddiaları peşinen kabul etmiş bir hava içerisinde konuştu Kılıçdaroğlu. Bir başka açıklaması da, hani partide bir tırnak içinde kullanıyorum, ihraç süreci, temizlik tırnak içinde bunların hepsi, süreci başlayacak mı? Ki hiç kirli kimse kapının önüne koyacağız açıklaması yine Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra ne yapacağına dair önemli ipuçları olarak değerlendirilebilir dünkü açıklamaları itibariyle. Bunlar, onlara döneriz tekrar ama bir yandan da toplantıyı, grup toplantısını, genel merkezdeki grup toplantısını izleyenlerin profili açısından ilginç bir slogan benim dikkatimi çekti. Dik dur, eğilme, bu millet seninle sloganı. Bir yerden size tanıdık geliyor olmalı, değil mi? Bu daha çok CHP kurultaylarında, CHP mitinglerinde, CHP'nin herhangi bir toplantısında bugüne kadar benim bir gazeteci olarak söylüyorum bunu. Hani benim eksikliğim olabilir. Eğer gerçekten farklı bir durum varsa lütfen yazın ve düzeltin. Ama çokça duyulmayan bir slogan olarak ön plana çıktı. Benim dün o grup toplantısında, genel merkezdeki grup toplantısında dikkatimi çeken başlıklar, İmamoğlu tarafına yönelik küfürlü söylemler. Onlar da aslında hiç, yani parti içinde herhangi bir siyasi parti açısından fark etmez CHP'si ya da diğer başka partilerde, ama hiç de hoş bir manzara olmadı. Onu da söyleyelim. Dik dur, eğilme, bu millet seninle. Bu slogan bir yerlerden hepimize tanıdık geliyor olmalı diye düşünüyorum. Bu arada hani Kılıçdaroğlu'na kaç milletvekili destek veriyor? Kılıçdaroğlu tarafında, meclis grubunda, CHP içerisinde kaç milletvekili var o tarafta diye sorular gündemde. Bunlar çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Yani dünkü toplantıya gazeteci arkadaşlarımız, dün Ankara'dan, oradan yerinde onu takip eden, o toplantıyı takip eden arkadaşlarımızın verdiği bilgi şu: o genel merkezdeki partililere seslendiği o grup toplantısını 18 CHP'li, şu an görevde olan 18 CHP'li milletvekilinin takip ettiği, izlediği yönünde. Bu parti içerisindeki sürece dair, o sürecin nasıl ilerlediğine dair önemli, dikkat çekici ipuçları da vermiyor değil. Hani aklımızın bir kenarında olsun. Bunları böyle hızlıca aktarıyorum ki, hep söylüyorum bunu, daha biz CHP'yi, CHP içerisindeki tartışmaları daha uzun zaman konuşacağız. Bunlar böyle ilk grup toplantılarında partililerin karşısına isimlerin, işte Kılıçdaroğlu'nun ya da Özel'in bu kriz sürecinden sonra ilk çıktıklarında söyledikleri önemliydi. Benim dikkatimi çeken bir diğer konu, bakın yine Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadeler açısından, hani programa başlarken de bunu söyledim. Yani bu tüm bu Kılıçdaroğlu'nun yaptığı dünkü toplantı, grup toplantısındaki konuşmayı sadece basit bir söylem değişikliği ya da parti için mücadele içerisinde karşı tarafı, Özel kanadını eleştirirken kullanılan sıradan siyasi söylemler olarak görebilirsiniz de, ama ben öyle görmedim, ben öyle yorumlamadım, onu söyleyeyim. Neden? Bakın, çok enteresan kalıplar kullandı Kılıçdaroğlu. Halk ayaklanması çığırtkanlığı, kirli emeller, dış müdahale, iç karışıklık gibi ifadeleri kullandığını gördük biz Kılıçdaroğlu'nun. Bu aslına bakılırsa hani hiç lafı evelemeden, gevelemeden söylemek gerekiyor. Daha çok Cumhur İttifakı'nın liderleri, Cumhur İttifakı kanadında olan işte AK Parti ya da Milliyetçi Hareket Partisi liderlerinin daha çok kullandığı ifadeler olarak ön plana çıkıyor. Benim dün itibariyle dikkatimi çeken başlıklardan, dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. Neden? Çünkü tehlikeli. Neden tehlikeli biliyor musunuz? Şu açıdan. Yani sokakta insanların protesto haklarını kullanıyor olmaları, herhangi bir konuda tepkilerini dile getiriyor olmaları bir kere ne? Anayasal hak. Bunun üzerinden tartışacak bir durum yok, ama topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı gibi, hani biz hafızamız güçlü konuşuyoruz hep, ben de hatırlatmaya çalışıyorum sizlere, hani gayri nizami harp literatürü içerisinde yer alan bu tip ifadeler, ki mesela gazeteci büyüğüm Cengiz Erdinç bunu talihsiz ve demokrasi düşmanı bir ifade olarak değerlendiriyor, ki katılmamak da mümkün değil Cengiz Erdinç'e. Hani bu anlamda dikkat çekici ifadelerdi benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Bu çok önemli. Şimdi o Osmanlıcılık meselesine geleceğim, ama oradan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum izniniz olursa. Şimdi dünkü o toplantıda Kılıçdaroğlu bir ifadesi daha var, o da önemli, onun da altını çizmek, onun üzerinden de konuşmak gerekiyor. Neden bunu anlatıyorum? Bu sadece bir siyasi parti içerisinde hani basit, öylesine ya da yersiz kullanılmış cümleler olarak değerlendirmemek gerekiyor. Sadece günlük siyaset üzerinden bunu, bütün bu süreci okumamak gerektiğini artık ben de yani ikna oldum dünkü o konuşmalardan, yapılan açıklamalardan sonra, doğrusunu söylemek gerekirse. Sadece mesele seçimi kazanmak ya da CHP içerisinde kendi ağırlığını hissettirmek olsaydı, zaten ortada olan bir gerçeklik var. Mahkeme kararıyla zaten bu iş bitmişti. Değil mi Kemal Kılıçdaroğlu kanadı açısından bakıldığı zaman? Ama öyle ilginç söylemler var ki, mesela şu dikkat çekici, Özgür Özel ekibi açısından. Mesela dedi ki Kılıçdaroğlu, hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize neden yardım etmiyorsunuz diyemez. ifadesini kullandı. Özellikle Özgür Özel'in Avrupa'daki Sosyalist Enternasyonel içerisindeki o söylemleri ya da diğer ülkelerle, diğer yine o Avrupa'daki ülke liderleriyle ya da yetkilileriyle yaptığı konuşmaları kastetti. Ama bir hatırlatma, Biden Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı seçildiğinde Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz ifadesini kim kullanmıştı? Kim kullanmıştı? Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Bunun üzerinden bir konuşmak gerekiyor. Bir hatırlatma yapacağım. Bir parantez açacağım. Biraz hafıza tazeleyelim bakalım. Ecevit vurgusu Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çokça yapılır, değil mi? Gerçekten de hani dürüstlük eleştirilir. Bazı politikaları eleştirilir. Evet. Bizim de dönem dönem eleştirdiğimiz olmuştu 90'lı yıllar itibariyle elbette. Bugün de geçmişe bakınca yine eleştirdiğimiz konular var ama herhalde dürüstlüğü, ülke sevgisi, sosyal demokrasiye olan inancı konusunda kimsenin şüphesi yoktur. Kim? Bülent Ecevit'ten bahsediyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'da, Özgür Özel'de, diğer CHP'lilerde sık sık Ecevit vurgusu yaparlar. Ülke siyasetinde önemli bir isim. Ne demişti Kılıçdaroğlu dünkü konuşmasında? Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize yardım etmiyorsunuz diyemez demişti, değil mi? Şimdi bir kısa hatırlatma yapayım mı size? Şöyle biraz geçmişe doğru gitmekte, geçmişe doğru bakmakta yarar var. 12 Eylül 1980. Diyeceksiniz ki darbe dönemini neden hatırlatıyorsun güçlü? CHP genel başkanlarının yurt dışı ile ilişkileri üzerinden ve buna karşılık ödedikleri bedeller üzerinden bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Bakın, Bülent Ecevit'e yabancı basına konuştuğu için hapis cezası verilmişti. O dönemde, darbe döneminde yaşananları, Türkiye'deki durumu anlattığı için bir siyaset ve beyan yasağı vardı. Darbecilerin 52 sayılı bildirisinde, o bildiride ne hatırlatılıyordu? Darbenin ardından Milli Güvenlik Konseyi bu bildiriyi açıklamıştı. Siyasi parti liderlerinin siyasi içerikli açıklama yapmalarını yasaklamışlardı. Yazı yazmalarını ya da o açıklamaları yapmalarını yasaklamıştı. Peki o dönemde ne oldu? Bülent Ecevit cezaevinden çıktıktan sonraki 80 darbesinde biliyorsunuz içeride bütün liderler içerideydi. Bir Hollanda televizyonuna bir röportaj vermişti. Alman Der Spiegel dergisine yine Atatürk'ün mirası ve Türk demokrasisinin hali başlıklı oldukça sert bir yazı kaleme almıştı. Bir Danimarkalı gazeteciyle Politikan gazetesinden bir Danimarkalı gazeteciyle yine Türkiye'nin durumunu anlatan bir o gazeteciyle röportaj yapmıştı. Ve arkasından ne oldu? Bu yabancı basına yönelik açıklamaları ve yazıları nedeniyle askeri mahkeme tarafından yargılandı. 2 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kim? CHP'nin o dönemdeki lideri, gerçi darbe sonrasında uzaklaştırılmıştı o görevden, ama Bülent Ecevit. Bir hatırlatma yapmak istedim. Herhalde diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun metinlerini yazan isimler, kişiler ya da danışmanlığını yapan isimler de bütün bu detayları hatırlarlar. Bizim meslekte bir şey vardır. Mesela başlık atarken ya da bir konuyu aktarırken ilk kez ifadesini kullanırken çok ya da hiç olmadı gibi kesin kanı belirten ifadeleri kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü o ifadeler her an sizi herhangi bir tuzağa düşürebilir, yanlış yapmanıza neden olabilir. Bu açıdan bakıldığı zaman hani Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir CHP genel başkanı böyle şeyler yapmamıştır derken herhalde birazcık şöyle geçmişi hatırlıyordur diye düşünüyorum ki herhalde o dönemler itibariyle de kendisi de yine devlet kademeleri içerisinde farklı görevler almıştı, farklı görevlere odaklanmıştı. Dünkü o konuşmayı tekrar ediyorum. Bunu sadece bir siyasi söylem, işte bir parti içinde ağırlığını koyma hamlesi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Benim görebildiğim, okuduğum kadarıyla hükümetin politikalarıyla da özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleriyle de tırnak içinde devlet çıkarları bağlamında güçlü devlet tezi etrafında bir benzeşme, bir tür aynılaşma yoluna da gidildiğini görüyoruz. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Osmanlıcılık çıkışı kimin? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bakın dünkü o toplantıda, grup toplantısında Tam da bu konuya dair Sayın Kılıçdaroğlu neler söylemiş? Bir kulak verelim, devam edeceğiz.
4: İngiltere'ye bakın, Orta Doğu politikalarına bakın, Osmanlı'nın topraklarına bakın, o coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Türk Cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı, Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı, Akdeniz coğrafyasında da Türkiye olmalı. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Ne demiştim? Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Bunları dillendirmek zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Sayın Kılıçdaroğlu büyümekten, Orta Doğu coğrafyasından bahsederken Osmanlı vurgusu da yaptı, değil mi? Dünden beri bu aslına bakılırsa akademisyenler, gazeteciler, siyasetçiler arasında bu da çok tartışıldı. Bu mesele de çokça konuşuldu. Talihsiz bir açıklama olarak değerlendirenlerin sayısının da daha çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Misak-ı Milli, CHP deyince akla gelen, biliyorsunuz yani Sayın Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor. Dünkü konuşmasında da söyledi. Biz savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyiz. Devlete yön veren bir partiyiz. Devlet kurmuş bir partiyiz derken o devletin kuruluş ilkeleriyle, o devleti kuran ismin ilkeleriyle, yurtta barış, dünyada barış, değil mi? Bu ilkelerle nispeten söylem bazında da olsa çelişen açıklamalar yapmış olması çok tartışıldı. Kim hatırlandı ya da hatırlatıldı Sayın Kılıçdaroğlu bu ifadeleri kullandıktan sonra? Doğru hatırladınız, doğru tahmin ettiniz. Tom Barak kim? Amerika'nın Ankara Büyükelçisi. O söylemlerle Kılıçdaroğlu'nun bu Osmanlıcılık ya da Osmanlı hatırlatması, o coğrafyada Türkiye'nin, ülkenin daha etkin olması konusundaki vurgusu aslında Tom Barak'ın söylediği ifadelerle de çok çelişiyor mu? Bakın ne demişti Tom Barak? Osmanlı İmparatorluğu'ndaki millet sistemi yüzlerce yıl farklı grupları merkezi sistemde var etti. Türkiye tüm bunlar merkez noktası olabilir. Tüm bunlar arasında güçlü ulus devletler 1919'dan beri Amerikan planlarını engelliyor. Sonraki süreçte de İsrail için tehdit oluyor ifadesi en çok konuşulan, dünden beri de en çok tartışılan konulardan, başlıklardan bir tanesi olarak ön plana çıktı. Neden? Çünkü bu sürecin, Türkiye'nin kendi içindeki bu süreci, ki mesela Tom Barak görev, biliyorsunuz, alanı genişletildi. Irak'ta aynı şekilde, tıpkı Suriye gibi, Irak'ta kendi görev alanı içerisine dahil edildi. Ondan sonra yaptığı açıklamalarda da Suriye'yi, Irak'ı Türkiye ile beraber anıyor olması çok konuşulmuştu. Biz de burada çokça burada eleştirmiştik. Nasıl olur da yani o ülkelerdeki iç tabloyla, o ülkelerin içeride verdiği fotoğrafla Türkiye'nin fotoğrafı aynı mı, nasıl aynı şekilde anılır demiştik. İşte bakıyoruz şimdi bu Osmanlı vurgusunun, Neo Osmanlı vurgusunun tıpkı işte Tom Barak'ın son dönem itibariyle sıkça dile getirdiği mesele de bu. Ve Kılıçdaroğlu'nda dün çokça yapmadığı, bugüne kadarki siyasi çizgisine baktığımız zaman da çokça yapmadığı bu vurguları yapmış olması tam bu dönemde dikkat çekici. Neden? Çünkü Amerika'nın bölgedeki çıkarları doğrultusunda ne demişti Tom Barak? Meşruti ve merhametli monarşi modelini bir şekilde önermişti, değil mi? Bölge ülkelerine bu açıdan bakıldığı zaman da enteresan bir örtüşmeyle de karşı karşıyayız. Buna dair daha çok fazla şey söyleyebiliriz ama yani tam Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmayı yaptı işte öğle saatlerinde, değil mi? Saat 14 gibi dün Kılıçdaroğlu konuştu. Tam bu Osmanlı vurgusunu yaptı. Arkasından mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Dikkatinizi çekerim. Ne dedi Sayın Erdoğan o paylaşımında? Osmanlı çınarı bayrağımızı 7 iklimde gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın yerini alan Türkiye Cumhuriyeti bu topraklardaki ilk değil son devletimizdir. Devleti evet müddet aziz milletimizin bizatihi kendisidir. Türk milleti var oldukça devletimiz var olmaya devam edecek açıklamasını yaptı. Bütün bu Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı vurgusu, Osmanlı coğrafyasında Türkiye'nin daha etkin olması gerektiği konusundaki vurgunun yapıldığı o konuşmanın hemen akşamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da bu açıklamanın gelmiş olması en azından enteresan olarak değerlendirilebilir. Belli ki işte o yüzden söyledim konuya girerken, daha program başlarken, bunlar dünkü konuşmaları bu perspektiften de okumak gerekiyor. Elbette CHP içerisinde bir güç mücadelesi var. O mücadelede kim kazanır, kim kazanmaz, ne olur, ne biter, biz gazeteciler olarak izliyoruz bunu. Olanın biteni de size aktarmaya çalışıyoruz ama konuşmanın içeriğine bakıldığı zaman ve bugüne kadar da hani Kılıçdaroğlu ilk defa konuşmuyor değil mi? Yani bugüne kadar herhalde yüzlerce konuşmasını dinlemişizdir. Bu kapsamda da, dış politika kapsamında da olsa hiç böylesine vurguların yaptığını da hatırlamıyorum ben. En azından bu, o yüzden dedim ya, yersiz kurulmuş cümleler olarak bunları ya da o günlük siyaset mücadelesi içerisinde kurulmuş basit cümleler olarak da değerlendirmemek gerekiyor. Yani bir CHP genel başkanı olarak buradan bizim haddimiz mi bilmiyorum ama Atatürk'ün misak-ı milli vurgusunu hatırlatmak belki gerekiyor. Dış politikada Osmanlı coğrafyasına geri dönmek gibi bir hedefi hiç olmadı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Hatay meselesinin dışında. Onu biliyoruz, bunun üzerinden konuşuyoruz değil mi? Yani pek çok başlığı hatırlatabiliriz burada ama dediğim gibi biz hani o büyük genel başkanları vesaireye buradan akıl vermek ya da bir şey anlatmak bizim haddimize değil diye düşünüyorum. Bu dikkat çekici, bu önemli. Tabii burada sorularımız var mı? Tabii ki olacak sorularımız. Bunların üzerinden konuşmak, bu soruları üzerinden bir tartışmak gerekiyor. Yine dünkü ifadelere bakıldığı zaman özellikle az önce aktardım, az önce söylemeye çalıştım sizlere. Yani bir ortaklaşmadan bahsedebiliriz. Bu söylem itibariyle çok ileri bir yorum olarak değerlendirebilirsiniz ama bizim görebildiğim, benim görebildiğim en azından bu. O devlet çıkarları, güçlü devlet tezi, Kılıçdaroğlu'nun da ön plana çıkarttığı, bu şekilde ortaya koyduğu bu tez, farklı bakış açıları olabilir elbette ama son tahlilde de iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın tezleriyle de örtüşür nitelikte. Acaba bu örtüşme mesela terörsüz Türkiye sürecine kayıtsız bir destek olarak ön plana çıkabilir mi önümüzdeki dönemde?

0: Yani enteresan Halk TV, ki ben de bir dönem çalışmıştım Halk TV'de, kısa bir dönemde olsa Halk TV'de çalışmıştım. Hani CHP Halk TV ilişkisini de az çok bilen bir gazeteci olarak dinleyiniz lütfen bu bölüme en azından. Ama Kılıçdaroğlu'nun dün açıkça o konuşmasında, bırakın Halk TV'yi, XYZ kanalı, gazetesi vesaire, herhangi bir yayın organını bu şekilde net olarak hedef göstermiş olması gerçekten, en azından özgürlükler, basın özgürlüğü kapsamında, hele o işte günlük siyaset tartışmaları içerisinde bir şekilde bu kapsamda ele alsak kabul edilebilir bir durum değil. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, dedi Kılıçdaroğlu, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim. Onun da önüne geçeceğim. Vurgu yaptı. Defalarca vurgu yaptı. Ve burada işte sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var vurgusu doğrudan Halk TV'yi işaret ediyordu. Halk TV'nin yönetim kurulu başkanı da Cafer Mahiroğlu da sosyal medya hesabından bu eleştirilere, bütün bu Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine de bir yanıt verdi. Dedi ki, çok cezalar kestiler, ekranı kararttılar ama tamamı faaliyet alanımız içinde denetleyici kurumla yaşandı. Cezaların çoğunluğu mahkemeden döndü. Bugünse dedi, baskı, tehdit ve şantaj konusunda bambaşka bir düzeydeyiz. Sayın Kılıçdaroğlu doğrudan Halk TV'yi ve beni hedef alıyor, hedef gösteriyor açıklaması önemli, dikkat çekici. Bir iddiası da var. Halk TV'nin sahibinin, yönetim kurulu başkanının, baskı, tehdit ve şantaj konusunda gemi azıya öyle almışlar ki diyor, kürsüden açıkça hedef göstermeden öncesi de var. CHP'li bir vekil söyleşi yapıyor. Halk TV'yi bize verin, biz 3 ayda algıyı tersine çevirelim. Tam da bu süreç, bu butlan süreci içerisinde böyle bir teklif gittiğini, böyle bir önerinin kendilerine yapıldığını da söylüyor. Bu dikkat çekici, bu önemli. Son bir not, CHP ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı topluyor ve Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Saat kaçta? Yaklaşık 3,5 saat sonra, saat 13'te toplayacak. Yaşananlar elbette gündemde olacak ama asıl meselenin, asıl konunun da ihraçlar. Ki dün Kılıçdaroğlu ne demişti? Kirli kimse kapının önüne koyacağız açıklamasını yapmıştı. İşte bugünkü MYK'da da bu konunun ön plana çıkacağını biz en azından duyduk. Kulağımıza gelen bilgiler bu yöndeydi. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi bir müzik arasına gideceğim. Arkasından Devlet Bahçeli neler söyledi? MHP'de fesihler, il başkanlıklarıyla ilgili genel merkezin o fesih kararları devam ediyor. Bunlara dair başlıkları konuşacağız. Kısa bir ara.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Türkiye'deki her iki kişiden biri psikolojik desteğe muhtaç. Ben söylemiyorum. Metropol Araştırma Şirketi söylüyor. Toplumun %61'i yüksek düzeyde tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya. Ekonomik kriz öncelikli nedenlerden bir tanesi. Yoğun siyasi gündem. Türkiye'nin 100 üzerinden 59 puanla yüksek tükenmişlik bandında yer alması. Tükenmişliğin en yoğun hissedildiği kesimler 1. Kadınlar, 2. Gençler, 3. işsizler, 4. Öğrenciler. Diyeceksiniz ki geriye ne kaldı? İşte tabloda aslında bunu gösteriyor. Her iki kişiden biri ülke gündemini takip etmenin kendisini fazla ya da çok fazla bunalttığından bahsediyor. Haklı mı? Kesinlikle haklıyız. Kesinlikle haklıyız. Hani fırsat olsa başka ülkede yaşamak isterim diyenlerin oranı, ülkede kalırım diyenlerin oranıyla başa baş. 18-34 yaş grubundaki gençlerden bahsediyoruz. Konuşuyoruz. Karşılıklı işte dertleşiyoruz burada. Hayatın sırrını vermiyoruz birbirimize ama en azından ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de ruh sağlığımızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Dünkü CHP grup toplantıları, artık çoğul konuşmak mecburiyette kalıyoruz. Garip bir siyasi tabloyla da karşı karşıyayız. Biz de anlamaya, çözmeye çaba gösteriyoruz. Hep beraber ortak bir akıl yürütmek gerekiyor. Ortak akıl demişken de dinleyicimiz Yüksel Yıldız yazmış. Size de günaydınlar. Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. O kadar yenilgi alan birinin diyor bir ismin kurtarıcı olarak lanse edilmesi, her şeyden hesap soracağım demesine kim inanır? Etrafındaki kişiler nasıl ve neyi düşünüyor olabilirler diye soruyor. Valla biz de Yüksel Yıldız dinleyicimiz, biz de aslında bakılırsa neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. İşte yapılan konuşmalar itibariyle de ama ben o konuda ikna olmuş durumdayım. Yani bu sadece basit, söylediğim gibi basit sıradan bir siyasi söylem, bir parti için mücadele içerisinde kendi safını güçlendirme mücadelesinin bir yansıması değildi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma. Geleceğe yönelik, gelecek de CHP'nin, şu andaki CHP'den bahsediyorum, ya da ülke siyasetinin nereye doğru evrilebileceğinin, hangi başlıkların bundan sonra tartışılacağının, hangi siyasi görüşün ya da anlayışın ön plana çıkacağının da ipuçlarını veriyordu benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. O yüzden biraz daha detaylı ve hatırlatmalarla beraber bunu andım. Anma demişken dün konuşmuştuk burada, çokça da mesaj geldi. Faik Öztürk'ün açıklaması üzerine, hani o koltuklarını bırakmayan isimler üzerine bir eleştirisi vardı. Daha doğrusu koltuklarını bırakmıyorlar eleştirisi vardı. Partinin diğer kanadı açısından, Özgür Özel kanadı açısından. Biz de hani koltuk bırakmamak deyince akla tabii işte Faik Öztürk ve işte meclisteki görev aldığı süreleri konuşmuştuk ama biraz haksızlık da etmişiz. Şöyle bir bakıyorum, yeni bir grafik de elime ulaştı dün bunları konuştuktan sonra. Yani Engin Altay 7 dönemdir, Erdoğan Toprak 7 dönemdir, Faik Öztürk işte 6 dönemdir, İlhan Kesici, Yaşar Tüzün gibi isimler 6 dönemdir milletvekilliler. Yani 3 dönem ve üstü mecliste vekillik yapan o kadar çok isim var ki buna bir sınırlama, bazı siyasi partiler bu konuda, AK Parti de galiba öyleydi, tüzüğünde bu yönde bir değişiklik yapmıştı ama o değişikliği de değiştirme gerekçelerini her siyasetçi, her siyasi parti bir şekilde buluyor ve sonuçta bu rakamlarla karşımıza çıkıyorlar. İşte hani gerçekten net şekilde 3 ve üstü dönemler için artık bir engelleme, ama samimi bir engellemenin de gelmesi gerekiyor. Elbette tecrübe önemli ama siyaset sadece mecliste, siyaset sadece siyasi partiler çatısı altında yapılmıyor, yapılmamalı zaten. Gerçekte olan bu, siyasetin ruhunda olan bu. Ama ülkemizde maalesef işte hem milletvekillerine verilen, o sokakta görüyorum işte o milletvekilliği kurumuna, aslına bakılırsa o bir makam değil mi? Siyaset içerisindeki pek çok makamdan, pek çok koltuktan bir tanesi, gereğinden belki fazla bir anlam ifade ediyor vatandaşlar açısından bakılınca. Oysa ki vekiller dediğimiz adı üzerinde bizi temsil etmek için geçici süreyle işte o yasama dönemi için seçtiğimiz, gönderdiğimiz isimler. Bu kadar aslında bakılırsa, çok da fazla bir anlam yüklememek gerekiyor. Ama işte aralarında çok çalışanlar var mı? Tabii ki var. Pek çok isim hemen sizin de aklınıza geliyordur elbette. Her siyasi partiden bu arada bu önemli benim görebildiğim, ama yani gereğinden fazla da siyaset deyince, siyasetin işleyişi deyince milletvekilliği kurumuna da gereğinden fazla bir anlam yüklendiğini düşünüyorum ben. En azından bu. Profesyonelleşiyorlar. Bu kötü. Peki devam edelim. Devlet Bahçeli konuştu dün grup toplantısında. Yine gündeminde pek çok başlık vardı elbette Sayın Bahçeli'nin, ama elbette CHP'de yaşananlar özellikle ön plana çıkıyordu. CHP'nin dedi önünde iki yol var dedi ve Özgür Özel'e seslendi aslında bakılırsa. Keskin sirke küpüne zarar ifadesini kullandı. Ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmek gerekir. CHP'ye ve Özgür Özel'e bu yönde bir tavsiyem vardır dedi ve işte zira eğer bu gerçekleşmezse keskin sirke ancak küpüne zarar verir ifadesini kullandı. CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket satına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçmelidir Özgür Özel dedi. Aslına bakılırsa işte ilk bölümde değil mi, uzun uzun konuştuk, detaylı şekilde konuştuk. Böyle Kılıçdaroğlu'nun söylemleriyle ne kadar paralel, ne kadar yakın ifadeler olduğunu da görmek herhalde mümkün. Bunlara bakılınca ilginç, ilginç gelişmeler oluyor. İlginç söylemlerle karşı karşıyayız. MHP demişken 18'e çıktı. Yönetimin değiştiği il sayısı Milliyetçi Hareket Partisi'nde biz dün Konya'yı konuşmuştuk. Bir önceki gün Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının da görevden, genel merkez tarafından görevden alındığını hatırlatalım. Tabii bütün bunlar hani bir yani kaynağını da şu bir saniyeliğine hatırlatmak gerekiyor. İzzet Ulvi Yönter'in, MHP dönemin genel başkan yardımcısı Yönter'in 27 Mart'ta gördüğü lüzum üzerine görevden istifa ettiğini açıklamasıyla birlikte bu başlamıştı ki Yönter'in istifasından önce yine bir sosyal medya paylaşımı vardı. Ne demişti? MHP'ye sızan ajan, seni her cihetten izliyoruz şeklinde bir ne derler? Sosyal medya paylaşımı yapmıştı. Yine Yönter'in bir başka paylaşımı, MHP'nin teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı Semih Yalçın, yine sonrasında görevden alınan İstanbul İl Başkanı Sertel Selim'in de aralarında bulunduğu pek çok kişi tarafından paylaşılmıştı. Ama sonrasında Semih Yalçın o paylaşımını silmişti. Bedeli kim ödedi? İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ödemişti. Sonrasında zaten başlayan süreçte de işte toplamda 18 yanlış hatırlamıyorsam 18 il başkanı ya da bütün il başkanlıkları görevden alındı. Yeni isimler oraya atandı. Tabii parti içerisindeki o güç mücadelesinin de bir yansıması olarak değerlendirilebilir bu. Çünkü Yönter'in adı da yine Bahçeli'den sonraki isim olarak ananlar vardı. Partinin başına geçebilecek isimlerden bir tanesi olarak anılıyordu. Bahçeli demişken şunu da söyleyeyim. 27 Mart'ta istifa etmişti İzzet Ulvi Yönter. 28 Mart'ta Sayın Bahçeli şöyle demişti. Akademik çalışmalarına ağırlık vermek, kazandığı doktora sıfatını daha ileri taşımak için müsaade istedi kendisi demişti. Bu nedenle ayrılmış Sayın Bahçeli Yönter'in ayrılışıyla ilgili bu nedeni bizlere anlatmıştı, bizlere göstermişti. Biz de buradan Sayın Yönter'e akademik hayatında bir kez daha başarılar dileyelim. Tabii DEM Parti'nin de grup toptansı vardı. Tülay Hatimoğulları eş genel başkan konuştu. Bu mutlak buttan CHP, bütün partilerin gündeminde CHP'de yaşananlar var. Çünkü bir şekilde hani dedim ya mesele sadece CHP içerisinde olup biten o iç karmaşa, iç tartışmalar, o bölünmeler vesaire değil. Ülke siyasetinin yeni bir evreye geçişinin delili olarak muhtemeldir ki diğer siyasi partiler de bu şekilde değerlendiriyorlar ki bütün grup toplantılarında bu mesele de gündemdeydi. Ne dedi Tülay Hatimoğulları bu mutlak butlan krizine ilişkin? Bugün CHP'ye mutlak butlan atanması demokratik siyasetin yeniden dizayn edilme örneklerinden birisidir. Vesayet, askeri vesayet rejimine karşı çıkanlar şimdi bir zümrenin vesayet rejimine dönüşmüştür eleştirisini de gündemine aldı DEM Parti eş genel başkanı. Şimdi aslında bakılırsa işte bunları konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Ama bana kalırsa dünün en önemli haberiydi. Maalesef yeteri kadar medyada da konuşulmadı. O da yani haklı tabii, medya onu söyleyecek çok da fazla bir şey yok ama Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında yargılanan isimlerden bir tanesi ve dün 47. celsesi görüldü bu davanın ve gözaltında yaşadıklarına dair çok enteresan, çok dikkat çekici ve elbette kabul edilemez iddiaları gündemine getirdi. Dünkü savunmasında Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker. Şu dakikaya kadar emniyetten ya da savcılıktan bir açıklama yok. O açıklama gelirse elbette paylaşacağız. Ama ifadeleri dikkat çekici. Vatan emniyeti diyor, girdiğimde ben buradan çıkamam diye düşündüm. Çok korkunç bir andı, yani tam bir kabus gibiydi dedi. Çıplak arama iddialarını gündeme getirdi. Bu iddialarını daha da detaylandırdı. Bir polisin kendisine işte üstünü çıkar dediği vesaire, bunlardan bahsetti. Çok daha detay veriyor. Bir yine utanan varsa işte soyunmasını söylediğinden bahsediyor. Tam detayları da aktarmayayım burada. İnsanların onurunu, gururunu kırmak için yapılıyormuş gibi geliyor bana bu çıplak arama ifadesi, dikkat çekici. Yapan utansın dedi, ben utanmıyorum şeklinde bir açıklaması, bir iddiası oldu. Bu çok önemli. Savcılıkta da savcıyla arasında geçen bir diyaloğu da yine o süreç içerisinde aktardı. Buna dair iddiaları da gündemine getirdi. Şöyle söyledi, savcı ile arasında geçen diyaloğu aktarırken savcıya ifade vermek için avukatımla görüşeceğimi söyledim. Senin çocukların reşit değil mi? Değildi değil mi dedi, demiş savcı. Hayır değil ifadesi yanıtını vermiş kendisi de. Artık sosyal hizmetler alır senin çocuklarını şeklinde bir ifade kullandığını iddia ediyor savcının ve şöyle yorumluyor. Bir anneye böyle denir mi? Çocuklarımla beni tehdit ettiler şeklinde de bir yorumu, bir iddiası oldu. Kendisinin bir şekilde bu konuya dair, yani çıplak arama, emniyette kendisine yönelik bir çıplak arama yapıldığına dair, ki dedim ya ifadesinde, savunmasında bu aramanın bütün detaylarını, bütün ayrıntılarını da dünkü celsede anlattı. Onlar da elbette tutanaklara geçti, onu da söyleyelim. Mesela bir infaz koruma memurundan yani Silivri'ye sevk edildikten sonra bir gün sonra bir infaz koruma memuru tarafından Segbis için çağrıldığını söyledi ve şunu anlattı. Ben Segbis nedir bilmiyordum ki. Bilmiyorum ki, işte onun ekrana bağlanıyorsunuz diye anlatmış bunu infaz koruma memuru ve işte orada bir şekilde savcılıkla arasında geçen diyaloğu, savcılıkla arasında geçen o diyaloğun ayrıntılarını da o Segbis görüşmesinde son derece detaylı şekilde anlatmış. Tabii cezaevi koşulları açısından da 40 metrekarede 25 kişi kaldıkları, koğuş arkadaşları arasında uyuşturucu satıcıları, cinayet zanlıları, hırsızların olduğunu vesaire de anlattı. Pek çok detay, pek çok ayrıntı verdi. Hani İBB davasında ne oluyor, ne bitiyor? Bu aralar çok biraz dikkatlerden kaçtı tabii. O davada da neler oluyor? İlginç bir ifade. Söylediğim gibi dünün en önemli haberlerinden bir tanesi bu. Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemedeki savunması. Ama işte bu toz duman arasında maalesef bu tip haberlerde kayboluyor. Ama biz tabii kaybolmaması için de elimizden geleni yapıyoruz. Tabii bunlar iddiaları. Fatoş Pınar Türker'in iddiaları. O iddialara hem eminiz, hem emniyetten hem de savcılıktan bir yanıt gelecektir. O yanıtı da geldiği takdirde elbette sizlerle paylaşacağız. Size bütün detayları aktaracağız. Bir not daha size aktarayım. Attas Çağlayan biliyorsunuz 17 yaşında 14 Ocak'ta İstanbul Güngören'de öldürülmüştü. İlk duruşması vardı davanın ilk duruşması. Tutuklu sanık için savcılık 21 yıl 7 aya varan bir hapis cezası talep etti. Bunu da hatırlatalım. Elbette o davanın da bundan sonraki süreçte bütün ayrıntılarını sizle paylaşacağız diyelim ve yavaş yavaş ilk bölümünde sonuna gelelim. İkinci bölümde biraz ekonomi, gerçekten konuşmamız gereken meseleler, biraz ekonomiden bahsedeceğiz. Şimdi haber merkezine gidelim. Sevgili Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerleyim.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 10'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İran konusunda diplomatik çözüme çağırdı. Gaffar Okan suikastinde iki failin dosyası zaman aşımından düştü. LGS'de 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İran konusunda diplomatik çözüme çağırıyoruz dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzia, konseyin İran yaklaşımına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Konsey üyelerini ve başkanlığı uyararak diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Nebenzia, tüm tarafları ateşe benzin dökmekten vazgeçerek İran etrafındaki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne odaklanmaya çağırıyoruz. Rusya bu yöndeki çabalara tam destek vermeye hazırdır ifadelerini kullandı. Nebenzia konuşmasında İran'a yönelik ömrünü tamamlamış yaptırım komitesinin yeniden canlandırılmasına izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi. İç gündemle devam edelim. Gaffar Okan suikastinde iki failin dosyası zaman aşımından düştü. Diyarbakır'da 24 Ocak 2021'de makam aracında pusuya düşürülerek şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan'ın dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. Gaffar Okan ve 5 silah arkadaşının şehit olduğu saldırının iki faili Haşim Alabalık ve Murat Aktaş isimli iki zanlı 25 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Gıyabi tutuklu olarak yargılanan iki zanlının davası zaman aşımından düştü. Böylece Alabalık'la Aktaş hakkındaki yakalama emri kaldırılarak dosyaları kapatıldı. Gaffar Okan 1997 ile 2001 yılları arasında Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev yapmıştı. Az önce Gaffar Okan'ın haberiyle alakalı olarak tarihte bir yanlışlık oldu. 25 yıldır iki failde kırmızı bültenle aranıyordu. LGS'de 924 binden fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS'de bu yıl öğrencilere ilk kez sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılması kararlaştırılmıştı. Merkezi sınava başvuru sırasında e-okul sistemi üzerinde talepte bulunan velilerin çocuklarına verilecek beslenme paketinden yararlanacak öğrenci sayısı belli oldu. Bu kapsamda sınava girecek 1.022.658 öğrenciden yaklaşık %91'ine beslenme paketi dağıtılacak. Böylece 924.191 öğrenci sınavın iki oturumu arasındaki beslenme paketinden faydalanmış olacak. Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin görülen davada mütalaa açıklandı. Savcılık şüpheli E.Ç. için 21 yıl 7 ay hapis cezası istedi. 21 yıla ek olarak cinayet, ruhsatsız silah, silahla tehdit suçlarından da ceza talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık E.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek taraf avukatlarının mütalaya karşı savunma yapmaları için duruşmayı 8 Eylül'e erteledi. HSK kararnamesi resmi gazetede. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 8 Haziran'da yapılan at çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet Savcısı adayı ve 3 hakim adayının ataması yapıldı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul dünü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,86 değer kaybederek 13.741 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.341 lira, çeyrek altın 10.344, tam altın 41.292, atı altını ise 42.285 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünyanın nefesini tuttuğu heyecana sayılı saatler kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla 11 Haziran 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Amerika kıtasının 3 büyük ülkesinde futbol rüzgarları estirecek. İlk maçta turnuvanın ev sahibi takımlarından Meksika ile Güney Afrika karşılaşacak. Meksiko City Stadyumunda oynanacak açılış maçı yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 2026 Dünya Kupası ikinci gününde ise 12 Haziran Cuma günü iki karşılaşma oynanacak. A grubunda yer alan Güney Kore ile Çekya Türkiye saatiyle 05'te, B grubunda yer alan Kanada'da Bosna Hersek ile Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. Hemen bir not daha aktaralım. Millilerimiz ise ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ülkede işte sistem tartışmaları, ekonomi, işte başkanlık sistemine geçtikten sonra yapılan tartışmalar, siyaset bunu yapıyor ya, ya da bize de bu tartışmaları yaptırıyorlar ya, hani bu konuda dile getirilenlere bakıldığı zaman adeta bir rejim tartışmasına dönüşüyor. Sabancı Üniversitesi diyor ki 2017'den beri hızla azalma eğilimindeki olan bu mutsuzluk tablosu şöyle değerlendiriliyor. Tırnak içinde aktarıyorum. Bizim içinden geçtiğimiz sürecin adı verimsiz mutsuzluk kavramıymış. Ne demek bu kavram? Toplumda yaşam memnuniyetinin düşük olmasına rağmen bunun açık bir toplumsal kriz yaratmadan süreklilik kazanması anlamına geliyor. Yani mutsuzuz, mutsuz olduğumuzun farkındayız, nedenlerini biliyoruz ama buna dair hiçbir adım atmıyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bir toplumsal kriz ortaya çıkmadan sürekli devam eden bir süreçten bahsediyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Neleri konuşacağız? Ekonomiye bakacağız elbette. Çok ilginç bir yazı. Aslında dün kaleme almıştı. Dünkü Bir Gün gazetesinde Hayri Kozanoğlu. Çok enteresan. Enflasyon ve gündelik hayatımız enflasyonla birlikte nasıl değişti sorusuna yanıt verirken 20 maddelik bir 20 maddelik bir yazı kaleme almış söylediğim gibi. Orada çeşitli sorular soruyor. Bu sorulara kendi kendinize bir yanıt verin bakalım diyor. Gerçekten enflasyon hayatınızı etkiledi mi, etkilemedi mi? O sorulardan bazılarını elbette sizlerle paylaşacağım. Hani dün o işte CHP'de yaşananlar vesaire, bu o yazıyı aktaracaktım aslında. Zamanım olmamıştı ama dediğim gibi detaylarına bakarız beraber. Sizlerden gelen mesajlara da baktım bu arada. Biz haber merkezinde haber merkezinden son saat, geride kalan saatte ne olmuş, ne bitmiş, onları biz de dinlerken şöyle bakıyorum. Hakan Bey örneğin yani son 1-2 senedir diyor, Türkiye'de hiçbir lider ben ve partim iktidara gelirse şunu yapacağım, bunu yapacağım şeklinde ya da işte parlamenter sisteme geçeceğim şeklinde net somut bir açıklama yapmıyor ve geleceğe yönelik de bir umut vermiyor. Ya daha uzun bir yazıdan bahsediyorum. Bunları söylüyor. Bu yönde de bir beklentisi olduğunu dile getiriyor. Yine Ayşe Hanım, bakıyorum Ayşe Celep diyor ki yani siyasete güvenim tamamen bitti. Sadece önceden yazılan bir oyunun aktörü gibi görüyorum kendimi diyor. Aslında işte asıl mesele de bu. Gerçek mesele bu. Yani siyasetin farklı kanatlarına bakıyoruz. Hepimizin bir siyasi görüşü, çoğumuzun öyle söyleyeyim. Bir siyasi görüşü var elbette. Tercih ettiği parti var vesaire ama gerçekten somut bir şeyler bekliyoruz. Hayatımızda değiştirecek, değiştirilmesi için hem bizi motive edecek hem ülkeyi motive edecek söylemler bekliyoruz. Bu söylemleri görmekte zorlanıyoruz aslında bakılırsa. Görmek istiyoruz da görmekte zorlanıyoruz. Daha çok iç tartışmalar, daha yüksek üst dilden kullanılan hedefler bizim önümüze konuyor ama günlük hayatımız ne olacak? Ona dair çok da fazla bir yanıt maalesef bulamıyoruz. Neyse, devam edelim biz. İlk bölümü bitirirken Atlas Çağlayan cinayeti üzerine konuşmuştuk ve sanık EÇ için ki hani suça sürüklenen çocuk tanımı biliyorsunuz kullanılıyor, çok da konuşuluyor. Onunla ilgili olarak o EÇ için 21 yıl 7 ay hapis cezası talep edildiğini söylemiştik, bunu aktarmıştık sizlere. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tam da bu konuyla ilgili olarak, yani suça sürüklenen çocukları, çocuklarla ilgili durumu, sorunu, tabloyu araştırması için bir komisyon kurulduğunu biliyorduk. Buna zaten konuşuyorduk. O komisyonun bir rapor hazırladığı bilgisi Sabah gazetesinde yer aldı. Onu elbette söyleyeyim. Emeğe saygı. Sabah'tan isme bakıyorum. Önder Yılmaz'ın haberidir. Oradan aktarıyorum sizlere. 800 sayfalık bir rapordan bahsediliyor. Enteresan vurgular var. Aslında bildiğimiz, tahmin ettiğimiz ama sorunun büyüklüğünü göstermesi açısından önemli. 12-17 yaş arasındaki suç işleyen çocukların %47'sinin alkol, %52'sinin neredeyse %53'ünün ise uyuşturucu madde kullandığına vurgu yapılıyor bahsettiğimiz bu raporda. Öneriler var mı? Evet, milletvekillerine gönderilen o raporda gönderildiği belirtilen o raporda da bazı öneriler var. Ailevi risk faktörlerinin önlenmesi, ailelerin yaşadığı psikososyal sorunlara yönelik gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için aile sağlığı merkezlerinde aile terapistlerinin görevlendirilmesi ya da bu yönde bir model oluşması. Bunu yapmak yapılır. Bir karar alınır, görevlendirmeler yapılır, işe alımlar yapılır. Bunlar uygulanır da mesele şu, o aileleri o aile terapistlerine götürecek bilinci de o ailelere vermek önemli değil mi? Asıl belki aile terapistinin görevlendirilmesi tek başına yeterli mi? Bence değil aslında. Tablo bu. Bakın deniyor ki o raporda ülkede 70 çocuk eğitim ve eğitim evi ve çocuk kapalı ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı, çocuk sayısı 4989. Bu çocuklarla ilgili yapılan işte örneğin araştırmada, bu çocuklarla konuşularak yapılan araştırmada 12-17 yaş grubundaki çocukların %83'ünün o tütün ürününü kullandığı, %83'ü tütün ürününü kullandığı tespit edilmiş. %47'sinin alkol, %52'sinin ise uyuşturucu ya da uyarıcı maddeler kullandığı da yine belirlenmiş. Bu dikkat çekici, bu suçlu ve bu maddeler arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi açısından bu çok önemli. Önerileri var mı? Evet, öneriler de elbette, farklı öneriler de var. Çocukların uyuşturucu ya da alkol etkisi altında işlenen ve ağır ceza mahkemesinin alanına giren suçlar için ceza infaz sürecindeki o hafifletici hükümler işletilmemeli diyor. Aslında buna benzer bir açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek de yapmıştı. O indirimlerin bu çocuklara, suça sürüklenen çocuklara, bu şartlar dahilinde elbette her olay kendi başına ele alınmalı, her olay tek başına ele alınmalı ama genel olarak böyle bir anlayışın da yasalarda olması gerektiğinden bahsediliyor. İlginç bir bu tütün kullanımıyla ilgili ilginç bir önerisi daha var. Komisyon raporunda gündeme getirilen ilginç bir öneri daha var. 2009'dan sonra doğan çocuklara tütün ve ürünlerinin satışı ömür boyu yasaklanmalı önerisi de. Yine benim hani bütün bu işte bağımlılıkla mücadele politikalarında yeni adımlar atılmalı vesaire önerileri var da bu 2009 sonrasında tütün ürünlerinin doğanların tütün ürünlerinin onlara satışının tamamen yasaklanması çok dikkat çekici, çok konuşulacak önerilerden bir tanesi. Bakalım mecliste bütün bu öneriler nasıl vücut bulacak, hangi yasalarla milletvekillerimiz bizim karşımıza çıkacaklar. Hep beraber göreceğiz, takip edeceğiz elbette. Bir konu daha sık takip ettiğimiz, takip listemizde olan konulardan bir tanesi, o ne? Deprem davaları. Birkaç gündür bunları da konuşamadık. Elbette ona dair de birkaç bir örnek, daha doğrusu dava benim dikkatimi çekti. Maraş'ta düzeltiyorum, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yıkılan bir apartman, Öztekin apartmanı. Yıkılması sonucu bu apartmanın iki yurttaşımız hayatını kaybetmişti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı binanın yıkılmasına ilişkin yapı sahibi, işte mimari statik proje müellifi, yine fenli mesul, bu isimlerle ilgili olarak bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan dava açmıştı. Tabi burada asıl mesele hep konuştuğumuz kamu görevlileri. Mesela belediye yetkilileri, bu izinleri veren, denetlemeyen ya da denetleyip göz yuman, her neyse işte o belediye yetkilileri hakkında da bir soruşturma talep etmişti. Soruşturma izni talep etmişti başsavcılık. Bu önemli bir adımdı. Peki ne olmuştu? Ali Yerlikaya, bir önceki İçişleri Bakanı, inceleme sonucunda yapıya ait statik, elektrik ve mekanik projelerle ilgili gerekli raporlara, etüt raporlarına belediye arşivinin, dikkat, deprem esnasında su altında kalması nedeniyle ulaşılamadığını söylemişti. Hatta bu nedenle de işte zemin etüt raporları bulunamıyor, zemin türü ya da davranışına göre gerekli önlemlerin alınıp alınmadığına dair herhangi bir değerlendirme yapılamadığını anlatmıştı eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Yine kendisi yapının tekniği, inşa tekniği ya da imar mevzuatına aykırı yapılıp yapılmadığına ilişkin herhangi bir kanaate varılamadığını söyledi ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Fen İşleri Müdür Vekili Mehmet Özbay ve eski fen memuru Osman Uludağ hakkında soruşturma izni vermemişti. Geçmiş zaman kullanıyorum. Neden? Çünkü Öztekin apartmanında ağabeyini kaybeden Celal Gezer konuyu, avukatı aracılığıyla konuyu mahkemeye taşıdı ve dedi ki bu soruşturma izninin verilmesi gerekiyor. Böyle olur mu? Yani sular altında kaldı diye sonuçta bu belgelerin dijital ortamda da olması gerek. Muhtemeldir ki vardır zaten. Danıştay'a taşıdı Celal Gezer. O Öztekin apartmanında ağabeyini kaybeden yurttaş. Ve biz öğreniyoruz ki Danıştay 1. Dairesi Ali Yerlikaya'nın, eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın belediye görevlileri hakkında o soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararını inceledi ve o kararı kaldırdı. Gerekçesine Danıştay'ın kararı eksik inceleme. Şimdi eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden ön inceleme yapılacak. İlgililerle ya da ilgililere ya da işte onlara isnat edilen eylemler ayrıştırılacak. Bir ön inceleme raporu hazırlanacak ve arkasından da bu kişilerle ilgili yargılama olacak mı? Daha doğrusu düzeltiyorum. Soruşturma olacak mı, olmayacak mı? Buna da yine kim bu sefer? Mevcut İçişleri Bakanı ya da Danıştay bir şekilde karar verecek. Hep beraber göreceğiz. Biz benzer olayları değil mi? Pek çok davada yaşamıştık. Mesela hatırlatalım. Danıştay yine mesela Kartalkaya davasında da Turizm Bakanı izin vermemişti. 9 Turizm Bakanlığı yetkilisiyle ilgili olarak soruşturma izni vermemişti. Yine aileler Danıştay'a gitmişlerdi. Olur mu böyle şey? Tabii ki soruşturmaları gerekir demişlerdi. Şimdi o isimlerle ilgili olarak bir soruşturma yürüyor. O soruşturma aması var. Hala işte aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen ki 500 güne, yarın 500. günü Kartalkaya cinayetinin, hala net bir adım, Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili net bir adım, yargı boyutuyla soruşturma, soruşturmanın sonucu davaya dönüşür dönüşmez onu bilmiyoruz. Hala yok ortada, onu da hatırlatmış olalım. Bunlar aklımızda kalanlar. Şimdi bu bölüme başlarken demiştim ki Hayri Kozanoğlu'nun dün Bir Gün gazetesinde yayınlanan şahane bir yazı, uzunca ayrıntılı bir yazı, enflasyon hayatımızı, günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Hoca istese teknik analizlerle, teknik detaylarla bize bunu anlatabilir tabii ki. Ama diyor ki yani ayrıntılı teknik analizler yapmaya gerek yok. Bugünlük keskin fiyat artışlarının gündelik yaşamımıza yansımaları üzerine yoğunlaşmak daha bir anlamlı diyor ve enflasyon ve hayat pahalılığı arasındaki farkı detaylı şekilde anlatıyor ve 20 adet soru soruyor. 20 adet soru soruyor. Toplumun farklı katmanları enflasyonu nasıl hissediyor? Nasıl bir şekilde hayatı içerisinde yaşıyor? Bir enflasyon nasıl, kendisi şöyle tanımlıyor. Özür dilerim. Sorularla enflasyon testi. 20 adet soru yöneltmiş hoca. Ben bazılarını size aktaracağım. Sizin de kendinizin buna yanıt vermenizi istiyorum. Kendi kendinize şöyle bir siz hani araç kullanırken ya da şimdi nerede dinliyorsanız o yanıtı vermenizi rica edeceğim. Mesela diyor ki alıştığınız ürünü daha az miktarda alıyor. Bir süredir örneğin 500 gram kiraz yerine 250 gramı veya büyük boy dondurma yerine orta boy dondurma mı tercih ediyorsunuz diye soruyor. Sorulardan bir tanesi bu. Kaliteden fedakarlık yapmak pahasına aynı ürünün daha ucuzuna, örneğin markasız olanına mı yöneliyorsunuz diye soruyor. Bunların hepsi farklı toplum katmanlarının enflasyonu nasıl hissettiğine dair sorular. Daha doğrusu bu sorulara verilen yanıtlar. Tükettiğiniz kırmızı etleri giderek bonfile, biftek yerine kıymaya, daha sonra beyaz ete, en sonunda yumurta, yoğurt üzerinden nasıl olsa protein içeriyor diye, hatta mercimek ve nohuta çevirdiğiniz bir süreç tanıdık geliyor mu sizlere soruyor. Ya da mesela önceleri marketlerde bir indirime denk gelince söz konusu ürüne uzanırken şimdi ise indirimleri kovalamak, hatta indirime girmeden asla satın almamak pratiği sizin alışveriş alışkanlığınızı yansıtıyor mu diye soruyor. Elektrik ya da su, doğalgaz, internet faturalarını ödemekte zorlanıyor musunuz? Kızım odanın elektriğini kapat, çocuğum duştan bir türlü çıkmadın gibi uyarılarınız artık daha mı sık evlerinizde yankılanıyor? Ya da şu kış bir bitse de ısınma masrafı azalsa diyerek hava raporlarını mesela daha dikkatli, daha sürekli mi izliyorsunuz diye de sormuş hoca. Şöyle pek çok başlık var. Mesela tatile çıkma alışkanlıklarınızın değiştiği, daha kısa tatilleri daha fiyatlı, yani karşılaştırınca daha az fiyatlı konaklama tesislerini tercih ettiğiniz, sonunda aslında evimde daha iyi dinleniyorum diyerek testin bayrağını çektiğiniz oluyor mu diye soruyor. Düğün nişan yapmayı zaten bir yana bıraktım. Çocuklarınızın, arkadaşlarının doğum günü partilerine, arkadaş ve akrabalarınızın düğün, nişan, sünnet merasimlerine alınacak hediyeler gittikçe daha mı ağır geliyor bütçenize diye de soruyor. Dediğim gibi yaklaşık 20 sorudan oluşan yazı hocanın kaleme aldığı. 19. madde dikkat çekici. Berbere, kuaföre gidiş aralıkları uzadı mı? Gerçi o pandemiden beri ben orada farklı bir davranış psikolojisi geliştiğini düşünüyorum diyor ve ekliyor. İşte vücut bakımınızı daha fazla kendiniz mi yapmayı tercih ediyorsunuz? Unuttuğunuz eski kıyafetleri keşfediyor musunuz tarzı teselli bulma eğilimleri sizi anlatıyor mu, yeni yaşam tarzınızı bir şekilde gösteriyor mu diye de sormuş. Eğer Hayri Kozanoğlu'nun bu yazısının ayrıntılarına ve bu soruların çok daha fazlasını merak ediyorsanız bir şekilde, dediğim gibi dünkü Bir Gün gazetesinde yer aldı. Gerçekten durumumuzu, halimizi hep derim anlatan bir yazı, hep derim bunu. Mesele sadece fiyatların, hani işte pazardaki, marketteki fiyatların artması değil, aynı zamanda yaşam kalitemizin, yaşam standardımızın da nasıl değiştiğine tanıklık ediyoruz. Böyle hani gerçekten hani bir pencere önünde oturup bir hayatın akışını izlersiniz ya bazen. Gerçekten o şekilde izlediğimizi görüyorum ben, en azından kendi hayatımda da görüyorum bunu, eminim hepimiz benzer tecrübeleri de yaşıyoruz. Tablo bu. Emekliler, tabii ekonomi deyince emekliler üzerinden de konuşmak gerekiyor. Şimdi kök maaş meselesi biliyorsunuz bir yani illüzyondan ibaret bu kök maaş meselesi. Zaten ne olursa olsun o 20 bin liraya emekliler mahkum olmuş durumda. Şimdi Haziran enflasyonu açıklanınca kök maaşlarda da yani 3 Temmuz itibariyle emeklilerin artış oranları, bakıyorum bu konuyla ilgili haberlere baktığım zaman zam oranı netleşiyor diye veriyor gazeteci editör arkadaşlarımız bu haberleri, ama bunun bir zam olmadığını, hayat kalitesinin arttırılması için bir artış olmadığını ya da bunun için yapılan bir artış olmadığını bilmek, hatırlamak gerekiyor. Sadece geride kalan 6 aydaki TÜİ'ye göre, Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yaşanan o kaybın giderilmesi sadece bunun için atılan bir adım, ama şimdi Temmuz itibariyle de 3 Temmuz itibariyle kök maaşlar hesaplanacak bir kez daha. Şöyle bir bakıyorum, yani %17 %18 civarında işte o 6 aylık enflasyon oranında bir düzenleme yapılacak o maaşlara, ama ne değişecek ki? Yani hala 12 bin lira maaş alan var, hala 13 bin lira maaş alanlar var. Bir şekilde bunun o maaşları alanlar açısından değişmeyeceğini, tablonun değişmeyeceğini, eğer o en düşük emekli maaşında bir düzenleme yapılmazsa kök maaş artıyor haberlerinin ya da bu başlıkta okuduğumuz haberlerin hiçbir anlamı, hiçbir karşılığı olmadığını da biliyoruz. Bu bir adaletsizlik, bunu görmek, bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Pek çok nedeni var buna dair. Aylık bağlama oranlarının değişmiş olması vesaire. Şimdi o detaylara girmeyeceğim ama yani taban maaş, kök maaş uygulamaları, artık bunların bir illüzyon olduğunu görmek gerekiyor. O özellikle o taban maaş, 20 bin liralık taban maaş uygulamasının geçici bir çözüm olduğunun da kabul edilmesi gerekiyor. Çünkü ortada bir gerçeklik var. Kök aylıkla ödenen aylıklar arasındaki makas giderek açılıyor. Emeklilerin de işte az önce hocanın anlattıklarını, yazdıklarını aktardım size. Kozanoğlu'nun açıklamalarını. Yani emekliler gerçek enflasyon farkını maaşlarında göremedikleri için giderek alım güçleri düşüyor. Gerçeklik bu. Kök maaşların aslında taban maaş seviyesine çekilmesi, kök maaş üzerinden değil, ödenen aylıklar üzerinden bir düzenleme yapılması, değil mi? Yasal düzenlemelerin, meclisimizin, sayın vekillerimizin, hükümetin bu konuda adım atmasının gerekli olduğunu da hepimiz biliyoruz, ama atılıyor mu? Maalesef bu konuya dair hiçbir adım atılmıyor. Tablo bu. Gerçekliğimiz aslına bakılırsa tam olarak da bu işte. Ekonomiye dair daha çok başlık var ama yarın da konuşuruz. Yarına da birkaç başlık bırakayım yine. Çünkü her zaman geçerli haberler maalesef bunlar. Bir müzik arasına gidelim. Dünyada neler olup bitiyor ona bakacağız.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: bu çocuk meselesinde ya da evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet. Onu söyleyelim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Tabii tablodan o da rahatsız. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır. Yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na neyle devam ediyoruz? İran ve Amerika arasındaki o ateşkes bozuldu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'dan bir açıklama vardı. Hürmüz Boğazı üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi sonrasında yanıt vereceğiz dediler. Üstelik başkomutan, tırnak içerisinde başkomutanın, yani Trump'tan bahsediliyor. Onun emriyle İran'a yönelik bir saldırı başlatıldığını da söyledi. İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik Kenti, Keşm ve Cask adalarının da hedef alındığı yönünde bir detay, bir ayrıntı var. CENTCOM'un yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız bırakmayacak dedi. Kim? Erakçı, Abbas Erakçı, İran Dışişleri Bakanı. Bütün bu saldırılara karşılık olarak şöyle bir bakıyorum, son iki gündür, daha doğrusu dünden beri yaşananları şöyle bir özetlemek gerekiyor. Ne oluyor o cephede? Tam hani müzakereler iyi gidiyordu. Trump, ben sayısını unuttum, siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama kim bilir kaçıncı kez ateşkese, barışa çok yakınız, İran bütün isteklerimizi, bütün taleplerimizi kabul etti açıklamasını yapmıştı. Tam bu iyimser açıklamaların geldiği dönemde bu çatışma nasıl başladı? İran dediğim gibi dün Hürmüz Boğazı üzerinde bir Amerikan, bir Apache helikopterinin düşürüldüğü yönde bir açıklama. Bunun üzerine yine dünü bu geceye bağlayan, bugüne bağlayan gece Amerika İran'ın güneyindeki, işte az önce bazı noktaları saydım, toplamda 20 hedefi vuruyor. Bu sabah saatlerinde de, erken saatlerde de İran, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn'de konuştu olan Amerikan üstlerine yönelik olarak bir misilleme, bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Tabii şöyle tanımlanabilir, yine kontrollü bir tırmanma noktasında bütün bu savaş, yaşanan bu savaş tabii kimin işine yarıyor? Tahmin edersiniz, İsrail'in, tam olarak İsrail istediği şey bu. Ama hani Trump tam İsrail'in her istediğini bu süreçte yapar mı yapamaz mı? Vallahi işte Kasım ayı yaklaşıyor, seçimler yaklaşıyor. Yaşanan bu çatışma sürecinin Amerika'daki, Amerikan ekonomisine olan etkisi, hep konuşuyoruz onu, sokaktaki Amerikalı'nın hayatına olan etkisi Trump'ı biraz frenliyor. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi şu an itibariyle nedir? Hürmüz Boğazı ve yakın çevresinde güvenlik en üst düzeye her iki taraf açısından çıkarılmış durumda. Körfez'deki Amerikan üsleri orada da alarm verilmiş durumda, alarm aşamasındalar, alarm durumundalar. Tabii klasik olarak artık kaçıncı, yani son dönemdeki o petrol fiyatlarındaki oynaklık, artık hiçbir uzman ne olabilir, yarın ne olacak bunu öngöremiyor. Ama zaten piyasalarda, özellikle petrol piyasalarında bir risk oluştuğunu da şu an itibariyle söyleyebiliriz. Bu önemli. Netanyahu mutlu mu? Yani zaten İran geçtiğimiz günlerde İsrail'i hedef almıştı, hatırlayınız.

%66'ya kadar yükselmiş durumda. Yani İsrail o çatışma devam etsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor. Şöyle bir açıklama da vardı İran'dan. Onu da Abbas Arakçı'nın açıklamasını aktarmıştım size. Hani Donald Trump o helikopter, Apache helikopterinin İran tarafından vurulduğunu iddia ederek, düşürüldüğünü iddia ederek zorunlu karşılık vereceğiz demişti. Arakçı de, İran Dışişleri Bakanı da bütün cevabını verdi. Bir yandan da şöyle bir noktaya değindi. Amerika'dan bütün üsleri, bölgedeki bütün üsleri boşaltması yönünde bir talebi oldu. X üzerinden, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Yabancı güçler kendi insan hataları, basit kazalar ki bu helikopteri biz düşürmedik diyor Tahran. Ve Erakçı'nın açıklamasını aktarıyorum. Basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma ihtimali nedeniyle sürekli risk altındadır. Riski azaltmak için en iyi çözüm onların bu bölgeden bir şekilde uzaklaşmalarıdır diyor. Haklı bu anlamda. Eğer bir şekilde o çatışma bölgesinde bulunmaya devam ederse Amerikan güçleri, benzer tırnak içerisinde kazaların olma ihtimali de artıyor. Gerçeklikte bu aslında, ama şu an itibariyle çatışmalardaki son durumu da sizlerle paylaşmış oldum. Şöyle bir bakıyorum size, yine aktarabileceğim başlıklar üzerinden enteresan bir araştırma var. O araştırmadan da size bahsetmek istiyorum. İsviçre'de, İsveç'te düzeltiyorum, bulunan bir üniversite, Uppsala Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma, çatışma veri programı başlıklı bir çatışma. Hani bugün ne yaşıyoruz dünya üzerinde? İşte Ukrayna Rusya gerilimi, İran Amerika İsrail, o hatta yaşanan gerilim, yine tabii Lübnan meselesi ortada, daha pek çok noktada da çatışma yaşanıyor. Ama yani bakın, 1898 ve 2025 arasındaki küresel şiddet eğilimlerinin araştırıldığı, incelendiği bir çalışmadan bahsediyoruz ve devletler arası bu çatışmaların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bilgisini bilim insanları bizlerle paylaşıyorlar. Şöyle söyleyeyim, devletler arasındaki doğrudan çatışmaların 2024'e oranla bir sonraki yıl 2025'te 2 katına çıktığı bilgisi var. Yine şöyle bir bakıyorum, yani o verilerin toplanmaya başlandığı günden itibaren en yüksek rakamlara ulaşılmış durumda. Dediğim gibi Ukrayna Rusya gerilimi, İsrail İran, Hindistan Pakistan arasındaki çatışmalar, bütün bunlara bakıldığı zaman ki şöyle söylüyor, şöyle tanımlanıyor araştırmada, 65 aktif çatışma hala 2025 itibariyle devam ediyordu ve bunun 13'ü savaş seviyesine ulaşmış durumda şeklinde bir bilgi. Hatta 244.600 kişinin de bütün bu çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi yine bu İsveç Üniversitesi'nin yaptığı çalışmada yer alıyor. Ki şu detay da ilginç. Ruanda hepimizin hafızasında değil mi? Ruanda'da yaşananlar 1994. O dönemdeki o soykırım sürecinden sonra kayıtlara geçen en yüksek can kaybı seviyesi, 2025 yılı içerisinde 244.600 kişi küresel bazda dünyada yaşanan bu çatışmalarda hayatını kaybetmiş durumda. Tablo bu. Hani hangi günlerden geçiyoruz, nasıl zamanlar yaşıyoruz sorusuna bir üniversiteden, bilim insanlarından sorusunun kısmen yanıtlayan bir bilimsel çalışmanın ayrıntılarını sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle son bölüme yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Biraz tabii neyi konuşuyoruz? Tabii ki Dünya Kupası'nı konuşacağız. Yarın itibariyle o büyük heyecan başlıyor. Tarihin en geniş katılımlı Dünya Kupası olarak bir kere zaten bir rekor kırdı daha başlamadan, ama hep söylüyorum burada, biz çok enteresan bir Dünya Kupası'na tanıklık edeceğiz. Spor konuşacağız. Tabii ki futbolu konuşacağız. Futbolun içerisinde yaşananları konuşacağız, ama bence daha çok dışarıda neler yaşanıyor, neler olup bitiyor, bunları konuşmak mecburiyetinde kalacağımız bir buçuk aylık bir süreç bizi bekliyor. Neden? Zaten başta mesele Amerika. Bakın, ilk örneği vereyim. Bir Somalili hakemi dün anlatmıştım size. 2026 Dünya Kupası'nda görevlendirilmiş, FIFA tarafından görevlendirilmiş bir Ömer Abdülkadir Artan isimli

hakem Amerika'da girişine izin verilmedi. Arkasından ne oldu? İstanbul'a gönderildi kendisi. FIFA'da hiç itiraz etmeden, ha öyle mi peki dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne, benim görevlendirdiğim bir ismi, bir hakemi almıyor musun? Tamam o zaman dedi ve hakemi kadrodan çıkarttı. Turnuvanın hakem kadrosundan çıkarttı. Tabii bu kabul edilebilir bir durum değil. Hani spor dostluktu, hani spor barıştı. Ama tabii hep söylüyorum bunu. Infantino, FIFA'nın başındaki isimle Trump'ın arasındaki o tuhaf ilişki spora da yansıyor. Belgelerim geçerliydi. Tüm evraklarım elimdeydi diye de bir açıklama yaptı Somalili hakem ki yani profesyonel hayatımdaki en büyük hayalimdi herhalde bir hakem için. Öyle bir kariyer yapan birisi için de gerçekten Dünya Kupası'nda maç yönetmek en büyük başarıdır. Böyle değerlendirilebilir ama bütün hayallerim yıkıldı açıklamasını yaptı. Somaliler için bir anlamda tabii bir de öyle bir durum var. Ülkesi için de bir gurur kaynağı, bir motivasyon, futbola olan ilginin artmasını, hani FIFA böyle diyor ya, bütün dünyada futbolu bir şekilde, futbol olan ilgiyi arttırmak istiyoruz. Somali halkını şimdiden küstürmüş durumda, tablo bu. Saatlerce diyor o hakem, Miami Uluslararası Havalimanı'na uçmuştum, saatlerce sınır görevlileri beni sorguladılar. Dediğim gibi bütün belgelerimi sundum, fotoğraflarımı sundum, bütün bilgileri sundum ama Amerikalı sınır görevlileri beni ülkeye almadılar açıklaması. Bakın bundan sonraki süreçte nasıl ilerleyecek bu süreç? Amerika'da biz nelere tanıklık edeceğiz? Bunu gösteren bir delil, bir vaka. Sadece bu mu? Hayır. Devam edelim. Hep söylüyorum bunu. Amerika'da yeni bir başka bir rezalet. İran yıldız forveti Ayman Hüseyin Chicago Havaalanı'na gidiyor. Yine Irak milli takımının golcü isimlerinden bir tanesi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Irak mücadele edecek biliyorsunuz. Bakın sporcu, futbolcu 7 saat tam Chicago Havaalanı'nda 7 saat sorgulanıyor. Yine Hüseyin'in telefonu inceleniyor. O inceleme sonrasında, bu 7 saatlik sorgu, 7 saatlik incelemenin sonrasında yine takım arkadaşlarıyla beraber ülkeye girişine izin veriliyor. Sadece bu mu? Hayır değil. Yine Irak milli takımının, futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah isimli işte bir fotoğrafçı 10 saatten fazla gözaltında tutuluyor. Nerede? Chicago Havaalanı'nda takımla birlikte. Ama o forvet, Iraklı forvet Hüseyin kadar, Ayman Hüseyin kadar şanslı değil. Ne oluyor? 10 saat sonra, 10 saatlik gözaltından sonra sınır dışı ediliyor. Ülkesine gönderiliyor. Kabul edilebilir bir durum mu? Ama FIFA marka, futbol markası yaratıyoruz biz diye de övünüyor. Devam edelim. Birkaç başlığım daha var. İzninizle aktaracağım. Söylüyorum bunlar daha kupa başlamadan önce yaşananlar. Ki işte Irak meselesini anlattım. Yine Somali hakemin başına gelenleri anlattım. Bu kez Özbekistan milli takımı yine New York kentine gidiyor. Kafiledeki eşyalar ve belgeler alınıyor. Oyuncular dakikalar boyunca havaalanında, pistin olduğu yerde dakikalar boyunca narkotik köpekleri ve metal dedektörleriyle inceleme yapılıyor. Bu kişilerle ilgili, bu sporcularla ilgili olarak akıl alır gibi değil ki yine Senegal milli takımı oyuncuları da yine Amerika'ya girdikten sonra yine uzun süre güvenlik taramasından geçiriliyorlar. Yani futbolla ilgisi olmayan bir tablo. Dediğim gibi Senegal milli takımının havaalanına varışında, Amerika'daki havaalanına varışında pist üzerinde, piste indiriliyorlar. Pist üzerinde oturtuluyorlar sandalyelere ve üzerlerinde işte köpeklerle, narkotik köpeklerle vesaireyle, hani sanki bir suçluymuşçasına ayakkabılarının içine varana kadar o dedektörlerle o sporcular aranıyorlar. Sanki bir suçluymuş gibi, sanki Amerika'da bir şey, yani bir şey yapmaya gelmişler gibi, akıl alır gibi değil. Ve İran, biz İran-Amerika krizini konuşuyoruz işte az önce taraflardan gelen açıklamaları da aktardım size. Taraftar biletleri İran'ın Dünya Kupası için, Dünya Kupası'nı izlemek için bilet alan
İranlı taraftarların biletlerinin de iptal edildiği bilgisini biz öğreniyoruz ki buna da yine İran Futbol Federasyonu'nun çok ciddi bir tepkisi var. Daha önce vize İranlı futbolcular vize alabilecekler mi, alamayacaklar mı vesaire, o süreçte oldukça uzamıştı ama İranlı futbolcular bir şekilde Amerika'ya girme başarısını gösterdiler. Umarız bir şekilde turnuvada da bu başarının devamı gelir diye düşünüyorum ki dediğim gibi İran'a yönelik o uygulamaları Amerikalı yetkililerin daha doğrusu hiç kabul edilebilir bir durum değil. Vize ve göçmen politikaları aslında bakılırsa futbolun tam da sporun tam da göbeğine oturmuş durumda. Bu arada tabii başka güvenlik sorunları da yaşanmıyor değil. Mesela İngiltere milli takımının kamp merkezi olarak kullandığı Kansas'taki bir noktada da yine o kampın yakınlarında da bir silahlı saldırı gerçekleşti. Toplamda 7 kişinin de hayatını kaybettiğini de biz öğreniyoruz. O gelen bilgiler doğrultusunda. Bunlar Amerika'da yaşanan tuhaflıklar. Bunların yaşanmasını bekliyor muyduk? Biz aylardır burada anlatıyoruz. Amerika'nın o hani hezeyanları, güvenlik konusundaki hezeyanlarının bu tip sonuçlar doğuracağını zaten tahmin etmiştik. Daha Dünya Kupası başlamadan gölge düştü. FIFA ne yapıyor? Yani FIFA gerçekten bu konuda sporcuların haklarını, ülkelerin haklarını koruyacak hiçbir adım atmıyor. Hep söylüyorum bunu. FIFA'nın başındaki Infantino, hani ne o Trump'la o ilişkisi, o ilişki bozulmasın diye de hiçbir şey yapmıyor. Ama biraz spor konuşalım son 4-5 dakika. Hani bunlar Dünya Kupası'ndaki tuhaflıklar. Şimdi yarın itibariyle başlıyor. Bazı kural değişiklikleri var. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu 2026 Dünya Kupası'nda hani farklı gerekçelerle işte sıcak hava, maç akışını iyileştirme, o tempo kesintilerinin azalması için bazı kural değişikliklerine gitti. Hemen onları hatırlatayım. Hani maçı seyrederken, maçları eğer seyredeceksiniz, seyrederken ne oldu bu maç, niye durdu, hakem niye böyle bir karar verdi demeyin. Mesela hakemler o tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayımlar yapacak. Taç atışı zamanında kullanılmazsa o 5 saniyenin sonunda rakip takıma geçecek. Ya da gecikmeli yapılan kale vuruşları eğer olursa o da neye dönüşecek? Kornere dönüşecek. Aklınızın bir kenarında olsun. Yani kaleci 5 saniye içerisinde kale vuruşunu kullanmazsa top direkt köşe gönderine gidecek, köşeye gidecek ve rakip takım bir korner kazanmış olacak. Oyuncu değişiklikleri en çok zaman geçirilen, zaman kaybedilen. Ben bunun çok uygulanabileceğini düşünmüyorum. Oyuncu değişiklikleri için bir sınır belirlemiş. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu 10 saniye. Bu çok futbolun ruhuna çok uygun, futbolun akışına çok uygun bir süre değil, onu söyleyeyim. Bence bu süre aşılırsa ne olacak? Oyuna girecek futbolcu maç durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek. O zaman ne olacak? Takım o 1 dakika boyunca bir kişi eksik oynayacak. Böyle bir cezalandırma yöntemine gidilmesine karar verildi. Böyle bir ceza yöntemi tercih edildi. Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ya da ve daha doğrusu kenara gelen oyuncuysa sahaya dönmeden önce yine tam 1 dakika boyunca beklemek mecburiyetinde kalacak. Bir futbolcu rakibiyle bir gerginlik yaşarken ağzını eline götürürse, koluyla ya da formasıyla ağzını kapatırsa hakem doğrudan kırmızı kart gösterecek. Çünkü orada hani küfür vesaire evet ama bunun asıl amacı o ırkçı ifadeler ki futbolda maalesef özellikle Avrupa futbolunda çokça kullanılıyor o ifadeler. İspatlaması da zor bir yandan bakıldığı zaman. Dolayısıyla futbolcular tartışırken, konuşurken eğer ağızlarını kapatırlarsa hakem eğer bir risk gördüyse orada bir işte bir ırkçı ifade, bir küfür vesaire gördüyse kırmızı kart direkt gösterebilecek. VAR meselesinde de yine değişiklikler var. Video yardımcı hakem sisteminde de farklı uygulamalar yapılacak. Onları da isterseniz kısaca hatırlatayım. Hani yarın itibariyle başlıyor dediğim gibi Dünya Kupası. Mesela hatalı verilen bir korner kararı
Ancak bir inceleme oyunun yeniden başlamasını geciktirmediği sürece yapılacak. Yani korner kararlarıyla ilgili de VAR incelemesi yapılabilecek. Ya da oyun başlamadan önce gerçekleşen tüm hücum faulleri, daha önce top oyuna girmeden yapılan müdahaleler faul olarak değerlendirilmiyordu daha önce. Yeni bir düzenlemeyle birlikte yeniden başlatılan bir pozisyon, gol, penaltı, korner ya da serbest vuruşla sonuçlanırsa VAR disiplin cezası önerisinde bulunabilecek. Bir karar daha var. Yine ikinci sarı karttan çıkan ya da açık şekilde hatalı olduğu düşünülen kırmızı kart kararları, bunlar yine VAR'a gidecek. VAR'da konuşulacak. VAR üzerinden yeni değerlendirmeler yapılabilecek. Özellikle bu ikinci sarı kart meselesi önemli. Bunlar belki sonrasında lig aşamasında da, yani ülkelerin ulusal liglerde de uygulanabilir. Son olarak da bir oyuncunun başka bir oyuncunun yaptığı faul nedeniyle yanlışlıkla sarı ya da kırmızı kart görmesi durumları da yine aynı şekilde bir itiraz giderse hakemlere, o itirazlarda yine VAR'da görülecek, VAR üzerinden tartışılabilecek. Bunu da aktarmış olalım. Tabii daha Dünya Kupası deyince insanların aklına pek çok olay, pek çok detay geliyor. Aktaracak o kadar çok hikaye, o kadar güzel hikayeler var ki bunları ben, izniniz olursa, zaten bir buçuk aylık bir süremiz var, o süreç içerisinde aktarabilirim. Mesela Dünya Kupa tarihinin en gollü turnuvası 1954 İsviçre'de çıktığı 5 maçta rakip fileleri 27 kez havalandıran ve bir şampiyonada en çok gol atan takım kim? Macaristan. Bir mesela Macaristan'ın böyle bir rekoru, böyle bir başarısı var. Buna dair çok detay, çok ayrıntı var elimde. Onları da söyledim size. Böyle ay içerisinde keyfimizle, eğer biraz kafa dağıtıp bütün bu delilik içerisinde futboldan da bahsetmek istiyorum ben. Diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 10 Haziran 2026. Çarşambanın gündemini aktarmaya çalıştım. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İrem Başkaya'ya teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Mutlak mutlak kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanıyor. İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen örgütlü kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 2 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. CHP'de gözler saat 13'te. Mutlak mutlak kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu bugün saat 13'te toplanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıda parti gündemindeki son gelişmeler ele alınacak. İstanbul merkezde 15 ilde düzenlenen örgütlü kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, Adana, Aksaray, İzmir, Ankara ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Çalışmalarda şüphelilerin kazalı ve hasarlı araçların temini, kredi işlemlerinde kullanılacak kişilerin belirlenmesi ve ekspertiz süreçlerinin yürütülmesinde görev paylaşımı yaptıkları belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda da 2 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 974 şüpheli yakalandı. Bunlardan 381'i tutuklandı. 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri devam ediyor. ALES başvuruları başladı. 2026 akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı başvuruları başladı. 2 Ağustos'ta düzenlenecek sınavın başvuruları 18 Haziran'a kadar devam edecek. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nu İran konusunda diplomatik çözüme çağırıyoruz dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzia, konseyin İran yaklaşımına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Konsey üyelerini ve başkanlığı uyararak diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Nebenzia, tüm tarafları ateşe benzin dökmekten vazgeçerek İran etrafındaki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne odaklanmaya çağırıyoruz. Rusya bu yöndeki çabalara tam destek vermeye hazırdır ifadelerini kullandı. Nebenzia konuşmasında İran'a yönelik ömrünü tamamlamış yaptırım komitesinin yeniden canlandırılmasına izin vermeyeceklerini de vurguladı. Filipinler'deki depremde ölü sayısı artıyor. Filipinlerin güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 45'e yükseldiği bildirildi. 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.
0: Ekonomi.
1: Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,12 azalışla 13.725 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,18 değer kaybederken holding endeksi %0,14 değer kazandı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.341, çeyrek altın 10.344, tam altın 41.292, ata altını ise 42.285 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünyanın nefesini tuttuğu heyecana sayılı saatler kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Amerika kıtasının 3 büyük ülkesinde futbol rüzgarları esilecek. İlk maçta turnuvanın ev sahibi takımlarından Meksika ile Güney Afrika karşılaşacak. Meksika City Stadyumunda oynanacak olan açılış maçı yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 2026 Dünya Kupası ikinci gününde ise 12 Haziran Cuma günü iki karşılaşma oynanacak. A grubunda yer alan Güney Kore ile Çekya, Türkiye saatiyle 5'te, B grubunda yer alan Kanada da Bosna Hersek, Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. Hemen bir not daha aktaralım, millilerimiz ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Şöyle bir tavsiyede bulunuldum. Elinizde ne var ne yok satın, çünkü bunlara ihtiyacınız kalmayacak. Biz sizi yöneteceğiz. Kendinizi bize teslim edin. Şu anda narkozdayız. Derin bir narkozda şu anda sayıklıyoruz. Pembe bulutların üzerine çıkıyorsunuz ve uçuyorsunuz, kanatlanıyorsunuz. Öylesine. Uyanmak da başka bir şey. Uyanırken de bambaşka bir şey var onun. Elbette anlamı var. Çünkü hayata yeniden giriyorsunuz. İşte Türkiye şu anda narkozda. Ülkeye narkozu verdiler ve çok uluslu şirketler burayı bir rol model olarak kullanacaklarını açıkladılar.
3: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta, çok seslilik bu frekansta, gazeteciler bu frekansta, Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan, gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a Apache misillemesi geldi. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İran konusunda diplomatik çözüme çağırdı. Filipinler'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Hürmüz'de ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düşmesinin ardından Washington-Tahran hattında gerilim yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı misilleme olarak İran'a karşı meşru müdafaa amacıyla saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada bu operasyon İran'ın haksız saldırganlığına orantılı bir yanıt niteliğindedir denildi. İran medyası da Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik şehrinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Keşim Adası ve Bender Abbas'ta da patlamalar meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump ABC'ye yaptığı açıklamada tepki vermek çok önemli, bir helikopteri düşürdüler ve şu anda misilleme yapıyoruz dedi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sabaha karşı yaptığı açıklamayla İran'a yönelik başlatılan saldırıların tamamlandığını bildirdi. Saldırı dalgası yaklaşık 4 saat sürdü. Söz konusu misilleme saldırısında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin vurulduğu belirtildi. Operasyonun ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir yanıt niteliğinde olduğu vurgulandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da saldırılar sonrası ABD'nin bölgedeki bazı üslerinin hedef alındığını bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada saldırılara karşılık ABD'nin bölgedeki deniz ve hava üslerinde 21 hedefin vurulduğu kaydedildi. Önce Bahreyn'deki ABD 5. filosu insansız hava araçlarıyla saldırı altına alındı. Sonra da Ürdün'deki Muvaffak Salte askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi. Ürdün'deki saldırılarda F-35 savaş uçakları hangarları dahil olmak üzere 4 önemli hedefin imha edildiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin düşen helikopterini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti. İran Haber Ajansı İRNA bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamasında ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel uluslararası hukuk ilkesine aykırı olduğu savunuldu. Tahran yönetimi bölge ülkelerine çağrısını yineleyerek topraklarının İran'a yönelik saldırıların planlanması ve desteklenmesi için kullanılmasına izin vermemelerini istedi. İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini uluslararası barış ve güvenliğin korunmasıyla saldırıların sorumlularının hesap vermesini sağlama konusunda görevlerini yerine getirmeye çağırdı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İran konusunda diplomatik çözüme çağırıyoruz dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, konseyin İran yaklaşımına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Konsey üyelerini ve başkanlığı uyararak diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Nebenzya, tüm tarafları ateşe benzin dökmekten vazgeçerek İran etrafındaki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne odaklanmaya çağırıyoruz. Rusya bu yöndeki çabalara tam destek vermeye hazırdır ifadelerini kullandı. Nebenzya konuşmasında İran'a yönelik ömrünü tamamlamış yaptırım komitesinin yeniden canlandırılmasına izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi. Ukraynalı teröristler Sivastopol'de tarihi ve sanatı hedef aldı. Ukrayna ordusu bu kez dünya kültür mirasını ve Rusya'nın tarihi hafızasını hedef aldı. Sivastopol valisi Mihail Razyojev, Ukrayna'ya ait kamikaze insansız hava araçlarının dün gece saatlerinde Sivastopol savunması 1854-1855 müzesine kasıtlı ve planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırı sonucu çıkan yangında dünyaca ünlü ressam Franz Rube'ye ait eşsiz yapıtın neredeyse tamamen yok olduğu bildirildi. Filipinler açıklarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Filipinlerin güneyindeki Mindanao adası açıklarında pazartesi günü meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Yetkililer bu sabah itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini, 450'den fazla kişinin yaralandığını ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelirken kurtarma ekipleri yeni çökmeler yaşanabileceği endişesiyle çalışmalarını dikkatli şekilde sürdürüyor. İngiliz bilim insanları kanser tedavisinde çığır açacak devrim niteliğinde bir aşı geliştirdi. Oxford Üniversitesi ve Moderna işbirliğiyle geliştirilen yeni nesil aşı, genetik risk taşıyan kişilerde bağırsak ve yumurtalık kanserini daha başlamadan durdurmayı hedefliyor. Geliştirilen aşı öncelikli olarak Lynch sendromu adı verilen kalıtsal bir rahatsızlığa sahip olan kişileri korumayı hedefliyor. İngiltere 12 yaş altı çocukların köpeklerle yalnız bırakılmasını yasaklamaya hazırlanıyor. İngiltere ve Galler'de tehlikeli köpek ırklarına yönelik yeni bir düzenleme kapsamında 12 yaşından küçük çocukların bu hayvanlarla yalnız bırakılması yasa dışı hale getiriliyor. Karar, belirli tehlikeli köpek ırklarının çocuklara saldırdığı vakalardaki artışın ardından alındı. Geçen yıl ailesine ait bir XL Bali cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki bir kız çocuğuyla aynı ırktan bir köpeğin saldırdığı 9 aylık bir bebek hayatını kaybetmişti. Parlamentoya sunulan yeni yasal düzenleme uyarınca çocukları tehlikeli köpeklerle gözetimsiz bırakan kişilere para cezası uygulanması ve köpeklerine de el konulması öngörülüyor. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: Hani derler ya, Sezar'ın hakkı Sezar'ı. Bir gün havariler sormuşlar İsa'ya. Demişler ki Sezar bizden vergi istiyor. Havariler şöyle düşünmüşler. Muhtemelen bunu reddedecek. Çünkü güçlü hale gelmiş durumda. Artık Hristiyanlık yayılıyor. Sezar da epeyce tedirgin İsa'nın bu durumundan dolayı. İsa hiç beklenmedik bir yanıt vermiş. Demiş ki Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya. Tanrı kim? Kendisi. Yani bana da verin, Sezar'a da verin.
3: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karem, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.

0: Yepyeni bir haftadan, yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. 10 Haziran 2026 Çarşamba'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'te bu haftanın ilk basın turunu sizlerle gerçekleştiriyoruz. Pazartesi, salı günleri gündemin yoğunluğundan basın turuna fırsat bulamadık. Dün de zira hazırlanmıştık, her şey tamamdı. Ama gel gör ki Türkiye'de yaşanan o dünkü yaşadığımız 13.30'da 14'te o çıktı bu çıktı kim çıkacak kavgası CHP'de, onlardan dolayı efendim basın turunu sizlerle beraber paylaşamadık. Bugün çok şükür şu dakikalarda bir sıkıntı gözükmüyor ve basın turuyla sizlerle birlikteyiz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Ebru Dönmez.
0: Gazetelerimiz fazla fazla böyle önümüzde. Sevgili Serkan bu hafta yok, bizlere eşlik edemiyor biliyorsunuz. Yıllık izinde kendisi. Biz şimdi sevgili Ebru'yla karşılıklı olarak şu gazeteleri bir alalım bakalım. Türk medyası Türkiye'den, dünyadan olayları nasıl görmüş? Tabii ki bugün hemen hemen bütün gazetelerin manşetinde az önce açılışta bahsettiğim dün yaşananlar vardı. Bir tarafta Özgür Özel, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu ve her ikisi de meclisteki grup konuşmasında kimin kürsüye çıkacağı tartışılmıştı. İşte bu tartışmaları bakalım hangi gazete, hangi medya grubu nereden görmüş, sayfalarına taşımış, onlara bakacağız. Sözcü gazetesi diyor ki binler kayyuma kapıyı kapattı, CHP grubu meclise toplandı. Tarihi eşikteyiz diyor. Kürsüye atanmış değil, seçilmiş lider Özgür Özel çıktı. Butlan sürecini böyle tanımladı. Derhal kurultay talebini tekrarladı. Oyalamaya karşı da bu resti çekti. Arkamıza bakmadan yürüyeceğiz dedi. İşte Özgür Özel'in konuşmalarının yer aldığı ve Özgür Özel'in konuşmasından önce Özgür Özel'e destek vermek için ve aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler de vardı. Meclisin önünde ciddi bir kalabalık vardı. Sözcü gazetesi Özgür Özel destekçilerinin bir fotoğrafını da yine sayfalarına taşımış. Bu duruşunuz tarihe kazındı, bedenlerinizi hukuksuzluğa, adaletsizliğe siper ettiniz diye seslendi Özgür Özel de kendisini meclis binası dışında bekleyen kalabalığa.
1: Cumhuriyet gazetesi de yine dünkü kürsü tartışmalarını bugün kürsü darbesi püskürtüldü başlığıyla sayfasına taşımış. Yurttaşlar butlan kararına karşı meclise giderek seçilmiş CHP yönetimine sahip çıktı diyor ve Ferdi Zeyrek'in de özlemle anıldığından bahsediyor. 74 yıl sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'ye kazandıran Ferdi Zeyrek ölümünün birinci yılında Manisa'da anıldı. CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da anma törenine katıldılar. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yaptığı grup toplantısından sonra Manisa'ya geçmişlerdi. Bu arada Kılıçdaroğlu'ndan da bildik ezber başlığıyla bahsediyor. Etkinliğe dönüşen konuşmasında arınacağız dedi, tehditler savurdu diyor. Kemal Kılıçdaroğlu için CHP Genel Merkezi'nde grup toplantısı düzenlemişti Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve arınma sözlerini tekrarladı diyor. Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz diyen Kılıçdaroğlu, Osmanlı'nın topraklarına Türkiye gitmek zorundadır açıklamasında da bulunmuş. Cumhuriyet Gazetesi de bunları aktarıyor.
0: Şimdi Takvim Gazetesi'yle devam edeceğim. Az önce açılışta dedim ya, bir yaşanan olay var, işte kim çıkacaktı, kim konuşacaktı, hangi gazete, hangi medya grubu nereden görüyor dedik. İşte sevgili Ebru Cumhuriyet'in görüşünü aktardı. Az önce Sözcü'yü aktardık, tarihi eşikteyiz dedi. Mesela Takvim Gazetesi de kapıştılar başlığıyla vermiş bunu ve o kapışma denilen yumruklaşmaların ve meclisin önündeki arbededen fotoğrafları sayfalarına taşımayı tercih etmiş. CHP'deki kürsü kavgası meydan savaşına döndü. Partililer Gazi Meclisi'nin önünde toplandı. Hakaretler, yumruklaşmalar yaşandı. İbretlik görüntüler ortaya çıktı diyerek Takvim Gazetesi konuşmalar üzerinden değil, Kılıçdaroğlu'nun ya da Özgür Özel'in konuşmaları üzerinden değil, bu meclis önündeki yumruklaşmaların, kavgaların üzerinden olayları sayfasına taşımış, tercih etmiş.
1: Sabah gazetesi de olayları ilk sayfasında vermiş fakat bir köşe yazısıyla vermiş. Melih Altınok'un yazısıyla bu gündeme değinmiş. Demiş ki Türkiye bu vandallara teslim edilir mi başlığını kullanarak bu yazıyı kaleme almış ve yargı kararlarına savaş açan Özgür Özel demiş. başlattığı provokasyon nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde tansiyon yükseldi olarak veriyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış diplomasisini övmüş. Bir yandan da kritik coğrafyada bulunan ülkemiz Suriye'den İran'a, Ermenistan'dan ABD'ye uzanan bir diplomasi seferberliği yürütüyor diyor aynı haber içinde. Erdoğan örnek bir lider diplomasisi sergiliyor. Peki birbirini boğazlayan ana muhalefetin bugün mecliste, yani dün olanlar için verdiği manzarayı gördünüz mü? Türkiye'yi bu fırtınalı dönemde rotasında tutacak kadrolar bunlar mı diyor ve Kılıçdaroğlu genel merkezde gövde gösterisi yaptı diye bahsediyor yazısında. CHP'de kirli olanların işine son vereceğiz açıklamasıyla vermiş Sabah gazetesi de bu olayları.
0: Hürriyet'le devam edelim. Hürriyet'te 13.30 krizi böyle bitti diyor. Kılıçdaroğlu ile özel meclis grubu için 13.30'u işaret etti. Meclis kapısına yığılan iki tarafın destekçileri arasında gerilim yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun son dakika yer değişikliğiyle gerilim aşıldı demiş. Ben Hürriyet gazetesinin manşetindeki bir başka haberi, böyle tam ortada yer alan haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kupa böyle zulüm görmedi diyor. Evet, gerçekten Dünya Kupası kupa olalı böyle bir zulüm yaşamadı. Şimdi Dünya Kupası heyecanı dört bir yanı sardı. Ancak daha turnuva başlamadan maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin takımları uyguladığı uygulamalar büyük tepkilere yol açtı. Neler efendim? Bunlardan sadece birkaç tanesini aktaralım efendim. Öncelikle İran'a yaşatılan tam bir vize zulmü var. Başvuru uzun süre yanıtlanmamıştı zaten. Ardından idari ve teknik kadrodaki 13 kişi vize verilmedi. Futbolcu Eymen Hüseyin tam 7 saat sorgulandı. Sonuç olarak da İran'a sadece maç günleri için vize verildi. Meksika'da kamp yapan İran maç günleri ABD'ye gidip karşılaşmanın hemen ardından da ülkeden ayrılmak zorunda. Özbekistan'da da sıkıntılar yaşandı. Özbekistan milli takımıyla da sıkıntılar yaşandı. Özbekistan milli takımı stat girişinde tek tek X-ray cihazından geçirildi. Çantaları ortada toplanıp polis köpeklerine kontrol edildi. Belçika'nın milli yıldızı Kevin De Bruyne yine detaylı arandı. İsviçre milli takım futbolcusu Embolo'ya da önce vize verilmedi. Daha sonra ABD'ye gidebildi. İskoç taraftarlarında vizeleri iptal edildi diyor. Yani gerçekten kupa kupa olalı böyle bir zulüm görmedi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde neden bir Dünya Kupası oynanır? Bu zaten bir soru işaretiyken bir de öncesinde bu skandallar, bakalım başladığı zaman neler yaşanacak?
1: Evet. Nefes gazetesiyle devam edelim. Nefes gazetesinden manşetinden dünkü grup toplantısı krizine dair yavaş el koydu başlığını kullanmış Nefes gazetesi de. Diyor ki CHP'deki kavga sokağa taşmak üzereyken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sağduyu çağrısı yaptı diyor. Önce mesaj paylaştı, sonra telefonla görüştü diyor. Özgür Özel'le birlikte hareket eden Mansur Yavaş sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na hitaben mesaj paylaştı. Milyonlarca CHP'li sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi bekliyor dedi. Ardından da Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isim olan Bülent Kuşoğlu 5-6 kez telefonda görüştü diyor. İki isim CHP'nin bölünmemesi gerektiği konusunda birleşti ve Kılıçdaroğlu Yavaş'ın mesajını alıntıladı ve meclise gitmekten vazgeçti diyor. Ve Kılıçdaroğlu'nun yine açıklamalarına yer vermiş. Bir yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kurultay çağrısı yapmıştı ve tarih vermişti. 26 Temmuz'u işaret etmişti açıklamalarında. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de koltuk derdim yok açıklaması geldi ve genel merkezdeki toplantıda diyor ki Kılıçdaroğlu'nu 24 vekil izledi, 16 vekil her iki toplantıya da katılmadı. Kılıçdaroğlu ardından MYK'ya toplandı, gündemde ihraçlar vardı diyor. Dediğimiz gibi koltuk derdim yok açıklaması öne çıkıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan.
0: Akşam gazetesiyle devam edelim. Terörsüz Türkiye devlet vizyonudur. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milli Güvenlik Konferansları açılış töreninde konuştu efendim. Gündeminde Terörsüz Türkiye süreci vardı. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapılar açılacak dedi. Terörsüz Türkiye süreci ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. Süreç iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, güvenliğimizin kimliğimizi de tahkim edecek dedi. Türkiye'nin başkalarının senaryolarında rol biçilen bir ülke değil, kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren, bölgesinde oyun kurucu bir aktör olduğunu da sözlerine ekledi Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında.
1: Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi de bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yandan Özgür Özel'in fotoğraflarını paylaşarak çözüm yok kavgaya devam başlığını kullanmış ve sözlü atışmanın arbedeye dönüştüğünü söylemiş. Özgür Özel'i 98, Kılıçdaroğlu'nu ise 23 vekil izledi diyor. Grup toplantısında 16 isim iki tarafa da gitmedi. Grup toplantısı için özel cephesi 4400, Kılıçdaroğlu tarafı ise 1400 kişilik ziyaretçi listesi oluşturdu. Bahçede gerilim yaşandı. Meclis Başkanlığı güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi alımını yasaklamıştı dünkü olaylarda. Bu arada iki faili meçhul cinayet çözüldü. Bunlardan biri bizim de böyle aramızda konuştuğumuz bu bir zamanların ünlü Mezdeke dans grubunun üyelerinden bir tanesi olan Aynur Kambur cinayeti ve 10 yıl sonra 2014'te bu meydana gelmişti ve faili yakalandı. Hatta suçunu itiraf etti.
0: Bu faili meçhul cinayet dosyaları birer birer açılıyor ve gerçekten çok güzel de sonuçlar alınıyor. Ailesinin bir nebze gönlüne su serpilmiştir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ve akraba çıkıyor bile.
1: Akraba çıkıyor zaten bu cinayetlerde hep katil tanıdık.
0: Maalesef. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi de efendim suça sürüklenen çocuklarla alakalı olarak bir özel haber var. Evrin Güvendik'in haberi efendim bu. Meclis suça sürüklenen çocuklar araştırma komisyonunun taslak raporundan bazı maddeler var haberde. Bir araştırmaya göre efendim suça sürüklenen çocukların annelerinin %70,6'sının okuma yazma bilmediği, babalarının ise büyük ölçüde ilkokul mezunu olduğu belirlenmiş. Yani ebeveynlerin eğitim düzeyi düştükçe çocukların suç davranışında anlamlı bir artış meydana geliyormuş. Yani eğitimsiz ebeveynin çocuğu maalesef suça sürükleniyor denilmiş. Şimdi böyle haber bu tarafı da var işin ama mesela ben çok da fazla biliyorum annesi babası okuyamadığı için çok iyi yerlere gelen ve özellikle o ebeveynin hani biz okumadık ama siz okuyun şeklinde çocuğunu yetiştiren nice şahane insanlar var tanıyorum ama maalesef bu araştırmaya baktığımız zaman da bu suça sürüklenen çocukların %70'inin annelerinin okuma yazma bilmediği, babalarının da ilkokul mezunu olduğu ortaya çıkmış. Yani eğitimsiz ebeveynin çocuğu suça mı sürükleniyor diyebiliriz.
1: Evet. Bir Gün gazetesi de yine grup toplantısı krizini yurttaş asla konuşmasın başlığıyla vermiş. Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun talebi ortak, yurttaş asla konuşmasın diyor. Güçlü değişim talebi siyasetin tepesindekileri sarsarken saray rejiminin bekçileri çareyi yurttaşı oyun dışında tutmakta arıyor demiş. Bir de kasayı işçi dolduruyor başlığıyla diğer habere bakacak olursak AK Parti ekonomide şahlanıyoruz dese de tüm vergi yükü yoksulluğun pençesindeki emekçinin sırtında diyor Bir Gün gazetesi. Açlık sınırının altında yaşamaya mahkum bırakılan işçiler 4 ayda yarım trilyon liraya yakın vergi öderken ücret bordrolarından kesilen vergiler de toplam gelir vergisinin %89,15'ini oluşturuyor demiş Melisa Ay'ın Bir Gün gazetesindeki haberinde.
0: Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesinde enerjiden güzel bir haber var. Önemli bir haber var. Akkuyu teste başladı diyor efendim. Akkuyu'nun birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetleri yüklendi ve gerçek yüklemenin birebir provası olan operasyonla santralin dayanıklılığı test edildi. Konuya ilişkin Alparslan Bayraktar'dan da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan da bir açıklama var. Akkuyu nükleer güç santralini işletmeye hazırlıyoruz dedi. Yıl sonuna kadar santralden ilk elektrik üretimini gerçekleştirerek Türkiye'nin nükleer enerjide yeni bir döneme geçmesini hedefliyoruz. Sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklarından biri haline getireceğiz diyor. Gerçekten Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu nükleer güç santrali bu anlamda çok büyük bir önem taşıyor.
1: Milli Gazetesi de rakamlarla vermiş manşetini ve faizci yattığı yerden kazandı demiş. Faiz merkezde işleyen mevcut ekonomik sistemde ücretliler, yine emeğiyle çalışanlar, üretenler bir kez daha kaybetti demiş. Az önce Bir Gün Gazetesi de bu konuya değinmişti ve diyor ki bütçe giderlerinin 1/5'i faize demiş. 2025 yılında merkezi yönetim bütçe açığı 1 trilyon 799 milyar TL oldu. 14,6 trilyon TL'yi aşan bütçe giderleri içerisinde de faiz ödemeleri 2,1 trilyon TL karşılığında, faiz giderlerinin toplam bütçe harcamaları içindeki payı ise %14,7 olarak gerçekleşti diyor. 2026 yılında tablonun daha da kötüleştiğinden bahsediyor Milli Gazete'deki haberde.
0: Posta Gazetesi'ne bakacağız. Posta Gazetesi dünden önemli, hemen bunu aktaralım. Dün biliyorsunuz İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren 14 yaşındaki E.Ç. dün ilk kez yargı önüne çıktı. Durum çok ciddi, bir kalabalık vardı. Bu kalabalığın olması çok önemliydi aileye destek açısından. Ancak annenin, teyzenin son derece zor bir şekilde ayakta durduğu görüntüleri gördük. Duruşma sırasında Atlas'ın teyzesi doğurmakla anne olunmuyor, çocuğunuza sahip çıkın diye bağırdı. Bir tartışma yaşandı. Hakim anne ve teyzeleri duruşma salonundan çıkarmak zorunda kaldı. Anne, Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü duruşma öncesi yaptığı açıklamada bütün çocuklarımızı korumak için bir an önce infaz yasasının çıkmasını istiyoruz. Dışarıda katil istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz. Sadece mezarlarına bakıyoruz dedi. Bu arada E.Ç.'nin 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası istendi. Bu arada Atlas Çağlayan'a ve ailesine, Atlas Çağlayan'ın ailesine destek için gerçekten ciddi bir kalabalık vardı. Çok sayıda kişi adliyeye gelmişti ellerinde pankartlarla. Dışarıda katil istemiyoruz diyorlar.
1: Dünya Gazetesi de bayramda ne kadar alışveriş yapmışız, kredi kartıyla tabii ki, onu taşımış sayfasına ve bayram alışverişinde faturanın %40 büyüdüğünü söylüyor. Geçen yıla göre 9 günlük bayram, uzun bayram tatilinde banka ve kredi kartlarıyla yapılan alışveriş işlemlerinin sayısı geçen yıla göre %10,1 arttı diyor. İşlem tutarındaki büyüme de %40'ı bulmuş. Kartlı işlem sayısındaki artış sınırlı kalırken tutardaki yüksek oranlı artış enflasyonist baskıyı net olarak gösterdi diyor. Kartlı işlemlerde en büyük payı da marketler ve AVM alışverişleri oluşturmuş. Bunu kamu vergi ödemeleriyle çeşitli gıda, giyim ve yemek izliyor diyor

0: milyon euro olan Diaz için Fas, bu arada Diaz Fas Dünya Kupası'nda ama menajeriyle bir görüşme yapılacağı bildirilmiş Fotomaç gazetesi. Bu arada Dünya Kupası heyecanına da artık sayılı saatler kaldı. Yarın açılış maçı gerçekleşecek sevgili dinleyiciler. Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de oynanacak bu maçlar ve maçların TRT'den canlı yayınlanacağını da şifresiz bir şekilde canlı yayınlanacağını aktaralım. Ve bizler de kupa günlüğü yapacağız efendim sizlerle. Her gün hafta içi hafta sonu bütün bir hafta boyunca Dünya Kupası süresince saatler 13.30'u gösterdiğinde kupanın günlüğünde sizlerle neyi konuşacağız? O gün hangi maçlar oynanmış? Bir sonraki günün fikstürü, maçlarda, karşılaşmalarda öne çıkan olaylar hepsini ama hepsini saatler 13.30'u gösterdiğinde kupanın günlüğünde sizlerle paylaşacağız diye hatırlatmamızı yapalım ve son sözün var mı? Son sözün.
1: İyi seyirler diliyorum futbol severlere.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Seyredecek misin? Türkiye maçlarını seyredersin diye
1: Türkiye maçını tabii ki.
0: 14'ünde Türkiye
1: tabii
0: maçı
1: ki.
0: Var. Peki.
1: Tabii ki elbette.
0: Senle
1: beraber
0: konuşacağım. Senle maç, tamam. Maçtan sonra bunu sana yorum yaptıracağım.
1: Tamam, peki.
0: İyi dinle, iyi izle.
1: İyi izleyeyim, tamam.
0: Tamam. O halde tekrar görüşünceye kadar yarın yine aynı saatte basın turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Basın turu. Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
3: Evet, yarınlar bizimdir. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Evet, yarınlar bizimdir. Milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'nin.
4: Sınırları çizilmiş bir muhalefet olarak oturacağıma mücadelemi yaparım. Hadi gelin indirin. İndirirsen millet kimi indiriyor, kimi bindiriyor görürüz.
5: Terörsüz Türkiye milli varlığımızın, iç barış ve huzurumuzun ebedi güvencesi, aşılması mümkün olmayan kale duvarı. Kale duvarı.
6: Barış bu toprakların, tüm Ortadoğu'nun ve Filistin'in yıllardır özlemini duyduğu ortak rüyasıdır.
2: Dolu dizgin programlar, her saat başı güncel ve tarafsız haberler, son dakika gelişmeleri ve liderlerin canlı açıklamaları Radyo Sputnik'te. Çok sesli haber radyosu Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatmaya devam ediyor. Paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye'nin marka devleri liginde lider değişmedi. Piyasaların gözü yarın açıklanacak faiz kararına çevrildi. Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı mevduat faizi oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,12 azalışla 13.725 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,18 değer kaybederken holding endeksi %0,14 değer kazandı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 35 kuruştan satılıyor. Küresel piyasalarda da ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla risk algısı yükselirken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın son saldırılarına karşılık verileceğini açıklaması piyasalarda yeni bir satış baskısı oluşturdu. Bu açıklamanın kısa süre içinde sahada askeri adımlarla desteklenmesi, Orta Doğu'da zaten kırılgan olan ateşkes sürecine ilişkin endişeleri derinleştirdi. Analistler yarı iletken ve teknoloji hisselerine ilginin devam ettiğinin altını çizerken, yapay zeka tarafında son kullanıcıların bu hizmetleri pahalı bulduğuna ilişkin analizlerin şirket değerlemelerine yönelik endişeleri yeniden öne çıkardığını kaydetti. Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir izlenirken Orta Doğu'daki gelişmeler ve yapay zeka şirketlerinin değerlemelerine ilişkin soru işaretleri bölge piyasalarının yönü üzerinde etkili oldu. Öte yandan Avrupa Birliği teknoloji şirketi Meta'nın rakip yapay zeka asistanlarının WhatsApp'a erişimini engellemesinin rekabete zarar verebileceği gerekçesiyle şirketin bu hizmetlere yeniden ücretsiz erişim sağlamasını istedi.

0: Mevcut gelişmelerle Asya borsalarında da satıcılı bir görünüm hakim olurken Japonya ve Çin'de açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Buna göre Çin'de açıklanan makroekonomik verilere göre ülkede yıllık enflasyon Mayıs ayında %1,2, çekirdek enflasyonsa yıllık bazda %1,1 ile tahminlerin altında kaldı. Ülkede üretici enflasyonu %3,9 ile öngörülere paralel gerçekleşirken önceki aya göre hızlanmaya işaret etti. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6.245 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.390 liradan, Cumhuriyet altını da 41.370 liradan satılıyor. Altının onsu ise %1,2 değer kaybıyla 4.210 dolardan işlem görüyor. Dün yaklaşık %3 değer kaybederek son 7 haftanın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatları da ABD'nin İran'a yönelik saldırı operasyonu tamamladığını açıklaması ve çatışmanın daha geniş çaplı bir tırmanışa dönüşmeyebileceğine ilişkin beklentilerle düşüşünü sürdürdü. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre yaklaşık %0,1 azalarak 91,34 dolar oldu. Batı Teksas sürü ham petrolün varili de 88,1 dolardan alıcı buluyor. Ülke verilerine bakalım. Türkiye'nin marka devleri liginde lider değişmedi. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance 2026 yılına ilişkin Türkiye'nin en güçlü ve en değerli markaları Türkiye 125 raporunu hazırladı. Türk Hava Yolları 2 milyar 884 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. İkinci sıranın sahibi 1 milyar 989 milyon dolarla Arçelik olurken İş Bankası 1 milyar 243 milyon dolarla 3. sıradaki yerini korudu. Geçen yıl 5. olan Ford Otosan bir sıra yükselerek 1 milyar 37 milyon dolarla 4. sıraya çıktı. Ziraat Bankası da 958 milyon dolarla 5. sıraya yükseldi. Listeye bu yıl 13 yeni marka da dahil oldu. Bu markalar arasında Alfa Solar, Baykar, Çelebi Havacılık ve Koçtaş da bulunuyor. Piyasaların gözü ise yarın açıklanacak faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Fatih Karahan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını yarın saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Mayıs'ta en fazla kazandıran yatırım aracı mevduat faizi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre Mayıs'ta aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde %0,35, tüketici fiyat endeksiyle indirgendiğinde ise %1,38 oranlarıyla mevduat faizinde görüldü. Yurt içi üretici fiyat endeksiyle indirgendiğinde yatırım araçlarından BIST 100 endeksi %0,31 ile yatırımcısına reel getiri sağlarken Euro %1,23, Dolar %1,24, Devlet iç borçlanma senetleri %1,60 ve Kürç altında %3,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine temsili nükleer yakıt yüklendi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetleri yüklendi. Temsili yakıt yükleme operasyonunun tamamlanmasının ardından reaktörün üst kısmına ait ekipmanların montaj çalışmalarına geçilecek. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla da birinci güç ünitesini devreye alma sürecindeki aşamalardan biri olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testleri yapılacak. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Üniversitelerin mesela kendilerine verilen paperları yapay zeka detektöründen geçirmesi ve işte bunu ne kadarını yapay zeka yazmış, ne kadarını yazmamış diye. Şimdi orada konuşurken mesela yapay zeka bence çok enteresan bir kavramı benim gündemime soktu. Dedi ki öğretmenler yapay zekayı nasıl ve nerelerde kullanması gerektiğini öğrencilere söylüyorlar mı? Eğer bunu söylemiyorsa ondan sonra gidin her yer yanlıştır dedi. Ben böyle kaldım hakikaten.
3: Evet. Ben yapay zekaya bir şey yazdıramıyorum. İlk önce kendin bir anlat bana diyor. Ondan sonra diyor ki bu düşünce zincirinde güçlü olan yerler var ama güçlü olan yerlerle uyumlu olmayan argümanların da var. Bunları nasıl savunuyorsun diyor. Bu destekle yazılmış bir tez baş tacı olmalı.
4: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik özel haber.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize ve giriş problemleri uluslararası kamuoyunda tepki çekerken bazı futbolcular, hakemler ve görevliler ABD'ye alınmadı. Taraftar kotalarının iptal edilmesi ve kamp bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları da eklenince Dünya Kupası'nın başlangıcı ev sahibi ülke açısından tartışmaların gölgesinde kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre milli takımı zehirli yılanlarla karşı karşıya kaldı. Takım çevrede görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İranlı futbolcuların Dünya Kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satışı yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşamlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah, ülkeye girişine izin verilmeyerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ukrayna ordusu Sivastopol'de tarihi ve sanatı hedef aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan haftaya Rusya'ya gidecek. TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar pazartesi günü başlıyor. Ayrıntılar haberimizde olacak. Amerika Birleşik Devletleri helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a düzenlediği saldırılarını tamamladığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi. Açıklamada CENTCOM kuvvetleri dün bir ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak ve Başkomutan Trump talimatı doğrultusunda 9 Haziran'da İran'a karşı meşru müdafaa saldırılarını tamamladı ifadelerine yer verildi. Söz konusu misilleme saldırısında Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hava savunma sistemleri, yer kontrol istasyonları ve gözetleme radarı tesislerinin vurulduğu belirtildi. Bu operasyon ABD kuvvetlerine ve bölge sularından geçiş yapan uluslararası ticari gemilere yönelik son dönemdeki saldırılara karşı orantılı bir yanıt niteliğindeydi ifadeleri kullanıldı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenziah, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nu İran konusunda diplomatik çözüme çağırıyoruz dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenziah, konseyin İran yaklaşımına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Konsey üyelerini ve başkanlığı uyararak diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Nebenziah, tüm tarafları ateşe benzin dökmekten vazgeçerek İran etrafındaki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne odaklanmaya çağırıyoruz. Rusya bu yöndeki çabalara tam destek vermeye hazırdır ifadelerini kullandı. Nebenziah konuşmasında İran'a yönelik ömrünü tamamlamış yaptırım komitesinin yeniden canlandırılmasına izin vermeyeceklerini de vurguladı. Ukraynalı teröristler Sivastopol'de tarihi ve sanatı hedef aldı. Ukrayna ordusunun hedefinde bu kez dünya kültür mirası ve Rusya'nın tarihi hafızası vardı. Sivastopol valisi Ukrayna'ya ait kamikaze insansız hava araçlarının dün gece saatlerinde Sivastopol savunması 1854-1855 müzesine kasıtlı ve planlı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırı sonucu çıkan yangında dünyaca ünlü ressam Franz Ruba'ya ait eşsiz bir başyapıtın neredeyse tamamen yok olduğu bildirildi. İç gündemle devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan haftaya Rusya'ya gidecek. Nisan ayında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Antalya'da ağırlayan Fidan, Moskova'ya giderek Rus mevkidaşıyla bir kez daha durum değerlendirmesi yapacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi açıklama. Zaharova, Fidan'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edeceğini bildirdi. Zaharova, Fidan'ın Moskova'daki temasları sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geleceğini de aktardı. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 2 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada 69 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 974 şüpheli yakalandı, bunlardan 381'i tutuklandı, 98'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlar kapsamında belirlenen adreslere yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725.312 uyuşturucu hap ele geçirildi. LGS'de 924.000'den fazla öğrenciye beslenme paketi dağıtılacak. 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS'de bu yıl öğrencilere ilk kez sözel ve sayısal oturumlar arasındaki dinlenme süresinde kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılması kararlaştırılmıştı. Merkezi sınava başvuru sırasında e-okul sistemi üzerinden talepte bulunan velilerin çocuklarına verilecek beslenme paketinden yararlanacak. yararlanacak öğrenci sayısı belli oldu. Bu kapsamda sınava girecek 1.022.658 öğrenciden yaklaşık %91'ine beslenme paketi dağıtılacak. Böylece 924.191 öğrenci sınavın iki oturumu arasında beslenme paketinden faydalanmış olacak.
0: Ekonomi.
1: TOKİ'nin 64 ildeki konut kampanyasında satışlar pazartesi günü başlayacak. Piyasalardaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak. 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek. Konutların satışı 15 Haziran pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.725 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.264 lira, çeyrek altın 10.217, tam altın 40.779, ata altın ise 41.747 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Sputnik, Sputnik. Ben Ali Çağatay.
2: Ben Güçlü Özkan.
0: Okan Aslan'la gün ortası.
3: Eksenden merhabalar efendim.
4: Ben Mustafa Hoş.
5: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız.
6: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
7: Ben Serhat Ayan.
8: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
9: Ben Selin Yazıcım.
10: Ben Ebru Danmez.
11: Ben Serkan Baştımar.
12: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
13: Ben Serhat Sarısözen.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik. Radyo Sputnik.

0: Aramızdan ayrılanlar.
1: Tarih 10 Haziran 2008. İsmini Cengiz Han'dan alan Türk ve dünya edebiyatının bilge yazarı Cengiz Aytmatov, hayata gözlerini yumarken arkasında birçok hikayede yetim kaldı. Yeşilçam klasiklerinden Selvi Boylum Al Yazmalım da bu hikayelerden biriydi. Aytmatov, siyasetçi bir baba ve tiyatro oyuncusu bir annenin kucağına doğduğunda sene 1928'di. Daha ergenliğe bile girmeden siyasetçi babasının önce hapsedilip sonra kurşuna dizilmesiyle birlikte 14 yaşındayken büyümek zorunda kaldı. O yıllarda yetişkin nüfusun savaşta olmasından dolayı gençlerin çalışması gerekiyordu. Aytmatov da henüz 14 yaşındayken Rusça okuyup yazabildiği için köyündeki sekreterlikte tarım makinelerinin sayımı, vergi tahsildarlığı gibi işlerde çalıştı. Okuma yazma bildiği için de cepheden gelen ölüm haberlerini ailelere iletme görevi ona verilmişti. Anlattığına göre en zor görevlerinden biri savaşta çocukları veya eşleri ölen kişilere yakınlarının ölüm haberini vermekti. Aytmatov sonraki yıllarda kaleme aldığı eserlerinin pek çoğunda savaşın acımasızlığını, soğukluğunu daha çok cephe gerisindekilerin yaşadıklarıyla anlatacaktı. Cengiz Aytmatov'un savaş trajedisini anlatan en çarpıcı eseri 1957 tarihli Yüz Yüze adlı romanıydı. Karakterleri ise gerçekti ve savaştan kaçan kendi köylüsü olan İsmail'in öyküsünü konu almıştı. Aytmatov kendini geliştirmeyi asla önemsiz bir şeymiş gibi görmedi. Ancak modern çağa ayak uydururken kendi kökenleri ve geleneklerini de yaşatmayı unutmadı. Eserlerinde Kırgız geleneklerini, masallarını ve destanlarını Rus edebiyatıyla harmanlayıp okura sundu. Kırgızistan'da veterinerlik ve tarım eğitimi aldıktan sonra Maxim Gorki Edebiyat Enstitüsü'ne devam etti. Moskova'da Pravda gazetesinde yazmaya başladı ve mezun olduğu sene Cemile'yi kaleme aldı. Louis Aragon'a göre en güzel aşk hikayesi olan Cemile, Cengiz Aytmatov'un isminin uluslararası anlamda yankı bulmasına katkı sağladı. Üne kavuşmasıyla birlikte yazdığı eserler ve kendi yaşam tarzı büyük ilgi gördü. Önce Sovyet Yazarlar Birliği'ne kabul edildi, ardından Lenin ödülünü aldı. Babasının da siyasetçi olmasının getirdiği bir hasret midir bilinmez, ömrünün yaklaşık son 20 yılını aynı zamanda büyükelçi ve politikacı olarak geçirdi. Birçok eserinde hayvanlara yer veren Cengiz Aytmatov, bu hayvanlara birer karakter sundu, her birinin sembolik olarak bir şeyler anlatmasını sağladı. Rus edebiyatı esintileriyle Kırgız gelenek göreneklerini harmanlayıp gerçekçi ve yalın diliyle kaleme aldığı eserlere, adeta son bir dokunuş olarak bu hayvan karakterleri eklemesiyle kendine has bir tarz oluşturdu. Tıpkı Yeşilçam'a uyarlanan Selvi Boylum, Al Yazmalım gibi Gün Olur Asra Bedel romanı da Rusya'da uyarlandı. Film çekimleri için gittiği Rusya'da rahatsızlanan Aytmatov, ambulans helikopterle acil olarak Almanya'daki bir hastaneye kaldırılsa da böbrek yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayata veda etti. En genç Lenin ödülü yazar unvanına sahip Cengiz Aytmatov'un hikayeleri 176 dile çevrildi. 176 farklı dilde okurlar, kaldı ki burası dünya, burada her şey yarım kalacak cümlesinin ağırlığıyla uzaklara daldı. Cengiz Aytmatov gerek Gün Olur Asra Bedel'le, gerek Cemile'yle, gerekse diğer eserleriyle edebiyat severlerin damağında unutulmaz bir iz bıraktı. Vefat ettiği 2008 senesi Kırgızistan'da Cengiz Aytmatov yılı ilan edildi.
0: Aramızdan ayrılanlar. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Hakan Aslan'la gün ortası 3 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Dünyanın önde gelen bilim insanlarından oluşan bir grup Dünya Kupası öncesinde FIFA'yı uyardı ve hava sıcaklığının oyuncular için ciddi sorunlar yaratabileceğini kaydetti.
0: Uzmanlardan oluşan grubun mektubunda alınan önlemlerin yetersiz olduğu da ifade edildi. Mektupta FIFA'dan daha uzun su molalarıyla aşırı sıcaklık halinde maç ertelemesi gibi daha güçlü koruma protokolleri çağrısı yapıldı. Uzmanlar maçların oynanacağı 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşabileceği uyarısı yaptı.
2: Turnuva ABD, Kanada ve Meksika'daki stadyumlarda oynanacak. ABD'nin güney kesimlerinde ve Meksika'nın kuzeyinde ortalama gündüz sıcaklıkları genellikle 30-35 derece civarında seyrediyor ve daha sıcak dönemlerde 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Türkiye Amili futbol takımımız Haziran sıcaklıklarının 35'in üzerine çıkabildiği Arizona'da kamp yapacak. FIFA sıcak havanın bir sorun olabileceğini kabul etti ve oyuncu refahına olan bağlılığın bir parçası olarak turnuvadaki her maçın her iki yarısında da zorunlu 3 dakikalık molalar koydu.
0: Peki ne kadar sıcak olabilir? Nem ve denkleme eklendiğinde vücudun kendini etkili bir şekilde soğutması daha da zorlaştığı için her şey daha da sıcak hissedilmeye başlar. Bu yaz çok sık duyacağınız iki ısı endeksi var. Bunlardan biri termometrenin gösterdiğinden ziyade vücudunuzun sıcağı nasıl hissettiği ifade eden hissedilen sıcaklık.
2: Örneğin Miami'de yaz aylarında tipik bir hava sıcaklığı olan 32 derece genellikle 43 derece gibi hissediliyor. Ayrıca vücut üzerindeki fiziksel ısı stresini değerlendiren ıslak küre sıcaklığı da var. Yaklaşık 28 derece civarındaki bir ıslak küre sıcaklığı elit sporcular için ısı stresinin önemli bir endişe kaynağı haline geldiği eşik olarak kabul ediliyor.
0: Uluslararası Biyometeoroloji Dergisi'ne yayınlanan 2025 tarihli bir çalışmada bilim insanları 16 ev sahibi kentin 14'ünün yaz öğleden sonrasında 28 derece ıslak küre sıcaklığını aştığı sonucuna vardı. Islak küre sıcaklığının öğleden sonra en az 32 dereceye ulaşabileceği 6 ev sahibi şehir bulunuyor. Bu da vücudun kendine serin tutmakta gerçekten zorlandığı aşırı sıcaklık stresi olarak kabul ediliyor.
2: Riskleri azaltmak için maçlar genellikle günün en sıcak saatlerinin dışında planlanıyor ve birçok maçın başlama saati öğleden sonra veya akşam geç saatlerde. Örneğin İskoçya'nın Miami'deki Brezilya ile oynayacağı C grubu maçının başlama saati 18 olacak.
0: Houston ve Dallas'taki stadyumlarda dahil olmak üzere bazı mekanlarda koşulları hafifletmek için açılır kapanır çatılar ve iklimlendirme sistemleri de bulunuyor. Yaz sıcak hava dalgaları ayrıca Kuzey Amerika ve Meksika'da da yaygın. Burada sıcaklıklar ortalamanın 10 derece veya daha fazla üzerine çıkabilir ve bu da hem oyuncular hem de taraftarlar için koşulları çok daha zorlu hale getirebilir. Örneğin bu yılki Dünya Kupası finalinin 19 Temmuz'da doğu zaman dilimiyle 15'te oynanacağı New York'ta tipik bir sıcak hava dalgası hava sıcaklıklarının 30'lu derecelerin ortalarına ulaşmasına ve aşırı sıcak stresine yol açabilir.
2: Gök gürültülü fırtınalar maçlarda en büyük görsel aksamaya neden olma potansiyeline sahip. Yazları gök gürültülü fırtınalar yaygın ancak özellikle Miami, Houston ve Atlanta gibi şehirlerde sıcak ve nemli koşulların sık sık öğleden sonra ve akşam fırtınalarına neden olabileceği yerlerde daha sık görülüyor.
0: Bir stadyumun 16 kilometre yakınında yıldırım tespit edilirse ABD'nin resmi tavsiyesi ve standart uygulaması son yıldırım düşüşünden 30 dakika sonrasına kadar oyunun askıya alınması. Son dönemde Miami F1 Grand Prix'si gök gürültülü fırtına ve yıldırım riski nedeniyle 3 saat öne alındı.
2: Pist birden fazla Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak Hard Rock Stadyumu'nun yanında yer alıyor. Maç saatleri ayarlanabilse de gök gürültülü fırtınaları tam olarak tahmin etmek doğası gereği zor. Ve bu da organizatörlerin karşı karşıya kaldığı en tahmin edilemez risklerden biri haline getiriyor.
0: 2026 orman yangını mevsimi ABD'de erken başladı ve şimdiden ortalamanın üzerinde orman yangını sürüyor. 2023'te Kanada'daki büyük orman yangınları dumanın Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümüne yayılmasına ve binlerce kilometre uzaktaki şehirleri etkilemesine neden olmuştu. New York'ta dahil Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde hava kalitesi tehlikeli seviyelere ulaştı ve bu da yaygın aksamalara ve spor etkinliklerinin iptaline yol açtı. FIFA'nın maçların durdurulması gereken sabit bir hava kalitesi eşiği bulunmadığından maçların ertelenmesi veya askıya alınması kararı koşullara bakılarak ve yerel kamu sağlığı tavsiyeleri kullanılarak verilecek.
2: Tüm bunlar taraftarlar için ne anlama geliyor? Oyuncular ve organizatörler için aşırı hava koşullarını yönetmek turnuvanın bir parçası olacak. Taraftarlarsa etkileri farklı şekillerde hissedebilir. Yüksek sıcaklıklar stadyumlarda ve taraftar bölgelerinde koşulları rahatsız edici hale getirebilirken fırtınalar gecikmelere veya geçici tahliyelere yol açabilir. Ancak gecikmeler ve ertelemeler ulaşım planlarının da aksamasına, maçların gece geç saatlere kadar sürmesine ve otel rezervasyonlarının da etkilenmesine neden olabilir.
0: 2026 Dünya Kupası öncesinde dünyanın önde gelen bilim insanları FIFA'ya sıcak hava uyarısı yaptı. Uzmanlar ABD, Kanada ve Meksika'daki 16 stadyumun 14'ünde sıcaklıkların oyuncu sağlığı için tehlikeli seviyelere çıkabileceğini belirterek mevcut önlemleri yetersiz buldu. Bilim insanları daha uzun su molaları ve aşırı sıcaklıklarda maçların ertelenmesi gibi ek tedbirler çağrısında bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik son dakika.
1: Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor, canlı olarak aktarıyoruz.
2: Altını Gümüşhane Tekke beldesinde Kemalettin Demirkıran'ı, Nevşehir Mustafa Paşa beldesinde Mustafa Özer'i canı gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Tokat Kuşçu Beldesi Belediye Başkanlığı'na seçilen Hikmet Temizel'e tebriklerimi iletiyorum. Belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize beldelerine hizmet yolunda Rabbimden üstün muvaffakiyetler temenni ediyorum. Kelimenin tam anlamıyla sandıkları patlatan vatandaşlarımıza da partimize ve ittifakımıza yönelik teveccühleri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu güveni ve muhabbeti asla boşa çıkarmayacak milletimize olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak ödemenin gayretinde olacağız. Yine 7 Haziran Pazar günü ülkemiz genelinde 355 mahallede muhtarlık, 37 mahallede ise ihtiyar heyeti için sandık kuruldu. Demokrasimizin temel yapı taşları olarak gördüğümüz muhtarlarımızı da yürekten tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Değerli arkadaşlarım, bakınız burada 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan tablonun önemli bir yönüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Malumunuz bir süredir ana muhalefet partisinin kimi aktörleri üst perdeden konuşarak kendilerince bir gündem oluşturma çabasındaydılar. Otobüslerle o şehirden bu şehre sürükledikleri vatandaşlarımız üzerinden güya ahkam kesiyor, kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların 3 gündür sesi soluğu çıkmaz oldu. Ne konuşan var, ne seçimler hakkında yorum yapan var, ne de galeyana getirdikleri vatandaşlarımızdan çıkıp özür dileyen var. Aslında benzer bir yüzsüzlüğe biz 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında da şahit olduk. O günleri hepimiz dün gibi hatırlıyoruz. Nelerle karşılaşmadık ki? Geride olduklarını çok iyi bildikleri halde utanmadan çıktılar, öndeyiz diyerek halkımıza yalan söylediler. Kampanya döneminde sipariş anketler vasıtasıyla seçmenlerini manipüle etmeye kalktılar. Seçim sonuçları kesinleştikten sonra bile yanıldıklarını kabul etmek yerine milleti suçladılar, hatayı kendilerinde değil milletin tercihlerinde aradılar. Yaşadıkları ağır ezimete rağmen siyasetin, sosyal medyanın yankı odalarından ibaret olmadığını bir türlü anlayamadılar. Bugün de aynısını yapıyorlar. Faturayı kendi beceriksizlikleri dışında herkese ve her şeye kesen bu kibir abidelerine sadece şunu söylemek isterim. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Siz kendinizi düzeltmez, gerçekçi siyaset yapmazsanız daha çok dut yemiş bülbüle dönersiniz. Siz cuntacıların ve suç örgütlerinin vesayetinden kurtulamazsanız daha çok yenilgi tadar, daha çok hüsrana uğrarsınız. Bakın, her zaman ifade ediyorum. Sorun sadece bunların siyasete bakış açılarında, siyaset tarzlarında, bunların çirkin ve çirkef üsluplarında değildir. Esas sorun bunların zihniyetindedir. Bunların faşizan ideolojisindedir. Sorun bunların sokakla kurdukları bağın harbi ve hasbi, sahici ve samimi olmamasındadır. Sorun bunların milleti mümeyyiz görmemelerinde, Anadolu irfanını hafife almalarındadır. Sorun bunların siyaseti halka hizmet vasıtası olarak değil, şahsi kariyer ve kazanç kapısı olarak görmelerindedir. Çeyrek asra yaklaşan rekabetimiz, bütün bunlar boyunca defalarca yenildiler, defalarca yanıldılar. Fakat bir kez olsun zihniyetlerini değiştirmeyi denemediler. Kıymetli kardeşlerim, son günlerdeki tavırlarına bakılırsa pek değiştirecek gibi de durmuyorlar. Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları yargı kararları çerçevesinde suhulet ve sükunetle çözmek yerine kimi zaman bizi, kimi zaman mahkemeleri, kimi zaman da medyayı suçlayarak yine kendilerine toz kondurmuyorlar. Oysa biz ilk günden itibaren hep şunu dedik: CHP'nin 38. kurultayına ilişkin tartışmalarda kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir.

0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değil.

tüm tarafların CHP'li olduğu hukuki bir ihtilafta belge ve bilgiler ışığında yargı gerekli değerlendirmeleri yapmış.

0: Karar sonrasında da tartışmaların uzağında durduk. Hiç elimizi dilimizi bulaştırmadık. Siyaset bezirganlarının sataşmalarına kulak asmadık. Medyadaki silahşörlerin tuzaklarına düşmedik. Aklı ile ağzı arasındaki rabıta kopmuş olan çapsızlara prim vermedik. Hadiseleri ve tartışmaları güvenli bir mesafeden takip etmekle yetindik. Aynı tavrımızı koruyoruz. Toplumsal barışa, kamu düzenine ve siyaset kurumuna zarar vermediği sürece CHP'deki anafor bizi zerre miskal ilgilendirmiyor. Biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Esasen milletimizin arzusu ve bizden beklentisi de bu yöndedir. Biz kendimize yakışanı yapmakla mükellefiz. Nitekim bunu yapıyoruz. AK Parti olarak samimi temennimiz, suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır. Bakın açık söylüyorum. Siyasette rakibimiz dahi olsa bu yüce çatı altında milleti temsil eden hiçbir partinin kavgayla, çatışmayla, sokaklara ve meclis koridorlarına taşan güç mücadelesiyle anılmasını biz arzu etmeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz. Az dinleyip çok bağırarak, az düşünüp çok konuşarak siyaset yapılmaz. Herkes 86 milyona karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmelidir. Siyasette polarizasyonu artıracak adımlardan herkes uzak durmalıdır. Burada şu gerçeğin de bilinmesinde fayda görüyorum. CHP'nin genel başkanlık koltuğunu kimin işgal ettiğinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: İşimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Çünkü AK Parti hareketi olarak bizim mücadelemiz kişilerle değil, CHP'nin halk düşmanı, milli irade düşmanı ideolojisiyledir. Bizim mücadelemiz başörtülü kızlarımızı üniversite kapılarında ağlatan 28 Şubat zorbalarıyladır. Bizim mücadelemiz milletin inancına, kutsalına, değerlerine dil uzatan, millete tepeden bakan Jacoben zihniyetledir. Bizim mücadelemiz hacca gitmek için yardım isteyen vatandaşa boş ver, Araplara paranı kaptırma diyen gafillerledir. Bizim mücadelemiz milletin kaynaklarını siyasi ikballerine basamak yapan yağmacılarladır. Bizim mücadelemiz batılı patronlarından aferin alabilmek

için Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden mandacılarladır. Bizim mücadelemiz ellerine fırsat geçse Türkiye'yi tek parti karanlığına tekrar götürecek faşizm hevesleridir.

0: Bizim mücadelemiz mehter marşından rahatsız olanlarla, okullarımızda Ramazan etkinliklerine tahammül edemeyenlerle, laikliği siper alarak milletin inanç değerlerine ateş edenlerledir. Bizim mücadelemiz Sultan Fatih'in emaneti Aziz İstanbul'un duvarlarını zulüm 1453'te başladı yazılarıyla kirleten mankurtladı. Bu makamlarda olduğumuz müddetçe mücadelemiz devam edecektir. Değerli yol arkadaşlarım, şunu bir kere daha sizlere ve aziz milletime hatırlatmak durumundayım. Tembel muhalefetten, vizyonsuz muhalefetten, kavgalı muhalefetten ne bu ülkeye ne de bu millete hiçbir fayda gelmez. Türkiye'nin güçlü, dirayetli, başarılı, istikrarlı bir iktidar kadar vizyon, ufuk ve hassasiyet sahibi muhalefete de ihtiyacı var. Bizimle eser, hizmet ve projede yarışacak muhalefet arayışımız son 23 yıldır makes bulmadı. Ama buna rağmen umutlarımızı tüketmiş değiliz. Er veya geç Türkiye'nin hak ettiği kalitede bir muhalefete kavuşacağına yürekten inanıyorum. Biz o gün gelene kadar kendimizle yarışmaya devam edeceğiz. Rakiplerimiz kendi kısır çekişmeleriyle meşgulken, her zaman söylediğim gibi biz sadece işimize bakıyoruz. Özellikle dış politikada 2026 senesini en verimli şekilde değerlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Geçen hafta sonu İstanbul'umuz çevre diplomasisi alanında çok tarihi bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı. Sıfır Atık Forumu 183 ülkeden 120'yi aşkın bakanın, 200'ün üzerinde belediye başkanının ve 5000'den fazla katılımcının iştirakiyle ülkemizin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. 2026 yılı inşallah Türkiye'nin uluslararası itibarı ve görünürlüğünün doruğa çıktığı bir sene olacak. 7-8 Temmuz'da Ankara'da tertiplenecek NATO Liderler Zirvesi'ne büyük önem atfediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın zirveye bizzat katılacağının açıklanması ittifakın insicamı bakımından kıymetli bir adımdı. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu. Biz de Ankara zirvesinin NATO'nun tarihinde bir referans noktası olması için hazırlıklarımızı yoğunlaştırdık. Efendim.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Geride kalan yaklaşık bir aylık zamanı da en etkin şekilde kullanacağız. NATO dışında biliyorsunuz Ekim ayında 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacağız. Akabinde aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Liderler Zirvesi'ni ülkemizde tertipleyeceğiz. 9-20 Kasım tarihleri arasında ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferanslarının 31.sini Antalya'da düzenleyeceğiz. 197 farklı ülkeden 100 bin katılımcıyla COP31'in tarihin en büyük çevre zirvesi olarak kayıtlara geçtiğini göreceğiz. Şimdi isterseniz hükümetlerimiz döneminde zirve diplomasisinde nereden nereye geldiğimize şöyle bir bakalım.

Sayın dinleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmayı canlı olarak aktarıyoruz. Şimdi araya bir VTR girdi ve Erdoğan'ın konuşmalarını özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de CHP'ye yönelik sert eleştiriler yöneltti konuşmasında. Konuşmasının başında Türk siyasetinde yaşanan bazı gelişmelere değindi. AK Parti grubundaki birlik ve beraberlik görüntüsünün örnek teşkil etmesi gerektiğini söyledi. Özellikle CHP'ye yönelik eleştirileri vardı. Erdoğan, Türk siyasetine hiç yakışmayan olayların yaşandığı bu günlerde AK Parti grubundaki bu muhteşem kardeşlik tablosunun herkesin, özellikle siyaseti marjinalize etmeye çalışanlara örnek olmasını temenni ediyorum dedi. Ve 7 Haziran Pazar günü 6 beldede gerçekleştirilen ara yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerde AK Parti'nin 4, MHP'nin 1 ve CHP'nin 1 belediye kazandığını hatırlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. Cumhur İttifakı çok anlamlı bir seçim zaferine imza atmıştır ifadelerini kullandı. Seçimlere katılan vatandaşlara da teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandıkları patlatan vatandaşlarımıza, partimize ve ittifakımıza yönelik teveccühleri için teşekkür ediyorum dedi. Kürsüden böyle seslendi vatandaşlara. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve ana muhalefeti hedef aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bir süredir erken seçim çağrıları üzerinden siyasi gündem oluşturulmaya çalışıldığını savundu. Muhalefetin seçim sonuçlarının ardından sessizliğe büründüğünü öne sürdü ve malumunuz bir süredir ana muhalefet partisinin kimi aktörleri üst perdeden konuşarak kendilerince bir gündem oluşturma çabasındaydılar dedi ve otobüslerle o şehirden bu şehre sürükledikleri vatandaşlarımız üzerinden güya ahkam kesiyor, kendilerini dev aynasında görüyorlardı ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldu ifadelerini kullandı. Ve daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların 3 gündür sesi soluğu çıkmaz oldu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Muhalefetin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ileri sürdü ve seçmeni sipariş anketlerle manipüle ettiler ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve benzer bir durumunda 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından da yaşandığını savundu. Geride olduklarını bildikleri halde öndeyiz diyerek halkımıza yalan söylediler dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubunda yaptığı konuşmayı özetliyoruz. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin tartışmalara da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçte ortaya atılan iddiaların parti içinden geldiğini söyledi ve kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir diye konuştu. CHP yönetiminde de eleştirilerini sürdürerek beyler kusura bakmayın siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz, kendinizi düzeltmez, gerçekçi siyaset yapmazsanız daha çok dut yemiş bülbüle dönersiniz ifadeleriyle yüklendi CHP'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iç tartışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Ve şöyle dedi, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgasını vuranlar da kendilerinden başkası değildir ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü. Ve AK Parti olarak yaşanan siyasi gerilimin sona ermesini temenni ettiklerini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Suç örgütlerinin güdümünden çıkamayan kimi tiplerin sorumsuz tavırları sebebiyle saatli bir bombaya dönüşen bu krizin bir an önce aşılmasıdır temennimiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında da mücadelelerinin kişilerle değil belirli anlayışlarla olduğunu vurguladı ve bizim mücadelemiz kişilerle değil 28 Şubat döneminde başörtülü kızlarımızı üniversite kapılarında ağlatan zorbalarladır dedi ve biz mücadelemizi millete tepeden bakan Jacoben zihniyetlerle yapacağız sözleriyle konuşmasını sürdürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında iddianame hazırlandı. CHP'de Merkez Yönetim Kurulu kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanıyor. YKS giriş belgeleri erişime açıldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Meclis Grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. CHP'de yaşanan olaylara değinen Erdoğan, CHP bu kafayla giderse muhalefetin sandıkta daha çok tokat yiyeceğini savundu. Öte yandan CHP'deki koltuk ve salon kapmaca yarışından bir taraf olmadıklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilemeyeceğinin altını çizdi. Türkiye'de düzenlenecek ve ABD Başkanı Trump'ın da katılacağı NATO zirvesini de yorumlayan Erdoğan, Ankara NATO tarihinde referans noktası olacak ifadelerini kullandı. Bursa'da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey hakkında iddianame hazırlandı. Bursa'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 63 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede Bozbey için 402 yıla, Erdem için ise 946 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mutlak mutlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği CHP'de Merkez Yönetim Kurulu kurultay ve ihraçlar gündemiyle toplanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıda parti gündemindeki son gelişmeler ele alınacak. Toplantıda kurultay süreci ve ihraçlar konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Cuma günü okullar tatil edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bu yıl 1.022.658 adayın katılacağı hafta sonu gerçekleştirilecek liselere geçiş sistemi sınavı öncesinde sınav merkezlerinde gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla 12 Haziran Cuma günü okullarda idari izin uygulanacağını açıkladı. YKS giriş belgeleri erişime açıldı. 20-21 Haziran'da yapılacak yükseköğretim kurumları sınavının giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler. YKS sonuçları ise 22 Temmuz'da ilan edilecek. İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir eve düzenlenen denetimde gerekli izinleri bulunmadığı belirlenen 42 yılan ele geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından el konulan yılanlar koruma altına alındı. Denetimde 18 piton, 21 mısır yılanı ve 3 king yılanı tespit edildi. Ekipler tarafından el konulan yılanlar koruma altına alınarak güvenli alana nakledildi. Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattındaki seyahat süresinin düşeceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, T26 tüneli ve Doğançay ripajı iki kesimlerini de tamamlayarak Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattındaki dar boğazları tamamen ortadan kaldıracağız dedi. Dışişleri Bakanı Fidan haftaya Rusya'ya gidecek. Nisan ayında Lavrov'u Antalya'da ağırlayan Fidan, Moskova'ya giderek Rus mevkidaşıyla bir kez daha durum değerlendirmesi yapacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Fidan'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edeceğini bildirdi. Zaharova, Fidan'ın Moskova'daki temasları sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceğini kaydetti.
0: Ekonomi.
1: Piyasaların gözü yarın açıklanacak faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere yarın toplanacak. Fatih Karahan Başkanlığındaki Para Politikası Kurulu, Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını yarın saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Hasar ve değer kaybı süreçlerinde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte eksper atamaları otomatik yapılacak, değer kaybı tazminatları hasar dosyasına doğrudan eklenecek ve komisyoncu ya da aracı olarak faaliyet gösteren kişi ve kurumlar süreçten çıkarılacak. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.663 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.278, çeyrek altın 10.241, tam altın 40.860, ata altını ise 41.834 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Okan Aslan'la gün ortası 3 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Mustafa Kemal Trablusgarp cephesinde savaşmış, Sina'da savaşmış, Filistin cephesinde savaşmış, Libya'da yani Libya'nın tamamında savaşmış, Kafkas cephesinde savaşmış, Balkan cephesinde savaşmış, Çanakkale'de savaşmış ve ondan sonra da dönmüş. Üç cephede birden, Doğu cephesinde, Batı cephesinde ve Güney cephesinde savaşmış. Hayatı savaşlarla geçmiş. Libya'da gözünü kaybetmiş, yani gözünü kaybetme derecesine gelmiş. Biz Libya'yı Mustafa Kemal'in bir emaneti olarak dahi sahiplenemedik.
4: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

aramızdan ayrılanlar. Bugün İstanbul'da adı önemli bir tepeye verilen ve İstanbul'a hayranlığıyla tanınan Fransız asıllı bir subay Pierre Loti'nin ölüm yıl dönümü. Kendisini Türk dostu olarak tanımlayan Pierre Loti, yazdığı metinlerde de buna geniş yer verdi. Batı'nın Türk toplumu üzerinde kurduğu politikaları eleştiren Pierre Loti'nin asıl adı ise Louis-Marie Julien Viaud'dur. Pierre Loti, 1850 yılında dünyaya geldi. Birçok kez İstanbul'da bulunmuş olan Pierre Loti, İstanbul'a ilk kez 1876 yılında bir Fransız gemisiyle görevli subay olarak geldi. Loti, Osmanlı yaşam biçiminden etkilendi ve pek çok eserinde bu etkiyi gösterdi. Aziyade adlı romanına adını veren kadınla burada tanıştı. İstanbul'da bulunduğu zamanlarda Eyüp'te yaşadı. İstanbul'a hayran olan Pierre Loti, kendisini her zaman Türk dostu olarak nitelendirdi. 1879'da ilk romanı olan ve o dönemin Osmanlı Türkiye'sinden kesitler veren Aziyade yayınlanmasının ardından 1886'da İzlanda Balıkçısı'nı yayınladı. Loti kendini edebiyat çevresine kabul ettirmiş bir yazar oldu. Daha sonraki yıllarda her yıl bir kitabı çıktı ve kitapları geniş kitlelerce okundu. 1891 yılında Fransız Akademisi'ne seçilen yazar 1910 yılında Legion d'Honneur nişanını aldı. İzlenimci bir yazar olan Pierre Loti'nin oldukça yalın bir dili vardı. Edebiyattaki bu izlenimciliği kişiliğini de derinden etkiledi. Derin bir umutsuzluğu dile getiren yapıtlarında aşkın yanı sıra ölüm duygusu da geniş yer alıyordu. Bütün bu umutsuzlukla birlikte içinde duyduğu insanlığa karşı şefkat ve acıma duygusunu yapıtlarına da yansıttı. 1913 yılında yazdığı Can Çekişen Türkiye kitabıyla Batı politikalarını eleştiren Loti, aynı yıl devlet konuğu olarak Türkiye'ye geldiği zaman Tophane Rıhtımı'nda büyük bir törenle karşılanarak Sultan Reşat tarafından sarayda ağırlandı. Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda ve sonrasında Anadolu işgalinde Avrupa'ya karşı Türkleri savundu. Milli mücadele döneminde Anadolu'daki direnişe destek vermesi ve kendi ülkesi olan işgalci Fransa'yı ağır bir dille eleştirmesiyle Loti, Türk halkının da sempatisini kazandı. Öyle ki Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 Ekim 1921'de Pierre Loti'ye şükranlarını sunan bir mektup yolladı. Bununla birlikte Pierre Loti 1920 yılında İstanbul şehri Fahri Hemşerisi olarak kabul edildi ve onun adını taşıyan bir de cemiyet kuruldu. Daha sonraları İstanbul'da Divan yolunda bir caddeye Pierre Loti Caddesi ve Eyüp'te bir kahvehaneye de Pierre Loti Kahvesi adı verildi. Pierre Loti 10 Haziran 1923'te 73 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. 73 yıllık hayatına birçok kez deniz macerası ve 12 adet eser sığdırdı. Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik özel haber.

0: 43 yaşındaki efsaneden 17 yaşındaki yıldıza. İşte Dünya Kupası'nın enleri. 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 48 takımın kadroları turnuvaya damga vuracak ilginç istatistikleri de ortaya çıkardı. Turnuvanın en yaşlı yıldızları arasında Craig Gordon ve Cristiano Ronaldo yer alırken en genç futbolcuysa Meksikalı Gilberto Mora oldu. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklanan 48 takımın kadroları futbol dünyasının dikkatini çeken birçok veriyi gün yüzüne çıkardı. Toplam 248 futbolcunun analiz edildiği listede yaş, boy ve kulüp dağılımları bakımından dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Turnuvada 40 yaş ve üzerindeki futbolcular arasında İskoç Craig Gordon 43 yaşla listenin zirvesinde yer aldı. Gordon'ı Portekizli Cristiano Ronaldo 41 yaşla takip ederken onu 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, Hırvat yıldız Luka Modric, Bosna Hersekli Edin Dzeko ve Alman kaleci Manuel Neuer izledi. Turnuvanın en genç futbolcusu ise Meksika milli takımının 17 yaşındaki yeteneği Gilberto Mora oldu. Mora'yı 18 yaşındaki birçok genç oyuncu takip ederken İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal da 18 yaşında Dünya Kupası sahnesine çıkacak isimler arasında yer aldı. Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi de Ekvatorlu Kendri Paez de 20 yaşın altındaki dikkat çeken futbolcular arasında gösterildi. Kadrolardaki fiziksel verilerde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Turnuvanın en uzun futbolcusu Avusturya milli takımının kadrosunda bulunan Florian Wigel oldu. 2 metre 5 santimetrelik boyuyla listenin zirvesinde yer alan Wigel, turnuvanın en uzun oyuncusu unvanını aldı. En kısa futbolcusuysa Panama'dan Yanis oldu. 160 santimetre boyundaki Yanis ile Wigel arasında tam 45 santimetrelik fark bulunuyor. Kulüp bazında yapılan değerlendirmede ise İngiltere Premier Lig devi Manchester City zirvede yer aldı. İngiliz ekibi Dünya Kupası'na tam 19 futbolcu göndererek listenin ilk sırasında bulundu. Manchester City'yi 18 oyuncuyla Bayern Münih takip ederken Arsenal ve Paris Saint Germain 16'şar futbolcuyla 3. sırayı paylaştı. Barcelona ise 15 oyuncusuyla ilk 5'te yer aldı. Türk kulüpleri de listede dikkat çekti. Galatasaray 11 futbolcu gönderirken Fenerbahçe ise 10 oyuncuyla Dünya Kupası'na en fazla oyuncu veren kulüpler arasına girmeyi başardı. Veriler Dünya Kupası kadrolarının büyük bölümünün Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden oluştuğunu gösterdi. Manchester City, Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler turnuvaya en fazla oyuncu gönderen ekipler arasında yer aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası kadrolarının açıklanmasıyla birlikte turnuvaya ilişkin dikkat çekici istatistikler de ortaya çıktı. 48 takımın oyuncu listelerinin incelenmesiyle yaş, boy ve kulüp dağılımlarında ilginç veriler dikkat çekti. Turnuvanın en yaşlı futbolcusu 43 yaşındaki İskoç kaleci Craig Gordon olurken Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Manuel Neuer ve Edin Dzeko gibi yıldızlar da 40 yaş üzerindeki isimler arasında yer aldı. En genç oyuncu unvanını ise 17 yaşındaki Meksikalı yetenek Gilberto Mora aldı. Kulüp bazında ise Manchester City Dünya Kupası'na gönderdiği 19 oyuncuyla ilk sırada yer alırken Bayern Münih, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Barcelona da zirve yarışında yer aldı. Türk kulüplerinden Galatasaray 11, Fenerbahçe ise 10 futbolcuyla turnuvaya önemli katkı sağlayan ekipler arasında gösterildi. 2026 Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleleriyle değil, kadrolarında yer alan genç yıldızlar, tecrübeli efsaneler ve dikkat çekici istatistikleriyle de futbol tarihinin en ilgi çekici organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekiplerse hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Okan Aslan'la gün ortası 3 günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.

Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: Saatler 13.30'u gösteriyor. Radyo Sputnik'te Kupa'nın günlüğüyle sizlerleyiz. Ben Ebru Dönmez. Dünyanın nefesini tuttuğu heyecana sayılı saatler kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla 11 Haziran 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kuzey Amerika kıtasının 3 büyük ülkesinde futbol rüzgarları estirecek. İlk maçta turnuvanın ev sahibi takımlarından Meksika ile Güney Afrika karşılaşacak. Meksiko City Stadyumunda oynanacak olan açılış maçı yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası açılış maçından önce çeşitli etkinlikler yapılacak. Açılış töreninde kupanın resmi şarkısı Dayı Dayı seslendirecek Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra dünya müziğinin ünlü isimleri de sahne alacak. Futbol tarihinin efsanelerinden Brezilyalı Pele'nin 1970'te kupayı kaldırdığı, Arjantinli Maradona'nın 1986'da 100 yılın golünü attığı Meksiko City Stadı 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika maçına ev sahipliği yapacak. Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Meksiko City Stadı Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olarak tarihe geçecek. Meksiko City Stadı'nda daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında 0-0 sona eren Meksika-Sovyetler Birliği, 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise 1-10 biten İtalya-Bulgaristan maçları oynanmıştı. 2026 Dünya Kupası ikinci gününde ise 12 Haziran Cuma günü iki karşılaşma oynanacak. A grubunda yer alan Güney Kore ile Çekya, Türkiye saatiyle sabah saat 5'te, B grubunda yer alan Kanada, Bosna Hersek, Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. Millilerimiz ise ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. 2026 FIFA Dünya Kupası yeşil sahada başlamadı ama skandalları gündemde. Vize reddi ve sınır olayları 2026 FIFA Dünya Kupası'na gölge düşürdü. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sadece birkaç gün kala birçok ülke sahadaki hazırlıklarıyla değil, vize anlaşmazlıkları, uzun sorgulamalar ve artırılmış güvenlik prosedürleriyle gündeme geldi. Dünya Kupası elemelerine katılan İran, Irak, Senegal ve Özbekistan heyetlerine yönelik muamele ve FIFA'nın olaylar karşısındaki sessizliği spor camiasında geniş çaplı eleştirilere yol açtı. ABD, İran milli takım heyetinin 13 üyesine vize vermeyi reddetti ve Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'i Chicago havaalanında 7 saat gözaltında tuttu. ABD ayrıca FIFA tarafından davet edilen Somalili hakem Omar Artan'ı geri çevirdi ve Senegalli ve Özbekistanlı heyetleri sıkı güvenlik kontrollerine tabi tuttu. Radyo Sputnik'te 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün tüm maçları, goller ve puan durumları artık her gün saat 13.30'da Kupa'nın günlüğünde olacak. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupa'nın günlüğü. Kupa'nın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün Kupa'nın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız Kupa'nın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupa'nın günlüğü.
2: Hani yılanla çiftçinin bir hikayesi var biliyorsunuz değil mi? Yılan çiftçinin oğlunu sokmuş ve tabii çocuk ölmüş. Çiftçi oğlunun ölümüne ve acısına dayanamayıp gidip yılanın deliğine demiş ki ey yılan, ey güzel yılan, ey sürün yılan, ey benim iki gözüm yılan. Bir deliğinden başını çıkar da demiş, bir konuşalım. Hani olan oldu, biten bitti demiş. Yılan da demiş ki sendeki evlat acısı, bendeki kuyruk yarası olduğu müddetçe biz bir araya gelemedik.
3: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Google, Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl boyunca toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisinek salmayı planlıyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in araştırma birimi bünyesinde yürütülen Debug projesi kapsamında ABD'nin Florida ve Kaliforniya eyaletlerinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineğin doğaya bırakılması planlanıyor. Projenin amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunu kimyasal yöntem kullanmadan azaltmak. ABD Federal Register'da Aralık 2025'te yayımlanan başvuru dosyasına göre deneme 2 yıl sürecek. İlk yıl 16 milyon, ikinci yılda 16 milyon olmak üzere toplam 32 milyon erkek sivrisinek salınacak. Çalışmanın uygulanacağı kesin bölgeler ve başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı. Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunuyor. Projede kullanılacak erkek sivrisinekler bir bakteriyle enfekte edilecek. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde yumurtalar gelişmeyerek larva oluşturmayacak. Böylece zaman içerisinde hedef bölgedeki sivrisinek nüfusunun azalması amaçlanıyor. Araştırmacılar yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırarak hastalık bulaştırabildiğine dikkat çekiyor. Erkek sivrisinekler ise insanlardan kan emmediği için doğrudan hastalık taşıma riski oluşturmuyor. Debug projesi, Alphabet'in araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 2014 yılında başlatıldı. Proje kapsamında bilim insanları, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile birlikte sivrisinek kaynaklı hastalıkların kontrol altına alınmasına yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor. Projede kullanılan yöntem, zararlı böcek popülasyonunu baskılamak için uzun yıllardır uygulanan steril böcek tekniğinin bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor. Daha önce vida sineği ve Akdeniz meyve sineği gibi tarım ve hayvancılık açısından zararlı türlerle mücadelede de benzer yöntemler kullanılmıştı. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun azaltılmasının dank humması, Zika virüsü, chikungunya ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılımını sınırlayabileceğini belirtiyor. Yetkililerin onay vermesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak uygulanacak. Google'ın çatı şirketi Alphabet, Debug projesi kapsamında Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl içinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineği doğaya salmayı planlıyor. Wolbachia bakterisi taşıyan erkek sivrisineklerin dişilerle çiftleşmesi sonucu yumurtaların gelişememesi hedeflenirken, böylece hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Proje, dank humması, Zika ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklarla kimyasal yöntem kullanmadan mücadele etmeyi hedefliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunan uygulamanın çevresel etkileri de inceleniyor. Onay verilmesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak hayata geçirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Dünya Kupası'nda forma giyen birçok futbolcunun daha sonra oğulları da aynı heyecanı yaşadı. Dünya Kupası'nda mücadele eden babalar bir süre sonra oğullarının aynı alanda mücadelesine tanıklık etti. Paolo Maldini, Diego Forlan, Xabi Alonso, Yuri Djorkaeff, Pepe Reina, Kasper Schmeichel ve Thiago Alcantara gibi futbolcuların babaları da Dünya Kupası'nda ülkeleri adına forma giydi. Dünya Kupası tarihindeki baba-oğul hikayeleri arasında en dikkat çeken ailelerden biri Maldiniler oldu. İtalya milli takımının eski kaptanlarından Cesare Maldini'nin ardından oğlu Paolo Maldini de 4 farklı Dünya Kupası'nda forma giyerek futbol tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi. Üstelik Paolo Maldini, 1998 Dünya Kupası'nda milli takımın başında bulunan babasının teknik direktörlüğünde de sahaya çıktı. Uruguay futbolunun unutulmaz isimlerinden Pablo Forlan'ın oğlu Diego Forlan da aile mirasını Dünya Kupası sahnesine taşıdı. 2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, Uruguay'ın yarı finale yükseldiği turnuvanın simge isimlerinden biri olarak tarihe geçti. İspanya futbolunda da benzer bir miras dikkat çekiyor. 1982 Dünya Kupası'nda forma giyen Miguel Ángel Alonso'nun oğlu Xabi Alonso, 2010'da dünya şampiyonluğuna ulaşan İspanya kadrosunun kilit oyuncularından biri oldu. Danimarka'da ise efsane kaleci Peter Schmeichel'in ardından oğlu Kasper Schmeichel, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında ülkesinin kalesini koruyarak aile geleneğini sürdürdü. Dünya Kupası'nın en ilginç aile öykülerinden biri ise Meksikalı Javier Hernández'e ait. Chicharito lakaplı golcü, 2010 Dünya Kupası'nda forma giyerek ailesinin turnuvadaki 3. kuşak temsilcisi oldu. Hernández'den önce büyük babası Tomás Balcázar 1954'te, babası Javier Hernández Gutiérrez ise 1986'da Meksika milli takımı formasıyla Dünya Kupası heyecanı yaşamıştı. Fransa futbolunun simge isimlerinden Lilian Thuram'ın mirası da Dünya Kupası sahnesinde devam etti. Fransa'nın 1998 Dünya Kupası zaferinde önemli rol oynayan efsane savunmacı, Thuram'ın oğlu Marcus Thuram, 2022 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımı kadrosunda yer alarak aile geleneğini sürdürdü. Böylece Thuram'lar, Dünya Kupası'nda forma giyen baba-oğul aileleri arasına adını yazdırdı. Savunmadaki başarısıyla tanınan Lilian Thuram'ın ardından Marcus Thuram'ın hücum hattında öne çıkması, aynı ailenin farklı mevkilerde Dünya Kupası deneyimi yaşaması açısından da dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Dünya Kupası tarihine damga vuran birçok futbolcunun ardından oğulları da aynı sahnede boy gösterdi. Maldini, Forlan, Alonso, Schmeichel, Hernández ve Thuram aileleri futbol tutkusunu kuşaktan kuşağa taşıyarak turnuva tarihinin unutulmaz hikayelerine imza attı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: got gadgets, isn't it? Things are getting a little out of hand here. Whoa!
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye sert eleştiriler yöneltti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan haftaya Rusya'ya gidecek. Küçük Leyla'nın ölümüne ilişkin davada anne Aydemir yeniden hakim karşısına çıkacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan ve grup toplantısı tartışmalarını değerlendiren Erdoğan, CHP'ye sert eleştiriler yöneltti. Erdoğan, Atatürk'ün kurduğu partinin pavyon masalarına düşürüldüğü ve bu kafayla gidilirse muhalefetin sandıkta daha çok tokat yiyeceğini söyledi. Öte yandan CHP'deki koltuk ve salon kapmaca yarışından bir taraf olmadıklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilemeyeceğinin altını çizdi. Türkiye'de düzenlenecek ve ABD Başkanı Trump'ın da katılacağı NATO zirvesinde yorumlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara NATO tarihinde referans noktası olacak ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumunu da değerlendiren Erdoğan, kimsenin macera peşinde koşmaması gerektiğini söylerken cevabımız çok net ve sert olur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan haftaya Rusya'ya gidecek. Nisan ayında Lavrov'u Antalya'da ağırlayan Fidan, Moskova'ya giderek Rus mevkidaşıyla bir kez daha durum değerlendirmesi yapacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Fidan'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edeceğini bildirdi. Zaharova, Fidan'ın Moskova'daki temasları sırasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşeceğini kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile diplomatik çabaların sürekli ateşkes ihlalleri altında ilerleyemeyeceğini söyledi. Körfez'de Tahran ve Washington arasındaki çatışmalara dikkat çeken Bekai, Washington'a tutarsız mesajlar, sürekli pozisyon değişikliği ve tekrarlayan ateşkes ihlalleri ve diplomasiyi baltalamakla suçladı. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakereler Sözcüsü ayrıca İsrail'in Lübnan'a tekrarlayan ateşkes ihlalleriyle sürece zarar verdiğini söyledi. Küçük Leyla'nın ölümüne ilişkin davada anne Aydemir yeniden hakim karşısına çıkacak. Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılama sürüyor. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen dosyada mahkeme bazı hususların açıklığa kavuşturulması için anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi. Heyet ayrıca tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.
1: Ekonomi.
2: Piyasaların gözü yarın açıklanacak faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere toplanacak. Fatih Karahan Başkanlığı Para Politikası Kurulu Ocak, Mart ve Nisan aylarının ardından yılın 4. faiz kararını yarın saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Hasar ve değer kaybı süreçlerinde önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte eksper atamaları otomatik yapılacak, değer kaybı tazminatları hasar dosyasına doğrudan eklenecek ve komisyoncu ya da aracı olarak faaliyet gösteren kişi ve kurumlar süreçten çıkarılacak. Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesine temsili nükleer yakıt yüklendi. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetleri yüklendi. Temsili yakıt yükleme operasyonunun tamamlanmasının ardından reaktörün üst kısmına ait ekipmanların montaj çalışmalarına geçilecek. Bu çalışmaların da tamamlanmasıyla birinci güç ünitesini devreye alma sürecindeki aşamalardan biri olan reaktör tesisinin soğuk ve sıcak testleri yapılacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.698 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, Euro 53 lira 34 kuruştan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.283, çeyrek altın 10.248, tam altın 40.910, ata altın ise 41.880 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bu haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz. Efendim, yeni şeyleri konuşmak için. Evet, bu hafta bayağı bir yeni şey var. Sizlerle konuşacağımız çok fazla malzememiz de birikti. Dün birlikte olamadık sizlerle. Bugün birlikteyiz efendim. Bir saat boyunca bu yeni şeyleri konuşacağız. Yeni şeyler deyince şimdi ayın 8'inde, 8 Haziran'da Türkiye saatiyle böyle akşamın bir kör vakti Apple yeni duyurularını yaptı. Apple'ın WWDC diye bir etkinliği var. Orada işte yeni sezonda ne gibi şeylerin geleceğinin müjdelerini veriyor. Özellikle yazılım konusunda müjdelerini veriyor. Çünkü bu bir geliştiriciler konferansı tadında bir şey. Hani ürünlerden değil de aslında ürünlerden daha önemli olan yazılımlarda neler olacağını anlatıyor. Enteresan şeyler söyledi. Apple yapay zekaya böyle bir bayağı bir göz kırptı. Hatta ilk defa dur biz bir yapay zeka ile bir şeyler yapalım artık moduna geçti. Biraz size onlardan da bahsedeceğim. Şöyle hikaye şu. Şimdi donanımdan çok yazılımın anlatıldığı işte bir etkinlik olduğunu size söylemiştim. Siri burada biliyorsunuz Apple'ın yapay zekası bundan çok çok önce çıkmış bir yapay zekasıydı. Fakat çok yeteneksizdi. Apple bu işe ilk başladı ama böyle en iyi geliştiren olmadı. İlk başladı, orada böyle kazık gibi, kütük gibi durdu onun Siri'si. Ne bir ileri gitti, ne bir adam gibi bir şeyler yaptı. O öyle durdu. Sonra işte yapay zekalar koşturmaya başlayınca biz ne yaptık ya dediler. Bir iki bir adım atmaya çalıştılar. Beceremediler. Şimdi yeni bir şeyler yapmaya karar verdiklerini söylediler ve bu konuda müjdeler verdiler. Şimdi ne yaptılar bu konferansta dedim ya, en çok Siri'den konuşuldu diye, yapay zekadan daha doğrusu konuşuldu diye. Apple Siri'yi baştan inşa ettiğini söyledi ve yeni adıyla Siri AI diye tanıttı bunu. Siri AI artık eskisine oranla daha konuşkan, daha bağlamsal ve daha kişisel olacak. Şu andaki Siri'leri kullandığınızda böyle bir şey söylüyorsunuz. Yo ben onu bilmiyorum ki, öyle bir şey yok ki falan diyor böyle. Abi sen ne yapıyorsun falan diyorsunuz. Ben öyle bir şeyler de anlamıyorum falan diyor. Böyle bir küçük bir Siri'si var şu anda. Bakalım bunu daha konuşkan, daha bağlamsal ve kişisel yapabilecek mi, hep birlikte göreceğiz. Burada aslında önemli bir şey var. Bakın yapay zekada şu ana kadar görmediğimiz, belki de orta ve uzun vadede bizim bilgisayar kullanım tercihlerimizi değiştirecek birkaç şeyden bahsetti ama insanlar bunu tam algılayamadı. Ben algıladığım kadarıyla size anlatacağım. Gerçekten de Apple bilgisayarlar ya da telefonlar ya da tabletler bu sayede ileriye doğru adım atabilirler. Nedir bu? Kullanıcının ekranındaki içeriği anlayabilecek. Yani mesela siz o sırada ekranda bir şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Siri ile de o bir yandan da muhabbet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Siri bu nedir? Bunu ben nereden tıklayacağım? Ya işte sağa git, sola git, dur biraz daha sağa falan deyip, yani sizin orada yaptığınız işlerin bağlamını anlayacak ve size ona göre destek verebileceği anlıyorum ben. Bu çok önemli. Bunun dışında mesela mesajlar, elektronik postalar, fotoğraflar ve notlar gibi kişisel veriler içinden arama yapıp cevap verebilecek. Yani ben burada böyle bir şey yapmıştım ya, nerede yazmıştım ben onu falan diye. Ya mesela şu andaki durumda Apple kullananlar bilirler. İşte aramaya gidiyorsunuz, oradan diyorsunuz ki işte şurada şu varmış, burada bu varmış falan. Onları oradan söküyorsunuz, getiriyorsunuz, okuyorsunuz, üstüne bir şeyler yapıyorsunuz. Şu anda yapay zekaya söyleyeceksiniz, o sizin için arama yapacak bilgisayarın içinde ve oradan cevap verebilecek. Bunun yanında işte webden güncel bilgiler çekeceğini söylüyorlar. Ama bu biliyorsunuz bu çok da önemli bir şey değil. Zaten bunu bütün yapay zekalar yapıyorlar. Takip sorularıyla konuşmayı sürdürülebilecek şeyi önemli. Nedir bu? Daha önce mesela bir şey sordunuz. Sonra yeni bir şey sorarken hani o eski bağlamla sürdürülebilir bir bağlam oluşturacak orada. Diyeceksiniz ki yani mesela işte ben demin senden şunu yapıyordum ya, işte oradan sonrası ne olacak, bana bunları anlat. Onun devamını size getirebilecek. Bu önemli. iPhone'larda ekranı aşağıya kaydırıp, o Dynamic Island'dan aşağıya kaydırıp Siri ile sohbeti anında başlatabileceksiniz. Bu önemli. iPad ve Mac'lerde Spotlight içinde daha derin entegre şekilde çalışmaya başlayacak. Bu çok çok önemli. Ha bir de hani Apple'ın çıkarttığı ama çok da bir işe yaramayan, kimin kullandığını da henüz tam bilemediğim bir Vision Pro vardı, hatırlarsınız, gözlük vardı böyle. Bu gözlüğü takacaksınız, hayatınız değişecek falan dediler. Kimse ne taktı ne de hayatı değişti. Neyse, bu artık Siri'nin görselleştirmesiyle de kullanılabilecekmiş. Bunu hep beraber göreceğiz. Bakalım ya, Vision Pro bilmiyorum yani, çok uzak geliyor bana. Yani Siri bu arada bağımsız bir uygulamayla hayata geçecek deniyor bu. Yani kendi uygulaması olacak. Şimdiye kadar Siri'yi işte ne bileyim bir kısa yol ayarlıyordunuz. Kısa yola tıklıyordunuz, Siri geliyordu. Söyle bakalım paşam ne diyorsun diyordu. Siz ondan konuşmaya başlıyordunuz. Şimdi uygulamayı açacaksınız ve öyle konuşmaya başlayacak. Bu güzel. Kullanıcılar eski Siri konuşmalarına bu uygulamadan geri dönebileceklermiş. Yani hani daha önce yaptığınız bir konuşmalar falan onlar duruyor kenarda. Hani onlara atıfta bulunabileceksiniz. Yani bunlar bir kenarda duruyor. Konuşma geçmişi bu arada iCloud üzerinden cihazlar arası senkronize edilebilecek. Yani mesela tabletiniz var, tabletinizle bir şeyler yaptınız ya da telefonunuzla yolda yürürken bir şeyler konuştunuz. Kaldığınız yerden konuşmayı bilgisayarınızın başına geçince çat çat oradan da devam ettirebileceksiniz. Apple bunları iyi yapıyor zaten, biliyorsunuz o cihazlar arası geçişleri çok iyi sağlıyor. Genel olarak da hani yazı da yazacakmış Siri artık. Yani bu önemli, hani yazı yazmaya yardım etmesi önemli. Kullanıcı mesela ne istediğini tarif edecekmiş. Siri sıfırdan taslak çıkartabilecekmiş bunu. Bu diğer yapay zekaların zaten yapabildiği bir şey. O önemli bir şey. Mail ve mesajlarda kullanıcının yazı tonunu, noktalama alışkanlığını ve üslubunu görüp, öğrenip takdir edebilecek. Bu güzel. Bir de yazılan metni otomatik kontrol edebilecekmiş. Yani düzeltme ve geliştirme işlevleri genişleyecek diyorlar. Yani dediğim gibi bunun bilgisayarın içinde olması güzel. Bakın bilgisayarda bizzat bunun gömülü olarak çalışması güzel. Yani şu anda biz ne yapıyoruz mesela yapay zeka kullanırken? Bir tarayıcı açıyoruz ya da yapay zeka uygulaması açıyoruz. Onun üzerinden gidiyoruz ama mesela bilgisayarda normal siz çalışırken bunun arka planda çalışan bir yapay zekanın olması güzel. Ama hadi gelelim amalara. Mutlaka her şeyin bir aması var bende, değil mi? Efendim şimdi şöyle bir şey var. Siri gömülü olarak çalışacak ve mesela ne bileyim sizin mesajlarınıza, e-postalarınıza, fotoğraflarınıza gidecek. İşte ne bileyim bilgisayarınıza bir şey arama yapacağınız zaman işte o arama yaptırtabileceksiniz falan. Şimdi bunu yapabilmesi için ya da oradan bir bağlam kurabilmesi için buradaki bilgileri bilgisayarın içine gömülü bir yapay zekadan kullanmıyorsunuz. Yine o yapay zeka için buluta başvuracak. Yani sizin oradaki bulutta bulunan verilerinize gidecek. Daha doğrusu bulutta bulunan şeylere, yapay zekaya gidecek. Yapay zeka uygulamasına gidecek ve oradan verileri çekip de yani emirleri falan alıp getirecek, yapacak. Şimdi biz bu anlamda belki de Apple'ın şu ana kadar kaçtığı bir şeyin içine, bir sarmalın içine giriyoruz. Apple ne diyordu? Çok güvenli, sizin verileriniz asla bir yere gitmez diyordu. Şu anda hani mesela bilgisayarınıza yapay zekayla bir şey yaptırmanız için bilgisayarınızın kapılarını sonuna kadar yapay zekaya açmanız lazım. Yani şöyle düşünün mesela, hani şu anda banka verileriniz mesela yurt dışına gitmesi yasak, değil mi? Bankalar sadece Türkiye içinde bu verileri tutabiliyorlar ve başka hiçbir şey yapamıyorlar. Peki siz mesela diyeceksiniz ki bilgisayarınıza, ya benim şey vardı, bilmem ne bankasının IBAN'ı vardı, onu bana bir bulsana. Onu bulup getirecek belki de size. Bilgisayarınızın içinden arayıp getirecek. Ya da ben işte bir Ahmet abiye IBAN atmıştım, o IBAN'ı bana bir getirsene diyeceksiniz. Maillerinizin içinden arayıp getirecek mesela onları. Şimdi o zaman sizin banka verileriniz yurt dışına gitmiş olmayacak mı? Ya da mesela yazılarınızı düzeltirken o düzelttiği yazıları vesaireyi, çünkü şimdi mesela siz tarayıcı üstünden bir yazı açtığınızda onu oraya siz koyuyorsunuz. Dolayısıyla siz onun bir şekilde sorumluluğunu alıyorsunuz. Ama bilgisayarın içine gömülü olan bir yazıyı bulup çıkarttığınızda o yazıyı belki de çok fazla düşünmeden o düzeltmesini falan yapıyor ya. O malı yurt dışına götürecek. Burada bir sakatlık yok mu? Bana var gibi geliyor ama göreceğiz hep beraber neler olacak diye. Şimdi biraz bu çıktıktan sonra etrafta bu konuda neler konuşuldu, neler düşünüldü? Ben size hani Apple toplantısından sonra çıkan birkaç yorumu topladım. Yani ne dedi insanlar bu konuda diye. The Verge'den mesela yorumlar aldım. Apple yapay zekada hala geriden geliyor ama ilk kez bu kadar inandırıcı göründü diyor Verge'dekiler. Yani Apple'ın yapay zeka vaatlerinin nihayet neredeyse bir şekilde geldiğini yazmışlar. Yani övgü var evet benim gibi ama bunun yanında bir burun kıvırma da var. Yani hani koca Apple'sın bunu mu yaptın diyor insanlar. Ben de diyorum. Şimdi Siri'nin hani kişisel bağlam, ekrandaki içeriği anlama, uygulamalar arası işlem yapma filan özellikleri ön plana çıkıyor ama bunların çoğunu zaten Google, OpenAI, Anthropic filan zaten yapıyordu. Ha, bilgisayarı gömülü olarak yapmıyordu ama zaten siz bunları isterseniz onları yaptırtabiliyordunuz. Yani Apple'ın keynote altyapısında bile önce tamirat yapalım sonra yenilik diyorlardı. Şimdi Apple sahneye çıkıp biz geleceği icat ettik değil de hani temeli güçlendirdik, artık eskiden bize güvenmiyordunuz ama artık güvenebilirsiniz şeklinde çıkmış gibi. Yani bu Apple'ın aslında ilk kez geleceği herkesten önce yaratırım vurgusundan, abi ben de onlara bak yetişiyorum, arkadan koşarak gelmeye başladım, koşmaya başladım lafı ön plana çıkıyor gibi sanki. Yani Apple'ın normal ve alıştığımız şeyinden uzaktalar. Yine bir başka ilk kullanım şeyi vermişler, izlenimi vermişler. Pozitif bir izlenim vermişler. Yeni Siri elektronik postadan, takvimden bilgi çekip bağlamsal cevaplar verebiliyor. Ekrandaki bilgilerden takvim etkinliği oluşturabiliyor. İşte ne bileyim, takip sorularını fena yürütmüyor diyelim. Yeni eski Siri'nin bunu internette arayayım mı çaresizliğinden biraz daha iyi bir yere geldi diyorlar. Ama işte burada kritik bir cümle var. O da şu. Şimdi 2026'daki bir yapay zeka asistanı için bu söyledikleri şeyler basic işler. Yani dünyada da böyle artık almış yürümüşken bu kadar yapay zeka şeyi, olayı. Apple'ın böyle oha biz var ya ne yapıyoruz biliyor musun falan deyip ortaya çıktığı şeyler aslında herkesin her yerde ve her zaman yaptığı şeyler. İşte Google Gemini Android tarafında buna benzer şeyleri bayağıdır yapıyor. Yani hatta bazı konularda çok daha ileride de hani bize şimdilik bunları sunuyor gibi şeyler de var. Yani şöyle enteresan bir şey var. Apple öyle bir yere getirdi ki yapay zekadaki başarısızlığı. Telefonlarda, bilgisayarlarda Siri'nin normal basic çalışıyor olması bile haber değeri taşımaya başladı. Yani insanlar aa bak Apple çalışan bir şey yapmış, aferin ona ya geldiler. Steve Jobs var ya mezarında böyle fır fır fır dönüyordur. Yani bir Business Insider'a gidelim. Onun yorumu daha başka, daha enteresan geldi bana. Onu da sizler için toparladım. Şimdi Apple'ın diyor sunumu çok gösterişli değildi ama belki de olması gerekmiyordu diyor. Neden? Çünkü Apple'ın avantajı en gelişmiş modeli yapmak değil, yapay zekanın telefonun, kameranın, mesajların, fotoğrafların, takvimin, günlük akışların içinde görünmez bir biçimde yerleştirmek olduğunu söylüyor. Ya bu Apple'ı birazcık koruyup kollamak olmuş Business Insider, kusura bakma yani. Hani bana kalkıp da böyle söyleyince, yani bak işte hani herkes söylüyor. OpenAI mesela diyor ki bak yapay zeka nere geldi of of of derken Apple ya biz de şey yapabiliyoruz ya, böyle takvim açabiliyoruz aslında. Yeni bak başladık, güzel bak takvim açtım filan deyince orada bir tuhaf bir şey oluyor tabii. O yüzden de Apple daha çok uzun bir süre üstüne büyük kuşlar kondurmazsa sessiz sessiz çalışacak. Şimdi baktığımızda işte Google mesela yapay zekayı arama motorunda kullanıyor, Gmail'de kullanıyor, haritaların içinde kullanıyor, YouTube'da kullanıyor vesaireler filan. Yani ama işte kullanıcının cebinde, saatinde, bilgisayarında, kulaklığında zaten duruyor. Şimdi Apple'ın da iddiası şu, biz en zeki asistan değiliz ama en az uğraştıran asistanız diyor. Business Insider birazcık toparlamaya çalışmış. Vallahi biraz toparlamaya çalışmış. Bakalım onu toparlayabilecek mi? Zor toparlar gibi geliyor bana. Neyse. Şimdi tabii bir de Apple'ın şimdi olayı var biliyorsunuz. Google'la bir ortaklık olayı var. Bundan size uzun uzun bahsetmiştim. Böyle Apple ben yapamadım abi gel filan deyip en büyük rakibini, en çok kavga ettiği rakibini ortaklığa çağırmıştı. Şimdi aslında Apple Google Gemini teknolojisine sırtını dayıyor. Bunu da Wired söylemiş. Apple'ın yıllardır geciken yapay zeka uygulamalarını, paketlerini toplamak için Google ortaklığını sahneye taşıdığını söylüyor. Şimdi işte Siri, Mail, Messages, Safari, Photos filan gibi uygulamalarda daha bağlamsal sonuçlar için Gemini destekli Apple Intelligence mimarisini doğru yönlendiriyor bizi. Şimdi burada iki taraflı bir mesele var. Bir yandan Apple için pratik bir çözüm. Kendi modeliyle yıllarca maymun olmak, tökezlemek yerine güçlü bir model omurgası kullanıyor. Bitmişini bakın burada bitmişi var diyen Google'a gidiyor ve Google'un kucağına oturuyor. Ama diğer yandan marka açısından tuhaf. Neden tuhaf? Hadi onları sayayım size. Ne diyordu Apple? Gizlilik, kontrol, kendi ekosistemim falan diyordu. Ne oldu onlar şimdi? Google'ı neyle eleştiriyordu? Gizlilikle eleştiriyordu. Kontrol sizde değil diye eleştiriyordu. Ekosistemleri olmadığını söylüyordu. Ne oldu şimdi? Onun kucağında oturuyor ve onun yapabileceği şeyler kadar yapabiliyor. Hani böyle temiz beyaz bir gömlekle çıkacaktı dışarıya. Böyle kendini pirupak anlatacaktı. Ama işte fişi Google'a taktı. Google fişi çıkartırsa Apple ne olur? Hep beraber göreceğiz efendim. Peki yani o benim söylediğim yerde yine tartışma konularından bir tanesi. En önemli tartışma konularından bir tanesi. Gizlilik hala Apple'ın en güçlü kartı ama artık daha tartışmalı diyor insanlar. Ya işte benim söylediklerim yine gündeme gelecek tabii bunlar. Şimdi Apple hala yapay zekayı cihaz içinde ve private cloud computing üzerinden mümkün olduğunca mahrem bir şekilde çalıştırıyorum diye iddia ediyor. Tamam da şimdi Google Cloud var orada. Nvidia'nın GPU'ları var. Intel'in CPU'ları var. Google Titan chipleri var işin içinde. Hani tamamen Apple kontrolü? Hani tamamen Apple kontrolünde özel bulut? Ne oldu? Yok. Şimdi işte yani rakiplerine kıyasla kişisel veriyi daha az topladığını ve özel kullanıcı etkileşimlerini model eğitim için kullanmadığını söylüyor. Ki saydığımız şeyler, en başta size saydığım Siri bunları yapacakmış dediğim şeyler bunlardan çok daha farklı. Yani güvenli gelmeye çalışıyor mu? Ya bu da bir reklam malzemesi bence. Bence reklam malzemesi. Şimdi bir de şöyle bir şey var tabii. Bir de cihaz sınırlaması var. Şimdi böyle Apple bunları yapıyor deyince elinde iPhone 3 olanlar falan bile sevinmiştir belki de. Ama durun. Sakin olun. Sevinmeyin. Şimdi Reuters'dan bir haber seçtim bunun için. Morgan Stanley'in raporuna, notlarına dayanıyor. Şimdi Apple'ın en büyük ticari ve teknik sorunu şu. Yeni Siri ve Apple Intelligence özellikleri eski cihazlarda sınırlı biçimde çalışacak ya da hiç çalışmayacak. Morgan Stanley'e göre, onun notlarına göre 850 milyondan fazla iPhone temel Apple Intelligence sorgularını çalıştıramayacak. 1.3 milyardan fazla iPhone telefonsa gelişmiş Siri özelliklerini kullanamayacak. Yani adam size diyecek ki hadi Türkiye fiyatıyla işte 200 bin liraya 300 bin liraya yeni bir telefon aldı. Üstüne yapay zekayı koy. Yok ya. İşte şimdi bunu iki şekilde okuyabiliriz. Birincisinde Apple dev bir yükseltme döngüsü yakalayacak bunlarla. Yani insanlar diyecek ki abi süper yapay zeka yaptım ben. Gel yeni telefon al. 300 bin lira daha ver. Ne güzel değil mi? İkinci okumada da şöyle bir şey olacak. Şimdi bu kadar parçalı destek kullanıcıyı tabii çileden çıkartacak. Çünkü Apple bir yandan yapay zeka herkesin günlük hayatına girecek diyor. Ama soru diyor ki herkesin dedim ama yeni telefon alan herkesin. Bana yeni $1,000, $3,000 veren herkesin hayatına girecek abi sakin olun diyor. Ne güzel değil mi? Peki Apple şimdi bunları yaptı, yatırımcıları nasıl etkiledi bu? Ya ben size söyleyeyim, yatırımcılar çok da takmadılar. Yani Apple'ın bu etkinlikle işte OpenAI, Google, Anthropic gibi rakiplerle arasındaki yapay zeka farkını kapatma baskısı üzerinden yürüdü Apple. Şimdi yapay zekanın telefon yenileme motivasyonu yaratabileceğini evet insanlar kabul ediyorlar ama şimdi yalnızca yazılım gücüyle yeni donanım satmak da çok zor. Yani bak burada böyle yapınca böyle düt düt size cevap veriyor. Yeni telefon alın. Yok ya benimki çalışıyor abi taş gibi. Neden bu yeni telefona vermiyorsun bunu? Öyle işte. Yani çalıştırdığın yani bize çalıştığını da daha gösteremediler bu arada. Ha şimdi o parayla tutulmuş bir sürü gazeteci orada şey yapacaktır. Aa var ya be, abi şu şöyle çok güzel ha var ya filan diye ortaya düşeceklerdir onlar ama daha çalışmış bir şeyi göremiyoruz. Yani en azından ben şimdi günde 10 küsür saat kullanıyorum. ChatGPT kullanıyorum. Gemini kullanıyorum. Anthropic kullanıyorum. Hadi bunları bütün hani gözünün rengini biliyorum. Ne işe yaradığını, ne işe nerede tıkandığını biliyorum. Ama Apple'da böyle bir şey yok. Ama Apple diyor ki bana bir önden sen bir 150-200 bin lira ver. Ondan sonra bir görürsün diyor. Bak acayip diyor. Yok ya. Öyle olmuyor şekerim o işler. Diyelim Apple'a. Bu arada Apple'ın Siri yapay zekasını Avrupa Birliği'nde iPhone ve iPad için başta savunmamasını Apple Avrupa'nın geri adım atmasını istiyor şeklinde yorumlamış uzmanlar. Şimdi Apple dijital piyasalar yasasının o rakiplere çok geniş sistem erişimi gerektirdiğini ve bunun gizlilik güvenlik riski yaratacağını savunuyormuş. Avrupa Komisyonu da bu DMA Apple'ın yeni ürün çıkartmasını engellemiyor diyormuş. Şimdi burada olay sadece Siri değil. Apple yapay zeka asistanının cihazlardaki mesajlara, fotoğraflara, uygulamalara ve kişisel bağlama erişmesini istiyor. İstedi mi bunu? İstedi tabii. Siz diyorsunuz ki yok hep kendi private cloud'da kalın. Yok ya. Avrupa Birliği de diyor ki rakiplerin de benzer erişim haklarına sahip olması gerekiyor. Değil mi? Şimdi Apple diyecek ki abi bak Siri'yi kullan burada senin bütün dosyalarını düzelsin. Onlara bilmem ne yapsın. Şunu yapsın bunu yapsın. Ama OpenAI'ye izin verme. Yok ya. Çok güzel değil mi o? Efendim verecek o izni. Yani bunu vermeyen mesela Google yıllarca sopa yedi. Bunu vermeyen Microsoft yıllarca sopa yedi Avrupa Birliği'nden. Bence bunu da öyle hoplaya zıplaya verecek efendim. Bu izinleri verecek. Yani bizim şu anda Apple'da vay be filan dediğimiz şeylerin hepsini biz diğerleriyle de bu sayede görmeye başlayabiliriz. Siri gerçekten platform olacak mı sizce? Yani Apple'ın yalnızca Siri'yi yenilemesi değil geliştiricilere yapay zekadan yararlanabilecekleri bir çerçeve sunması gerekiyor. Yani mesela Apple'ın demesi gerekiyor ki abi sen oyun yapacaksan ve bilgisayarın içindeki yapay zekayı kullanmasını istiyorsun oyunun. Gel bak kodlar burada gel bunları kullan. Apple'ın bunları baştan söylüyor olması lazım. Zaten WWDC'de yani o geliştiriciler konferansında, developer konferansında bunları anlatmasının da sebebi buydu aslında. Şimdi bir de şunları söyleyelim. Şimdi fotoğraflar dedik, Safari dedik, bilmem ne dedik. Yani burada çocuklarınızın resimleri var. Çocuk resimlerini mesela siz kadrajlarını oynayacaksınız bilmem ne yapacaksınız ama çocuk resimlerini lap çık diye dünyaya açmak durumu söz konusu. Bunlar nasıl gidecek bilmiyorum canım Apple. O zaman şimdi ufaktan bir müzik arasına gidelim. Hem de birazdan konuğumuzla konuşacağız. Ona da bağlanmak için bize bir vakit sağlamış olur. Biz güzel şarkımızı dinlerken konuğumuza bağlanırken siz de bir nefes alın. Ardından burada tekrar birlikte olacağız efendim.

0: Efendim Yeni Şeyler rehberinin ikinci yarısında sizlerle birlikteyiz. Başta Apple'dan bayağı bir girdik, bayağı bir anlattık falan. Şimdi konuğumuza merhaba diyelim. Çok önemli bir konuyu sizlerle beraber masaya yatıracağız. Konuğumuzla beraber tabii ki. Hattımızda Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Çocuk Gelişimi bölümünden doktor öğretim üyesi Demet Gülaldı var. Merhabalar Sayın Hocam.
1: Merhabalar, merhaba.
0: Merhaba. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bu hafta sonu önemli bir imtihan hafta sonu aslında. Ve hani çocuklar LGS sınavına girecekler. Ve şimdi başından geçmiş olanlar bilirler. Gerçekten de ailenin içinde önemli bir kırılım. Hani çocuğun büyümesi, işte ne bileyim okula başlaması kadar önemli bir kırılım değil mi?
1: Aslında çok haklısınız. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Bu gerçekten şu an Türkiye'nin gündeminde birçok kişiyi ilgilendiren, birçok aileyi ilgilendiren bir dönemdeyiz. Bir hafta sonu geçireceğiz.
0: Evet.
1: Tabii gençlerimiz, aileler de, sadece öğrenciler değil, aileler de uzun süredir buna hazırlanıyor. Çok uzun bir hazırlık süreci geçirdiler. Bir dönüm noktası niteliğinde görünüyor. Tabii hepimiz, aileler için, öğrenciler için kritik bir sınava girecekler. Tabii bu hafta artık çok yaklaşık 3-4 gün kaldı. Bu hafta diyorum ama.
0: Evet.
1: Cumartesi. Bu 3-4 gün içerisinde de, tabii cumartesi olacak. Bu 3-4 gün içerisinde de sınava hazırlık bence çok önem taşıyor. Yani fiziksel olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak zaten akademik hazırlıklarını tamamladıklarını düşünüyorum. Ama
0: evet.
1: Diğer alandaki hazırlıklarını da yapmaları gerekiyor.
0: Yani geçtiğimiz 8-9 ayda ya da 2 senedir yaptıkları çalışmalar kadar önemli değil mi bu 3 güne hazırlanmaları hocam?
1: Kesinlikle önemli. Dediğiniz gibi 8 aydır çalışıyorlar. Artık her şey üst seviyede. Heyecan üst seviyede, endişe üst seviyede, stres üst seviyede. Tabii biz belirli bir düzeyde kaygının olmasını istiyoruz, stresin olmasını istiyoruz. Stres bir öğrencinin dikkatini artıracak, performansını olumlu etkileyecek. Ancak bu aşırıya kaçarsa bu 3-4 gün içerisinde o zaman öğrenci bu kadar 8 aydır hazırlanmış olduğu sınavın sonucunu istediği gibi alamayabilir, dikkat dağınıklığı yaşayabilir, bir anda unutkanlık yaşayabilir. Değil mi? Bir anda sınıfa girersiniz, sınava kağıtlar önünüze gelir, bir anda soruları unutabilirsiniz.
0: Hocam bakın aradan yaklaşık 50 sene geçti benim, 40 küsür sene geçti. Hala o nüfus kağıdını evde unutma stresi yaşıyorum. Hastalandığımda, ateşim çıktığında geceleri. Hala bunu yaşıyorum yani.
1: Çok haklısınız. Şimdi buna da değineceğim. Yani öğrencilerimize neler önerelim, nelere dikkat etsinler? Ama öncesinde ister misiniz aileler bu süreçte nelere dikkat etsinler? Şu 3 günde neler yapsınlar?
0: Lütfen, lütfen. Evet, evet, lütfen.
1: Bir kere tabii ailelerden çok gerçekçi beklentiler, gerçekçi hedefler geliştirmesini istiyoruz. Yani başarı sadece bu sınavın sonucuyla ilişkilendirilmemeli. Ve bu da çocuğa yansıtılmamalı. Bir kere başarı baskısı oluşturduğu zaman aile, öğrenci de çocukta, o zaman o başarıya ulaşma çok daha zor olabiliyor. Çocuk da kaygı yaratıyor. Bu dönemde bir kere anne babalardan şunu istiyoruz. Şu mesajı verin. Sen elinden geleni yaptın. Bu bizim için çok önemli. Seni sınav sonucundan bağımsız olarak biz seni seviyoruz ve destekliyoruz. Yani sen bunda başarılı olmazsan şöyle olacak, böyle olacak gibi yaptırımlar, olumsuz şeyler değil. Hayır, başarısız da olunsa biz seni çabandan dolayı, biz sen olduğun için biz seni seviyoruz. Anneniz, babanız, yanınızdayız. Bu sınav hayatının tamamı değil, sakın unutma. Bu sadece bunlardan birisi. Gösterdiğin emek ve çaba çok önemli, çok kıymetli gibi olumlu ve destekleyici mesajlar verin lütfen. Bunu istiyoruz ailelerden. Bu öğrencilerin sınav kaygısını, o aile, çünkü bir yandan çocuk sınava başarılı olmak için giriyor, bir yandan da anne babanın beklentisini de karşılamak istiyor. En azından o anne baba beklentisini daha böyle düzenli, regüle edebilirsek kendini daha iyi hissedebilir diye düşünüyorum.
0: İşte anneler babalar belki kendilerinin sınava girmediğini, orada değerlendirilenin kendi başarıları olmadığını düşünmeye başlarlarsa belki her şey daha kolay olur. Hem çocuk için hem aile için.
1: Tabii ki aslında biz yetişkin olarak bunu yaşamımızda deneyimledik değil mi? Yani sınav hayat başarısı değil aslında.
0: Evet.
1: Hayat başarısı başka yerlerde. Çocuklarımızı, gençlerimizi buna hazırlamamız lazım. Sınav olması gereken bir şey, sistemin gerekliliği. Ama başarıyı başka yerde aramayı, başka yerde olabileceğini de öğrenciye, çocuğumuza vermemiz lazım. Dediğiniz gibi anne baba olarak biz bunları zaten gördük.
0: Evet
1: Bu
0: efendim.
1: önemli bir nokta.
0: Yani ailelerde ben şunu görüyorum efendim. Yani sınava giren kendileriymişçesine yaşamaya başlıyorlar olayı. Olayı çok fazla içselleştiriyorlar ve hani orada aslında başarısızlığı kendi başarısızlıkları olarak görüyorlar. Ya da başarının kendi başarıları olduğunu düşünmeye başlıyorlar bir yerden sonra. Yani bunu gerçekten de çok modern, gelişmiş, okumuş, yazmış ailelerde dahi gördüm.
1: Çok doğru. Yani bu tabii artık demografik şeylerle ilişkili değil. Bu anne baba olmayla ilgili bir şey sanıyorum. Bu
0: Maalesef.
1: çocuk yetiştirmeyle ilgili bir şey. Çünkü biz çocuğu yetiştirirken zaten çocuk sahibi olurken kendi beklentilerimizi gerçekleştirmek için bazen çocuk sahibi oluyoruz, değil mi?
0: Maalesef,
1: Kendi
0: maalesef.
1: hedeflerimiz için. Tabii burada tabii ki olacak. Anne baba olmanın gerekliliği de belki bu. Ama bunu çocuğa yansıtma biçimimiz çok önemli. Çocuk öğrenci şununla yüklenmemeli. Ben hem başarılı olacağım, hem hayatımı şekillendireceğim, hem de anne babamı mutlu edeceğim. Ama bunu da başarılı olarak mutlu edeceğim. İşte kaygı ve stres burada başlıyor. Anne baba yaşayabilir bunu. Tabii ki o bağımsızlaşma sürecini keşke daha sağlıklı yaşasa, çocuğunu
0: Keşke.
1: bağımsızlaştırma. Ama
0: Keşke.
1: bunu yansıtma biçimi çocuğa, bu bizim için dünyanın en önemli şeyi. Bunu kazanamazsan biz de bittik, bak bu kadar para yatırdık, bu kadar emek verdik gibi yükleyici konuşmalar çocukta sadece kaygıyı artırır. En azından şu 3 gün bunu yapmasınlar lütfen.
0: Parayı çocuğun sırtına yükleyen var mıdır Sayın Hocam? Gördünüz mü
1: Nasıl?
0: gerçekten onları?
1: Nasıl?
0: Para mevzunu gerçekten çocuğun sırtına yükleyenler var mıdır acaba aileler?
1: Tabii ki. Tabii
0: Yani biz
1: ki.
0: bunun için bu kadar para verdik filan şeyini çocuğun sırtına yüklemek.
1: Tabii ki.
0: Of.
1: Çünkü çocuğu bu şekilde motive edeceğini düşünüyor. Yani bak ben bu kadar emek verdim. Bak sana bu kadar kurs parası, bu kadar öğretmen parası verdik. Bunu direkt çocuğa söylemese bile bunu konuşma içerisinde, aile sohbeti içerisinde konuşuyor olmaları, çocuklar bunların çok farkındalar, gençler. Ve buna karşı da borçlu hissedebilirler. Bu onların stresini ve başarı düzeyini olumsuz etkileyecektir. Bunlardan uzak, en azından 3 gün uzak olsunlar. Bunu öneriyoruz.
0: Değil
1: Sence
0: mi?
1: şunu
0: Sonuç.
1: söyleyeyim. Siz bizim için, sen bizim için başarılı olmak değil, çaban çok önemli, çok güzel şeyler yaptın. Bizim için çok değerlisin. Senin başarını biz görüyoruz. Hayatta bu değil gibi olumlu, destekleyici mesajlar vermesi çok önemli. Öğrencilere
0: Evet hocam.
1: gelirsek. Şimdi tabii artık bu saatten sonra oturup yeni konular öğrenmek, yeni dersler çalışmak
0: Çok
1: çok da bir
0: saçma.
1: sonuç vermeyecektir.
0: Evet.
1: Değil mi? Yani bir an önce böyle artık son hani şeylere geldik. Biraz artık daha böyle bir rahatlayarak, daha kendi ihtiyaçlarına dönerek, işte ne bileyim uyku saatleri çok önemli. Uyku saatlerini şu 3 günde düzenlesinler, iyi uyusunlar. Beslenmelerine dikkat etsinler. Özellikle sınavdan önceki o cuma günü.

0: kaç saat geçirsinler. Bunlar organizmayı hem zihinsel hem bedensel olarak hem de ruhsal olarak hazırlayan şeyler. Bunları yapabilirlerse 3 gün çok güzel olur. En önemli noktaya geliyorum. Sınav günü için gerekli belgeleri 1 gün önceden hazırlasınlar lütfen.
1: Evet. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Sonra 40 sene sonra bile rüyalarına girer yani. Ben bunu çok net söyleyeyim size.
0: Unutuluyor. Evet. Yani sınavda ne yapılması gerekiyor? Hangi şeyler? Bir de sınav kurallarımız var biliyorsunuz. İşte evet. Şu alınmıyor sınava, bu alınmıyor. O sınav belgesi, cüzdan, bunları lütfen bir an önce öğrenci geceden hazırlasın. En önemli konu da bunlardan biri.
1: Bir de bizim zamanımızda biz bir sınava girerdik, çıktığımızda her şey biterdi. Şimdi bildiğim kadarıyla arka arkaya birkaç sınava giriyorlar değil mi Sayın Hocam?
0: Evet, sistem öyle. O gün sanıyorum 2 seansta, 2 şeyde sınava girecekler. Çok uzun saatler. Öğrencilerimiz, şu anki gençler bu kadar dikkati toparlayamıyorlar. İnşallah çok başarılı olacaklar. İnanıyorum hepsine. Sanıyorum 1 saatlik ya da 1,5 saatlik bir bölüm. Ondan sonra çıkacaklar, tekrar ikinciye girecekler. O yüzden kendisi...
1: O aradaki sınav arasındaki zamanda çocukla yapılacak konuşma üzerine sizden bir şey alabilir miyiz? Orası çok önemli geliyor bana. Çünkü çıkıyorlar, nasıl geçti, nasıl geçti diye çocuğun ağzından girip burnundan çıkıyorlar. Çocuk bir saat sonra tekrar bir imtihana girecek. Yani belki oradaki stres yüklememesi de önemli olabilir değil mi?
0: Yani şöyle, sadece o arada değil, sınav bittikten sonra bile çocuğa bence hiçbir şekilde nasıl geçti, ne yaptın, kaç soru yaptın gibi sorular sormasınlar. Hatta hiçbir şey sormasınlar. Çocuk çünkü biraz kendisini sindirmeli olayı, iyi yapmış olabilir, kötü yapmış olabilir. Kendisinin anlatmasını beklesinler. Hiçbir şekilde yani hem o arada hem de sonrasında o gün. İşte sınavla ilgili soru, herhangi bir şekilde mümkünse tabii kendilerini tutabilirlerse bunu yapmasınlar. Çocuk kendisi zaten hazır olduğunda anlatacaktır. Öbür türlü daha çok kaygı yaşayacak. Bir de bunu yapmasınlar. Sınav sonrası da çok önemli. 1 gün sonra, 2 gün sonra belki bakılır. Daha bir rahatladıktan sonra, sınav sonrasında hoşça, keyifli, aileyle birlikteyse, arkadaşlarıyla birlikteyse böyle bir o gün güzel bir zaman geçirsin. Çünkü çok önemli bir süreden, çok zorlu bir süreden geçtiler, hak ediyorlar.
1: Vallahi hocam müthiş şeyler anlattınız. Bu anlattıklarınız böyle şeye bile uygulanabilir aslında. Bizim milli futbol takımında pazar günü bile uygulanabilir. Yani
0: evet,
1: o stresten uzak durma.
0: Pazar günü. Pazar günü
1: harikasınız. Harikasınız. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de inanılmaz bir vizyon turu verdiniz bize. Bunları konuşmamız çok da iyi oldu. Hani bugün çok kritik bir gündü bunları konuşmak için. Çok teşekkür ediyorum efendim.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize, velilere, herkese emeklerinin karşılığını alacağı sağlıklı ve başarılı bir sınav diliyorum.
1: İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun. Sevgiler.
1: Evet, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Demet Gülaldı hocamızla konuştuk. Gerçekten de çok önemli şeyler söyledi. Ya gerçekten bu hani benim kuşağımdan öncesi bunları bilmiyor olabilir. Çünkü ben hani o lise giriş sınavlarına ilk giren kuşaklardan biriyim. Benden 3-5 sene önce başlamıştır diye düşünüyorum. Hani bütün milyon kişinin girdiği şekilde. Gerçekten insanın hayatında iz bırakıyor. Gerçekten ilerideki bütün ateşli hastalıklarınızda o sınava tekrar giriyorsunuz. Soruların kaydırıldığını görüyorsunuz. Kimliğinizi unuttuğunuzu görüyorsunuz. Kaleminiz kırılmış ve kalem tıraşınız yok görüyorsunuz. Yani inanılmaz bir iz bırakıyor hayatta. O izi bırakmaya değmez ya. Yani çocuğun kazanacağı ya da kazanamayacağı herhangi bir yer çocuğun hayatında o izi bırakmaya değmez. Ne olur ben size öneri olarak getiriyorum bunu. İnşallah çocuklarımız başarılı olurlar. Ama yani bu başarı hayat başarısı değil. Hayatını etkileyecek, değişmez artık geri dönüşsüz bir şeyler getirecek bir başarı ya da başarısızlıktan bahsetmiyoruz burada. O çocuklar güzel çocuklar ya. Bu ülkenin güzel insanlara ihtiyacı var her şeyden önce. Bunu da sağlayacak olanlar siz o güzel ailelersiniz efendim. Geçelim konularımıza, tekrar dönelim efendim. Şimdi bir habere şöyle sizlerle beraber yelken açmak istiyorum. Evet, şimdi hikaye şu. Washington'da yapay zeka editleri kutlama yapıyormuş. Kamuoyu, veri merkezleri ve chatbotlardan soğuyormuş. Acayip bir haber değil mi? NBC'nin haberi bu. Şöyle haberin ana fikri şu.

Yapay zeka sektörü Washington'da kendini artık yalnızca teknoloji dünyasının değil, ulusal güç, ekonomi ve jeopolitik yarışının merkezindeki bir aktör olarak benimsemeye ve kutlamaya başlamış. Böyle kırmızı halılara çıkmış, ödüller vermiş kendisine, siyasetçiler, yatırımcılardan oluşan sahneler kurmuş. Ama dışarıdaki hava bambaşka. Dışarıdaki hava aynı ölçüde parlak değil. Mesela Amerika'da kamuoyunda özellikle yapay zeka veri merkezlerine, elektrik ve su tüketimine, yerel yaşam üzerindeki etkilerine, işte o chatbotların yaptığı toplumsal etkilere karşı ciddi bir tepki büyümeye başlamış. Şimdi yayın bu karşıtlığı doğrudan kuruyor. Diyor ki yapay zeka elitleri kutlanıyor, kamuoyu, veri merkezleri ve chatbotlardan soğuyor. Şimdi nasıl oluyor bu? Yani o dışarıdaki insanlar şey modundalar. Bakın bu neye benziyor biliyor musunuz? Daha maç başlamadan biz bu maçı aldık falan diye sevinen adamlara benziyor şu anda yapay zeka sahiplerinin yaptığı şeyler. Ya ortaya bir şey çıkmamış, hakem düdük çalmamış, daha top orta yuvarlağa konmamış. Of be, nasıl yendik, kaplanız biz, aslanız falan diyorlar. Ya bir dakika, bir dakika, halk da diyor ki ya biz daha futbolun F'sini göremedik, daha maç oynanmadı. Neyi kutluyorsunuz? Üstelik diyor maç oynanırsa karşıdaki takım 35 kişi, sen 11 kişi çıkıyorsun sahaya. Hakemlerde öteki takımın bayrağı var. Nasıl olacak bu iş diyor. Yani halk burada. Dolayısıyla bu yapay zeka elitlerinin, bu yapay zeka şirketlerinin sahiplerinin anlattıklarını ben hep size belli filtrelerden geçirerek veriyorum. Of be, ne yapmışım. Ben çünkü bakıyorum, basını da takip ediyorum. Özellikle Türk basını takip ediyorum. Hani çeviri haberleri vesaireleri de takip ediyorum. Öyle bir modda ki herkes, of be, var ya Mark Zuckerberg ne yapmış biliyor musun? Üf üf üf filan modunda. Çok beğeniyor herkes yapılanları. Ya orada değiliz. Bakın daha gerçekten orada değiliz. Daha gerçekten ortaya çıkmıyor. Yani güzel sonuçları var yapay zekanın. Ben buradan size anlatıyorum. Yaptıklarımı çalıyoruz, ediyoruz filan. Ama gerçekten daha bir gidecek çok yolumuz var. Sevinmemize çok var daha. Ve az tam tersini de bizi üzecek de sinirlendirecek de çok daha fazla şey oldu. Sevindirmesi gerekenlere kıyasla. Geçelim. Şimdi bir New York Times haberi buldum. Biraz şapkanızı uçurayım sizin dedim. Yani gerçekten de şapka uçuracak bir haber. Haber bu arada işte Reuters'da var, işte Financial Times'da var, orada var, her yerde var bu haber. Hikaye şu: SpaceX halka arz hazırlıkları sırasında Google'la bir bulut hizmet anlaşması yaptığını söylemiş. Şimdi halka arz edilirken böyle bir sürü şeyleri söylemek zorundasınız ya, hani dışarıya açıklamak zorundasınız ya, işte o halka arzda bunu söylemek durumunda kalmışlar. Şimdi bu dosyalara bakmış millet, aa bu ne ya filan demiş. Hikaye şu: Google Ekim 2026'dan Haziran 2029'a kadar, yani yaklaşık 3 seneye yakın oluyor değil mi? 3 seneden 3 ay eksik. SpaceX'e ayda 920 milyon dolar verecekmiş. Ayda Google SpaceX'e 920 milyon dolar ödeyecekmiş aylık kira. Kapasite kiralamak için. Çok acayip bir rakam değil mi? Ayda 1 milyar dolar veriyor adamlar. Ayda 1 milyar dolar verecekler ve toplamda bu 30 milyar dolara falan gelecekmiş işte o bahsettiğim 2,5-3 sene içinde. Ve acayip bir şey gerçekten de. Bu hani kapasite erişeceği, bu parayı verdikten sonra erişeceği kapasite neymiş onun? Biraz onu vereyim size. 110 bin Nvidia GPU'su kullanılacakmış burada. Onların kapasitesi için kira parası veriyorlar. İşte bunlar CPU'lar, bellek, işte ilgili diğer bileşenler vesaireler de dahilmiş buna. Yani sıradan bir bulut anlaşması değil diyor haber buna. Dev ölçekli bir yapay zeka altyapı kiralaması anlamına geliyor bu diyorlar. Özellikle büyük dil modelleri, işte ajans sistemleri, kurumsal yapay zeka platformları, yüksek hacimli çıkarım işlemleri falan, böyle bir GPU havuzu ayda 920 milyar milyon dolar ya. Ya öyle böyle bir para değil yani. Yani bu işte o belirtilen süre kadar olursa 30 nokta e, ya yani 30 milyar 360 milyon dolara denk geliyormuş. İşte herkes onun için işte 30 milyar dolarlık anlaşma diyor ama ben ayda 920 milyon dolara takıldım efendim.
Şimdi Gemini Enterprise talebini karşılamak için neler yapması gerekiyor? Adamların bir kere böyle hayvan gibi veri merkezleri kurmaları gerekiyor. Onun içine işte şeyleri doldurmaları gerekiyor. 110 bin tane Nvidia işlemcisini doldurmaları gerekiyor. Bunlar da orada acayip para. Yani 110 bin işlemci diyoruz. Dile kolay geliyor ama o işlemcilerin her biri bilmem kaç 100 bin dolar yani. Böyle bir para. Hani adamlar of be ayda 920 milyar milyon dolar kazanıyor değil yani. O para onlardan da ciddi bir şekilde çıkmış durumda zaten. Yani bu şey aslında şöyle demişler. Beklenenden yüksek müşteri talebini karşılamak için zamanlaması uygun, kısa vadeli bir köprü kapasite diyor bu anlaşmaya. Yani 920 milyon doları ayda verecekler. 2,5 sene verecekler. 30 milyar dolara gelecek. Buna kısa vadeli bir köprü kapasitesi diyor. Abi kısa vade gerçekten de biraz komik durmuyor mu ya? Yani 2029'a kadar ayda 920 milyon dolar veriyorsun. Bu nasıl bir kısa vade? Yani yapay zeka ekonomisinde gerçekten de herkes kafayı yedi. Ha, gerçekten herkes kafayı yedi. Şimdi mesela bu arada SpaceX buna benzer bir anlaşmayı Anthropic'le de yaptı. Bunun hemen arkasından geldi. Şimdi Anthropic Mayıs ayında SpaceX'in o Memphis, Tennessee'deki Colossus 1 tesisinin tüm hesaplama gücünü kullanmak üzere bir anlaşma yapmış. Tesiste 220 binden fazla Nvidia işlemcisi varmış. İşte Claude'un geliştiricisi Anthropic'e 300 megawattlık yeni bir kapasite sağlayacakmış bu. Şimdi bunun da yıllık değeri, bakın yıllık değeri, anlaşmanın yıllık toplam değeri 26 milyar dolar. Ayda 2 milyarın üstünde. Yani yılda 26 milyar dolar verecek 220 bin tane Nvidia işlemcisi için. Yani hani yine bu anlaşmayı da böyle sonuna kadar sürdürürlerse toplam anlaşma parası 70 milyar dolara gelecekmiş. Ya nasıl paralardan bahsettiğimizin farkında mısınız? Gerçekten ben böyle konuştukça geriliyorum. Ha, konuştukça geriliyorum yani. Bu arada işte Google'ın anlaşmasında böyle koruma maddeleri de varmış SpaceX'le yaptığı anlaşmada. Şimdi dedi ya 110 bin tane ben sana işlemciyi bulacağım oraya koyacağım fıstık gibi yer yapacağım falan diyor. Ama eğer olur da Eylül 2026'ya kadar o bahsettiği sayıda GPU'yu oraya takamazsa, burayı kuramazsa Google anlaşmayı hemen feshedecek. GPU sayısını kabul edip aylık ödemeyi orantılı biçimde düşürecekmiş de. Ve Aralık 2026'dan sonra taraflardan biri 90 gün önceden bildirim verip anlaşmayı da sonlandırabilecekmiş bu arada. Yani ayda 2 milyar, ayda 920 milyon. Of of of. Bunların hepsi efendim bizi bambaşka yerlere götürüyor. Bambaşka yerlere götürüyor ve gittiğimiz yerlerden dönüş olabilecek mi bilmiyorum. Yani bunların parasının çıkması gerekiyor bir yerden. Ha, bunların parası çıkmış derken, şimdi bakın size son 2 dakikamda da enteresan bir şey vereyim. Yapay zekaya büyük tütün ağını geliyormuş. Chatbot davaları, o tütün ağını derken, büyük tütün durumu derken bunu kastediyorlar. Yani yapay zeka şirketlerine açılan davalar artık münferit bir kötü çıktı verdi, yanlış bilgi verdi şikayetleri olmaktan çıkmış. Tıpkı tütün davaları gibi sosyal medya davalarında olduğu gibi ürün sorumluluğu, ihmal, uyarı eksikliği, bağımlılık tasarımı, çocuk güvenliği gibi başlıklarda büyük hukuki hesaplaşmalara doğru dönmeye başlamış. Florida'nın OpenAI ve Sam Altman'ın açtığı davada işte Character.ai'ın çocukların ruh sağlığını ve intihar vakalarıyla bağlantılı davalarda uzlaşmaya gitmesi, mahkemelerin bazı chatbot savunmalarını erken aşamada reddetmesi, yapay zeka şirketlerini biz yalnızca araç sağlıyoruz savunmasını almış yerin dibine sokmuş. Bu haberde o büyük tütün vakaları dedim, Big Tobacco benzetmesi işte bu. Tütün şirketleri yalnızca sigaranın zararlı olması nedeniyle değil, riskleri bildikleri ve buna rağmen ürünü güvenli veya kabul edilebilir gibi pazarlamadıkları, kamuoyu yanılttıkları için onlara bu tarihi hukuki davalar açıldı. Yani düşünün ki hastanede doktorların, hemşirelerin hastalara tütün sundukları reklamlar varmış. Aman abi kilo almayın diye.
Neyse efendim, bunları da düşünelim. Ben Serhat Ayan. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bu arada. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatte yapay zekayı daha derinlikli konuşacağımız programda sizlerle buluşalım efendim. Hoşça kalın.

Radyo Sputnik. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
3: 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. Kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış, evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo Sputnik'te Ankara'dan haber var programında ben Zülfikar Doğan karşınızdayım. Programımızda Türkiye'nin ekonomisinin sıcak gündemini değerlendiriyoruz. Olayların perde arkasını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ancak Türkiye siyasetinde gündem o kadar yoğun ve sıcak ki ekonomi de bundan doğal olarak etkileniyor. Dolayısıyla öncelikle siyasi gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü başkent Ankara son 10-15 gündür hatta Kurban Bayramı öncesinden itibaren neredeyse ana muhalefet partisi CHP'deki gelişmelere kilitlenmiş durumda. Son olarak dün bir grup krizi yaşandı. Acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunu kim toplayacak ve grup kürsüsünde kim konuşacak tartışmasıydı bu. İstinaf Mahkemesi'nin kongreyi iptal ederek görevden aldığı Genel Başkan Özgür Özel ve yine mahkeme kararıyla göreve getirilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir gün önce yaptıkları paylaşımlarda, sosyal medya paylaşımlarında Kurultay salonunda özür dilerim TBMM Genel Kurul toplantısında CHP'nin grup toplantısında kendilerinin konuşacağını duyurmuşlardı. Her iki genel başkanın taraftarları meclis kapılarında toplandı ve olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ve sonuçta meclis başkanı Numan Kurtulmuş meclis genel sekreterliğinin aldığı kararı paylaştı. Çünkü 6-7 bin kişilik bir kitle her iki genel başkan için meclis kapılarında toplanmıştı. Zaman zaman tartışmalar, çatışmalar yaşanıyordu. Ve seyircisiz grup toplantısı yapılması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu toplantısını genel merkeze taşıdı. Özgür Özel de meclisteki grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Şimdi tabii böyle bir iki başlı yapının akabinde ortaya çıkan tablonun devamı söz konusu. Çünkü yarın 11 Haziran oldukça kritik bu açıdan. Genel merkez yönetimini yargı kararıyla üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran'da parti meclisini toplantıya çağırdı. Onun öncesinde de merkez yönetim kurulu toplantısı yapılıyor ve dolayısıyla merkez yönetim kurulunun gündeminde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi kirlettiklerini öne sürdüğü bazı isimler için ihraç taleplerini gündeme getirmesi ve yüksek disiplin kurulunu harekete geçirmesi bekleniyor. Tabii şimdi tablo böyle olunca yarınki parti meclisi toplantısı hayati bir önem kazandı. Çünkü bu toplantıda Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel gruplarında yer alan parti meclisi üyelerinin kullanacakları oylar kritik önemde. İki tarafta bir kurultay çağrısı yapıyor. Kılıçdaroğlu taraftarları olağan kurultay sürecinin başlatılacağını parti meclisi kararıyla duyururken Özgür Özel grubu ise olağanüstü kurultay yapılmazsa 26 Temmuz'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime katılma hakkını kaybedeceğini öne sürüyorlar. Bunun gerekçesini de siyasi partiler yasası ve seçim kanununa dayandırıyorlar. Çünkü İstinaf Mahkemesi almış olduğu kararda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 kongresini iptal etti ve ondan sonra yapılan diğer olağan ve olağanüstü kongreleri de iptal etti. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 2020'deki kurultayı kazandığı için şu anda mahkeme kararıyla göreve getirildi. 2020'den bu yana geçen 6 yıllık sürede CHP'nin tüm kurultayları yok hükmünde sayıldı mahkeme tarafından. Siyasi partiler ve seçim kanununa göre ise siyasi partiler 2 yılda bir, azami 3 yılda bir büyük kongrelerini, kurultaylarını toplamak zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla son 6 yıldır kongre yapmamış, kurultay yapmamış duruma düştü. İstinaf Mahkemesi'nin Gürozer ve eğer Cumhuriyet 6 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultayını toplamazsa seçime katılma yeterliliğini kaybediyor ki hayır paylaştıracağız ki olağan kurultay süreci il ilçe kongrelerinden başlayarak en az bir yıla yayılacak bir süreç. Delege seçimleri, il başkanları, ilçe başkanlarının seçimleri, il yönetim ve ilçe yönetim kurullarının seçimleri bir anlamda zamana yayılacak bir süreç. Ve yine Kılıçdaroğlu ekibinin tezi, İstinaf Mahkemesi'nin iptal kararlarıyla bu kurultaylara ilişkin kısıtlanan süre dondurulmuş oldu. Yani biz zaten kurultay yapmamış durumdayız mahkeme kararıyla. Dolayısıyla mahkeme kararı bu sürecin işlemesini durdurdu. Seçime katılmama riski gibi bir durum söz konusu değil diyorlar. Tabii her iki tarafın tezleri bu şekilde ama giderek CHP'deki bölünme ve ayrışma derinleşiyor. Hatta şimdi orta yolcular veya üçüncü yolcular olarak adlandırılan yeni bir grup daha belirmeye başladı. Dünkü grup toplantıları sonrasında genel merkezdeki Kılıçdaroğlu toplantısına da katılmayan, Millet Meclisi'ndeki Özgür Özel toplantısına da katılmayan bir grup milletvekili var. Bunların her iki tarafın tavrından rahatsız olduğu ve bir orta yol politikası izlemeye çalıştığı yönünde görüşler siyasi kulislere yansıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tablo giderek partideki görüş ayrılıklarını derinleştiriyor. Fakat şunu göz ardı etmemekte yarar var, hep vurguluyorum. İstinaf Mahkemesi'nin seçim hukukunu yok sayarak almış olduğu bu kurultay iptali kararı, mutlak butlan kararı aslında şu anki tabloya baktığımızda sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren bir tablo değil. Önümüzdeki dönemde hatta iktidar partisi AK Parti de dahil diğer tüm partiler için benzer iddialar eğer gündeme getirildiğinde kongre sonrası birkaç delege veya yönetici, parti yöneticisi mahkemeye gittiğinde Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtığında bu kararlar emsal olarak kullanılıp her an herhangi bir başka partinin de kongresinin iptali, yönetiminin yargı kararıyla değiştirilmesi gündeme gelebilir ki nitekim şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzer süreci yaşayan iki parti daha var. Bunlardan bir tanesi Saadet Partisi. Saadet Partisi'nin son kongresinin iptali ve mutlak butlan kararı verilmesi talebiyle bir dava devam ediyor. Her ne kadar mahkeme bu davayı reddetse de bu davayı açan Saadet Partisi delegeleri şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararını gerekçe göstererek, emsal göstererek red kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdılar. Yine Anavatan Partisi'nin son kongresiyle ilgili olarak da mutlak butlan talebiyle açılmış bir dava mahkemelerde devam ediyor. Dediğim gibi bu yol artık bir kez açıldı. Bir anlamda Pandora'nın kutusu açıldı diyebiliriz siyasi partiler için. Çok partili siyasi hayat açısından çok ciddi riskleri beraberinde getiriyor bu karar ve önümüzdeki süreçte Türkiye'de siyasi partilerin rekabeti ve seçim sistemiyle ilgili ciddi hukuki sıkıntıların yaşanacağını bugünden öngörmek olanaklı. 11 Haziran siyaset için kritik bir tarih dedik çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla yarın toplanacak ve oradan önemli kararlar çıkması bekleniyor ama ekonomide de 11 Haziran yine önemli ve kritik bir tarih çünkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın Haziran ayı faiz kararını belirleyecek yapacağı toplantıda. Pazartesi günü bir konuda bir değerlendirme yapmıştık. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun %37 oranındaki politika faizini değiştirmeyeceğini büyük olasılıkla gündeme getirmiştik. Faiz artışı bekleyen kurumlar var. Özellikle uluslararası finans ve finans kurumları ve bankalar 11 Haziran toplantısında Merkez Bankası'ndan 2 ya da 3 puanlık bir faiz artışı bekliyorlar. Ancak ağırlıklı eğilim ve beklenti Merkez Bankası'nın Haziran ayı toplantısını pas geçeceği ve %37 politika faizinde devam edeceği yönünde. Tabii şunu göz ardı etmemek gerekiyor. %37 politika faizi bir anlamda kağıt üzerinde görünen faiz. Çünkü Merkez Bankası asıl fonlama faizini reel olarak uyguluyor. Bankaları fonladığı faiz %40. Yani Türkiye'de şu anda Merkez Bankası'nın resmi faizi %40 diyebiliriz. İşte uluslararası finans kurumları ve yabancı bankalar Merkez Bankası'nın şu anda fiili olarak uygulanan %40 fonlama faizini resmi politika faizi haline getireceğini ve para politikası kurulundan 3 puanlık bir faiz artışı kararı çıkacağını öne sürüyorlar. Ama dediğim gibi ağırlıklı beklenti %37'lik politika faizinin sabit tutulacağı yönünde. Tabii bu dünyadaki en yüksek faiz oranlarından bir tanesi, politika faizlerinden bir tanesi. Bunun yansıması ekonomik hayatta doğrudan negatif şekilde kendisini gösteriyor. Örneğin %40 fonlama faiziyle Merkez Bankası'ndan kaynak kullanan bankalar tüketici kredilerinde %62,5'a varan faizler uyguluyorlar. Ticari kredi faizlerinde ortalama %53'ü aşan faizler söz konusu. Ama mevduat toplarken de %46 ve %48 oranında faiz veriyorlar mevduat sahiplerine 1 ila 3 ay vadeler için. Yani şu andaki %40'lık fonlama faizinin en az 10-15 puan üzerinde bir faiz uyguluyor bankalar dağıttıkları krediler için. Bu da daha önce vurgulamıştık, ilk 4 ayda karlarını 360 milyarın üzerine çıkarttı. Tabii Merkez Bankası faiz düşürebilir mi? Mevcut tabloda hemen hemen faiz düşürmenin uzunca bir süre faiz indirimlerinin hayal olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hem enflasyon yükselmeye devam ediyor hem de sınırlarımızdaki İran savaşı son birkaç gün içerisinde yeniden alevlendi. Petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Bütün bunların yansıması Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlamış vaziyette. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay, belki yıl sonuna kadar 1-2 puanlık indirim bir ihtimal gündeme gelebilir, ama ağırlıklı olarak şunu söyleyebiliriz. Uzunca bir süre Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini gündemine alması zor mevcut tabloda. Çünkü Türk lirasına olan güven yeteri kadar sağlanamadığı için, ancak dövize olan talep yüksek faiz verilerek kısılabiliyor. Şayet faiz indirimlerine gidilirse mevcut ekonomik tabloda enflasyonun %32'yi aştığı bir ortamda otomatik olarak Türk lirası faizlerinin düşürülmesi para sahiplerini, mevduat sahiplerini, yatırımcıları döviz almaya yönlendirecektir. İşte Merkez Bankası'nın iki unsur arasındaki sıkıştığı tablo burası. Faiz düşürürse kurlar yükselecek. Faizi yükseltirse, yükseltmeye devam ederse, ki şu anda zorunlu kılınan tablo bu. Bu defa da ekonomi yavaşlıyor, finanse erişim zorlaşıyor, kredi maliyetleri yükseliyor ve bütün bunlar da beraberinde enflasyonu yükseltiyor, enflasyonu körüklüyor. Böylesine bir açmaz içerisinde Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi diyebiliriz. Çünkü dezenflasyon programının bu koşullarda sürdürülmesi de giderek zorlaşıyor. Tabii bu tablonun yansımaları ayda bir yapılan ekonomi koordinasyon toplantısında da ortaya çıktı. Her ay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanıyor Ekonomi Koordinasyon Kurulu. Bu ayki toplantısı da pazartesi günü yapıldı. Bizim yayınımız sırasında toplantı devam ediyordu, pazartesi programımız sırasında. Sonrasında toplantı bitti ve ele alınan konular, konu başlıkları ve önümüzdeki sürece ilişkin neler yapılmasının planlandığı bir yazılı açıklamayla duyuruldu. Fakat şunu söylemek olanaklı, aylardır Ekonomi Koordinasyon Kurulu benzer toplantıları yapıyor ve her toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamalarda benzer ifadeler kullanılıyor. Nedir bu ifadeler? İşte yapısal reformların hayata geçirilmesi denetlendi, gözden geçirildi. İşte çıkartılan torba yasa ve yabancı sermayenin Türkiye'ye çekilmesiyle ilgili Türkiye'ye yabancı sermaye çekme ile ilgili altyapı hazırlıkları sürdürüldü. De tek ofis sistemi değerlendirildi. Yani yatırımcıların Türkiye'ye geldiklerinde bütün işlerini İstanbul Finans Merkezi'nde veya diğer illerde açılacak tek ofis sisteminde işte ruhsat, vergi ve benzeri diğer işlemleri tek bir kurumdan halletme kolaylığının sağlanacağına ilişkin düzenlemeler gözden geçirildi. Bu açıklamalar aylardır koordinasyon kurulunun toplantısından sonra yazılı olarak yapılıyor. Peki 2023'te ilan edilen orta vadeli program ve rasyonel ekonomiye geçiş programında yer alan 6 yapısal reform vardı. Şu ana kadar maalesef bunların neredeyse hiçbirisi hayata geçirilemedi. Şimdi de yine bu yapısal reformların hayata geçirilmesi için gözden geçirildiği yönünde Ekonomik Koordinasyon Kurulu bir açıklama yaptı. Neydi bu reformlar? Bunlardan bir tanesi kamu ihale yasası reformuydu. Kamu ihale sisteminin şeffaflaştırılması, ihalelerde rekabetçi sistemin hayata geçirilmesi. Şu ana kadar kamu ihale yasası AK Parti iktidarı döneminde 24 yılda 200 kezden fazla değiştirildi. En çok eleştirilen kanunlardan bir tanesi aslında kanunun özü kayboldu bir yerde diyebiliriz. 2001 yılında çıkartılan kanunun özü kayboldu. Çünkü 200 kez değiştirilen bir kanunun aslı zaten ortada kalmamış demektir. İşte bu alanda bir reform yapılacağını vaat etmişti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ancak anlaşılan kamu ihalelerindeki sistem mevcut iktidarı oldukça memnun ettiği için bu yasaya pek dokundurtmak istemiyorlar. Dolayısıyla da 3 yıl üzerinden geçtiği halde kamu ihale yasası reformu beklemede. Diğer taraftan çalışma hayatına ilişkin reformlar vardı. 3 yıldır bunlardan da hayata geçirilen olmadı. Eğitim sistemiyle ilgili reformlar vardı. Mesleki eğitimin yeniden düzenlenmesi, ara eleman yetiştirmenin hızlandırılması, çalışma hayatının yeniden düzenlenmesine ilişkin reformlar. Bunlar da hayata geçmedi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, kıdem tazminatı fonu kurulması gibi düzenlemeler vardı. Buna da İşçi konfederasyonları itiraz ettiği için 3 yıldır bu reformlarda bir anda bekliyor. Dolayısıyla yapısal reformlarla ilgili süreç gözden geçirildi, değerlendirmelerde bulunuldu. İşte bakıldığı ne yapılacak, ne edilecek, Türkiye çok iyi bir yolda, dezenflasyon programı rayında gidiyor şeklindeki yazılı açıklamalar maalesef kamuoyunda ve toplumda özellikle ekonomik sıkıntıları ağırlıklı olarak hisseden geniş nüfus kesiminde fazla bir karşılık bulmuyor. Çünkü ekonominin realitesi, gerçek tablosuyla siyasetçilerin, ekonomiyi yönetenlerin, bürokratların yaptıkları açıklamalar birbiriyle örtüşmüyor ve insanlar da, sokaktaki vatandaş da doğal olarak yaşadığı gerçeğe bakıyor. Evet, siyasetteki sıcak gündemle başladık, ekonomideki sıcak gündemle sürdürdük sözlerimizi programımızın başında. Kısa bir ara verelim diyorum ve İngilizlerin efsane seslerinden Tom Jones'un ünlü şarkısı Delilah, umutsuz bir aşkın, tutkulu bir aşkın öyküsünü anlatan Delilah şarkısını sizlerle paylaşıyorum.

Penceresinin önünden geçtiğim gece gördüm o ışığı. Dilayla o benim aşkımdı, kadınımdı. Ama onun beni aldatmasını izledim ve deliye döndüm. Şafak vakti o adam giderken, Dilayla onu uğurlarken ben caddenin karşısında bekliyordum. Evine gittim, kapıyı açtı. Elimde bir anda bir bıçak hissettim. Dilayla artık gülmüyordu. Evet, Tom Jones'un efsane şarkılarından birisiydi Dilayla ve bir dönem gerçekten bu şarkı ve öyküsü herkesin dilindeydi. Az önce programımızın ilk bölümünde sizlerle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun almış olduğu kararları, yapmış olduğu değerlendirmeleri paylaştım. Daha doğrusu karardan ziyade toplantıda ele alınan konu başlıklarını paylaştım. Bunlardan bir tanesi de yeni çıkartılan torba yasayla Türkiye'ye yabancı sermayeyi çekmek, doğrudan sermayeyi çekmek için, doğrudan yatırımları çekmek için yapılanların gözden geçirildiği başlığıydı. İşte tek ofis sistemi, İstanbul Finans Merkezi'nin küresel tercihler arasına girmesine yönelik çabalar gibi bir takım konular toplantıda ele alınmıştı. Doğrudan yabancı yatırım her ülke ekonomisi için oldukça kritik ve stratejik. Yani bir yabancı yatırımcının sermayesini alıp bir ülkeye gelmesi, orada yatırım yapması, üretim yapması, istihdam yaratması ve o ülkede ürettiği ürünleri hem iç pazarlara hem dış pazarlara ihraç ederek döviz geliri temin etmesi önemli bir katkı ülke ekonomileri açısından. Türkiye doğrudan yabancı yatırım çekme konusunda en şanslı dönemini 2005'te Avrupa Birliği'ne tam üyelik adaylığı ile ilgili karar açıklandıktan sonra yaşadı. 2005'ten sonra süreç öylesine hızlandı ki bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Avrupa Birliği'ne uyum yasaları peş peşe çıkartılıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'deki yargı yetkisi tanınıyordu. İnsan hakları demokratikleşme adımları atılıyordu. Ve bütün bu tablonun içerisinde 2006, 2007, 2008, 2010, 12'ye kadar uzanan sürede Türkiye yılda 15-17 milyar dolara kadar varan doğrudan yabancı yatırım sermayesi çekmeye başladı. Bir çekim merkezi, bir cazibe merkezine dönüşmüştü. Hatta 15 milyar doların üstüne ulaşan yıllık sermaye girişi rakamları söz konusuydu. Yani bunlar portföy yatırımları değil, doğrudan Türkiye'de sanayiye, üretime yapılan yabancı yatırımlardı. Gerçekten bir yükseliş dönemine girmişti Türkiye ekonomisi. Fakat sonrasında demokratikleşmeden uzaklaştıkça, Avrupa Birliği ile araya mesafe girdikçe, işte 2010 anayasa referandumu, yargının tamamıyla, yüksek yargının da bir anlamda siyasi kontrole geçmesi yönündeki adımlar, yetmez ama evet şeklinde yürütülen kampanyalar ve bütün bunların sonucunda bu süreç baş aşağı inmeye başladı. 2016-2017, özellikle de 2017'deki anayasa referandumuyla yeni Türk tipi başkanlık sistemine geçildikten sonra süreç daha da yavaşladı. Doğrudan yabancı yatırımlar bir gerileme dönemine girdi. Bu dönemde sıkça da vurguladığımız gibi özellikle hukuk sistemindeki sıkıntılar ön plana çıkmaya başladıkça yabancı yatırımcıların Türkiye'ye güveni, Türkiye'ye yatırım isteği giderek azaldı. Pek çok uluslararası kuruluş, sanayi kuruluşu, teknoloji kuruluşu Türkiye için planladıkları yatırımlarını ya ertelediler ya rafa kaldırdılar. En son gelinen noktaya baktığımızda az önce söylediğim yıllık 15 milyar 20 milyar dolar tutara kadar ulaşan doğrudan yabancı yatırım miktarı en son açıklanan, Mart ayı itibariyle açıklanan resmi rakamlara göre 10,1 milyar dolar olmuş son bir yıl içerisinde, Mart ayı itibariyle. Fakat burada ilginç bir nokta daha var. Türkiye'ye söz ettiğim 2005'teki Avrupa Birliği'ne tam üyelik kararından sonra adeta doğrudan yabancı yatırım sermayesi yağarken yerli yatırım sermayesi de bir taraftan Türkiye'de yeni yatırımlara girişiyordu. Şimdi tablo tersine dönmüş durumda. Bir taraftan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor, 10 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Diğer taraftan yerli yatırım sermayesi yurt dışına gitmeye başlıyor. Artık Türkiye'deki yerli sanayici, yerli yatırım sermayedarları da Türkiye'deki mevcut ekonomik ve hukuki sistemi
muhtemelen güvenilir bulmadıkları için işte bir sabah kalkıldığında insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el konulduğu veya buna benzer tablolar artık sıkça yaşandığı için yurt dışında yatırım yapmayı tercih ediyorlar ve ilk tercihler arasında da Doğu Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri, işte Mısır, Tunus, Cezayir gibi ülkeler, Polonya, Macaristan, Romanya gibi ülkeler ön plana çıkıyor. Az önce söyledim, son bir yılda Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım sermayesi 11,1 milyar dolar olmuş Mart sonu itibariyle. Türkiye'den giden yerli yatırım sermayesi ise 7,8 milyar dolar. Yani 8 milyar dolar civarında bir yerli yatırım sermayesi de yurt dışına gitmiş. Başka ülkelerde yatırım yapmayı tercih etmiş Türk yatırımcılar. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen net yatırım sermayesi sadece 2,3 milyar dolar olmuş. Az önce söylediğim 2009, 2010, 2008'li yıllardaki yıllık 10-15 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişleriyle kıyasladığınızda 2 milyar dolarlık bir yabancı yatırım girişi çerez denilebilecek tutardaki Türkiye ekonomisi gibi büyük çaplı bir ekonomi için. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Peki gelen bu doğrudan yabancı yatırım sermayesi, 10 milyar dolarlık yatırım sermayesi nereye ne yatırım yapmış? Hayır, böyle bir yatırım da yok ortada. Somut bir yatırım yok. Bu şirketlerin çoğu Türkiye'de mevcut, faal, pazarda hakim olan, etkin konumda olan, ihracatı güçlü yerli şirketleri satın alıyorlar. Satın almak için Türkiye'ye geliyorlar ve son dönemde Türkiye'nin önde gelen pek çok markası bu şekilde yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı ki hatırlayacaksınız son bir ay içerisinde bunların en başta gelenlerinden bir tanesi Malezyalılar tarafından satılan Eczacıbaşı grubunun hijyen üreticileriydi. Markaları işte Selpak, Solo, buna benzer havlu kağıtlar, bebek bezleri, peçeteler Türkiye'nin en büyük bu alandaki hijyenik kağıt üretimi alanındaki en büyük kurumlarından birisiydi Eczacıbaşı ve bu alandan çekildi. Aynı şekilde Sabancı Holding pek çok yatırımını satarak çekildi. Çimento sektöründen tutun daha pek çok alandaki yatırımlarını yabancılara devretti. Koç Holding benzer bir süreç izliyor. Bunlar Türkiye'nin en bilinen grupları için söylüyorum ama en bilinen grupları olduğu için söylüyorum ama diğer taraftan pek çok yerli gıda şirketi, teknoloji şirketi maalesef yabancılar tarafından satın alınıyor. Tabii bu da doğrudan yabancı yatırım olarak istatistiklere yansıyor ama dediğim gibi burada bir yatırım yok. Mevcudun satın alınması ve el değiştirmesi söz konusu. En büyük yatırım neydi? Türkiye son bir yıl içerisinde geleceği vaat edilen Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD'nin yapacağı yatırımdı. Manisa'da 1 milyar dolarlık bir yatırımla yılda 150 bin araç kapasiteli ve 5 bin kişi istihdam sağlayacak bir fabrika kuracaklardı. Önceki gün bir açıklama yaptı BYD yönetimi ve Türkiye'deki yatırımlarını ertelediklerini hatta vazgeçtiklerini bir anlamda duyurdu ve Macaristan'ı öncelikli yatırım alanı olarak tercih ettiklerini, daha sonra da ikinci bir fabrika Avrupa'da kurmayı planladıklarını duyurdular. Şimdi 1 milyar dolarlık bir yatırım ve Türkiye hükümet BYD'ye bu yatırımı yapması için %40 gümrük vergisi indirimi sağlamıştı. Yani fabrika faaliyete geçinceye kadar BYD Türkiye'ye %40 indirimli gümrük tarifesi üzerinden elektrikli otomobil ithal edecekti. Ve bu sayede bir senede 45 bin, şu ana kadar da 60 binin üzerinde BYD marka elektrikli otomobil Türkiye piyasasına girdi. Ve BYD'ye sağlanan gümrük vergisi avantajı 1 milyon sadece son bir yılda. Dolayısıyla şimdi BYD 1 milyar dolarlık yatırımı yapsa ne yapar? 1,5 yılda sağlanan teşvikler ve gümrük 1 milyar vergi binden fazla otomobil satmış ve şimdi de 1 milyar dolarlık yatırımdan vazgeçtim. Ben Macaristan'a ve bir başka bir Avrupa ülkesine gidip yatırımı yapacağım diyorum.
Şimdi en çok tartışılan konu ekonomi kulislerinde acaba Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BYD'ye bu teşvikleri verdi, taahhüt imzaladılar. Şimdi bir yaptırım uygulanacak mı? Kimi iddialara göre işte BYD bu yatırım sözü verirken vazgeçerse 1 milyar dolar tazminat ödemeyi taahhüt etmişti. Şimdi Türkiye BYD'den bu tutarda bir tazminat talebilir ama bu da tabii talep edebilir ama bu da uluslararası tahkim, yargı süreçleri falan derken Türkiye'nin bu parayı tahsil etmesi en az 8-10 yıla yayılabilir. Peki neden gelmiyorlar? Yatırım vaat edip Türkiye'ye geleceğini söyleyen yabancı yatırımcılar neden vazgeçiyorlar? İşte kanımca burada en temel unsurların başında yargı sistemi ve hukuktan uzaklaşma süreci geliyor. Çünkü yabancılar da bakıyorlar, neredeyse doğrudan yabancı yatırım kadar hatta daha fazla yerli yatırım sermayesi yurt dışına gidiyor. Yani Türkler Türkiye'de yatırım yapmıyor ki biz niye gidip yatırım yapalım düşüncesine sahip olabilirler. Birinci akla gelen olay bu. İkincisi, yabancı yatırımcıların çoğu Türkiye'ye gelirken yaptıkları yatırımlar için şöyle bir şart koyuyorlar. Olası hukuki anlaşmazlıklarda Türk yargısı, Türk mahkemeleri değil, Londra mahkemeleri yetkilidir. Bu da Türkiye açısından incitici bir tablo. Türkiye'ye sermaye getirenler, biz eğer burada bir uzlaşmazlık yaşarsak, hukuki bir sorun yaşarsak, Londra mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ediyoruz diyorlar ve Türkiye'de bu konuda onay veriyor. Bu da acı bir tablo. Dediğim gibi BYD'nin 1 milyar dolarlık bir yatırımdan vazgeçmesi ve Türkiye'ye 2 yıldır olağanüstü teşvikler verilen bir yatırımdan vazgeçmesi, Türkiye'nin doğrudan sermaye çekmesi açısından sıkıntılı bir tablo. Dolayısıyla çıkartılan torba yasanın 20 yıl süreyle adeta kapitülasyonlar gibi, Osmanlı döneminin kapitülasyonları gibi 20 yıl süreyle yabancı sermayeye verginizi sıfırladık, gelin yeter ki gelin diye en üst düzeyde çağrılar yapılmasına rağmen eğer gelmiyorlarsa, vazgeçiyorlarsa, yatırım vaat edenler yatırımlarını iptal ediyorlarsa, Türkiye'yi ve ekonomiyi yönetenlerin bence bu konuda oturup neler yapılması gerektiğini daha samimi ve ciddi bir şekilde düşünmeleri gerekiyor. Bu noktada yine bir kısa müzik arası vermek istiyorum. Charles Aznavour, Fransızların dünyaca ünlü sanatçısıydı. Onun bir şöhret arayan ressamın hikayesini anlatan şarkısı La Bohème.

Yaşı 20'den az olanların bilemeyeceği bir zamandan söz ediyorum. Montmartre o zamanlar aç ve sefil ressamların yaşadığı bir yerdi. Biz de seninle orada tanışmıştık. Açlıktan bağıran ben ve çıplak pozlar vererek hayatını kazanan sen. Ancak iki günde bir yemek yiyebilirdik. Şöhreti bekleyen birkaç kişiydik. Evet, şöhreti gençliğinde yakalayamayan, resimleri ancak o öldükten sonra para eden ve dünya müzayedelerinde birbirinden yüksek fiyatlara satılan bir ressamın hikayesi La Bohème. Charles Aznavour'un sesinden dinledik bu şarkıyı. Papa 14. Leo geçtiğimiz hafta bir genelge yayınladı. Magnifica Humanitas, Muhteşem İnsanlık başlıklı bu genelge baştan sona yapay zeka ile ilgiliydi. Son dönemin teknoloji dünyasının güncel konusu yapay zeka ile ilgili olarak Vatikan'ın devlet başkanı, Katolik dünyasının da ruhani lideri Papa 14. Leo bir genelge yayınlamak ihtiyacı hissetmişti. Vatikan liderleri, papalar bugüne kadar tarihsel dönüşümlerde, yüzlerce yıllık dönüşümlerde ancak bu tür genelgeler yayınlıyorlar. Örneğin 1700'lü yıllarda sanayi devriminin tüm Avrupa'da başladığı, buharlı lokomotiflerin, buharlı otomobillerin ortaya çıktığı dönemde o dönemin papası sanayi devrimine ilişkin bir genelge yayınlamış ve çağa ilişkin görüş ve temennilerini duyurmuştu. Daha sonra matbaanın icadı ile ilgili bir genelge yayınlandı. Çünkü matbaanın icadından sonra İncil matbaalarda basıldı ve sadece papazların, rahiplerin halkı İncil'de şöyle yazıyor, böyle yazıyor diyerek kandırmalarının önüne geçilen bir süreç başladı. Çünkü artık herkes dini kitapları veya diğer kitapları, teknolojik kitapları, bilimsel kitapları kendileri okumaya başlamışlardı matbaayla birlikte ve kilisenin etkisi sarsılmıştı. İşte o dönemde de Papa matbaanın icadı ile ilgili bir genelge yayınlamıştı. Şimdi 14. Leo'nun yayınladığı Magnifica Humanitas yapay zeka ile ilgili tehlikelere ve risklere dikkat çekiyor. Bir yandan da insanlığı ve kendi inanç sahiplerini uyarıyor. Diyor ki, yapay zekadan gelen asıl risk çok gelişmesi, kullanılması, günlük hayatın her alanına girmesi değil. Giderek insan zekasının, doğal zekanın yapaylaşması. Tanrı'nın bize verdiği bir zeka var ve şu anda artık öyle bir noktaya gelindi ki insan zekası yapaylaşıyor. İnsanlar bir yapay zeka gibi davranış modelleri geliştirmeye başlıyorlar ve hayatlarının her alanında gerek İnsani olarak gerek kurumsal olarak tembelleşiyorlar. Yapay zeka hayatın her alanına hakim oluyor. Oysa bizi insan yapan özelliklerimiz var. Onurlu ve haysiyetli davranma, halden anlama, birbirimizle konuşup uzlaşma,

önümüze sunuyor ve bizleri tembelleştiriyor, kurumları tembelleştiriyor, toplumları tembelleştiriyor, insani özelliklerimizi kaybetme riskini arttırıyor diyor. Ve Papa 14. Leo her ne kadar Katolik dünyasını yapay zeka konusunda uyarsa da, toplumsal ve insani melekelerimizin yitirilmesi riskine karşı uyarsa da, diğer taraftan bu sadece bir inanç konusu değil, aynı zamanda teknolojinin insan hayatına hükmetme konusu olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü toplumları yapay zekayla formatlandırmaya, yönlendirmeye çalışan uluslararası küresel teknoloji şirketleri bunu çok ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Oysa yapay zekayı oluşturan algoritmaları yazanlar da insanlar. Dolayısıyla bu unsurların gerisindeki insan aklı toplumları gelecekte dilediği gibi ekonomik ve sosyal açıdan biçimlendirmenin de temellerini atıyorlar. İşte Papa 14. Leo böyle bir uyarıda bulunuyor. Yüzyıllar sonra yayınladığı bir genelgeyle, peki Müslüman dünyasında buna bir yaklaşım var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı veya diğer ülkelerdeki Şeyhülislamlıklar, Suudi Arabistan'da, Arap ülkelerinde İslam dünyasının önde gelen alimleri acaba yapay zeka ile ilgili böyle bir fikir yürütme, böyle bir geleceğe yönelik tasarımda bulunma düşüncesine girerler mi? Önümüzdeki dönemde oradan da böyle bir açıklama, bir uyarı gelir mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Yapay zeka öylesine bir rekabet alanına dönüştü ki artık hemen hemen küresel ticari rekabetin yerini küresel teknoloji rekabeti, yapay zeka rekabeti aldı. Örneğin sınırlarımızda devam eden Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşında şu ana kadar ordular karşı karşıya gelmedi bile. Karşılıklı füzeler, roketler, insansız hava araçları, yapay zekanın yönlendirip kullandığı denizdeki insansız araçlar ve bütün bunlarla savaş yürüyor şu ana kadar. Dolayısıyla yapay zeka sadece savaş teknolojilerinde değil, hayatın her alanında kullanılıyor. Bu noktada da Çin neredeyse küresel rekabeti ele geçirmek üzere, dünya liderliğini ele geçirmek üzere. Çünkü burada iki temel unsur ön plana çıkıyor. Birincisi yapay zekayı oluşturan yarı iletken çipler, algoritmalar. Yani yazılım mühendisliği, ham madde ve bu ham maddeyi oluşturan nadir mineraller olarak adlandırılan dünyada sınırlı sayıdaki ülkede bulunan nadir mineral rezervleri. Bu rezervleri en başında Çin en fazlasına sahip olan ülkelerden bir tanesi, ama Türkiye yine bu ülkeler listesinde yer alıyor. Diğer taraftan Afrika ülkeleri bu nadir mineraller konusunda oldukça zengin rezervlere sahipler ve şu anda geleceğin dünyası bu konudaki rekabet üzerine şekilleniyor. İşte Rusya'nın Davos'u olarak adlandırılan St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda da bugüne kadar hep Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargoları, bunların ekonomik sonuçları, olası yansımaları, kuzey ve güney yarım küreler arasındaki ekonomik rekabet gibi başlıklar tartışılıyordu. Fakat bu defaki 2026 St. Petersburg Forumu'nda öne çıkan başlıklardan bir tanesi işte Rusya'nın bu konuda atmayı planladığı adımlar oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni malzemeler ve kimya başlıklı ulusal planı, önümüzdeki 15-20 yılını Rusya'nın öngörmesini sağlayacak bir yüksek teknoloji, yapay zeka ve nadir elementler planını ortaya koydu. Dolayısıyla Rusya'da nadir elementler konusunda oldukça zengin rezervlere sahip bir ülke. Ancak bu rezervlere sahip olmak önemli değil. Bunların rafinasyonu, yani işlenmesi, kullanılabilir hale gelmesi, yüksek teknolojilerde, dijitalleşmede, yapay zekada kullanılabilir hale gelmesi önemli. Burada da Çin yine liderliği üstlenmiş durumda. Öyle ki bu konudaki rafine teknolojilerinin,
yani nadir mineralleri rafine ederek kullanıma hazır hale getirme teknolojilerinin %90'ı Çin'in kontrolünde. Yine yapay zeka çipleri için kullanılan teknolojilerin

0: %80'inden fazlasını Çinli şirketler üretiyor. Ve Çin bir iki gün önce yapay zeka ve veri merkezleri altyapısına yönelik 5 yıllık bir plan açıkladı. 2 trilyon yuan tutarında bu plan, dolar karşılığı 295 milyar dolarlık bir yatırımı öngörüyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ni teknoloji yarısında geride bırakmayı, sollamayı hedefliyor bu plan. Bu planın iki lokomotifi olarak da China Mobile ve China Telecom adlı iki Çin devlet şirketi seçildi. Bu iki devlet şirketi bu 5 yıllık plan sürecini yönetecekler. Veri merkezlerini Çin denizaltına taşıdı. Rüzgar santrallerinden elde edilen enerjilerle veri merkezlerinin soğutma ihtiyaçlarının giderilmesini, aynı zamanda deniz suyuyla da soğutulmasını sağlamak üzere veri merkezlerinin büyük bölümünü deniz altına taşıdı. Çünkü veri merkezleri, yapay zekayı yöneten bu merkezler çok ciddi enerji tüketiyor. Ülkelerin pek çoğunda bu açıdan hem enerji tüketimi konusunda ciddi bir açık söz konusu, hem de bu tüketilen enerjinin yarattığı küresel ısınma, çevre kirliliği gibi sorunlar söz konusu. İşte Çin bu konuda yine ileri bir adım attı ve yapay zeka temelli veri merkezlerini bir yandan deniz altına taşıyarak, orada konumlandırarak deniz suyunun soğutmasından yararlanacak bir teknolojiyi devreye soktu. Diğer taraftan da bu veri merkezlerinin enerji ihtiyacını büyük ölçüde rüzgar santrallerinden sağlayan bir yapıyı devreye sokmuş oldu. Şimdi Çin ve Rusya bu konuda öncülüğü bir anlamda ele geçiriyor gibi görünüyorlar. Özellikle St. Petersburg Forumu'nda Rusya'nın önümüzdeki dönem için ilan ettiği yeni malzemeler ve kimya ulusal planı, Devlet Başkanı Putin'in onayıyla paylaşılan bu plan, Rusya'yı yapay zeka stratejisinde öne geçirmeyi, yarı iletken çip teknolojileri alanında çok ciddi yatırımlar yapılmasını, teknolojik atılımlara girişilmesini ve Rusya'nın yeni önceliğinin nadir elementler, bu elementlerin rafinasyonu ve teknoloji altyapısının geliştirilmesi olmasını gerektiriyor ki burada da zaten Çin ve Rusya'nın ciddi bir işbirliği söz konusu olacak önümüzdeki dönemde. Lityum, kobalt üretiminin 1/3'ü Rusya ve çevre ülkelerden, özellikle Kazakistan gibi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde bu minerallerin rezervleri oldukça yüksek. Rusya dünyada nadir toprak elementlerinde en büyük rezervlerden birisine sahip dedik. Bu rezervleri artık hayata geçirme ve teknolojik üstünlüğü sağlama yönünde de önümüzdeki süreçte atılacak adımlar, stratejik bir plan çerçevesinde devreye sokulacak yeni yatırımlar işte St. Petersburg Forumu'nda dile getirildi. Bu planı kısaca Devlet Başkanı Putin Rusya'nın öz yeterlilik planı olarak nitelendiriyor. Rusya ve Çin arasındaki bu konuda yapılacak işbirliğinin yanı sıra BRICS ülkeleri de ve küresel güney ile ilgili işbirliği alternatif tedarik zincirlerinin kurulması planları da yine bu forumun önemli başlıklarından bir tanesiydi. Onu da vurgulamış olalım, çünkü önümüzdeki dönemde muhtemelen sıkça gerek küresel medyada, gerek uluslararası medya kuruluşlarının ve teknoloji kurumlarının yaptıkları açıklamalarda Rusya ve Çin'in bu alandaki işbirliğinin yepyeni bir vizyonu ortaya çıkarttığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yarışta geri kalmamak için nasıl bir rekabet planı geliştireceğini tartışıyor olacağız. Peki bütün bunlar konuşulup tartışılırken Türkiye bu işin neresinde? İşte Türkiye'de bu konuda şu ana kadar ağırlıklı olarak savunma sanayi alanında işte İHA'lar, SİHA'larla, Aselsan'ın, Roketsan'ın yatırımlarıyla kendisini gösterse de yapay zeka ve diğer teknolojik alanlar sadece savaş endüstrisinde, savunma endüstrisinde değil, hayatın her alanında artık yaygınlaşıyor. İşte Türkiye yapay zeka konusundaki önümüzdeki döneme ilişkin plan ve programlarını 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bir toplantıyla duyuracak. Türkiye'nin yapay zeka vizyonu, eylem planı ve strateji belgesi 13 Haziran'da, bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Zaten Bunun altyapısı yaklaşık 2 yıldır 2024-2025 yıllarından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sürdürülüyordu. Bu konuda kamu kurumları arasında bir işbirliği koordinasyonunun kurulması ve altyapının hazırlanması, yazılım ve bilişim alanında Türkiye'yi öne geçirecek bir takım adımların atılması gibi çalışmalar yürütülüyordu. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla bu çalışmalar büyük ölçüde sonuçlandı ve bir vizyon belgesi, bir eylem planının açıklanması aşamasına gelindi. İşte bu aşamayı da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da yapacağı duyuruyla, kamuoyuyla, dünyayla paylaşacak. Şunu vurgulamakta yarar var. Yapay zekaya bu kadar önem atfedilmişken şunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Bunu yaratan, bunu üreten, bunun yapacağı işleri yazıp çizen ve komutları veren yine insanlar. Dolayısıyla yapay zekayı bu kadar hayatın her alanına sokarsanız yazısını kendisi yazamayan kişi düşünme becerisini kaybeder. Yapay zekaya her şeyi devredip çırağı olmayan şirketler ustalarını devreder, kaybeder ekonomide ve kurumsal muhakeme kapasitesini yitiren, bunu yapay zekaya devreden devletler de egemenliğini kaybeder. Bu üç kritik unsuru kesinlikle unutmamak gerekiyor diyerek sözlerimi noktalıyorum. Bir Ankara'dan haber var, programının daha sonuna geldik. Bize görüş, öneri ve düşüncelerinizi WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. 0505 171 66 56. Ben Zülfikar Doğan, programımı noktalarken pazartesi saat 15'te tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan grup toplantısı gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine rıza göstermeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Adası'nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini biliyoruz diyerek uyardı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde mutlak butlan kararı sonrası CHP'de tırmanan yönetim krizi vardı. Erdoğan, biz bu girdabın içine sürüklenmek veya çekilmek asla istemiyoruz. Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz, olmayacağız dedi. CHP'de yaşanan grup toplantısı gerilimle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine rıza göstermeyiz diye konuştu.
2: Koltuk ve salon kapmaca savaşının tarafı değiliz ve olmayacağız. Milletimizin huzuruna, Gazi Meclisimizin mehabetine, demokrasimizin ve ülkemizin itibarına zarar vermeye başlayan bu kavganın yargı kararları çerçevesinde demokratik bir olgunlukla çözüme kavuşturulmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin terörize edilmesine, Gazi Meclis'in nümayiş arenasına dönüştürülmesine de rıza göstermeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de yaşanan krizi Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler kendileri diyerek sert sözlerle eleştirmeyi sürdürdü.
2: Kurultayı yapan da kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir.
1: 6 beldedeki ara seçimlerden Cumhur İttifakı çok anlamlı seçim zaferine imza attı diyerek bahseden Erdoğan, CHP'ye de siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz sözleriyle yüklendi.
2: Otobüslerle o şehirden bu şehre sürükledikleri vatandaşlarımız üzerinden güya ahkam kesiyor, kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Beyler, kusura bakmayın. Siz bu kafayla giderseniz sandıkta milletten daha çok tokat yersiniz.
1: Dış politika ilişkin olarak da sert mesajlar veren Erdoğan, Kıbrıs Adası'nda bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini biliyoruz diyerek uyardı.
2: Bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.723 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 46.13, euro 53.33 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.252, çeyrek altın 10.199, tam altın 40.700, atı altını 41.669 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünyanın nefesini tuttuğu heyecana sayılı saatler kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Amerika kıtasının 3 büyük ülkesinde futbol rüzgarları estirecek. İlk maçta turnuvanın ev sahibi takımlarından Meksika ile Güney Afrika karşılaşacak. Meksiko City Stadyumunda oynanacak olan açılış maçı yarın Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. 2026 Dünya Kupası ikinci gününde ise 12 Haziran Cuma günü iki karşılaşma var. A grubunda yer alan Güney Kore ile Çekya, Türkiye saatiyle sabah 5'te, B grubunda yer alan Kanada, Bosna Hersek ise Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. Milliler ise ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı tabii ki bu Trump planı uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil tabii bütün Orta Doğu ülkeleri, Türkiye'de öyle. Fakat 28.03 artık çıktı. Ben bir tepki görmedim. Ben mi atladım acaba? Yani bu karar böyle çıktı ama bunda problem var diyen bir ülkede görmedim doğrusu. Ne bekleriz biz Dışişleri Bakanlığımızdan böylesi bir karar üzerinden? Ucunda Trump var.
4: Ucunda Trump olduğu sürece Türkiye'nin olumsuz bir tavır içerisinde olma ihtimali çok düşük. Çünkü Trump'ın her davranışına böyle bir keramet atfeden bizim dışişlerinde en üst düzeyde böyle bir şey var. Netanyahu ne istediyse biz verdik. Hatta en ağır, en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Güzel şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişki. Bütün bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını gösteriyor. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump'ı karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
3: Ucunda Trump var.
5: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
6: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 10 Haziran 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki uzatmalı kapışma diyelim. Ateşkes var sözde ama hafta sonu İsrail'in Lübnan'da Beyrut, başkent Beyrut Dahiye'deki saldırılarına İran misillemeyle karşılık vermişti. Ateşkesin parçası olduğunu söyleyerek. Ardından bir günlük bir çatışma, kapışma İsrail'de İran'ı vurdu. Amerika sanki dışında kalmış gibi bir görünüm çizdi Donald Trump. Ardından bir Apache'nin tartışmalı bir biçimde Apache helikopterinin Amerika'ya ait düşmesinin üzerine Amerika'da İran'ı vurdu. İran da yanıt verdi. Tabii ki Bahreyn, 5. filo, Ürdün. Sınırlı sürede bir kapışma var gibi gözüküyor. Elbette tartışmalar var. Aktaracağım sizlere, işin Lübnan ayağı da bu arada devam ediyor. Lübnan ateşkesin parçası İran'a göre ama İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor efendim. Pek çok gelişme var. Batı Asya bölgesi, Orta Doğu bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı mesajları var. Burada NATO zirvesi 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinden Orta Doğu'ya ve Doğu Akdeniz'e, özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa ile yaptığı son askeri anlaşma tabii Ankara'yı kızdırmış gözüküyor. Pek çok not var, sizlere aktaracağım. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ile birlikte Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacaklar. Yarın başlayacak Meksika ile Güney Afrika sanıyorum ilk maçı oynayacaklar. Tabii futbol her zaman siyaseti içerir, küresel siyaset. Buradan da notlar var. İran milli takımı Amerika'da konaklayamayacak, girecek çıkacak. Ayrıca pek çok tartışmalı uygulama hakemlere, teknik ekiplere, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin aşağılayıcı uygulamaları dünyada tartışılıyor. Aktaracağım hepsini sizlere. Avrupa'dan da notlar var. Arnavutluk'taki Trump krizi çözümlendi şimdilik en azından ama tartışmaları devam ediyor. Avrupa ülkelerinden başlıklar var. Aynı zamanda tabii Ukrayna krizinde Zelenski'nin Londra şovu 3 Avrupa Birliği lideriyle, Avrupalı liderle, daha doğrusu İngiltere Avrupa Birliği üyesi değil artık, Rusya'ya yönelik yönelik bir takım şartlar açıklandı. Nereden çıkıyor bunlar çok anlamak mümkün değil elbette. Polonya bu sefer bizi niye dışlıyorsunuz diyor. Kendi aralarında da uzlaşamıyorlar. Notları aktaracağım. Aynı zamanda Türkiye'yi de yakına ilgilendiriyor. Çünkü Azerbaycan'la ilgili dün de konuşmuştuk Barış Dostlar Hoca'yla. Ermenistan seçimleri, tartışmalı seçimler öncesindeki antidemokratik Paşinyan yönetiminin uygulamaları eşliğinde bazı yerlerde sayımlar tekrarlanıyor. Muhalefetin büyük tepkileri var. Tabii ki Batı açısından muazzam bir jeopolitik kart. Ermenistan onun ötesindeki değeri mutlaka farklı görüşler vardır ama benim görebildiğim kadarıyla bu buradan da notlarım olacak. Yine Asya'dan da size aktaracaklarım olacak. Bugün programın son bölümünde bir parça bu gelgitli İran, Amerika, İsrail resmine bakmaya çalışacağız. Neden? Çünkü bir sarmala dönüştüğü mesele açıkçası. Buradan nereye gideceğini çözmekte bir parça zorlanıyoruz. Aslında uzatmalar var. Uzayan savaşın yeni biçimleri var. Taraflar, bölge, bütün dünyaya bütün bunların etkileri var. Neler olduğunu İran uzmanı İran Center'dan, İran Merkezi'nden, İran Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Oral Toa'yla konuşacağız programın son bölümünde. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden ise takip etmeniz yine mümkün. X hesabı Radyo Sputnik TR canlı yayınları buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında web sitesi var. Sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız dinlemeniz için yeterli ve Telegram kanalında da Sputnik TR kanalını abone olursanız canlı yayınları, kaldı ki arkadaşlarım program bittikten sonra kayıt linklerini de paylaşıyorlar. Kaçırıp dünyada ne oluyor ne bitiyor merak edenler kayıt linklerinden de dinleyebilir, izleyebilirler diyelim. Başlayalım eksene.
6: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, şimdi önce tabii Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki kapışmadan başlıyoruz. Laflar çok. Donald Trump en son 2-3 haftada bu anlaşma tamam, büyük bir anlaşma olacak, şahane bir anlaşma olacak dedi. Bunları sürekli olarak söylüyor. CNN çetelesini tutup işte 36-37 kere aynı şeyleri söylediğini dayanamayıp bunların ortaya koymuştu. Donald Trump dün böyle derken bugün yeniden bir dün akşam saatlerinde bir Amerikan helikopterinin düşürülmesi, Apache helikopterinin düşürülmesi üzerinden İran'ı vurdu. İran yanıt verdi ve tabii ki söylemler devreye girdi. Donald Trump tabii Amerika'daki medyaya da öfkeleniyor. Hürmüz Boğazı'nın çıkışında kurdukları, tesis ettikleri ablukanın, Hürmüz ablukasının ne kadar işlevsel olduğunu sosyal medya hesabından, kendi istemedikleri hiçbir şeyin olamayacağını, İran'ın ticaret yapamadığı ordusunun bittiği, Fox News'a da konuşmuş bu arada. Ama bir yandan da petrol de çıkartıyoruz, kafamıza göre seçiyoruz diye açıklamalar yaptı. İran sadece konuşuyor, hiçbir şey yapamıyor. Ve ordusu tamamen bitti dedi. Şimdi tabii anlaşma yapacaksa, anlaşma tamamsa, çok büyük anlaşma olacaksa İran kapitülasyonları kabul mü etti? Tabii öyle bir şey yok. İran da yanıtlar veriyor. Dün tabii bütün bu gerilim pazar günü İsrail'in Lübnan başkenti Dahiye'yi yeniden vurmaya başlaması üzerine İran misillemesiyle son sarmal tetiklenmişti. Dün de bir günlük bir aradan sonra işte Trump böyle İsrail'i ben durdurdum vurmayacaklar, vurmamaları lazım dedikten sonra tartışmalı bir biçimde bir Apache helikopterinin bölgede düştüğü haberi geldi. İran'ın düşürdüğü iddiaları ortaya atıldı. Bu biraz burası muğlak. İran tarafının yaptığı açıklamalarda çok net bir isim sunmuyor açıkçası. Yanlışlıkla bir düşme durumu olabileceği anlaşılıyor. Düşürme daha doğrusu, ya da düşürmemiş de olabilir tabii ki, ama Amerikalı yetkililer bir İran SİHA'sı tarafından düşürüldüğünü, Şahit SİHA'sının çarptığını aktardılar ve iki pilot, bu arada dün aktarmıştım ben bunu size aslında, AH-64 Apache askeri helikopterle iki pilotu da kurtarmıştı Amerikalılar. Bunun için hatta bir insansız deniz aracı gönderilmiş, onlarla kurtarılmış. Task Force 59 da bu operasyona katılıyor, kıyıya ulaştırıyorlar ve ardından tabii Donald Trump İran'ı suçlamaya başladı. İran'a karşılık verilecek dediği devriye gezerken, yani tabii Amerika niye Hürmüz'de devriye geziyor denebilir elbette, Trump demiyor öyle bir şey. Bütün dünya denizleri ne de olsa Amerikalılara ait değil mi? Öyle bir izlenim yaratıyorlar hepimize. Normal karşılıyor herkes. Amerika bu canım, her yerde olabilir, her yerde devriye gezebilir şeklinde. Evet, gezebilir ama helikopterleri de düşebilir tabii ki. Birileri ona böyle rapor vermiş. Dolayısıyla mutlaka yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Tabii İranlılar da orada ne işiniz var diye sordular. Dışişleri Bakanı Abbas Arakşi, topraklarımızın civarındaki yabancı güçler kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma potansiyeli nedeniyle sürekli risk altında. Yani buraya böyle burnunuzu sokarsanız olacağı bu demeye getirdi. En iyisi tabii bu bölgeden en kısa sürede ayrılmaları dedi Abbas Arakşi. Tabii burası İran ve Umman'ın kara suları. Dolayısıyla Amerikan kıyılarından binlerce mil, kilometre uzaktayız dedi. İran ordusu teyakkuz halinde, biz diplomasi dilini tercih ediyoruz dedi. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf da açıklama yaptı. O da önceliklerinin diplomasi olduğunu, ama aynı şeyi tekrarlıyor İran yetkilileri. Eğer askeri karşıya gelme talep ediliyorsa ona da hazır olduklarını o da dile getirdi. Dillerini çok da akıcı bir biçimde konuşabiliriz diyerek, yani sadece Amerika'nın askeri üstünlüğünden yaklaşılmaması artık bütün bu krizin başından bu yana İran'ın kendi askeri kapı, en azından kendi bölgesinde bir geçerli bir savunma yapmak için bunu ortaya koydu vurgusu var açıklamalarında. Şimdi tabii bu Apache helikopteri İranlılar mı vurdu yoksa vurmadılar mı? Hakikaten İran Dışişleri Bakan Yardımcısının açıklamada bir İranlı yetkili El Cezire'ye konuşuyor. Karmaşık bir takım açıklamalar aslında. İran tarafından kasıtlı olarak hedef alınmadığı mesajları dün bütün bu karşılıklı saldırılar öncesinde verildi, ama tabii daha sonra hangisi tam doğru kestirmek zor, orada değiliz tabii ki, iki tarafta kendi pozisyonundan dünyaya açıklamaları elbette yapıyor. Dışişleri Sözcüsü Abbas Arakçı İran tarafından düşürülüp düşürülmediler çok da net bir değerlendirme yapmadı. O yüzden muğlak, bulanık sularda herkes kendi fikrini dile getiriyor. Tasnim Haber Ajansı'na bir başka kaynak konuşmuş. Herhangi bir askeri hava operasyonu yapmadık biz demiş. Bilemiyoruz. Neyse. Sonuç itibariyle tabii dün akşam saatlerinde ben de not bakarken fark ettim. Amerikan yakıt ikmal uçakları Basra Körfezi'nde görüldüler. Ardından İran'ın güney hattında Mehrab Ajansı geçti. Bender Sirik Limanı yakınlarında patlama sesleri. Keşm Adası, Kask Adası, burada Amerikan saldırısı haberleri geldi. 6 patlama sesi. Yani tabii tam olarak neresi vuruldu bilmiyoruz. Ama İranlılar da misilleme yaptılar. Bahreyn'deki 5. filo. Aynı zamanda Buşehir tarafında bir MQ-9 Reaper İHA'sı. Bunlar pahalı İHA'lar. Onu belirtelim. $30 milyon üzerinde maliyeti düşürüldüğünü açıkladı İran tarafı. Bahreyn'deki 5. filo üssünün vurulduğuna dair görüntüler de yayınladılar. İHA'nın da görüntüsünü yayınladılar. Ürdün'deki Muvaffak Salt hava üssünün de saldırılar kapsamında vurulduğunu söylediler. Yani İranlılar İsrail ateşkesin parçası olan Lübnan'ı vurursa biz de İsrail'i vururuz. Amerika bizi vurursa biz de yanıt veririz bölgede. Özetle caydırıcılık bakımından kendi askeri kapasitelerini sergilediler. Şimdi CENTCOM tabii Amerika'nın İran'a meşru müdafaa saldırıları. Apache helikopterimizi düşürdüler, meşru müdafaa yaptık diyorlar. Apache helikopteri orada ne arıyor tabii ki? Öyle bir soru var. Hangi hakla devreye geziyor sorusu var. Diyecekler ki onlar da Körfez ülkeleri bizim müttefikimiz. Körfez ülkeleri egemen ülkeler değiller mi ki Amerikan helikopteri? Zorlu bir soru özetle. İran tarafından da açıklamalar var tabii ki. Uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu söylediler. Trump tabii ilk açıklamasında saldırı sonrasında çok sert, çok güçlü yanıt verdik. Helikopterimizi düşürdüler, vay alçaklar gibisinden açıklamalar yaptı. Wall Street Journal gazetesine bakılırsa Trump aslında çok da yanıt vermek istemiyormuş helikopter meselesinden. Tartışmalı bu arada, kendisi düşmüş de olabilir hakikaten. İran mı düşürdü bilmiyoruz. Ama Pete Hegseth'le Dan Kane, savunma bakanı ve genelkurmay başkanı ikna etmiş Wall Street Journal'ın iddiasına bakılırsa. Evet, şimdilik her şey tartışmalı. Çok başka tartışmalar da var. İsrail medyası biraz ortalığı bulandırıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin para taşıyan uçaklarının İran'a indiği, hemen öncesinde bütün bu son Amerikan saldırıları öncesinde 3 milyar dolar nakit para taşıdığı gibi, bunlar hiçbir doğrulanmış bilgiler değil tabii ki, belirli hesaplarla da yapılmış olabilir ama Fars Haber Ajansı işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir uçağın özel izinle indiğinde aktarıyor. Başka bir şey mi söz konusu bilmiyoruz. Bir yandan bir takım müzakere çerçeveleri var tabii ki ama hepsi ilk etapta Lübnan'a takılıyor zaten. İkincisi Hürmüz krizi, o da devam ediyor. Hiçbir şey çözülmüş değil. Sarmal bir biçimde bu kriz devam ederken, herkes oyalama taktiği, uzatma taktiği güderken, ara ara böyle bir takım vakalar üzerinden, spesifik vakalar üzerinden silahların çekildiği bir döneme girdiğimiz anlaşılıyor. Tabii konuşacağız programın son bölümünde İran uzmanı Sayın Oral Toa ile birlikte. Ayrıca İran tabii Dahiya bombardımanı nedeniyle İsrail'e caydırıcı bir saldırı kararı almıştı ama Lübnan'da da pek bir şey değişmiş gözükmüyor. Yani İran'ın gücü bir noktaya kadar yetiyor. Bir noktadan sonra İsrail'in Lübnan'a hedef almasına engel olamıyor tabii İranlılar. İsrail gece saatlerinde yine güney bölgelerinin vurulduğu haberleri geldi. Tabii orada daha çok Dahiya meselesiydi ama İran'ın açıklaması bütün ülkeyi kapsıyor, sadece Dahiya'yı kapsamıyor. Lübnan'ın ateşkese dahil olması gerektiği ya da bunun bir şart olduğunu söylüyorlar. Ayrıca tabii pazar günü ve pazartesi günü İsrail ve İran arasındaki kapışma. Ben dün kendi yorumumu yapmıştım aslında. Daha sonra da tartışmalar ve çelişkili açıklamalar geldi elbette. Yani İsrail hiç Amerika İsrail'i savunmadı. İsrail kendi başına gitti, İran'ı vurdu. Açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor bütün bunlar. Nitekim bazı Amerikalı yetkililer El Arabiya'ya demişler ki ABD ordusu İsrail'i savunmaya yardımcı oldu. Operasyona hem karada hem denize konuşlu ABD askeri unsurları katıldı. İran'ın fırlattığı yaklaşık 30 füzenin birden fazlasını başarıyla engellediklerine inanılıyor. Yani doğrusu hani Trump tabii burada dün de söylemiştim size. Yani kendini böyle cımbızlı arabulucu pozisyonuna sokuyor. Bu bir taktik, siyasi taktik, anlaşılır da bulunabilir. Ama işin aslı öyle değil tabii ki. İsrail pek çok siyasi gözlemcinin de dile getireceği üzere tek başına İran'la baş edebilecek tabii ki elbette hava gücü açısından hava kuvvetleri fena değil. Elbette güçlü biliniyor. Ama öte yandan da yakıt ikmalleriydi, şuydu, istihbaratıydı vesaire, bunlar için Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duydukları da doğrusu çok açık. Evet, yani özetle Amerika hiçbir şey yapmadı, kenara çekildi, İsrail kendisi vurdu. Bunların son derece tutarsız olduğunu düşünüyorum ben. Doğru diyecek nitelikte Amerikalıların açıklamaları da gelmiş benim dünkü yorumlarımın üzerine. Evet, tabii İranlılar da uydu görüntüleri yayınlıyorlar. Ramat'ta bir hava üssünü vurmuşlardı. Onun görüntüsünü yayınlamışlardı. İsrail'de İsrail Hayom gazetesi İran saldırısının 12 saatlik bilançosunu çıkarmış. Yarım milyar doları aşmış. Altyapı ve savunma sistemlerinde mali kayıp oluşmuş tabii. Hepsi dahil. Sivil altyapı, işte önleyici füzeler, operasyonlar, harcamalar hepsi var bunun içinde. İsrail'de tartışmalar daha çok İbranice medya üzerinden yapılıyor. İngilizce medyadan her zaman anlamak mümkün olmuyor doğrusu. Dolayısıyla İbranice medyayı takip edenlerden bakmakta fayda var. İsrail içerisindeki tartışmalarda bu savaşın Netanyahu yönetiminin stratejisinin bir faciaya dönüştüğü. İsrail küçük bir ülke, nüfusu kısıtlı. O kadar devasa kaynakları çok olsa bile, arkasında Amerika Birleşik Devletleri olsa bile, hasmane bir ortamda süresiz bir savaşa girişmesinin bütün halkı yaşayamaz hale getireceği, böyle eleştiriler de dile getiriliyor. Ama tabii Netanyahu, siyasi geleceği Netanyahu'nun bitebilir bu çatışma sona ererse. Şimdi en son anket yapmışlar, İsrail Demokrasi Enstitüsü yapmış anketi. 2009'dan bu yana neredeyse kesintisiz iktidarda kaldı Netanyahu. En uzun süre görev yapan başbakan ve halkın %61'i artık yeniden aday olmasını istemiyor yani. Ve ayrıca da iki dönemlik sınırlama talep ediyorlarmış. Bu anket en azından böyle bir şey söylüyor. Ama yani özetle Netanyahu Eylül ya da Ekim aylarında yapılması beklenen seçimlerde yeniden aday. Dün Trump da destekleyici açıklamalar yapmış ve Likud Partisi Netanyahu yaklaşan seçimlerde adayı olacak ve Tanrı'nın yardımıyla kazanacak diye de açıklama yapmış. Hiç kimse yılmıyor. Herkes böyle illa koltukta oturacak, öyle bir durum var. Halkları bu işten faydalı çıkıyor mu çıkmıyor mu, orası tabii ki tartışmalı. Evet, özellikle hakkında yolsuzluk soruşturmaları, davalar, af meselesi, Trump da Cumhurbaşkanı'ndan af talep etmişti. Henüz bunlar gerçekleşmedi. İşin Lübnan ayağında ise efendim tabii zorlanıyor İsrail. Belirli Litani Nehri'ne kadar olan toprakları ele geçirmiş olsa bile Lübnan direnişi sahada İsrail'e kök söktürse bile İsrailler otomatik olarak Beyrut'u vurmakta kararlı gözüküyorlar. Kabine de zaten bu yönde bir toplantıda bu yönde karar almış ve aynı zamanda bayağı tabii güneyde Reyhan Dağları, bu Sucut'ta buraları hep böyle UNESCO tarih mirasında ya da biyosfer rezervi, çevre açısından çok önemli yerler. Sur kenti, 4700 yıllık Sur kenti devamlı vuruluyor. Öyle ki Hristiyan dini adamları Lübnan Cumhurbaşkanı'na çağrı yapmışlar. Yeter artık buradaki tarihi mahalleyi en azından koruyun. Burası çok eski, antik yerler çünkü diye. Evet, gerçekten Lübnan büyük zarar görüyor bütün bu olup bitenlerden. Bir yandan da İsrail'de de alarm zilleri çalmış çünkü Hizbullah savaşçıları, hatta birden fazla olduğu söyleniyor, sınırın İsrail tarafına geçmişler, sızmışlar. Bir tanesi öldürülmüş, öbürü aranıyor diye haberler gelmişti. Tabii bu çok da bir olan bir şey değil. Doğrudan İsrail, yani ne kadar burada sınır da belirsiz diyeceksiniz, hangi toprak İsrail'in, hangisi Lübnan'ın, tartışmalar var tabii orada ama hani gayri resmi, tırnak içinde resmi sınır diyelim. Hizbullah bu arada Lübnan hükümetine İsrail'le doğrudan müzakereleri kabul ettiği için öfkeli ve İran'a yüklendiği için de öfkeli. Bu işten İsrail'i değil İran'ı, Lübnan'ı savunmaya çalışan İran'ı suçladığı için Lübnan hükümetine tepki göstermiş. Hizbullah bir açıklama yapmış ve İran'ın Lübnan'ı savunmak için İsrail'i vurmasının meşru bir yanıt olduğu vurgusu var. Bu açıklamada Amerikan yönetimine net bir yanıt niteliği taşıdığı ve tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkes. İran'ın talebi bu. Lübnan'ı da geride bırakmamaya çalışıyor kendi kozlarını oynarken. Böyle tespitleri var Hizbullah'ın. Ve Lübnan hükümetinin tabii dış diktelere boyun eğmekle suçlandığını görüyoruz. Batı dış derken Amerika, Fransa hepsi var tabii ki bunun içinde. Ve İran'la kapışmak yerine, haksız suçlamalar yerine tam tersine direnişin gücünü yükseltmek vurgusu yapmışlar. Evet, karışık bir tablo var. Pakistan bu arada Trump'ın en sevdiği mareşal Genelkurmay Başkanı Asım Münir Rawalpindi'de askeri karargahta Lübnan Genelkurmay Başkanı heykeli ağırladı. Enteresan bu da. Lübnan'ın egemenliği ile ilgili mesajlar verdiler. Tabii Lübnan ordusu Lübnan siyasetinin dediklerini uyguluyor ama bir iç savaşa ülkenin sürüklenmesi bin yıldır büyük bir çıkmaz Lübnan için. Nüfusun yarısında yaklaşık Şiiler oluşturuyor. Geri kalanları Sünniler, Hristiyanlar, işte Maruniler, Rumlar, efendim dolayısıyla çok böyle müdahaleyi fazla aşırıya kaçırdığınızda elde yeniden bir iç savaş bulabilecekleri. Lübnan ordusu da çünkü nüfusun tezahürü aynı zamanda. Dolayısıyla Pakistan bu bağlamda işin sadece İran-Amerika kısmı değil Lübnan kısmına da bu sayede Genelkurmay Başkanı'nı ağırlayarak el atıyor gibi gözüküyor. Evet, İsrail'in bir de Batı Asya'dan son not olarak Gazze şeridine büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığı haberleri geliyor. Haaretz gazetesi İsrail'in bunu aktarmış. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in saldırı planlarını Gazze'ye yönelik yeniden karadan bu arada kara saldırılarını saldırı planlarını onayladığı iddia ediliyor Haaretz'in haberinde. Hedef tabii Hamas'ı silahsızlandırmak. Tabii Trump'ın barış planı uyarınca bir merkez kuruldu, bir takım imzalar atıldı. Şarm el-Şeyh'te hatırlayacaksınız Türkiye'de imza koymuştu. Şimdi birdenbire yeniden bir kara işgaline mi dönüşecek diye Hamas Kahire merkezde epey bir müzakere yürütüyor. Aslında en son açıklamada ihtilaflı maddelere ilişkin ateşkes anlaşması ile ilgili bir takım ilerlemeler sağlandığı açıklanmıştı Hamas tarafından ama İsrailler büyük bir kara harekatına hazırlanıyorlar diyor Haaretz gazetesi. Trump'ın barış planı dikiş tutmuyor aslında. Yani başka türlü yorumlamak tabii şu açıdan şu aşamada bilgiler böyle gelirken mümkün değil. Trump'ın barış planı matah bir plan değil belki ama en azından bir parça bir ateş kısmi bir ateşkes getirdi. Gazze'de bir rahatlama getirdi ama onun da sonu ufukta gözükmüş olabilir eğer Haaretz'in haberi doğruysa yeni kara müdahalesi gelirse. Evet. Bir de efendim yine İsrail medyasının iddiası bu. Kamu yayıncısı Kan iddia etmiş. Ben doğrulamayı görmedim, gözümden kaçırmış olabilirim. Suudi Arabistan'ın aynı zamanda Amerika'ya İsrail Lübnan'ı vurduğunda protesto notası verdiği iddia ediliyor. Suudi Kraliyeti rahatsızlığını diplomatik kanallarla Trump yönetimine iletmiş bu notayla birlikte. Hizbullah'ın hedef alınmasına ilkesi olarak çok da karşı çıktığı söylenemez Riyad yönetiminin. Ama aynı zamanda da kaotik bir saldırganlık Müslüman dünyada ve Arap dünyasında daha büyük problemler yaratıyor. Bu yüzden de kanalın haberine bakılırsa bu rahatsızlık dile getirilmiş. Son dönemde Hizbullah müttefik Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de Suudilerin bir takım temasları vardı. Dediğim gibi Lübnan iç savaşa düşmesi tehlikesi bütün bölgede tabii yankıları olacağı için herkes bir parça tedirgin diyebiliriz. Tabii aynı zamanda Körfez tedirgin. Hürmüz krizi nedeniyle petrol fiyat tahminleri artık yeniden tavana çıktı. Petrol piyasasında arz kaybı 1 milyar varile ulaşmış vaziyette. Yakında petrol bulunmayacak diyenler var. Yani benzin alamayacağız diyenler var. Bilemiyorum. Bunları ayrıca başlıklamak lazım tabii. Daha detaylı bir biçimde yeniden işin makroekonomik durumunda, enerji durumunda konuşmaya çalışacağım eksende. Ama ABD Enerji Enformasyon İdaresi özellikle arz riskleri ve küresel stoklardaki düşüş stratejik rezervlerde kullanıldı. Bu sebeple bu yılki petrol tahminlerini yükseltmiş durumda. Brent petrolün varil fiyatı beklentisi 94.85 dolardan 95.39 dolara çıkılmış. Ortalama veriyor burada tabii ki. Ham petrol 85.68'den 88.32'ye revize edilmiş. Gelecek yıl için biraz daha düşük, 70'lerde 79-74 veriyorlar ama tabii bu kriz nereye gidecek onu da bilmiyoruz. O yüzden bu tahminler ne kadar tutacak onu da bilmiyoruz. Yeni arayışlar var tabii bu bağlamda. Ankara'nın tarihi Hicaz demir yolunu canlandırması ile ilgili yeni bir gelişme var. Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Suudi Arabistan ziyareti kapsamında demiryolu sektörü ve lojistik hizmetlerle ilgili işbirliği anlaşmaları imzalamış durumda. Tabii Hürmüz Boğazı krizi olunca alternatif rotalar çok tartışılıyor. Aslında 100 gündür özellikle tabii Uraloğlu kritik önemde diye vurgulamış bu güvenli ve istikrarlı karayolu ağı ve hem otoyol bağlantısı var hem de demiryolu bağlantısı. Bu da tarihsel olarak tabii Hicaz demiryolu da akla geliyor. Transit koridor kurmak aslında Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan buna çalışılacağı anlaşılıyor. Aynı zamanda enerji açısından da önemli. Türkiye bu anlamda pozisyonunu çeşitlendiriyor diyebiliriz rahatlıkla baktığımızda. Hatta işi ta Amerikalılardan LNG satın almaya kadar vardırmışlardı, çok uzaklara gidip. Neyse. Evet, yani BOTAŞ'ın da Rusya ile yeni görüşmeleri var. Enerji denklemi bağlamında onu da hatırlatalım. St. Petersburg Ekonomi Forumu'nun forumunda BOTAŞ Genel Müdürü de son gün Putin'in oturumunda da yardımcılarıyla birlikte yer almıştı. Bunu da bir not olarak aktaralım. Evet, ve tabii NATO zirvesi Ankara. Bugün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Donald Trump'ın zirveye bizzat katılacağı nihayet netleşmiş durumda, aktarmıştım size. Kıymetli bir adım diye nitelendirdi Cumhurbaşkanı bunu. Aynı zamanda NATO tarihinde referans noktası olacak bu Ankara zirvesi diyor Cumhurbaşkanı. Bu yüzden hazırlıkların yoğunlaştırıldığını söylüyor. Türkiye'nin uluslararası itibarı ve görünürlüğünün arttığı vurgusu yapmış. Çok yoğun bir ilgi. Vallahi bilmiyorum, NATO müttefikleri dışında kim ilgi gösterebilir Ankara zirvesine, onu bilemiyorum. NATO zaten artık bir öteden beri çok da farklı değildi ama Rusya-Ukrayna krizi bağlamında ve Avrupa, özellikle Avrupalı ortakların büyük katkılarıyla tam bir dünyaya militarizm saçan bir yayılmacılık bloğu haline gelmiş durumda. Oradan kime nasıl bir hayır çıkacağını doğrusu ben bilmiyorum, kestiremiyorum ama tabii Türkiye NATO'nun üyesi ülke olarak maalesef böyle bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla da bu ev sahipliğiyle dünyada daha işte görünürlüğünü arttığı algısı var. Bunun o iyi ve kötü taraflarını tabii ki ayrıca konuşmak lazım. Sadece bunda da sınırlı değil. Bu tabii Doğu Akdeniz'de özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, dün aktarmıştım, Fransa ile nereden çıktı şimdi Fransız askeri, niye gidiyor Güney Kıbrıs, kimden koruyor, nereden koruyor? Hakikaten çok acayip denklemler. Kıbrıs Rum Yönetimi bu arada AB'nin siyasi kararıyla, hukuki değil tabii, yani Avrupa Birliği hukuki karar falan, yalan dolan, Avrupa Birliği jeopolitik ve siyasi kararlar veriyor. Hiçbir hukuku da iplemeden bölünmüş adayı referandumda Annan planını reddeden taraf Rumlar olmasına rağmen şak diye AB üyesi yapıverdiler. Gayet jeopolitik bir kararla. Şimdi o Güney Kıbrıs AB üyesi olarak her istediğini yapıyor. İsrail'le, Yunanistan'la büyük jeopolitik pazarlıklar. Tabii Doğu Akdeniz'in ortasında önemli bir Amerikan, İngiliz üssü. Şimdi Fransız askerleri konuşlanıyor. Hakikaten bir acayip işler döndürüyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Ankara'da onların dediğini yapmayan bir takım politikacılar olursa Ankara'ya, Türkiye'ye her şeyi yapabilecek adamlar. Dünyada bunun örnekleri var. O kadar küçümsemeyin. Türkiye zaten NATO üyesi, bize hiçbir şey yapmazlar demeyin. NATO üyesi olmak da bazen çok tehlikeli hale gelebilir. Bir kenara not olarak bunu yazmak istiyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, şimdi Erdoğan biraz öfkelenmiş bu işe. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Güzel görmek lazım tabii bu cevapları. Daha net bir biçimde görmekte fayda var tabii. İsrail'de tabii bu işin, bu denklemin içinde Cumhurbaşkanı da daha çok İsrail'e yüklenmiş, fitne kayığına binmişler. Doğu Akdeniz'e hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın diyor. Valla Doğu Akdeniz artık Amerikan gölü haline geldi gördüğüm kadarıyla NATO zirvesi öncesi. Bunu belirtmekte fayda var. İngilizlerin artık nükleer denizaltısı bile yok, hepsi denizlere bile açılamaz adamlar. Amerikan donanması var, Akdeniz onların askeri av sahası haline gelmiş durumda. Ha tabii Türkiye için Amerika çok çok önemliyse, çok büyük bir müttefikse, o zaman sorun olmaması gerekiyor bu perspektifle elbette ki. Evet, Cumhurbaşkanı İsrail'e öfkelenmiş. Aynı zamanda tabii İsrail'in Suriye ve Lübnan'a saldırılarının Türkiye'yi de tehdit ettiğini söylüyor. Hatay'dan, Türkiye'nin güvenliği Hatay'dan değil Halep, Şam, Beyrut'tan başlar genel tema Suriye krizindeki. Evet ama tabii Suriye'deki yeni yönetimde Amerika ile, hatta İsrail'le de iyi ilişkiler kurmak arzusunda olduğunu dile getiriyor. Bunu da hatırlamakta fayda var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu arada Güney Kıbrıs'a ve Fransa'ya tepki göstermiş. Tabii daha çok Rum liderliğine yükleniyor. Sadece adamızı değil bölgemizi de hedef haline getirme riski taşıyan adımlar atıyorlar diyor. Ve aynı zamanda anlaşma, yani Kıbrıs Kuzeyi ile de herhangi bir anlaşma meselesi yok. Elbette bir anlaşma, uzlaşma çabası yok. Bütün bunların biraz sağlam durmak lazım herhalde Kuzey Kıbrıs'ta. Doğrusunu söylemek gerekirse ben politik bir çözüm olduğunu da düşünmüyorum. Yok yani, bu Batı dünyasının var olduğu, Batı jeopolitiğinin hegemon olduğu herhangi bir yerden herhangi bir barış çıkma olasılığı zaten yok. Ülkeler bölünebilir, parçalanabilir, birbirlerinin gırtlaklarını sıkabilirler, her şey olabilir ama orada asla ve de asla barış çıkmaz. Ne Kıbrıs'ta, ne Kafkasya'da, ne Balkanlar'da, ne Orta Doğu'da. Bunun sayısız örneği var. Dolayısıyla barıştan ve Batı parmağından aynı anda bahsedenler olduğunda gülün geçin demek isterim. Benim görüşüm en azından bu şekilde. Evet, Rum liderliğinin bu kararı riskli adım deniyor ama tabii o risk nereden geliyor onu da birilerinin tarif etmesi lazım. Kim meydan okuyacak bütün bu gelişmelere? Fransız askerlerinin Güney Kıbrıs'a ne anlamı varsa çıkmasına kim dur diyebilecek? O sorunun yanıtını tabii bulmak gerekiyor. Evet efendim, şimdi Amerika Birleşik Devletleri 2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor. Amerika'da sıkı güvenlik önlemleri, 11 Haziran tabii başlangıç tarihi. Heyecan dorukta, hepimiz futbol meraklısıyız. Radyomuzun da çok güzel bu arada futbol programları var. Dünya futbolu ile ilgili belgesel tadında sevgili Fethi Yılmaz ekibiyle birlikte programlar yaptı. Mutlaka takip edin. Bayramda da başlamışlardı. Ettiğinizden de eminim zaten ama Dünya Kupası sırasında da takip etmenizi tavsiye ederim. Tabii buradan kim bilir ne haberler gelecek diye ben de şimdiden haberci olarak heyecanlanıyorum. İşin futbol, yeşil sahalar, futbol sadece futbol mudur? Değildir. Futbol siyasetsiz olmuyor işte. Tribünler mesela, değil mi? Herhangi bir olayda, siyasi toplumsal gelişmede bunların tribünlerde mutlaka yansımaları oluyor. Ama onun ötesinde tabii bu Dünya Kupası'nda İran'da katılıyor. Hak kazandılar Dünya Kupası'na gitmeyi. Çok da iyi bir takımları var. Meksika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak Dünya Kupası. Anladığım kadarıyla İranlılar Meksika'da konaklayacaklar büyük ölçüde. Çünkü Amerika'da kalmalarını men etmişler. Trump çok güvenliklerinden endişe ediyormuş tırnak içinde. Giriş çıkış yapmaları gerekiyor.

bulmuş. Ardından Senegal, dün Senegal'i aktarmıştım aslında, Özbekistan milli takımına narkotik köpekleri karşılamış durumda. Yani gerçekten çok acayip bir şeye dönmüş durumda. Ama herkes tabii Somalili Ömer Abdülkadir Artan'ı konuşuyor. Miami üzerinden sınır dışı edildi ve İstanbul TH uçağıyla Somali'ye döndü. Ülkesinde de havalimanında tezahüratlarla falan karşılanmış. Tabii Dünya Kupası'nda görev yapmak için gidiyor ama vize verilmiyor. Niye vize verilmiyor? Çok da iyi bir hakem. Afrika'nın en iyi hakemi seçilmiş adamcağız geçen sene. Dolayısıyla yani nedir bu ayrımcılık soruları çıkıyor ama Trump'ın temsilcisi bu bütün bunlara pek yanıt vermek istememiş. Doğrusu bu Beyaz Saray Dünya Kupası görev gücünün başında Andrew Giuliani, eski New York Belediye Başkanı'nın oğluymuş bu. Soruları yanıtlayamamış. Doğrusu niye izin vermediniz Ömer Artan'a, hakeme deyince söyleyemeyeceğim şeyler var diye kıvırmış aradan. Hakikaten çok acayip. Kötü aktörlerle temas halinde miydi? Yani iyi adamı böyle gönderdiniz. Konuşamayacağım şeyler var falan filan. Ten rengi farklı insanlar göz önüne alınırsa bu ırkçı bir dünya kupası mı oluyor diye sormuşlar. Sorunuzu açıklayın, varsayımda bulunmayın yanlış falan gibi laflar etmiş. Ha, bu arada Kamerun doğumlu İsviçreli forvet Breel Embolo'yu da Amerika'ya girişinde sorun yaşadı. Onu da not alayım. Başka şeyler de birikecek öyle gözüküyor. Evet, bu arada tabii Roland Garros tenis turnuvası Fransa, orada da Mira Andreeva tartışmaları var. Onu es geçtim dün, vakit yetmedi daha doğrusu. Tribünlerdeki Rusya destekçileri bir bayrak bile sallayamadılar. Ayrımcılık sporda tabii Mira çok büyük bir başarı, çok mütevazi açıklamalar rakipleriyle. Ukraynalı rakibi dışında Ukrayna'da hakikaten bir manderist kibri, ben videosunu izledim ve şok geçirdim. Yani sonuçta spor karşılaşması bu. Elbette siyaset karışmaması gerekiyor. Karıştırılabilir belki, birileri farklı görüş söyleyebilir ama rekabet halinde iki sporcudan biri yendiğinde öbürünün elini sıkıp uzaklaşması gerekir. İnanılmaz hakikaten Ukraynalı tenisçi yenildiği için. Tabii Polonyalı meslektaşı ise kendisini tebrik ediyor. Mira'nın açıklamaları da çok düzgün, çok efendi, çok düzgün, çok iyi yetiştirilmiş olduğu anlaşılıyor. Rus bayrağı açamamışlar. Yasak çünkü milli marşları. Ayrımcılık yapıyorlar. Yani Gazze, İsrail falan millet de uyuz olmuş durumda tabii. Uluslararası spor kurumlarındaki büyük yozlaşmayı, ayrımcılığı ihmal etmemek gerekiyor. İş sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meseleler değil, bütün batının kurumlarasızlığı, bütün dünya örgütlerinde ırk ayrımcılık, yozlaşmışlık hepsi paçalarından akıyor açıkçası. Evet, bu arada tabii Brad Pitt Mira Andreeva'yı alkışladığı için benim de bulunduğum bu öldürülecekler listesi, adını da ironik bir biçimde barışçı diyorlar, Mirotvorets sitesi, Ukraynalı banderist faşistlerin sitesine katmışlar Brad Pitt'i. Adamcağız iyi oynadığı için, sadece ayağa kalkıp alkışladığı için bu haberi de vermek istiyorum. Tabii Rusya spor dünyasına ne de olsa, o da olsa, bu da olsa sızıyor. Yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Şikayet ediyorlar, men edilmesini istiyorlar. İnanılmaz bir ayrımcılıkla, dediğim gibi. Aynı zamanda döndükleri zaman da fark yaratıyorlar yetenekleriyle Rus sporcular. Bir de Satranç Federasyonu 11 yaşında Roman Shogdijev. Ulaanbaatar'da Asya Şampiyonası'nda 10. sırada yer almış. Büyük ustalık normunu yerine getiren en genç satranç oyuncusu olmuş. Bunu da duyurmuş olayım satrançla da ilgilenenler için. Evet efendim, gelelim şimdi Avrupa hallerine. Dün aktarmıştım Arnavutluk meselesini. Donald Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'in ülkenin hem çevre koruma açısından en önemli yeri Sazan'da, koruma altında kıyılarında ultra zenginler için tatil köyü inşasını durdurdu protestolar. Arnavut damarı durdurdu diyebiliriz aslında. Tabii 4 milyar euroluk bir yatırımdan bahsediyorlar. Dolayısıyla yatırım çöpe gitti diye ağlayan bir Edirama var başbakan. Başka türlü ülkenizi
kıyılarınızı yağmalatmak yerine başka türlü geliştirme projeleri düşünebilirsiniz. Ama tabii Edirama gibiler böyle AB kadın liderlerinin önünde diz çekip bir takım çiçek

örnekler verip TikTok tipolojisi var Avrupa liderlerinde. Herkese bulaştı bu. Maalesef böyle tuhaf tuhaf fotoğraflar, videolar çekip falan böyle hani ilkokul çocuklarının yaptığı tarzda işler yaymak. Ermenistan lideri de aynı şekilde, ben şok geçiriyorum son videoları, kalp şeklinde böyle abuk sabuk videolar filan. Böyle bunun üzerinden popülerite şeyleri. Bu Edirama'da öyle bir adam, kendisinin gerçekten AB zirvelerinde davetli konuk başbakan olarak tuhaf halleri, ancak işte lütuf demiş, lütufu geri çevirmiş oluyorlar. Evet, ülkelerinin talanını lütuf olarak sunan başbakanlar efendim. Evet efendim, tabii İranlıları da suçlamışlardı. İran'ın ne alakası var diyeceksiniz Arnavutluk'la. Onlar da yanıt vermişler Edirama'ya. Adam zaten dediğim gibi tuhaf bir adam. Dolayısıyla böyle suçlamalar yapabilecek basiretsizlikte bir adam diyebiliriz. Siz kendiniz yaptınız yani. Zengin bir kültürünüz var. İran Dışişleri Sözcüsü diyor ki Arnavut liderliğine. Zengin bir kültüre, gururlu bir tarihe sahip bir millet olarak kendi halkınızın zekasına ve yargısına biraz saygı göstermeniz daha akıllıca olurdu. Ama tabii onların algısı gerçeği yalandan ayırt edebilecek kadar güçlü. Ulusal egemenliğinizi satmayı seçerseniz bu sizin kararınız, bize bir açıklama borçlu değilsiniz. Çok iyi. Evet efendim. Şimdi Kuzey İrlanda'da bir takım, Belfast'ta bayağı Sudanlı bir göçmenin bıçaklı saldırısının ardından protestolarla sarsılıyor. İrlanda'da çok büyük bir göç problemi çıktı ortaya. Bu hem göçmenler, yani tamamen bu politikacıların sorunu. Ülkeye kaynaklarla orantısız biçimde AB'nin istediği her şeyi yapıp, Brüksel bürokrasisinin diyelim her istediğini yapıp bir sürü göçmen doldurdular ve bir sürü sorun yarattılar. Şimdi herkes birbirini yiyor, oradan ırkçılıklar çıkıyor. Tabii AB'nin eline düşen ülkelerin başına her şey gelebilir. Hemen her konuda, onu belirtmekte. Her gün bir yerden bir örneği çıkıyor. Bu politikaları İrlandalılar kendileri karar vermediler. Kendi başbakanları da karar vermedi. Dayatmalar üzerine her şey işliyor efendim. İrlanda'da, İngiltere'de, Avrupa'nın diğer ülkelerinde her şey, ama her şey bu şekilde. Evet, bayağı bir protestolar olmuş, gerçekten vahim bir olay. Almanya'da muhalefetteki Sahra Wagenknecht Partisi'nden milletvekilleri Moskova'ya gidiyorlarmış. Almanya'da hafta sonu binlerce kişinin katıldığı Alman hükümetinin istifasını talep eden Brandenburg kapısında protesto gösterisi vardı. Tabii popülaritesi çok vahim durumda Friedrich Merz'in, dün aktarmıştım size. Yani Londra'da Zelenski ile poz verdiler ama millet dalga geçiyor temsiliyet oranlarını. Telegraf gazetesinde vergi mükelleflerinin 28 milyar sterlini teröristleri ve insan kaçakçılarını finanse etmek için harcadıkları yolunda bir haber var. Bir takım konut yardımı, engellilik ödenekleri falan verenler arasında insan kaçakçıları da varmış. Neyse, çok uzatmayalım bunu. Evet efendim, yani çok parlak değil. Hakikaten YouGov'un bu anketleri de başkaları yapmıyor, kendi içlerinde yapıyorlar. Friedrich Merz %16 onay oranı Friedrich Merz'in. %83 YouGov ve ulusal anketlerin ortalamasını almışlar herhalde. %83 onaylamıyor. Macron %19 olumlu bakıyormuş. Keir Starmer tabii %21, bence çok başarılı %21. Nasıl oluyor da oluyor derseniz, alternatifleri yok maalesef. Bir çeşit seçimsizlik bu. Seçmek istiyorsunuz ama kimi seçeceksiniz? Yani bunların karşısında Merz gibi, işte Macron gibi, Keir Starmer gibi isimlerin karşısında birileri olacak ki seçebilirsiniz. Hiç kimse olmayınca kimi seçeceksiniz? Bu da bir seçimsizlik aslında. Sadece hukuki işler değil yani, alternatif olmaması. Çünkü ideolojik olarak Avrupa tabii çoktan düştü. Neoliberalizm çok kötü burada Avrupalıları. Şimdi ters köşe oluyorlar ve liderlerini değiştiremiyorlar. Vahim durumdalar. Evet. Bu arada Londra'da tabii hafta sonu Starmer, Macron, Merz caka satmışlardı. Rusya'ya bir takım şartlar öne sürdüler. Diyeceksiniz Moskova'ya önlerinde mi bu orduda böyle şartlar? Hayır, öyle bir şey yok tabii ki ama neyse. Derhal ve tam bir ateşkes, mevcut temas hattının müzakereler için başlangıç noktası olması, ateşkes yürürlüğe girmeden güvenlik garantisi
efendim anlaşma kapsamında AB ülkelerinin güvenlik çıkarlarının, AB ülkeleri tabii Avrupalılar üstün Avrupalılar, herkes onların güvenliğini korumakla mükellef. Her türlü kötü huylu ideoloji oralardan saçılıyor ama herkes onları koruyacak tabii ki. Tazminat meselesi ve Rus varlıklarını bir ara çalmaya kalkmışlardı hatırlıyorsunuz. Onların dondurulması. Tabii ki bütün bunlar niye yapılıyor? İşte bir drone harekatı, Avrupa çapında drone üretiyorlar. Aslında Rusya'nın bu drone üreten ülkeleri vurma hakkı da olabilir. Uluslararası hukuka iyi bakmak lazım. Çünkü açıkça vekaleten yürüttükleri savaşın katılımcısı haline geliyorlar. Rusya'da sivilleri öldürmek için üretilen drone'ları Ukraynalılar değil, Avrupalılar bir takım tesislerde üretip yolluyorlar. Dolayısıyla aslında savaşa katılıyorlar ama bir türlü vurulmuyorlar. Tabii öyle de bir sıkıntı var ortada. Bir yandan da savaş da ilan edemiyorlar. Korkaklar ve ellerinde yeterince silah da yok. İşte böyle bir drone şeyi başlattılar. Rusya çok zayıf şimdi. Dronlarla muazzam bir şey diye çiziyorlar. Ben yeni döndüm Rusya'dan. Hiç öyle bir savaş Rusya'da öyle hissedilmiyor. Elbette bir takım sıkıntıları var ama Batı medyası kanalıyla yaydıkları gibi bir resim olmadığını sizi temin edebilirim. Tam tersine böyle bir psikolojik zemin oluşturup sonra onun üzerinden şart koşuyorlar. Aslında bu şartları koşabilecek bir durumda değiller. Tam tersine Zaporojye, Orehov güney hattında, kuzeyde Konstantinovka düşmek üzere. Ukrayna sokaklarında savaşacak insan avlıyorlar. Her Allah'ın günü inanılmaz görüntüler geliyor. Ama burada başka bir sıkıntı var. Zelenski bu Zele Walkers denilen boyunu, çok kısa boylu, boyunu yükseltecek topuklu ayakkabıyı fotoğraf çekiminde giymesine izin vermemişler. Biraz aralarında aşağıda durmuş. Daha önemlisi üçlü toplantı yaptılar. Polonya'nın neoliberal başbakanı Donald Tusk da demiş ki biz de istiyoruz olmak. Bu üçlü olmaz, dörtlü olsun. Hiçbir işe yaramayacağı için tabii 3, 4, 6, 8, 16 fark etmez. Neyse. Von der Leyen Rus balıklarına yasak getiriyormuş. Yaptırımları Rus balıklarını ekliyorlar. Balık ticareti yani açıkçası. Bu arada petrol ihracatı Rusya Federasyonu Mayıs ortasında rekor seviyeye ulaşmış. Bloomberg yazmış bunu. Günde ortalama 3.46 milyon varil ihracat gerçekleştirilmiş. 2022'den bu yana yıllık ortalama rakamlarını aşıyor. Hani dronlar çok büyük zarar veriyordu. Nasıl oluyor bu diye kimse soruyor mu dersin? Sormuyorlar tabii ki efendim. Evet, bu arada Kaya Kallas, baş Rus düşmanı, militarist ve ben ırkçı olduğunu da düşünüyorum açıkçası. AB'nin Rus petrolü taşıdığı iddia edilen yabancı tankerleri alıkoyacağını söylemiş. Hangi hukuka dayanarak alıkoyacak dersiniz? Böyle bir uluslararası hukuk var mı? Yok tabii ki. Korsanlık yapacaklar. Herkes Amerika Birleşik Devletleri'ne kızıyor ama Avrupa Birliği'nin bir farkı var mı? Yok. Bu arada bunları bir takım ülkeler, Fransa gibi gözaltı gemilere çıkartma yapıyorlar. Sonra tabii mahkemelere başvuruluyor sahipleri tarafından ve serbest bırakmak zorunda kalıyorlar. Yalnız tabii bu işi abartıp Rus askeri konvoyları, Rusya'nın eşlik ettiği taleple birlikte konvoylara rastlarsa belki de gemileri vurulabilir. Tabii böyle bir risk var. Kaya Kallas'ın bunlardan çok anladığını zannetmiyorum. Efendim Köstence'de, Romanya'da bir vaka olmuştu, ben aktarmıştım size. Bu bir takım kontrollü olarak da patlatılanları da oldu. Karadeniz'deki sıcaklık Köstence'ye de yansımıştı. Rusya'ya yıkmaya kalkıştılar ama Romanya makamları Ukrayna deniz drone olduğunu duyurmuştu. Bu meğersem iddiaya göre petrol terminalini havaya uçurmak için insansız patlayıcı botun, gönderilen botun asıl hedefi büyük bir nitrat, alüminyum nitrat deposu. Beyrut'ta 2020 senesinde devasa bir patlama olmuştu, belki hatırlarsınız. Gerçekte bu tabii Rusya'nın üzerine yıkmak üzere bu patlama gerçekleştirilebilseymiş, fark edilmeseymiş çok büyük bir patlama olabilirmiş. Anladığım kadarıyla bunun
bayağı bir tabii onun üzerinden bilmiyorum 5. maddeyi çalıştırma neyi nasıl çalıştıracaklar ayrı tartışma ama oralara varabilirdi ama fark ediliyor ve engelleniyor. O yüzden bu false flaglere Türkiye'de çünkü aynı yerde aynı çemberde Karadeniz ülkesi olarak dikkat etmekte fayda var. Açıklamaları ve detayları iyi takip etmekte fayda var. Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov, Rumen Rudek yeni yönetim Ukrayna'ya artık silah tedarik etmeyeceğiz. Bu işin sonu yok. Bu davanın sonu yok. Yıpratma savaşı var. Sonuç insan kayıpları olacaktır. Rusya'nın da ayrıca savaş alanında yenilmesine imkansız olduğunu söylemiş Bulgaristan. Evet. Bu arada 6 Haziran ben onu atlamıştım 1944 tabii D-Day Avrupa'ya çıkarma günü. Nazileri yenen Sovyet ordusu elbette geciktirdikçe geciktirmişlerdi o dönemde Sovyetler daha çok yıpransın diye ama sonuçta müttefikler D-Day'de çıkartma yapmışlardı. D-Day vesilesiyle tabii Zelenski bir de Nazilerin işbirlikçisi UPA kahramanları özel harekat birimine UPA kahramanları ismini vermişti. Yani bildiğiniz Nazi işbirlikçisi Polonyalıları katleden, Yahudileri katleden adamları onurlandırdı. Hani daha önce Rus propagandası diyordu. Şimdi kendisi devlet töreniyle gömmüş vaziyette. Yetmeyip bir de özel harekat birimine UPA kahramanları adını veriyor. Bu adamlar Nazilerle birlikte katliam yaptılar. Bu iş hakikaten Polonya ile problem yaratıyor. En çok Polonyalıları tabii katlettiler o bölgede. Ama Cumhurbaşkanı öfkeli. Polonya Başbakanı liberal, liberalizmle faşizm arasında o kadar yakın ilişkiler net olarak görülüyor ki. Zelenski ile uzlaşmaya çağırmış kendi Cumhurbaşkanı'nı. Yahu adam Nazi işbirlikçisi Polonya halkını katledenleri onurlandırıyor. Bu da uzlaşın canım niye olacak şimdi o geçmiş demeye getiriyor. Gerçekten çok acayip. Zelenski Melnik'i Lüksemburg'dan alıp Nazi işbirlikçisini onurlandırarak gömmüştü. Bu arada pek çok Ukraynalılar bile yazmış bunu. Eğer Melnik'in ideolojisi iktidarda olsaydı Zelenski Yahudi asıllı biri olarak başkan bile olamazdı diye bir Ukraynalı gazeteci Denis Ivanesko hatırlatmada bulunmuş. Tabii ki bunlarla çok ilgilenmiyorlar artık. O ideoloji evriliyor çünkü içine LGBTQ'yu da alabiliyor, Yahudileri de alabiliyor. Hepsini değil tabii ki total genellemecilik yapmamak da her zaman fayda olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet ve son olarak Hakan Fidan haftaya Rusya'ya gidiyor. Nisan ayında Sergey Lavrov Antalya'ya gelmişti. Şimdi 15-17 Haziran tarihlerinde Moskova'yı ziyaret edecek. Lavrov'la görüşecek Maria Zaharova açıkladı efendim. Şimdi biz Orta Doğu'ya dönüyoruz. İran'a dönüyoruz. Sayın Ural Toa İran Center'dan merkezinden İran Araştırmaları Merkezi'nden konuğumuz olacak.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda İran Araştırmaları Merkezi İran'dan araştırmacı doktor Oral Toğa var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Ceyda Hanım, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Epeydir konuşamamıştık sizinle. Bu tabii itiş kakış ilk 40 gününde Amerika, İsrail, İran arasında sıcak çatışma halinde devam ettikten sonra bir tuhaf bir ateşkes devreye girdi. En son o dolaylarda konuşmuştuk sizinle hatırladığım kadarıyla. Bir belirsizlik hakim, Lübnan ayağı var. Bu hafta Lübnan ayağı üzerinden bir tırnak içinde çatışma sarmalı. Ama sınırlı süreli, bu iş uzuyor gibi ve acayip de bir resim var karşımıza. Kürmüz üzerinden bir kapışmalar oluyor. Sivil tankerler, çünkü Trump yönetiminin Hürmüz ablukası var. Lübnan üzerinden. Öncelikle tam neredeyiz? Yani gelinen durumu nasıl analiz etmek lazım? Trump öyle yine 2-3 hafta içerisinde anlaşma yapacağız dedi. Bu kaçıncı değişi bilmiyorum ama nedir bu yani müzakereler, Pakistan'ın arabuluculuk yaptığı, gerçekten bir gerçeklik payı var mı bu işte bir son nokta bulmanın?
2: Son konuştuğumuzda Amerika'nın bu işe stratejik hedefteki belirsizliğinden bahsetmiştik, hatırlarsınız. Yani niçin girdiler, neden böyle bir şey yapıyorlar,
1: evet,
2: bunu konuşmuştuk. Hikayenin başında nükleer anlaşma vardı. Hatta 2018'de Trump tarihin en kötü anlaşmanın biri diyerek biliyorsunuz bu anlaşmadan çekildi. Sonrasında İran'a yönelik çok ciddi baskılar yapıldı. Yani maksimum baskı politikası kapsamında. Suriye sahasından, Irak sahasından vekil güçlerin bulunduğu her yerde operasyonlar gerçekleştirildi. En başta bir Kasım Süleyman öldürüldü. Devrim muhafızları komutanlarından çok sayıda öldürülenler oldu bu süre içerisinde. Geldik 2024 yılına geldiğimizde de artık karşılıklı işte İsrail, İran arasında başta olmak üzere atışmalar ve şiddetin gittikçe yükseldiği, artık 12 günlük savaşa evrildiği bir dönem gördük. 2025'in Nisan'ında Trump biliyorsunuz ki müzakere ilan etti. İran'la görüşeceğim dedi ve nükleer konular masaya başlanmıştı ki tam 6. tur yanlış hatırlamıyorsam,
1: evet,
2: hazırlanırken
1: geçen sene
2: saldırı gerçekleşti İran'a yönelik. Ve şimdi nükleer müzakerelerle başlayan mesele, ki Trump bu 12 günlük savaştan sonra demişti ki İran'ın nükleer dosyası kapandı, çok sert vurduk, gece yarısı çekici operasyonuyla nükleer tesislerini yok ettik, darmadağın ettik dedi. Kapanmış bir nükleer dosya vardı Trump'ın ilan ettiğine göre. Sonrasında biz 28 Aralık protestoları başladıktan sonra yeniden bir tırmanma gördük doğal olarak. Ve orada da işte nükleer mesele bir anda gündemden çıkmıştı. Protestoları desteklemeye başladı.
1: Evet.
2: Sonra tekrar nükleer döndü konu. Balistik füzelerin menziline döndü. Sonra ikinci günden sonra baktılar ki tam istedikleri çöküş dekapitasyonla gelmedi. Rejimi değiştirmek istemiyoruz, şeyi değiştirmek istiyoruz, tehdit değiştirmek istiyoruz dediler gibi böyle uzayan, sürekli değişen bir şey. Hatta Hürmüz'e kadar geldi. Şu an Hürmüz mesele oldu. Bugün gelinen noktada bir eşikteyiz. Şöyle ki, şimdi İran coğrafyasını silahlaştırdı. Zaten buna yatırım yapıyordu. Yıllardan beri, 40 yıldır buna yatırım yapıyordu. Yani ta Basra'dan Pakistan'a kadar olan geniş bir sahil şeridi İran'ın kontrolü altında ve coğrafi avantaj İran elinde. Haliyle yekun bir işgal gerçekleşmediği sürece İran'a, ki imkansız dahilinde yapılan hesaplamalara göre 1 milyondan fazla asker gerekiyor İran'ın.
1: Evet, çok büyük bir ülke değil mi? Haritadan anlamıyor insanlar İran'ı, böyle Batı Avrupa'nın tümü olarak bakmak lazım İran'a değil mi?
2: Türkiye'nin iki katından
1: biraz
2: fazla büyük.
1: Evet, daha fazla. 1600, ve 1 milyon 600. Evet.
2: Tabii yani coğrafyası da çok dağınık konu. Yani iki tane büyük çölü var, büyük dağları var. Dolayısıyla böyle hızlıca ele geçirebilecek bir düzlük, bir coğrafyadan da bahsetmiyoruz. İranlılar da tabii yıllardan beri hazırlık yapıyorlar. Kendi sahaları sonuçta, kendi vatanları.
1: Tabii.
2: Yani dolayısıyla fiili işgal gerçekleşmeyecekse sadece hava gücüyle yapılabilecek şeyler de sınırlı. Sistemik felç denilen bir konsept vardı. Bundan da bahsetmiştik hatırlarsanız. Irak Savaşı'nda 1991'de yapıldı bu Irak'a karşı. Ülkenin bütün devlet namına, altyapısının tamamının tahrif edildiği, Trump'ın da işte İran medeniyetini yok edeceğiz dediği, taş devrini döndüreceğiz dediği Hekset'in hikaye, aslında konsept bu temelde. Şimdi bu eşiğe gelmiş durum. İran tabii ki bunu istemiyor. Yani elektrik altyapısının vurulması en basitinden. Hastaneler elektrik sahibi olmadığı veya işte yakıt tedariki bozulacağı için jeneratörün de yakıt bulamayacağı çok büyük bir felaket senaryosundan bahsediyoruz. Yani restoranların çalışmayacağı, buzdolaplarının çalışmayacağı vesaire vesaire. Şimdi hal böyleyken İran bu kadar büyük yıkıma girmek istemiyor. Çünkü zaten çok büyük bir yıkım yaşadı bu geçtiğimiz süreç içerisinde. Bundan sonra inşaat süreci çok önemli. Ve bu inşaat sürecine girerken de bir girdi gelir kalemi de sağlamak istiyor. Bu Hürmüz'ün statüsü olarak. Dondurulmuş varlıklar keza biliyorsunuz. Daha da belki bunlardan önemlisi siyasi ve ekonomik yaptırımların hafifletilmesi veya kaldırılması gibi şeylerle geliyor masaya. Diğer taraf Amerikan tarafı ise şu an savaşın maliyetini artık daha fazla taşıyabilecek noktada değil. Yani tutup da İran'a yakınen işgal edemeyeceğine göre ve eğer sivil altyapıyı vurursa İranlılar açık bir şekilde 7 Haziran saldırısında da gördük. Babülmendebi de kapatma tehdidi ve aynı zamanda Körfez'deki diğer ülkelerin altyapılarını hedef alma gibi savaşı asimetrik olarak yayma tehdidinde bulunuyorlar ki bu maliyeti çok çok daha yükseltecek bir durum. Amerika ve dünya ekonomisi perspektifinden. Haliyle bu maliyeti çok göze alabileceği bir yerde değil Amerikalılarda. Dolayısıyla ikisi de bir orta yolda buluşmak istiyorlar. Bir yerde anlaşmak ve yapmak istiyorlar. Ancak sorunlar çok yapısal Ceyda Hanım. Yani sorunlar çok yapısal olduğu için de bir anda anlaşma gelmediği gibi İsrail tarafındansa İsrail herhangi bir anlaşmayı İsrail'in güvenliğini konjonktüre emanet etmiş olmak olarak gördüğünden işte Lübnan'ın durmaması gibi veya işte şu an ciddi anlamda harekatın tamamlanması yani ne demek tamamlaması o taş devre döndürme heksitin tabiriyle gelsin gerçekleşmesini istiyor. Çok özetle anlatacak olsam böyle uzun uzun bu şekilde şu an geldiğimiz nokta.
1: Peki yani şimdi son işte en son Apache öncesine pazar günü tabii İsrail'in Dahiye'yi vurmasıyla İran misillemesi geldi. Çünkü ateşkesin Lübnan parçasıydı diyor tabii. Gerçi daha önce de parçasıydı. İran'da Lübnan'ın güneyini vuruyordu aslında. Pardon İsrail. İsrail lafta dinlemedi aslında bu ateşkes ilan edildiğinde. İran her ne kadar Lübnan parçası dese de neden şimdi İran böyle bir adım attı? Bir askeri caydırıcılık sergileme için mi? Sizce neden? Yani çünkü daha önce de bir şekilde hani Dahiya mıydı yani İran çünkü açıklamayı hani Dahiya ateşkesin parçası demedi. Lübnan ateşkesin bütün cephelerde ateşkes diye sunmuşlardı. O neden sizce?
2: Burada aslında müzakerenin bir başka şeklini görüyoruz. Bu da müzakerenin bir parçası olarak okuyorum ben. Yani şimdi birkaç parça şey var. Bir tanesi İsrail ne yapmak istiyor burada? İsrail şu an bir fırsat penceresi gördü. 7 Ekim'den beri bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Savunulabilir İsrail sınırları dediği 1967'den sonra özellikle ortaya çıkan İsrail'in o zamandan beri koşturduğu işte Litani Vadisi'nden Hermon Dağı'na, Şeyh Dağı'na oradan Golan Tepelerine oradan da aşağı doğru Ölüdeniz'e kadar olan, Lut Gölü'ne kadar olan şeyi bir dikdörtgeni İsrail kontrol altında tutarak doğal coğrafi bariyerler ele geçirmeye çalışıyor. İsrail'i savunabilmek için. Dolayısıyla Netanyahu da bu bağlamda bunu gerçekleştirmiş başbakan olarak tarihe geçmek istiyor. İran tehdidini bertaraf etmiş, bu sınırları ulaştırmış, işte içerideki dışarıdaki tehditleri bertaraf etmiş vesaire vesaire. Diğer taraftan İsrailliler Hizbullah, yani İsrailler için Hizbullah sınır komşusu gibi bir şey. Çünkü orada çok ciddi bir nüfus var. Ve hatırlarsanız 7 Ekim saldırılarında kuzey köyleri boşalmıştı İsrail'in. Hizbullah'ın bir kara operasyonu yaptı İsrail'e karşı. Bunu da bertaraf etmek istiyorlar. Dolayısıyla İsrailler şu an hiçbir şekilde ateşkes vesaire dinlemeden bu fırsat penceresini değerlendirmek gibi bir çaba içerisindeler. İran ise bu noktada devreye girmesinin sebebi sorunuzun cevabı aslında. Aslında hem mesaj vermek müzakere masasında bir yani asimetriyi yayarım şeklinde ne yapabileceğini göstermek. Çünkü aynı gün Husiler de biliyorsunuz devreye girdi. Bu da Babülmendil zaten direkt şey yapıyor, risk atıyor. 2024'te yaşananları hatırlayın. Ne büyük bir kriz yaratılmıştı. Bu sefer hem Hürmüz'de hem Babülmendeb'le uğraşmak zorunda kalırsınız. Irak sahasıyla uğraşmak zorunda kalırsınız gibi bir mesaj var işin bir tarafında. Diğer tarafında da Lübnan halkına verilen bir mesaj var İran tarafından. Sizin yanınızdayız, destekçi yani bırakmış değiliz gibi. Birden fazla alana verilen bir mesaj var aslında burada İran tarafından. İsrail'le bir de şu da var tabii. Netanyahu ile Trump arasındaki çatlağı derinleştirme şeyi de var burada. Gayesi de var bu hamle beraber. Şimdi Amerika ise zaten Apache'den sonra da bu gerçekleşti. İsrail cevabı zaten az önce bahsettiğim o sistemik felç kapsamında sivil altyapıydı hatırlarsanız. Petrokimya tesislerini vurmak oldu İsraillerin cevabı. Amerikalıların ise Tabii ki o dönem bir cevap vermediler ama bu Apache helikopterinden sonra vurdukları yer, özellikle Sirik'te işte bu Hürmüzgan vilayet içindeki ilçeler ve illere saldırılar oldu işte o kapsamda. Su depoları, elektrik altyapısı gibi böyle oradaki sivil halkı çok lokal bir şekilde boşalttıracak, insansızlaştıracak ve oradaki insanları iç göçe zorlayacak bazı şeyler. Çünkü orası çöl ve susuz kaldığınızda biliyorsunuz çok büyük sıkıntı olur. Bu sonraki operasyon da gelecekse şayet Amerika'dan. Buralara yönelik bir kara indirme operasyonu, çıkartma operasyonları da yapılacaksa şayet buradaki şehir çatışmalarına minimum indirmek için buradaki sivil halka tahliyenin aslında bir başka yönü bir şey olarak bakıyorum
1: Evet.
2: buna. Hani bu şu an büyük bir okuma olur. Böyle bu sebeple olduğu söylemez ama bu da
1: Yok
2: İran'a
1: ama
2: verilen mesaj
1: şimdi
2: olarak görülmesi
1: son
2: gerekiyor.
1: gördüğüm şey ABD iki su rezervuarını vurmuş. Yani 50 derece
2: Evet.
1: sıcaklıkta binlerce İranlının anladığım kadarıyla içme suları kesilmiş durumda. Hakikaten bu tahliye meselesi dediğiniz gibi gözüküyor. Yani gelen haberler buna işaret ediyor. Su rezervuarını niye vurursunuz? Yani hani değil mi?
2: Orası şeyden besleniyor bir de. Yani bu denizin arıtılan sudan geçinen bir yer. Hürmüzgan'ın %90'ı denizin arıtmayla yaşar. Dolayısıyla oranın elektrik altyapısı, su rezervuar vesaire vurulduğu zaman direkt çölün ortasında
1: Evet.
2: susuz kalmak anlamına
1: Evet.
2: geliyor dediğiniz gibi. Bu da İran'a verilen aslında başka bir mesaj. Yani bu lokal olarak yaptığım şeyi genel olarak ülkenin hatırına da yayabilirim mesajı. İki tarafta aslında neler yapabileceklerini böyle çok küçük lokal şeklinde mesajlar vererek karşılıklı bir pişirev yapıyorlar aslında. Bir müzakerenin masa dışındaki bir çeşit diyaloğu bu da yani. Askerler üzerinden yürüten bir başka diyalog.
1: Peki yani şimdi tabii İran bütün dünyada Amerika ile başa çıkabilecek, sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi kendi coğrafyasını silahlaştırmayı başaran bir güç olduğunu bütün dünyaya ispatladı. Yani şimdi açıkça bu caydırıcı gücü İran'ın özellikle Batı politikalarının riyakarlığını görmezden gelmeyen insanlar nezdinde daha bir hatta batıdakiler nezdinde bile elbette farklı düşünenler mutlaka vardır ya da detaylarda başka türlü düşünenler ama sonuçta ayakta durdu. Yani bu kapitülasyonları Trump'ın bu dediklerinin hiçbirinin karşılığı yok. Daha önce de konuştuk aslında kim daha uzun süre dayanırsa meselesi. İran'ın ama arkasında da bir takım müttefikleri var gibi. Yani doğrudan bir silah yardımından bahsetmiyorum tabii. Ama yani işte susuzluk diyoruz, ekonomiyle ilgili sıkıntılar diyoruz. İran'ın arkasını dayadığı Hazar bölgesi, yine Çin'e uzanan hat, alternatif limanlar geliştirme. Pakistan burada enteresan bir görünümde. Daha çok Amerika'ya yakın diye biz algılarız Pakistan. Özellikle askeri liderliğini, siyasi oraya da müdahale ettiler çünkü daha önceden. Yani İran da bir şeylere güveniyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Bunun altı ne kadar doğru sizce?
2: Doğru çünkü artık günümüz dünyasında yardımlar, destekler sadece işte silah yardımı şeklinde
1: Evet.
2: gerçekleşmiyor. Bazen iki satır kod ya da uydudan verilen bir görüntü dahi birçok şeyi değiştirebiliyor. Siyasi destekleri vesairenin dışında. Şimdi saydığınız aktörlerin her birinin İran siyasette farklı yerleri var. Özellikle Pakistan'ın burada bu kadar çok şey yapmasının bir başka sebebi de doğrudan Pakistan'ı etkileyebilir İran'daki gelişmeler. Çünkü Pakistan ciddi bir Şii nüfus var, ciddi bir Beluç nüfus var. Yani birçok şey var ve Pakistan'ın batıya açılan kapısı bir taraftan da İran'da
1: Evet,
2: baktığınızda.
1: doğru.
2: Haliyle İran istikrarı Pakistan için çok önemli ve taraflarla da konuşabilen bir ülke Pakistan. İran'la da araları iyi sayılır. Amerika'yla zaten az önce de bahsettiğiniz gibi iyi. Böyle bir özel durumu var. Çin konusunda zaten İran füzelerinin böyle isabetli vurabilmesinin sebeplerinden bir tanesi Beydun'un zamanında ya da Baydun'un işte gidip zamanında şey yapması yani telekomünikasyon altyapısının kurması da 2021'deki anlaşmayla, 25 yıllık anlaşmayla beraber böyle şeyler çıkmıştı ortaya. Katı yakıt destekleri gibi bir sürü başka konular var. Uydu görüntüleri gibi konulardan sürekli tevatürler dönüyor, açık kaynakları düşüyor. Bütün bunlar tabii İran'ın bir taraftan elini güçlendiriyor ama hiçbir direnç sonsuz değildir. Bunun altını çizmek lazım. Yani ben bunu böyle formülüyorum. İçin iki tane savaşı var İran'ın. Bir tanesi konvansiyonel şu an yaşadığı işte karşılıklı vuruşlarla devam eden şey. Bunu kaybetmesi çok zor görünüyor çünkü işte çok basite indirgersek çok gri bölgesi var evet bunun ama bir kale kuşatıldı ve kale düşmezse kuşatmacı kaybetmiş demektir. Yani savunan kazanmış. Şu an Amerika'nın eğer stratejik hedefi uranyum almaksa alamadı.
1: Evet.
2: Ya işte rejimi değiştirmekse değiştiremedi. Dolayısıyla ve İran bundan belki kazançla çıkabilir. Ne işte Hürmüz'ün belki statüsünü değiştirerek bir kazanım elde edebilir. Ya da işte bir dondurmuş varlığını kurtarır kazanım elde edebilir
1: Evet.
2: vesaire. Yani savaş öncesi daha farklı bir kazanımla buradan çıkabilir. Ama o noktada İran ikinci savaşı başlıyor. O da yıkılmış bütün bu altyapı 15 binden fazla hedefi yeniden ayağa kaldırma çabası. Ve bu gerçekten kolay bir şey değil. Yani bahsettiğimiz şeyler neredeyse her yeri vuruldu İran'ın ve ikinci dalga gelirse çok daha ağır gelecek. Yani alüminyum tesislerinden tutun da petrokimya sanayisine, demir çelik sanayisine, aklınıza ne gelirse her yerini imha ettiler İran'ın. Yani sadece devrim muhafızı karakolları, karargahları vurulmadı. Altyapılar da vuruldu. Pezeşkiyan çok uzun karlarda bulunuyor. Yani hem noktasında, arz noktasında sıkıntılar olduğunu, enerji, doğalgaz, petrol konusunda bunu söylüyor ve esnafa çağrıda bulundu bundan 2 hafta kadar öncesinde. Yanınızdaki insanları çıkartmayın, biz yanınızda duracağız diyor. Yani yanınızda çalışanları çıkartmayın şeklinde. Bundan öncesinde aslında elektrik arzında, gaz arzında sıkıntılar olduğundan, suda zaten ciddi sorunlar var. Sıkıntılar olduğundan işte okullar tatil edilmişti gaz olmadığı için, fabrikalar tezgah kapattığı için çok sayıda işçi çıkartılmıştı gibi birçok ekonomik sıkıntı var İran'da. Ve dolar bağlamında da işte 116 falan olmuştu 28 Aralık protestoların patlama sebebiydi. Şu an 180'den üzerine çıkmış durumda. Haliyle ekonomi de çok kötü bir durumda ve İran'ın bu ağır yaralardan kalkabilmesi tekrar bence birinci mücadeleden çok daha zorlu bir mücadele. Yani bunu kaldırabilirse ve yani siyasi ambargoların devam edeceği bir senaryoda ekonomik ambargoların çok daha zor olacak. Çünkü ihtiyacı olan parçaları yurt dışından tedarik etmesi gerekiyor. Yeniden inşa için bütün bunları. Haliyle şimdi kuşatma altındayken yeniden inşaya da girişemiyorlar. Çünkü savaş tekrar patlayabilir. Böyle bir şey durum oluşmuş durumda. Yani bir Araf durumu var. Bu İran'ın bence önündeki en büyük risk. Yani saldırılardan daha ciddi bir.
1: O yüzden de Trump yönetimiyle müzakere masasını devirmiyorlar. Pakistan üzerinden bu mesajlaşmalar, arabuluculuk ne dersek diyelim, bu süreci bir şekilde devam ettirmek dünyaya da yani herhalde müttefikleri yani çok da rest çekmemeye çalışmak, saldırıya uğradıkça yanıt vermek. Siz peki yani Amerika'da da ara seçimler var. Yani tabii burada papatya falı açmak çok zor ama sizin yakın gelecekteki beklentinizi son olarak sorayım. Yani açıkçası yani ben, biliyorum yanıt zor ama.
2: Yani sorunlar çok yapısal dediğim gibi. Dolayısıyla çözümü de çok zor görünüyor. Bu zorluk da hani maliyeti yani bölgesel savaşa dönmemesi de gerekiyor bir yerde. Dolayısıyla tam bir Meksika açmazı var ortada. Yani herkesin birbirine silah doğrultusu bir durum söz konusu. Ama İsrail'in Amerika'yı nasıl sürüklediğini düşünürsek bu sürece. Yani ben biraz da şakayla karışık savaşa sürüklenmiş ülke diye böyle bir arkadaşlar arasında şey yapıyorum ama yani şey yapıyor. Yani nasıl sürüklediyse bence bu işin sonunda da aynı baskıyı ve aynı baskı araçlarıyla Amerikan yönetimini bir şeylere ikna edebilir. Ama İsrail için konuşulan şey de şu. Doğrudan şu an kısa vadeli rejim değişikliğine oynamayalım deniyor bir kanat. Ve işte yıl sonuna kadar ambargolarla, kuşatmalarla bu hani az önce bahsettiğim yeniden inşa edememe ve ne yapacağını bilemem. Çünkü önünüzü görmüyorsunuz. Bu belirsizlik durumunu devam ettirerek İran'ı iyice içten yıpratacak bir süreci içerisinde tutalım. Ve zaten bunun sonu çökmüş kendisinden gelecek düşüncesi var. Dolayısıyla bu yol bence daha olası bir yol gibi duruyor. Ama şey olacaksa bile, ikinci saldırı dalgası olacaksa bile, tabii İran'ın cevabıyla çok bağlantılı bir şey ama Amerika'nın böyle haftalarca vuracağı bir şey kampanyadan değil, böyle bir 10 günlük
1: ara ara
2: elektrik kampanyası bir şey düşünüyorum, açıkçası olabileceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim elbette. Benim unuttuğum, ihmal ettiğim biraz son durumu kavramak istemiştim çünkü. Varsa alabiliriz tabii.
2: Yani yok aslında çok fazla her şey konuştuğumuzu düşünüyorum. Sadece ben kişisel olarak keşke olaylar buralara gelmese ve daha sonra gitmese diyorum. Çünkü vurulursa eğer elektrik altyapısı bu sefer çok büyük insani trajedilerden bahsediyor olacağız. Yani bu iki ülkenin kavgasından başka bir yere evrilme ihtimali çok yüksek. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse.
1: Evet, çok haklısınız. Bize de NATO zirvesi var. Amerika ile Türkiye'yi geçinirken aynı zamanda bölgeyle de dengelemeye çalışıyor ama Türkiye'nin üzerinde de bir takım baskılar daha da ağırlaşabilir. Yakından takip etmek lazım tabii bu süreci. Öyle düşünüyorum ben.
2: Tabii.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Ural Bey.
2: Ben çok teşekkür ederim. Yayınlar diyorum.
1: Sağ olun. Evet, İran Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Ural Toğa ile konuştuk. İran'daki son durumu hakikaten dediği gibi bir döngüsel alevlenme. Bu aslında Batılıların çok kullandığı taktiklerden. Yani bir yerde bir çatışmayı zaten fitilini ateşleyecek her şeyi yapıyorlar. Ondan sonra ilk Huruç Harekatı'nda rejim değişikliğini sağlayamazlarsa o ülkeyi, hedef olan ülkeyi sıkıştırmak için ekonomik yaptırımlar, içerideki etnik gruplar, işte dünyada bir kampanya, yapmadıkları şey kalmıyor. Dönüyorlar, dolaşıyorlar, bu süreci uzatıyorlar ve hasımlarını içeriden çökertmek için her türlü silahı kullanıyorlar ve işte Suriye bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz. Dolayısıyla yani ilk o huruçta, saldırıda, açık saldırıda devrilip devrilmemek tek başına belirleyici değil. Ondan sonrasında sağlam durabilmek, alternatifler yaratabilmek. Tabii ki buraya İran çatışması, bütün dünyada küresel güney diye kimilerinin andığı ya da çok kutupluk ya da çok merkezlik diye ifade edilen olguyu tetikledi. Batı'yı zor durumda bıraktı ama onların dayanma gücünü tabii ki her halkın dayanma gücü kendi kategorisinde değerlendirilmeli. Yani zengin sömürgeci Avrupalılarla İranlılar aynı koşullardaki dayanma güçlerini oranlarken farklı dayanma güçlerine bakmak lazım. Avrupalılar daha lüks yaşamaya, tırnak içinde söylüyorum, alışmışlar. Bizim gibi coğrafyalarda daha çilekeş insanlar var benim tabirimle. Dolayısıyla bu yıkım, çöküş süreçleri de farklı algılanabiliyor. Bunları unutmamak lazım. Evet, kapatmadan önce bir de yayının giriş kısmında Ermenistan'daki son durumu da aktarmak istiyorum. Bizi yakından ilgilendiriyor çünkü 86 sandıkta yeniden sayım yapılıyor Ermenistan'da. Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi ipi göğüsledi ama çok tartışmalar var. Çünkü seçime giden süreçte son derece antidemokratik uygulamalar, beğenin beğenmeyin, hangi tarafı tutarsanız tutun, açıkça muhalifleri hapse tıktı Paşinyan. Hani Avrupalılar sürekli Türkiye'yi bir tık eleştiriler getiriyorlardı. Demokratik seçimler için muhalefetin ifade özgürlüğü vesaire falan, hapise tıkılmama falan. Burada tam tersi hepsi. Avrupalıların gıgı çıktı mı? Asla öyle bir şey. Çünkü onların ilkesel bir duruşu yok. Olduğunu söyleyenler lütfen hemen örneklerini göndersinler. Kontrol edelim efendim. Paşinyan çok ilginç tabii. Oyların %20'si daha sayılmadan zafer ilan etti. Bir şeyler hatırlatıyor bana. Sanki bir yerlerde daha böyle şeyler yaşanmıştı. Muhalefet tepki göstermişti. Ne oluyoruz kardeşim denmişti. Siz de hatırlıyor musunuz? Daha oy sayımı, yani seçim kurulunu ve sonuçları etkilemek için televizyonlarda yarışlar. Aynısı burada var. Adam %20 sayılmadan çıkıp zaferi ilan ediyor. Velhasıl tabii muhalefet çok tepkili. İçişleri Bakanlığı 600'den fazla ihlal vakası tespit etmiş. Gözaltına alınanlar var. Hepsi seçimle bağlantılı. Yani seçim öncesi de ve seçim süreci sırasında ayrıca 322 ihlali daha inceliyorlar. Bazı yerlerde mesela Müreffeh Ermenistan Partisi önce %4 olarak açıklanıyor asgari baraj, sonra düşürülüyor bu. Böyle enteresan durumlar var. Seçim sonuçlarının açıklanması hikayesi üzerinden açıklamalar var. Muhalefet itiraz ediyor. Komisyona baskı yapmakla suçluyorlar. Güçlü Ermenistan Partisi lideri Samvel Karapetyan utanç vericiye nitelendirmiş. 75 ittifak üyesinin tutuklandığı, 700'den fazla kişinin gözaltına alındığını söylüyor. Onun iddiasına göre sivil sözleşmesi Paşinyan'ın en fazla %30 oranında oy sahibi ama tabii %49 çıkmıştı resmi açıklamada. Anayasal çoğunluk elde edemediler tabii, basit çoğunluk. Burada referandum yapamayacaklar. Anayasayı değiştirme Azerbaycan'la barış için kilit. Mahkeme üyeleri, anayasa mahkeme üyelerinin atanması ile ilgili bir takım sıkıntılar var. Koçaryan bloğu itiraz etti seçim sonuçlarına. Bir yandan da Paşinyan işte tabii dış politikada da Ermenistan tarım ürünlerini Rusya yerine AB'ye satmaktan bahsediyor. AB'de yalnız çiftçiler biraz isyan halinde, biliyorsunuz, Ukrayna yüzünden. Bilemiyorum, bu vaatlerinin karşılığı olacak mı? Burunun dibinde geleneksel ortaklarıyla ticareti kesip ta Avrupalı, çok uzaktaki Avrupa ile bu işleri yapmaya kalkışması ne kadar Ermeni halkının hayrına olacak, emin değilim. Yoksa ortada bir demokrasi, insan hakları falan, onlarla ilgili bir durum yok zaten. Ama hani ekonomik olarak bu kadar Ermenistan'ın kolektif güvenlik anlaşması çerçeve şemsiyesi altında, aynı zamanda da yakın ortaklarıyla ticaret, tabii bu ortaklığı Batılılar bozup insanları, toplumları, ülkeleri birbirlerine düşürmeyi pek iyi beceriyorlar. Sonuçta ortaya çıkan kan, iç savaş, rekabetler oluyor maalesef. Evet, herhalde Batılıların kendi içlerinde, kendi komşularıyla iyi ilişkiler, ticari ilişkiler, iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşarken, bizim gibi ülkelerde yakın komşularla düşman olmayı salık vermelerini üzerinde düşünmekte fayda var. Evet efendim, bugünlük bu kadar. Yarın dünyadan gelişmelerle konuşmak üzere, gelişmeleri konuşmak üzere. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'de 9 vekilin ihracı istendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Manisa'da orman yangını çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize sıcak bir gelişme ile başlıyoruz. CHP'de 9 vekilin ihracı istendi. CHP sözcüsü Sarı 9 ismin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Müslüm Sarı, temiz siyaset ve arınma çerçevesinde bazı ayıklamaları yapma zorunluluğu ortaya çıktı dedi. Sevk edilen isimler ise şu şekilde: Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut. Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, CHP'de yaşananları Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler kendileri diyerek sert sözlerle eleştirdi.
4: Kurultayı yapan da, kurultaya şaibe bulaştığını iddia eden de bu iddiaları belgeleriyle birlikte mahkemeye götürüp hakkını arayan da CHP'lilerdir. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum, pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında İsrail yönetiminin bölgeye ateşe atan kanlı politikalarına karşı uyarılarda da bulundu. Erdoğan, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıların artık doğrudan Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden boyuta ulaştığını vurguladı.
4: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eden bir noktaya taşınmıştır. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar.
3: İsrail'in eş zamanlı olarak Afrika ülkelerini ve Akdeniz'i istikrarsız hale getirmek için sinsi çaba içine girdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok sert olur ifadelerini kullandı.
4: Bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki gösterirken Netanyahu'nun soykırımcı bir hükümetin başbakanı olduğunu vurguladı.
5: İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur diyor. Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna dair inanacak hiç kimse yoktur. Hatta eğer Siyonizm hastalığına kapılmamışsa yeryüzünde o ordunun Gazze'de yaptığı soykırım karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir tane Yahudi de yoktur. Gerçekleştirilen katliamlar dünyanın en ahlaksız, en vicdansız, en büyük suçunu teşkil eden eylemlerdir.
3: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Derbent'le Çıkırıkçı mahalleleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su tankeriyle Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
1: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.786 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.280, çeyrek altın 10.261, tam altın 40.905, atı altını 41.972 lira.
1: Kupanın günlüğü.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımın katılımıyla 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında Kuzey Amerika kıtasının 3 büyük ülkesinde futbol rüzgarı estirecek. İlk maçta turnuvanın ev sahibi takımlarından Meksika ile Güney Afrika karşılaşacak. Meksiko City Stadyumunda oynanacak olan açılış maçı yarın Türkiye saatiyle 22'de. Kupanın ikinci gününde ise 12 Haziran Cuma günü iki karşılaşma var. A grubunda yer alan Güney Kore ile Çekya, Türkiye saatiyle 5'te, B grubunda yer alan Kanada ve Bosna Hersek de Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
6: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
7: Kurultay toplanır, kurultay yeni organlarını seçer. Kim seçilirse biz onlarla beraber çalışırız. Tablo buralardan okunmaz hale gelir ise o zaman Hayibel'in ünlü sözü hepimizin önüne düşer. Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız ama mutlaka çıkarız.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Birbirine düşür. Asıl mesele ne? Hiç sorgulanmasın. Emperyalizmin 88 yıllık bir oyunu bu. Komşu iller komşu illeri sevmesin, yedi bölge birbirine düşman olsun, herkes herkesle kavga etsin, hep emperyalizm kazansın. Yerüstü, yeraltı kaynakları yağmalansın ama hep didişsin. Temel kurgu bu, alıcısı da çok, satıcısı da. Dün meclis grup mücadelesinden geri kalan bir kavgayı dinleyelim şimdi.
3: Hain.
4: Olmaz bak biz.
3: Hain.
4: Senin gibi kızımı ben masalarda büyüttüm.
3: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
4: partinin
3: birlikte.
4: Partinin masalarında. Hain
3: benim
4: olamaz.
3: Benim dedemin mal varlığı bu partiye gömüldü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hain.
4: Diyemezsin onu.
3: Hain.
4: Diyemezsin.
3: Hain.
5: Yapmam işte.
3: Hain. Hain.
5: Tamam. Tamam.
3: Halleş.
5: Tamam. Bak birbirimize düşüyoruz.
3: Hem hain hem halleş.
5: Tamam.
3: Mutlaka. Seni.
5: Tamam yapmayın.
0: Hareket etme ve ondan sonra iyi kötüyü ayırt edebilecek temel hakkaniyetten hep uzaklaşma, sonu da böyle oluyor. Hep birbirine düşür ama asıl mesele hiç sorgulanmasın. Oldukça sıcak bir gündem var. En sıcak hali de Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlanla göreve gelen Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı 9 milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Buna göre Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yine diğer bir sıcak gelişmede Özgür Özel'in eski şoförü Cemil Yüzer ve danışmanlığını yapan Anıl Demir gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gizlilik kararı verildi. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
6: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
7: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
6: Sence?
0: Trafikte şakarlı araç terörüne son verilsin. Dün anlatmıştım Diyanet Vakfı Başkanı'nın çakarlı aracını, onunla ilgili bugün hiçbir gelişme olmadı. Şu anda mesaisi bitti, şakarlı aracına bindi ve trafikte bütün sıkışıklığına rağmen sizler o trafikte eziyet çekerken o güvenlik şeridinden hızlıca eve doğru.

0: neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Sanatçılar, mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na eserlerinin kullanılmasına izin vermeyerek tepki gösterdi. 2014 yılında Kılıçdaroğlu için seçim şarkısı hazırlayan Onur Akın, yaptığı yazılı açıklamada şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm ifadelerini kullanırken, Zülfü Livaneli ise butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezi'nin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur dedi. Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İstisas Dairesi raporu tamamlandı. Raporda kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın asli derecede kusurlu olduğu belirtildi. Ağrı'da 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma yeni bir boyut kazandı. Kopara'nın görev yaptığı okulda yaşadığı sorunları dilekçelerle resmi makamlara bildirdiği, kendisine ait olduğu belirtilen ses kaydında da okul müdürüyle yaşadığı gerilimi anlattığı ortaya çıktı. Okul müdürü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Müdürün görevden alındığı da öğrenildi. Şişli'de Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur'u 10 yıl önce dansözlük yaptığı için öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında katil zanlısı Gündüz'ün cinayeti işlemek için Avcılar'dan metrobüse bindiği görüldü. Metrobüste sağ başta bulunan koltuğa oturan zanlının bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonuyla işlem yaptığı, ardından sim kartı çıkararak cihazı kapattığı görüldü. HTS kayıtlarına göre şüphelinin telefonu bir gün boyunca kapalı kalmıştı. Gündüz'ün daha önce de hareketlerini beğenmediği gerekçesiyle bir kişiyi daha darp ettiği belirlendi.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Kurumlar vergisi %25'ten %12.5'a indirildi ya. Kimler için indirildi birazdan konuşacağız ama Mehmet Şimşek bunun için konuştu. Bir dinleyelim.
2: Kurumlar vergisi, normal kurumlar vergisi oranımız %25. Yani bir şirket 100 lira kar ederse 25 lira vergi vermesi beklenir. Teşvik falan yoksa. Şimdi biz standart kurumlar vergisi %25 iken üretimi önceliklendirdik. Üretimi. Amacımız ne? Yatırım çekmek. %12.5'a indirdik. Ama yabancıya değil, herkese. Bu birinci konu. Yani dolayısıyla sadece yabancıya bir alan, öyle bir şey yok. Biz kurumlar vergisi oranını %12.5'a indirdik.
3: Neden? Çünkü üretim arttırmak
2: istiyor. Dünya ile rekabet edip eğer dünyada birileri başka bir yerde bir şey üretecekse veya bizimkiler dünyanın bir köşesinde bir şey üreteceklerse burayı tercih etsinler. Dışarıya gitmesinler. Dışarıdan da bize gelsinler.
3: Yerli yabancı ayrımı yapmadan %12.5'a indirdiniz.
2: Zaten bu saatten sonra bir de %12.5 için çıkıp vergi kaçırmaya çalışırlarsa Allah ıslah etsin de. Neyi istismar ediyorlar burada bilmiyorum. Bu birinci konu.
3: Burada sadece sorun yok.
1: Allah ıslah etsin diyor kaçırırsa. İyi de küçük esnaftan almak için hemen anında ümüğüne çöküldüğü bir yerde yine kurumlar vergisinde Allah ıslah etsin yoluna gidiliyor. AKP Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Altınok'ta kurumlar vergisi oranı tüm kurumlar vergisi mükellefleri için %12.5 düşürüldüğü algısı oluşturuldu. Açıklamak gerekirse 1-1-2027 tarihinden itibaren sanayi sicil belgesine ait fiilen üretim yapan kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına, zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara kurumlar vergisi oranı %12.5 olarak uygulanacaktır diyor. Yani tüm kurumlar vergisi mükellefleri için bunu yapmadık diyorlar ama sonuçta yine vergiden muafiyet olan, yine durumu iyi olanlar, küçük esnaf ve diğer vergi ödeyenler için aynı işlem hiçbir zaman yapılmıyor. Bir türlü şu basit bir formül üzerine yürütülemiyor. Bu bir tercih zaten. Hani tercih olduğu için bu kararlar alınıyor. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi diye basit bir oran var ama hiç öyle yok. Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergiye devam. Sıra sende Kemal.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında duruşmalar devam ediyor. Dünden bugüne bir savunma bütün dikkatleri üzerine çekti. Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in yaptığı savunma ve kendisine gözaltı süreci dahil bütün aşamalarda işkence yapıldığını söyledi. Tam olarak ne söyledi? Onu olduğu gibi mahkeme kayıtlarından, mahkemeyi izleyen gazetecilerin yazdıklarından size aktaracağım. Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü de açıklama yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Onlara da yer vereceğim. İki tarafın söyledikleri birbirine tamamen zıt. İkisinden birisi kesinlikle yalan söylüyor. Bütün salonu ağlatan o savunma diye yazdı Kayhan Ayhan. Fatoş Pınar Türker yaptığı savunma ile herkese ağlattı. Polis baskını, savcılık ve cezaevi sürecinde yaşananlar çok çarpıcı. Fatoş Pınar Türker mahkemede aynen şunları söyledi. Sabah 5.30 6'da ben iki kızımla dediğim gibi yalnız yaşıyorum. Çok ilginç. İşte polisler eve geldi. Çocuklarım ağlıyor. İşte diyorum ki bir su vereyim. Hayır. İşte küçük kızım okula gidecek. Hayır, kimse kımıldamasın, delil karartmayın diyor sürekli. Polis bey komiser herhalde. O çok yani onun gözlerindeki bakışı hiç unutmayacağım. Bir tane kadın memur vardı. En sonunda kızlarım da birlikte, o da ağlıyordu. Sakın kimse birbirine dokunmasın filan dedi. Dedim siz dedim mali suçlar için gelmediniz mi? Biz ne delili karartacağız? Polis biz cinayet masasından geliyoruz dedi. Öyle olunca benim kızlarım avaz avaz ağlamaya başladılar. Ben dedim ne cinayet dedim. Hayır dedim. Şu an operasyon oluyor. Polis kalmadı. Biz geldik dediler. Vatana gittik emniyete. Hakikaten ben oradan çıkamayacağım diye düşündüm. Artık kaçıncı gün ne şeyde bir bilmiyorum. Bir kadın memur geldi. Arama yapacağız dedi. Eldiven taktı eline. Arkada böyle klasörler, çok küçük bir oda. Üstünü çıkar dedi. Üstünü çıkardım. Ama üstünü çıkarmanın hani zaten çıplaksın, ne de ne kontrol edeceksin. Ama kontrol yaptı. Tamam dedi. Eşofmanını da indir dedi. İndirdim. Çamaşırını da nasıl yani dedim. İndireceksin dedi. Siz dediler 6 kişilik koğuşa koyacağız. Sonra müdür hanım dedi ki Adalet Bakanlığı'ndan dedi talimat, sizi ayrı ayrı bir yere koyacağız. Öyle ilk geceyi geçirdik. Sonra ertesi gün mazgal açıldı. İnfaz koruma memuru Fatoş dedi, efendim dedim, Segbis dedi, dedim ki o ne, mahkemeye çıkacaksın dedi, ben daha yeni tutuklandım dedim, dün mahkemeye çıktım dedim, yine çıkacaksın dedi, ben gittim oturdum, karşımda bir ekran açık ama adalet mülkün temelidir yazmıyor, bir ofis orası, böyle gözüm de ısırıyor, en sonunda kırmızı espresso makinesi vardı, çünkü savcı bey bana o makinede kahve ikram etmişti, ifademi alan savcı, başkanım, savcı size soracağım şimdi. Siz tabii ki şey, sizin şahsınızla hiç alakası yok konunun. Ama hani meslektaşınız ya, böyle bir uygulama var mı yok mu? Dedi ki ya dedi Fatoş, şimdi ağlarsın böyle karşımda dedi. Ben sana ne dedim dedi. Ben senin ne olduğunu biliyorum ama sen bu adamlar sana dedi kumpas kuracak demedin mi? Dedi niye konuşmadın sen dedi, verecektin ifadeni gidecektin dedi, ama dedim sayın savcım ben bildiğim her şeyi anlattım, bak şimdi dedi sen git dedi eşyalarını topla, ben dedi sana Çağlayan'dan araba göndereceğim, geleceksin burada bana bunları söyledi, ifadeyi vereceksin diye de söyledi, çocuklarına gidersin. Ben de dedim ki savcım dedim ben yeniden ifade veririm, vermemi istiyorsanız bir avukatıma sorayım. Sonra savcı yok efendim diyecek halim yok, ben bilmiyorum, bir de hakikaten ilk kez tutuklanmışız. Ben avukatıma bir danışayım dedim, böyle yaptı, hala dedi avukat diyorsun bana dedi. Bu kafayla daha çocuklarını asla göremeyeceksin, sen bekarsın değil mi dedi. Evet dedim, velayetleri de sende. Evet dedi, senin çocukların Reşit de değildi değil mi dedi. Değil dedim. Eh artık sosyal hizmetler alır senin çocuklarını dedi. Bir anneye böyle denir mi? Çocuklarımla tehdit ettiler. Az evvel söyledim ya size, hani mal varlığı sen bakıyordun hani değil mi dedi. Evet bak dedi, mal varlığı tedbiri
de uygulayacağız diye söyledi. Karar var benim elimde dedi. Ama dedim ben hani ben bildiklerimi söyledim. 28 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar sana süre dedi savcı. Bana bunları söyledi. En sonda ya bana gelir konuşursun dedi. Ya da malını mülkünü de alacağım. Ben hakim bey ben bir şeyi anlayamadım. Hani mesela birisinin husumeti olur. Hiç beni tanımıyor ki. Tanımadığı bir insandan bir insan nasıl nefret eder ki? Hani ben orada tamamen bunları hissettim diyor. Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker. Bu ifadeyle birlikte çok tartışıldı, konuşuldu da. Hem savcının tehdit ediyor olması, çocuğuyla tehdit ediyor olması, mal varlığıyla tehdit ediyor iddiası. Hem de işkencede ve cezaevi sürecinde işkence gördüğüne dair. Bütün bunlar çok tartışıldı, konuşuldu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı yaptığı açıklamada diyor ki Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak arabaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yaptığı açıklamada bütün uygulamalar anayasa yasalar çerçevesinde yapılmıştır. İddialar hiçbir şekilde doğru değildir diye söyledi. İki taraftan birisi kesinlikle büyük bir yalan söylüyor. Devam edelim.

0: Yol arkadaşının değişik zamanlarında hep söylüyorum, sosyal devlet anlayışı bir tercihtir. Onun dışındaki yapılan bütün uygulamalarda bir tercihtir. Yanlışlıkla olan bir şey yok. Ekonomideki olan biten her şey bir tercih. Kamu yönetiminde olan her şey bir tercih. Belediye yönetimlerinde olan her şey bir tercih. Yani sosyal devletle anlayışının uygulanmaması da bir tercih. Uygulanması da bir tercih. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Kepekçi'nin de gündeminde bu sosyal devlet olgusu vardı. Dinliyoruz.
1: Bir obruk kaderi yaşıyoruz. Obruk döneminden geçiyoruz. Obruk ne, bakıyorsun harika ama bakıyorsun boş. Altı boş, çöküyor. Vergi olarak kimlerden düzenli vergi alınıyor? Asgari ücretliden, işte sabit gelirden.
2: Kimin vergisi affediliyor?
1: Vergi alınıyor. Vergi de Türkiye'de bir muamma. Çünkü batıda baktığımızda, batıda makul vergi alıyor devlet mükelleften. Dolayısıyla o mükellef de o vergi rahat rahat veriyor. Ama bizim ülkemizde işte bazı insanlar vergi vermiyor, bazı insanlar vergi işte kaçırıyor, bazı insanlar o halde verenden alalım mantığıyla vergi alacağım diye esnafın, vatandaşın beli kırılıyor. Vergi konusu da ülkemizde maalesef çok yanlış bir noktadan gidiyor. Devletin bir geliri kalmadı. Gelir kalmayınca ne oldu? Bir defa vatandaşa yüklenmeye başlandı. Vatandaştan vergi olarak para almak, faiz olarak para almak, ceza olarak para almakla beraber devlet ekonomisi yürütülmeye çalışılıyor. Yani vatandaşın sırtına basılıyor. Oysa vatandaş sosyal devlet gereği sırtına basılan değil, sırta alınan bir değerdir.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta uzun bir süredir bir adı konulmamış ateşkes süreci yaşanıyordu. Dün sular bir kez daha ısındı. İran'ın Amerika'ya Apache helikopterini drone'la düşürmesi sonrası tekrar gerilim tırmandı. Bugün gün boyunca Trump yeniden İran'ı daha önce yaptığı gibi 100.000. kez tehditlere başladı. Trump en son şunu dedi: ordumuz İranlıların Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir Apache helikopterimizi düşürdüğünü bana bildirdi. Olayda iki pilot bulunuyordu. Her ikisi de güvende, yara almadı. Biz yine de bu saldırıya bir yanıt vereceğiz diye söyledi. Amerika Merkez Komutanlığı da Trump'ın isteği doğrultusunda ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı öz savunma saldırıları yaptığını açıkladı. Yani buradaki temel mesele işte 20 milyon dolarlık helikopterin daha düşük maliyetli bir drone'la düşürülmesi. Akademisyen Fatih Yaşlı bunu şöyle değerlendiriyor: 20 milyon dolarlık helikopteri 20 bin dolarlık drone'la düşürmek gibi bir takım güzellikler diye söyledi. Şimdi saat başına gidelim. Saat başından sonra devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.

0: Mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalar içerisinde en dikkat çekicilerinden bir tanesi Osmanlı'ya ilişkin söyledikleriydi. Dinleyelim.
1: İngiltere'ye bakın, Orta Doğu politikalarına bakın, Osmanlı'nın topraklarına bakın, o coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Türk Cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı, Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı, Akdeniz coğrafyasında da Türkiye olmalı. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Ne demek? Demiştim, Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Bunları dillendirmek zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bunları söylediği anda benim aklıma geldi. 2018 yılında yaptığı, Osmanlı'ya ilişkin yaptığı sözler, Osmanlı'nın dönemini sert eleştirmesi, Osmanlı zulmetmiştir Türklere sözleri, daha birçok şey var. Yarın ayrıntısıyla o konuşmaları veririm. Hani dün böyle söylüyordu, bugün böyle söylüyordan çok öte bir şey bu. Yani bir anda ne Osmanlı iddiasını ortaya sürmek, hani barak gibi konuşmak ve bütün bununla birlikte aslında dün birçok mesaj verdi Kemal Kılıçdaroğlu, ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, bir yerlere birçok mesaj verdi. O mesajlardan birisi de bu. Yani ne Osmanlı ideasını dile getirmek. Hani Türkiye artık küçülerek değil büyüyerek gitmek zorunda. Bunu söylediği anda bu cümleyle birlikte hemen şu geliyor aklıma, Barak'ın söylediği. Irak, Suriye, Türkiye aynı. Ilımlı monarşi ve Büyük Federatif Türk Devleti. Örtüşüyor. Yani örtüşmemesi için bunları söylerken çok net başka bir şeylerin de söylenmesi lazım. Ama o söylenmeyince, o boşluk bırakılınca, bu boşluk, ucu açık olan cümleler her yere doğru gider. Ya tesadüf işte. Şimdi bak şöyle yapalım. Bu bir puzzle olsun yine önümüzde. Ben puzzle'ın parçalarını size aktarayım. Sonra o puzzle'ı hep beraber birleştirelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf çıkıyor. Çok fazla yorum yapmadan o puzzle'ın parçalarını anlatayım. En sonunda birlikte o çıkan fotoğrafa birlikte bakarız. Tam Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylemişken, Osmanlı'nın topraklarına bakın, Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır dedikten sonra, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyasında şu yazıldı: Osmanlı çınarı bayrağımızı 7 iklimde gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın yerini alan Türkiye Cumhuriyeti bu topraklardaki ilk değil son devletimizdir. Devleti ebed müddet aziz milletimizin bizzatihi kendisidir. Türk milleti var oldukça devletimiz var olmaya devam edecektir diye söylüyor. Şimdi hani peş peşe hepsini bir araya getirdiğimizde bize bir fotoğraf çıkacak. Bir aynı şekilde Kılıçdaroğlu dün yine başka bir şey daha söyledi. Onu dinleyelim.
1: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez.
0: Dedi. E bununla da bir mesaj vardı yine. O mesaj adrese teslim gibi gitti. Yani tamam, hiç kimse gidip Türkiye'yi dışarıda bize niye yardım etmiyorsunuz demesin zaten. Bu değil mesele. Ama Tom Barak'a tek kelime etmeden bunun söyleniyor olması temel mesele. Sonra Kılıçdaroğlu yine ilginç bir şey daha söylüyordu. Dinleyelim.
1: Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Onun hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
0: Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. E sufle. Böyle olunca bugün de Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda konuştu. Şimdi onu dinliyoruz.
2: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir.
0: Tüm bunların bir anlamı var. Peş peşe olduğu gibi size aktarıyorum. Bir günde oldu bütün bunlar. Aynı günde hani söyleniyor ya Suriye, Irak, Türkiye büyük federatif devlet. Hani Osmanlı, ne Osmanlı iddiası. Aynı şeyin bir parçası daha var. Bir önümüzde çözüm süreci denilen bir süreç bir taraftan devam ediyor. Tamamen muamma, tamamen gizem. Çok bilinmeyenin denklem üzerinde. Ve önümüzde de bir anayasa değişikliği. Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye'de vardı. Onu da dinleyelim.
2: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil. Kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisi İşte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti var. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
0: Olduğu gibi aktardım size. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde çok tartışılan bir isim vardı. Lütfi Savaş. Mutlak Butlan davasının en yılmaz savunucularından birisi. O da genel merkeze gitti. Hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şimdi bütün bunları puzzle'ın parçalarını parça parça size olduğu gibi aktardım. Ne diyordu Tom Barak? Orta Doğu'da işe yarayan tek model güçlü liderlik rejimleridir. Bu ya hayırsever monarşidir ya da monarşik cumhuriyetlerdir. Yine Barak diyordu ki 1919'dan beri ulus devletleri tarafından engelleniyoruz. Yine Barak devam ediyordu. Orta Doğu toplumlarının kendi yönetim biçimlerini kendileri belirlemesi gerekiyordur. Bu dışarıdaki olan demokrasiyle çok uyumlu olması gerekmiyor. İşte bu hayırsever monarşi ya da monarşik cumhuriyetlerdir. Yine Barak demişti ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump meşruiyet vereceğini söylemişti demişti, bunu açıklamıştı. Trump ile Erdoğan arasında alışılmadık bir bağ var diye de söylemişti. Barak yine devam etmişti. Yani Orta Doğu'da böyle demokrasi falan gibi yerler yerine ve başarılı olan yerlerde hep aşiretler var, köyler var. Bölgedeki ulus devletleri daha çok dışarıdan yönetilmeyle oluşturuldu. Bu da oradaki yapılan en büyük hatalardan biriydi. Bu ulus devletleri dışarıdan Batı'nın empoze ettiği bir durumdu. Bu da bölge için hiç iyi olmadı. Şimdi puzzle'ın son parçası olarak da Tom Barak'ın daha önce yaptığı, çeşitli zamanlarda yaptığı açıklamaları size aktardım. Şimdi ortada yine şeyi de eklemem lazım. Yine bu puzzle'ın bir parçası olarak Recep Tayyip Erdoğan en son yaptığı konuşmaların birinde Türkler, Kürtler ve Araplar daha önce yaptıkları gibi güçlerini birleştirip bölgemizin sorunlarını çözecektir. Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz demişti. Şimdi bütün bu puzzle'ın parçalarıyla birlikte önümüzde bir tane fotoğraf oluştu. O fotoğrafla birlikte asıl mesele ne diye hep sorduğumuzda o fotoğraf bize asıl meselenin aslında bir seçim olmadığını, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin nasıl yönetileceğine ilişkin bir karar süreci olduğunu, bunun bir stratejik olarak uygulandığını bize gösteriyor. Devam edelim.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.

0: Hukuk devletindeki en çok tartışmayı yalan bölümümüzde size aktardım. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına ilişkin o bütün tartışmalar bir anlamda o Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in ifadesine odaklandı. Hatta bugün Ekrem İmamoğlu da açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu dedi ki o Butlan Kayyumu, Sarak Kayyumu da bu ifadeyi dinlesin diye Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir şekilde gönderme yaptı Ekrem İmamoğlu da. Şimdi meseleyi bu ifadelerdeki en önemli şeydir. Eğer birisi işkence görüyorum dediyse bu öncelikli olarak ele alınır ve tüm yönleriyle soruşturulur. Yalanlama yarışıyla birlikte giderilecek bir şeydir. Her yönüyle, her haliyle baştan sona anlatılması, araştırılması gereken ve bütün gerçekleriyle anlatılması gereken bir durumdur. Çünkü şöyle bir durum var. İşkence suçlarında hiçbir zaman zaman aşımı yoktur. Hukuk devletinde Merdan Yanardağ, gazeteci Merdan Yanardağ 227. günü tamamladı. Çiğdem Mater 1510, Selçuk Kozağaçlı 3139, Selahattin Demirtaş 3507, Ekrem İmamoğlu 454, Tayfun Kahraman 1510, Murat Çalık 448, İnan Güney 297, Aykut Erdoğdu 373, Ramazan Gülten 443, Osman Kavala 3143, Resul Emrah Şahan 448, Oya Tekin 369, Tunç Soyer 349, Ömer Günel 89, Bine Özer'den 1510, Gürkan Akgün 452, İpek Elif Atayban 446, Hakan Bahçetepe 373 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, göreve başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1510 gündür hapiste. Yolculuğumuz devam ediyor.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca Ankara Emniyeti ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Sevda Karaca'yı dinliyoruz.
2: NATO zirvesine bir aydan az bir zaman kaldı. NATO açıkça bir savaş ve terör örgütüdür. Gölgesi sadece Ankara'ya değil, bütün memlekete düşen bir barbarlık örgütüdür. Şimdi kurulduğu günden bu yana halklara güvenlik maskesiyle aslında savaştan, ölümden, yoksulluktan başka hiçbir şey getirmemiş olan bu örgüte tam da milyonlar açlık ve sefalet yüzünden büyük bir öfke biriktirirken milyarlarca liralık kaynak heba edildi arkadaşlar. Öncesi halktan çalınan bu paralar, halkın cebinden ve hatta artık boğazından, midesinden çalınan bu paralar NATO uğruna aslında halkı engellemek için, halkın önüne set çekilmek için kullanılıyor. İçişleri Bakanlığı güvenlik tedbiri adı altında yaptığı toplantılarda yasakların planını, yol haritasını çizmeye başladı. Şehirleri, bütün şehirleri ama özellikle Ankara'yı sokaklarına çıkılamaz. Eylemlerin, protestoların ve hatta düğünlerin ve toplantıların bile yasaklandığı bir olağanüstü hal şehrine, bir savaş şehrine dönüştürmek istiyorlar ve esas olarak savaşı bizzat kendi elleriyle NATO uğruna bu memleketin orta yerine, başkentine taşıyorlar arkadaşlar. Bakın arka planda işçileri, emekçileri, gençleri zapturapt altına almanın açık planı yürütülüyor ve buradan söylüyorum, gençler şimdiden tehdit edilmeye başlandı arkadaşlar. Gençler mimleniyorlar, aileleri aranıyor, gözdağı veriliyor gençlere. Bu tam bir NATO gladyosu yöntemi ve maalesef bu NATO gladyosu yöntemi Ankara Emniyeti eliyle, emniyet müdürlükleri eliyle işletiliyor. Size bir numara gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Soruyorum buradan, Ankara Emniyetinden arıyoruz denilerek gençlerin ailelerini arayan bu numara Ankara Emniyetinin numarası mıdır? Ya da herhangi bir emniyet mensubunun numarası mıdır? Hangi hakla gençlerin ailelerini arayarak onları korkutmakta, onlara hukuksuz bir biçimde, gayrimeşru bir biçimde tehditler savurmaktadır. Kimdir bu numaranın sahibi? Ankara Emniyetinden olduğunu söyleyerek tehditler savurmak üzere bu numaradan aranan kişilerin derhal ortaya çıkarılması noktasında meclis çatısı altından suç duyurusunda bulunuyorum. Ve parti olarak da bu tehditkar numaranın sahibinin açığa çıkarılması ve gereken cezanın verilmesi noktasında da parti olarak suç duyurusunda bulunacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Siz kimsiniz? Kimsiniz? Siz kimsiniz? Biz biliyoruz. Ama siz de bilin. Bu iktidar da bilsin. Saray da bilsin. NATO gladyoları da bilsin. Bakın aradığınız bu gençler, korkutmaya çalıştığınız bu gençler 68'de Dolmabahçe'de Amerikan filosunu denize döken anti-emperyalist gençlik hareketinin denizlerin mirasçısıdır. Bu gençler okulunda bağımsız ve özel üniversiteleri savunan gençler. Aynı zamanda bağımsız Türkiye'nin savunucusu olan gençler. Sizin utanmazca monarşi övüp savaş ve işgal planları yapılan masaları devrilecek olanlar da en önce bu ülkenin gençleri. Ve biz sizin pratiğinizi aslında 2004 NATO zirvesinden gayet iyi biliyoruz. Irak işgalini onaylamak için, NATO gladyosunun aparatı haline gelebilmek için ve hatta Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını yapmak, bunu hayata geçirmek için İstanbul sokaklarını, memleketin her yerini o dönemde savaş alanlarına çevirmiştiniz. O dönemde ama sendikalar, emek meslek örgütleri, partiler, kitle örgütleri, gençlik örgütleri, kadın örgütleri NATO ve Bush karşıtı birlik adı altında Dolmabahçe'den NATO'ya karşı yürüyüşünü başlatmıştı. Evet, Bush gitti, Trump geldi ama fark etmez. NATO ve onun başını çeken Amerikan barbarlığı açık bir biçimde sürüyor, artarak sürüyor hatta. Bugün Orta Doğu'nun dizaynının son rötuşlarının yapılacağı toplantıya ev sahibi haline getirmek istediğiniz bu memleketin gençleri, işçileri, kadınları, elbette emekçileri, sendikaları ve siyasi partileri geçmişte ne yaptıysa bugün de aynısını yapacak. Boş işlerle uğraşıyorsunuz yani. Yine NATO'ya hayır diyeceğiz, yine üsler kapatılsın diyeceğiz ve yasaklarınız, yalanlarınız, emperyalist yalakalığınız gençlerin, kadınların, işçi emekçilerin bu onurlu mücadelesini engelleyemeyecek.
0: NATO toplantısına daha bir ay var. Bir ay kala bütün bunlar başladı. Yani şundan bir türlü vazgeçilmedi. O gençleri korkutmak için ailelerini arayıp aileyle tehdit ediliyor olması korkunç bir durum. Ve bunu araştırılması gerekiyor. Ya da bu aranan numara var. Numarayı da verdi Sevda Karaca. Kime ait bu numara ve ne adına arıyor? Buna bakması gereken isimlerden bir tanesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, onun gündeminde bambaşka bir şey var.
3: Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken bir niyazım vardı, Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Niyazım şuydu, içten içe büyüttüğüm niyazım. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Ben buna bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek.
0: Kudüs valiliğini nasip et diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Kendisi artık bir vali değil, İçişleri Bakanı. Bunu hatırlatan da İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu.
4: Kudüs'e vali bulurlar, merak etme. Sen mülki idareden geliyorsun. Mülkiyelisin yahu. Ayrıca artık vali değilsin, bakansın. Bakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olmak seviyorsun. Eski tabirle söyleyeyim. Dahiliye Nazırı olmak dünya hayatında erişilebilecek en şerefli görevlerden biridir. Anladın? Dindarsın da hayatında güvenlik makalesi okumamış seleflerine özenmek seni asla yükseltmek. İşinize bakın. Sokaklar güvensizlik kaynıyor. Asayiş sorunları diz boyu. Çeteler semtleri, mahalleleri işgal etmiş halde. 7 günün 24 saatini bunlara ayırsan belki yine kafi gelmez. Bu memleketin diplomatik makamları var. Orduları var. Türkiye'yi sağa sola karikatürize edecek sataşmalar yapan yöneticilerin ülkesi haline getirmeyin arkadaş.
0: Musavat Dervişoğlu bir cümleyle özetledi, işinize bakın. Devam edelim.

0: Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de makam aracında pusuya düşürülerek şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan'ın dosyasıyla ilgili bugün bir yeni gelişme vardı. O yeni gelişmede saldırıyla ilgili Haşim Alabalık ile Murat Aktaş isimli iki zanlı 25 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Gıyabi tutuklu olarak yargılanan iki zanlının davası zaman aşımından düştü. Böylece hem Haşim Alabalık hem de Murat Aktaş için yakalama emri kaldırılarak dosya kapatıldı. Gaffar Okan bir kez daha düştüm, şehit düştüm. Devam edelim.
1: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Diyarbakır demişken Diyarbakır adı üstünde... Aslında niyet başka ama Diyarbakır adı üstünden polemik çıkarmak için fırsat kollayan isimlerden birisi Altan Tan konuşuyor, dinliyoruz.
2: Bekir nasıl Bakır oldu?
3: İşte onu da anlatayım. Bu sefer de şimdi bütün Kemalistler ayağa kalkacak. Kalkın ulan kökünüz kalkın, hepiniz kalkın. Hep beraber kalkın.
2: Ne diyecekler?
3: Ya işte 1937'de Mustafa Kemal Atatürk Diyarbakır'a geliyor. Diyarbakır tren istasyonunda resmi var, Diyarbakır yazıyor. Diyarbakır. Kasım'ın da sonları yani. Tamam. Ölümünden 11 ay evvel, 11 buçuk ay evvel. Diyarbakır'a geliyor. Orada işte ne varsa daha önceki zihinlerde hazırlık falan. Diyarbakır'ın adı burası Bakır Diyarı'dır. İşte Amit ismi aslında eski Türklerde bilmem Kazaklarda, Orta Asya'da bilmem ne anlamına geliyor. Bir şeyler Türk Tarih Kurumu'na, Türk Dil Kurumu'na bir rapor hazırlatıyorlar. Diyarbakır'ın adı Bakır Diyarı anlamında Diyarbakır.
2: İşte Diyarbakır.
3: Ha, Diyarbakır.
2: Bakır diyarı mı peki?
3: Bakır. Bakır madende bakır var. Yani Diyarbakır ile Elazığ arasında.
2: Ama Bakır diyarı diye tarihte
3: hiçbir alakası yok. Hiçbir. Bir de yani niye böyle bir karar alıyorsunuz? Peki. Şimdi bunları anlattığınız vakit işte bir tarafta o cahil bizim tarafın cahilleri feryat ediyor. Vay Altan Tan Kürtlüğe karşı mı bir şey? Ulan oğlum sen gel bak bakalım yani Kürtlük. Hayatımız bu işleri yazmakla konuşmakla. Öbür tarafta Kemalistler ayaklanıyor.
2: Vay Atatürk'e karşı
3: İşte
2: mı
3: Atatürk'e mi karşı çıktı? E Atatürk benim adımı niye değiştirdi? Benim bir arkadaşımın babası Şemseddin amca Muş Vartolu Hınzor köyünden. Bir baktık ki nüfus cüzdanında Tunç. Ya bu Şemseddin amca niye Tunç oldu? Valla işte filan tarihte nüfus memuru bilmem neleri değiştirirken peki. Bunun adını Tunç yap.
0: Mesele fırsat kollayıp Cumhuriyet'e sallamak, Mustafa Kemal Atatürk'e sallamak. Ama hani şöyle diyor ya, kalkın ulan kökünüz kalkın, hepiniz kalkın, hep beraber kalkın diye öyle hançereden, üst perdeden, perdeden söylüyor ya. Ama bir gün o Kemalistler gerçekten ayağa kalkarsa artık nereye kaçar bilmiyorum. Devam edelim.
4: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
0: Şu anda bu ihraçları siz, ihraç kararlarını, Butlan yönetiminin ihraç kararlarını size aktarmıştım. Zeynel Emre konuşuyor, dinleyelim.
5: Bir kimsenin partide görevli, üyenin, il yöneticisinin, il başkanı, ilçe başkanı, milletvekilinin, genel başkan yardımcısının nasıl disipline sevk edileceği bizim tüzüğümüzde açıktır. Ki bakın iki tüzüğü birden getirdim. Bu iki tüzük içerisinde de maddede bir değişiklik olmamıştır. Eski yeni. Ne der? Önce eskisini okuyalım. Disiplin kurullarının görevleri. Madde 62. Yetki madde 63. Parti meclis üyelerinin, yüksek disiplin kurulu başkan ve üyelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini, ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri parti meclisinin istemi üzerine yüksek disiplin kurulunca karara bağlanır. Ne diyor? Parti meclisinin istemi üzerine. Bu eski tüzük. Burada da son tüzük var. Hangisini kabul ederlerse. Madde aynı şekilde duruyor. Çizdik de burada. Hiçbir değişiklik yok. Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Burada en son toplantıda ifade ettik. Halka rağmen siyaset olur mu? Millete rağmen olur mu? Siz bir mahkeme göreve getiriyor. Arkanızda milletvekili desteği yok. İl başkanları desteği yok. Parti meclisi desteği yok. Belediye başkanları desteği yok. Üyenin desteği yok. Ben burada oturacağım, olağanüstü yetkilerle donatılmış bir kimse gibi her türlü kararları alacağım. Bakın biz olağanüstü kurultay için imza topluyoruz. Topladık. Yeterli imza çoktan açıldı. Yaklaşık 900 imza. Süresini bekliyoruz. Süresi biter bitmez vereceğiz. Yine bizim tüzüğümüze göre parti meclisinin yarıdan bir fazla salt çoğunluğunun olağanüstü kurultay kararı alma hakkı var. Biz burada parti meclisi toplantısına gideceğimizi açıkladığımızda şunu da ben söyledim. Parti meclisi üyelerinin çoğu bu yapılan kumpas karşısında partisini savunmak konusunda hemfikir. Şimdi 9 arkadaşımızı niye alelacele bu akşam disipline verdik diye açıklıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların 4'ü parti meclisi üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası? Başka hiçbir amacı yok. İvedilikle şimdi yapılmasının başka hiçbir amacı olmadığı gibi bir taraftan da sürekli partinin birlik bütünlükten bahseden açıklamalarında koca bir yalan olduğu bir kez de ortaya çıktı. Şimdi bakın bu kararı verenler. Bir, ülkemizin anayasasını çiğnediler. Kanunlarımızı çiğnediler. Parti tüzüğümüzü çiğnediler. Parti tarihimizdeki teamülleri çiğnediler. Parti kültürünü çiğnediler. Bu kararı verenler geçmişte yaptıkları adalet yürüyüşünü çiğnediler. Geçmiş davalara yaptıkları itirazları çiğnediler. Allah aşkına kıymetli...
0: Ya ortada öyle bir şey var ki şimdi Zeynel Emre parti sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, ihraççıları açıklayan da Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı. Yani ortada öyle bir karışık var ki şu isimlerde bile aynı tanıma, göreve tanımlanan isimlerin yani adlandırmak da zor, aktarırken anlatmak da zor. Ama şöyle anlatacağız. Hani ben şunu Butlan kararıyla CHP'ye dönenlerin Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı 9 milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Seçilmiş kongreyle seçilmiş parti meclisi sözcüsü Zeynel Emre de tüzüğü söyledi. Elinde tüzükle dedi. Madde 63. Parti meclisi üyelerinin Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri parti meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu'nca karara bağlanır. Tüzük bu, madde bu, uygulama ne? 9 milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladığı mutlak butlanla gelen Nerin parti sözcüsü Müslüm Sarı. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, devam edelim kaldığımız yerde. Şimdi Amerika'da bir araştırma yapılmış. 13 bin avukatla yapılan çalışmaya göre avukatların %28'inde depresyon, %19'unda anksiyete, %21'inde alkol kullanım sorunları, %11'inde de madde kullanım sorunları varmış. Genel nüfusa göre intihar etmeyi düşünme ihtimalleri de 2-3 kadarmış. Konuştum avukatlarla, tanıdığım avukatlarla, hatta bizim avukat Uğur'la da konuştum. Dedi ki sen bu rakamları Türkiye için 4'e 5'e katla Türkiye'de. Niye böyle söylüyorsun dedim. Ama yaşadığımız gerçeklik bu. Şundan dolayı hukuk devleti diye orada aktarıyoruz ya bir sürü şeyleri. Hukuk devleti diye olan biten Türkiye'de olan şeyleri. İşte o hukuk olmayınca doğal olarak neyi savunacak? Ya savunma hukukun en önemli unsurlarından biriyken hiçbir önemi kalmayan bir şeye dönüştürüldü. Doğal olarak avukatlar da bundan çok fazla etkilenen isimlerden bir tanesi. Devam edelim.

0: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
0: Hatırladın mı?
1: Hatırladın mı?
3: Ben Ekrem
4: dün Kemal Kılıçdaroğlu konuştuğunda hedefinde en çok Özgür Özel vardı. Özgür Özel'den daha çok da Ekrem İmamoğlu vardı. Ekrem İmamoğlu bugün yanıt verdi. Saray kayyumu dedi Kemal Kılıçdaroğlu için. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Bu isimler hem Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu birbirleri için ne diyordu? Önce Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim.
3: Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur.
4: Sonra hani arınma diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu tutuklandığı dönemde Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. Orada neler söylemiş onu da dinleyelim.
5: Ekrem Bey'e sahip çıkmak, Ekrem Bey'in ailesine sahip çıkmak hepimizin ortak görevimiz. Bunu yerine getirmek zorundayız. Ya. Bu bizim bir anlamda namus borcumuzdur. Ben öyle bakıyorum.
4: Namus borcu. Öyle diyordu. 19 Mart sürecinde Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu işi saray kayyumu diyor ya, o ne diyordu? Çünkü onun sözleri de önemli. Nazmiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun annesi ve babası adına açılan bir sosyal tesiste konuşmuştu Ekrem İmamoğlu. Şimdi onu dinleyelim.
6: Buradan Sayın Genel Başkan'a bir mesaj göndermek.
7: Gayet tabii ne güzel, iyi ki doğmuş, iyi ki dünyaya gelmiş, genel başkanımız oldu, ülkemize hizmet etti, partimize hizmet etti. Zaten memleketimizin ve cumhuriyetimizin belki de bize en büyük kazanımı bu. İşte Nazmiye'nin, hatta bildiğim kadarıyla bu ya da merkezin oldukça uzak bir köyü var. Bir köyünde doğan bir insanı bu cumhuriyet, Atatürk'ün kurduğu bu güzel cumhuriyet okullarında yetiştirip ülkeyi kuran bir partinin genel başkanı yapabiliyor. Sayın Genel Başkanımızın annesinin babasının ismi olduğu bir mekanda bakın böyle aldı bizi götürdü fikirler.
4: Bütün bunları hani birbirleri için şunu diyorlardı şimdi bunu diyorlardıdan öte biraz bakmak lazım. Gelinen durumda bugün yolculuğumuza başlarken söylemiştim ya, bu hikaye yeni bir hikaye değil. Böyle herkesi birbirine düşürmek hikayesi o açıdan önemliydi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kim denilse aşağı yukarı herkes bir şey söyler. Ha son dönemlerde çok daha fazla şeyler söylenir Kemal Kılıçdaroğlu. Peki gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu kim? Kemal Kılıçdaroğlu kişisel bir revanş mı peşinde, yoksa çok boyutlu bir emperyal planın önemli bir halkası mı? Nasıl oldu da Osmanlı'ya en ağır eleştirileri yapan Kılıçdaroğlu ne Osmanlıcı oldu? Kanımızı dökerler yine de başkanlık sistemine izin vermeyizden mühürsüz oylar için hayırlısı olsun noktasına gelindi. Büyük kırılma aslında ne zaman yaşandı ya da hiç kırılma yok muydu? Şimdi hakikatin penceresinden bir bakış için siyasetçi, akademisyen, profesör doktor Örsan Öğmen canlı yayınımızda. Alo.
8: Ha, iyi günler.
4: Hoş geldiniz Örsan Bey.
8: Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi,
4: siz Kılıçdaroğlu'yla ilişkin en son yaptığınız konuşmaya ilişkin bir değerlendirme yaptınız. Bununla ilgili videolar da yayınlandı sosyal medyada, görenler olmuştur ama ben şunu merak ediyorum. Siz daha önceden de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük yönetimine ilişkin eleştirileri olan bir isimdiniz. Adaylık süreciniz de oldu. Biz Kemal Kılıçdaroğlu bugün çok konuşuluyor, bugün çok eleştiriliyor ama siz daha önceden bir şey mi gördünüz, yoksa bu geldiği yer itibariyle siz de mi çok şaşırdınız? Ya bizim yani görmediğimiz bir şey mi vardı? Onu anlamaya çalışıyorum.
8: Evet, yani aslında toplumun genelinin diyelim ve medyanın ve akademinin yayıncılık dünyasının görmediği bir şeyler vardı. Yani aslında bunu bilenler vardı. Bunları da seslendiriyorlardı, ben de dahil. Fakat çok fazla dikkate alınmıyorduk, öyle söyleyeyim. Bir cızırtı var ama sizde de var mı, yoksa sadece ben mi duyuyorum cızırtıyı?
4: Bizde gayet iyi, net duyuyorum
8: tamam,
4: ben sizi.
8: Tamam, yok o zaman. Tamam. O zaman devam ediyorum.
4: Buyurun.
8: Tabii biraz yankı yapıyor bende ama artık yapacak bir şey yok. Neden olabilir yankı?
4: Radyo Özemedim açıksa ondan olabilir ama onun dışında...
8: Tamam, peki. Şimdi devam edeyim anlatmaya.
4: Buyurun.
8: Şimdi ben 2003-2008 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne parti meclisi yaptım. Kemal Bey'le de o dönemde tanışmıştım. O da parti meclisi üyesiydi. Sonra bir dönem grup başkan vekiliydi ama grup başkan vekili olarak da parti meclisi toplantılarına katılırdı ama orada ben hiç kendisinin bir söz aldığını, kürsüye çıkıp hani birçok şey konuşuluyordu orada. Partiyle, ülkeyle ilgili kararlar alınıyordu. Birçoğumuz orada, ben dahil, kürsüde fikirlerimizi beyan ediyorduk. Genel başkan bunu bazen dikkate alıyordu, bazen almıyordu. Ama Kemal Bey'in bir fikir beyan ettiğini, kürsüde konuştuğunu hatırlamıyorum.
4: Aktif yani bir parti meclis üyesi değildi.
8: Evet, aktif parti meclis üyesi değildi. Dolayısıyla hani kim olduğunu, neyi temsil ettiğini falan tabii kimse pek bilmiyordu doğal olarak, fikir beyan etmeyince. Sonra işte bu dosyalar meselesi çıktı. Melih Gökçe'ye karşı, Dengirmeri Fırat'a karşı vesaire, usulsüzlük, yolsuzluk dosyaları. Onlarla ilgili televizyonlardaki açık oturumlarda bir tanınmaya başlandı. Biraz da aktif bir milletvekili olarak karşımıza çıktı. İşte ondan sonra da genel başkan olarak karşımıza çıktı. Şimdi genel başkan olduğu yıllarda tabii ilk dikkatimizi çeken hem kadrolaşma bazında hem de ideolojik bazda parti sağa çekmesiydi. Özellikle laiklik konusunda herhangi bir hassasiyeti yoktu. Laiklik ihlalleri konusunda duyarsızdı. Sol ekonomik politikalara çok yanaşan birisi değildi. Kadroları da hani böyle CHP'nin temel ilkeleriyle, Altok'la, sosyal demokrasiyle, demokratik solculukla uyumsuz olan birçok kişi vardı. Hepsi öyleydi demiyorum tabii ama yani kadro giderek böyle sağa doğru kaymaya başladı. Söylem, bilem sağa doğru kaymaya başladı. Hatta bir ara hatırlarsınız meclis grubu toplantısında, yani AKP bugün neyse biz de 1920'lerde 30'larda CHP'yi kastediyor. Yani Atatürk döneminde oyduk gibi laflar etti. Yani CHP'nin 20'li 30 yıllarını AKP'nin dikte rejimine benzetti. Yani dolayısıyla bir savrulma içerisindeydi zaten ideolojik açıdan. Şimdi yıllar sonra biliyorsunuz WikiLeaks belgeleri ortaya çıktı. Julian Assange'ın öncülüğünde. O belgelerde biz gördük ki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ile ABD Büyükelçiliği, Ankara'daki Büyükelçilik arasındaki yazışmalar, gizli yazışmalar ortaya çıkınca orada Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasından önce olması önemli. Deniz Bey'in defedilmesi gerektiği, yani Deniz Bey'in CHP'den ayrılması gerektiği genel başkanlıktan değerlendirilmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da olası genel başkan olup olamayacağı gibi değerlendirmeler yapılmış. Yani bizzat Hillary Clinton'ın yazışmaları, yani Dışişleri Bakanı'nın kendisi, bir daire başkanı falan da değil bu. Yani belli ki Amerika CHP'deki duruma çok yakından ilgilenmiş. Deniz Bey bir Mart tezkeresi konusunda biliyorsunuz 60 bin Amerikan askerinin Irak'ın işgali için 60 bin Amerikan askerin Türkiye konuşlanması ile ilgili bir Mart tezkeresinin reddedilmesine çok önemli rol oynadı. Daha sonra yine ABD, CIA, FETÖ, AKP işbirliğiyle gerçekleşen Ergenekon, Balyoz, Kumpas davalarında mağdurların avukatı olduğunu söyledi. Ya Deniz Baykal özetle kara listeye girmiş Amerika'da, ABD yönetimin nezdinde diyelim. Ve onun üzerine Kılıçdaroğlu bir şekilde biraz o medyadaki tanınmışlığı ile bağlantılı olarak belki şey oldu. Yani genel başkan oldu. Tabi bu WikiLeaks belgeleri sonradan ortaya çıktı. Sonra Silk Road diye bir CIA, ABD'ye çok yakın bir düşünce, sözde düşünce kuruluşu var. Onların bir raporunda da yine kumpas, kaset kumpasından önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası genel başkan olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Şimdi bütün bunları yan yana koyuyoruz. Bugün olup bitenlere bakıyoruz. Bu mutlak butlan meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nda

0: falan. Hani o kadar ayrıntıyı anlayabilmek için biraz daha zamana ihtiyaç olabilir. Ama şu andaki davranış şekli, yani Kuvayi kökenleri, yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olan, Kuvayi Milli olan, yani bir kurtuluş, anti-emperyalist kurtuluş savaşı mücadelesi vermiş ve Türkiye Cumhuriyeti kurmuş bir siyasi partinin şu anda emperyalizmin, ABD'nin, AKP'nin istilası altında, işgali altında olduğunu dikkate alacak olursak durum çok vahim yani. Yani muhalefetin, hem muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının, hem de muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanının iktidar tarafından belirlendiği bir dönem yaşıyoruz. Bu 12 Eylül askeri darbe döneminden bir farkı yok. O zaman da ABD Kenan Evren'i desteklemişti. Yani our boys demişlerdi. Bunlar bizim çocuklar demişlerdi, biliyorsunuz. Kenan Evren ve darbeciler için. Ve CHP'yi kapatmışlardı o zaman. Ve sonra CHP kadroları 2-3 partiye bölünmüştü. İşte SODEP, Halkçı Parti, sonra SHP, DSP, sonra SHP, DSP, CHP falan. Ve solun bu bölünmüşlüğünden dolayı 70'lerde, 73 ve 77 seçimlerinde CHP birinci partiydi. Bu birinci parti çıktıktan sonra Amerika düğmeye basıyor ve CHP kadroları bölününce neoliberaller, ikinci cumhuriyetçiler, cumhuriyet düşmanları, kökten dinciler, laiklik karşıtları, şeriatçılar, bunların hepsi bir anda gelişip yaygınlaşıp iktidar oluyorlar. Hem hükümet nezdinde, hem medyada, hem üniversitelerde vesaire. Şimdi dolayısıyla aynı şeyi bir daha yaşıyoruz şu anda. Yani CHP birinci parti oldu. Ne zaman? 2024'te. Birinci parti olduğu için CHP direkt bir, önce Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, arkasından Özgür Özel'in uzaklaştırılmasıyla parti ele geçirilmiş durumda. Yani bazı iddialar varsa siz yine o iddialar üzerinden kişileri yargılarsınız, ama tutuksuz yargılarsınız. Biliyorsunuz tutuksuz yargılama esastır. Masumiyet karinesi diye bir şey vardır. Yani kimse üst mahkemelere dahil hüküm giymedikçe herkes suçsuzdur. Kimse suçlu falan değildir. Ama şimdi Kemal Bey bakıyorsunuz, ahlaki arınma diyor. İnsanları kendisi hakimmiş, git peşinden suçu ilan ediyor. Yani Erdoğan'ın kullandığı dille aynı değil. Ne Osmanlıcı söylemlerden bahsediyor. Anayasanın 32. maddesinin tanıdığı hak var. Gösteri, protesto hakkı, yürüyüş hakkı. Onu şey gibi sunuyor. İşte bunlar
1: kalkışma diyor, gibi, halk ayaklanması gibi.
0: Halk ayaklanması, çırtkanlığı yapıyorlar diyor. Sonra yok FETÖ diyor. Yani FETÖ konusuna açacak olursak, yani Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün Baykal'a yaptığı operasyon sonrasında genel başkan olmuş birisi yani. Ve bir sürü FETÖ'cüyü danışman yapmış, bilmem ne, milletvekili yapmış. Bunların hepsi kayıtlı gerçekler yani. Şimdi dolayısıyla çok korkunç bir durum yani. Ben size şöyle söyleyeyim, tabii yani hani hiç böyle hani hiç şaşırmadım falan değil, belki kısmen tabii ki şaşırıyorsunuz, bu kadar olabileceğine ihtimal vermiyorsunuz, ama yine de tabii daha önceden bizlerin iyi kötü bildiği şeylerdi bunlar.
1: Peki siz birebir temas halinde oldunuz mu Kemal Kılıçdaroğlu'yla?
0: Şimdi şimdi Kemal Bey'le ben 2020 yılında bir genel merkezde bir saatlik bir görüşme yapmıştık yüz yüze. Ve ben orada kendisine şunları ifade etmiştim. Yani bizim ilkelerimizden sapmamız doğru değil. Hem kendi partimizden, tabanımızdan fire veririz, hem de etik olarak da doğru değil. Çünkü partimizin bir programı var, ilkeleri var. Onda kurultay belirliyor. Onun için yani kendi öz kurumsal ilkelerimize uyumlu siyaset yapmamız gerekiyor demiştim kendi düşüncem olarak. Ve ona göre kadroları oluşturmamız gerektiğini söylemiştim. Yani orada mesela yani bunu hani kamuoyu artık konu ilgilendirdiği için kamuoyunun bunu bilmesinde fayda var. Çünkü şu anda sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği bana göre tehlike altında. Onun için herkes kimin ne olduğunu bilmeli bence. Yani orada bana açık açık, yani biz şimdi bir ittifak sürecindeyiz. Onun için bu laiklik ve ekonomi konusundaki politik

0: başkalarımızı askıya almamız lazım gibi laflar etti. Sonra biz dedi size hocam belki ters gelecek ama tarikatlarla cemaatlerle de görüşüyoruz falan gibi laflar sarf etti. Yani orada da zaten ben hani zaten biliyorduk aşağı yukarı yapıp ettiklerinden hangi yolda olduğunu ama hani kendisinden bizzat duymuş birisi olarak şu anda konuşuyorum bunları. Sonra geçen yıl yani 2025 yılıydı Eylül ayında ben CHP'de kısır döngü diye bir yazı yazmıştım. Bütün bu size anlattıklarımı Wikileaks vesaire hani orada da yazmıştım belgeler vesaire. Sonra onunla ilgili de beni aramıştı. Yani yazıyla ilgili olarak. Sonra orada ana konularla ilgili bir şey demedi. O sizin görüşünüzü bir şey diyemem falan dedi. Yani o ABD, emperyalizm, Wikileaks gibi bağlantılarla ilgili olarak. Böyle tali bir iki tane konuya takılmıştı. Onlarla ilgili bir şeyler söyledi. Fakat yani işte bu Demirel'in kontenjanından da onu referanslı milletvekili olmasıyla ilgili bir şey vardı benim yazımda. Yani o yazıya bakarsanız hani daha iyi belki anlarsınız şimdi anlattıklarımı. Bir de ilk seçildiğinde oluşan parti meclisiyle ilgili bir şeyler söyledi. Sonra bu şey konularına hiç girmedi yani. Mutlak mutlan ya da CHP'ye yönelik operasyonlar, Ekrem Bey'in tutuklanması falan. O girmeyince ben sordum yani. Yani Erdoğan diyor ki yani bu işin içinde biz yokuz. Hani bu CHP'lerin iç meselesi, iç tartışması. Ya bu doğru mu değil mi? Hani soru çok net yani. Bu doğru mu değil mi dedim. Ondan sonra bu doğru değil diyemedi yani. Hani normal ne bekleriz? Öyle şey mi olur?
1: Öyle şey mi olur diye bir reaksiyon beklersiniz yani, öyle bir şeyde.
0: Biz bu işin içinde yokuz. Zaten ben olsa bile bir iddia tutuklu yargılama masumiyet karinesini savunurum. Ondan sonra bu konunun bize bir ilgisi yok falan diyeceğine. Yani evet biz bu işin içindeyiz de demedi ama yani aksini de söylemedi. Yani biz bu işin içine kesinlikle yokuz falan demedi. Yine bu bugün söylediği şeyleri söyledi. Ahlaki arınma falan. Yani orada anladım ki ne yazık ki Kemal Bey bu işin ortasında ve içinde yani öyle bir sonuca vardım kendimce. Şimdi yani Kemal Bey şimdi bu mutlaklıkların önüne geldiğinde şunu yapsaydı. Ya şu anda Türkiye'de yargı bağımsızlığı diye bir şey yok. Anayasanın 138. maddesi ihlal ediliyor kronik bir şekilde. Onun için bu kararın bir temeli yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisi gasp edilmiştir burada. Ama bu benim önüme geldi. Dolayısıyla Özgür Bey'le konuşup yani tamam ben şimdi kurultayı hemen toplayacağım. Aday da olmayacağım. Çünkü siz sonuçta birçok kurultayda olağanüstü olan kurultaylarda üst üste seçilmiş meşru bir genel başkansınız. Ben işin hani idari kısmına yürütüp çekileceğim demesi gerekirken bir anda avukatları azletme, hesaplara erişimi engelleme, YSK'daki temsilci geri çekme.
1: Az önce de 9 milletvekili için ihraç, Yüksek Disiplin Kurulu ihraç kararı aldı.
0: Evet, o bugünkü mesele.
1: Bugünkü mesele. Evet evet, biraz şimdi, önce oldu.
0: Şimdi, genel merkezi polise bastırma, bakın bu olmayacak bir şey yani. Evet. Ondan sonra kurultay delegeleri imza toplayan mutlak mutlan kararını bile uygulamıyor. Affedersiniz böldüm ama yani mutlak mutlan diyor ki 2023'teki parti organları geçerlidir. Kurultay dahil. Yani o dönemin delegesi ve o dönemin MYK'sı ve YDK'sı Yüksek Disiplin Kurulu. Onu da dikkate almıyor. Kendi kendine yeni bir MYK ve YDK ilan edip icat ediyor. O dönemin kurultay delegeleri imza topluyor. Kurultay olsun diye. Onu da dikkate almıyor. Yani AKP'nin bu sahte yargısının arkasına sığınarak yok tedbir diyor, bir şeyler diyor falan. Ya bu çok vahim bir olay. Yani bütün bunlar, şimdi kurultayı hemen yapsa hani bütün bu söylediklerimi derim ki yani ya ben abartıyorum ya da belki geçmişte böyleydi ama şimdi ders aldı. Partinin birliğini ve beraberliğini sağlamak için bir şeyler yapıyor. Partinin iyiliği doğrultusunda durumu kurtarmaya çalışıyor. Belki bir öz eleştiri yaptı falan diye düşünürdüm. Ama şimdi bakıyorum ben olup bitenlere. Ya ne yazık ki keşke yanılsam. Yani bütün bu ön eylemlerim ve hani tespitlerim doğrulanıyor yani. Bu da üzücü bir şey yani. Hani bu bizi sevindiren bir şey değil. Keşke yanlışlansak yani. Yanlışlansak mutlu olacağız yani. Hiç olmazsa parti kurtulacak, Türkiye kurtulacak. Ama yani ne yazık ki öyle bir durum söz konusu değil. Yani bu AKP ile birlikte yürütülen bir şey. Tahmin ediyorum zaten daha önce anlaşmış olmaları gerekiyor. Çünkü şimdi söylemlere falan bakıyorsunuz. Birebir aynı neredeyse. Şimdi mesela ihraç sistemi dediğiniz gibi bugün milletvekillerinin yani nasıl bir şey bu? Yani orası sizin babanızın çiftliği mi yani?
1: Tüzükte de bambaşka bir şey yazıyor. Nasıl ihraç edileceği tüzükte de çok net bir şekilde belirtilmiş. Parti meclisinin isteğiyle birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'nda konuşulur diyor. Parti meclisinde öyle bir karar çıkmadı. Zaten parti meclisi de Kılıçdaroğlu'nun hakim olduğu bir alan değil. Son birkaç cümle...
0: Parti meclisi onay olmadan disipline sevk olmaz ki.
1: Olmuyor. Yani tüzükte yok öyle bir şey.
0: Hayır, şu anda Kılıçdaroğlu tüzüğü ve yasayı ihlal ediyor. Yani dolayısıyla hani nasıl Erdoğan padişahlığını ilan etmişse Türkiye'de, Kılıçdaroğlu da CHP'de padişahlığını ilan etmiş halde. Bildiğiniz parti için darbe yapmış durumda şu anda.
1: Evet, duruma en
0: ve
1: net şekilde...
0: Ve bunu uluslararası konjonktürden bağımsız anlamak mümkün değil yani. Dolayısıyla yani bunun... Çünkü kimse böyle bir şey cüret edemez, cesaret edemez. Yani CHP'yi bitirme projesi bu. 12 Eylül askeri darbecilerin yaptığı gibi. Bu da sivil darbeciler, Kılıçdaroğlu üzerinden. CHP'de sivil darbe gerçekleştirmiş durumdalar. Onun için CHP'yi terk etmeden CHP'nin içinde mevzileri koruyarak mücadele vermek lazım. Şimdi onu disiplinle falan onu engellemeye çalışıyorlar. Yani bana sorarsanız hani ahlaki arınma falan diyor. Ahlaklı bir insan bir kere böyle şeyler yapmaz yani. Yani bir kere ahlak dediğim şey erdemden bağımsız değildir. Adalet de çok önemli bir erdemdir biliyorsunuz. Adaletsizliklerle işbirliği yapanlar ahlaklı olamaz. Nokta yani.
1: Peki.
0: Onun için onun ahlaki arınma falan lafları da boş laftan ibaret. Yani kendisi hakim değil, bir şey değil. Hani bağımsız bir yargı olsa, yani bağımsız yargı kararını verir. Siz yargıç değilsiniz, hakim değilsiniz. Yani yargıçlar, hakimler de bağımsız değil. Yani bütün bu iddialar bir kısır döngü içinde havada asılı kalmış durumda ne yazık ki.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, katkılarınız için.
0: Sağ olun, hoşça kalın.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Profesör Doktor Örsan Öymen'le konuştuk. Kılıçdaroğlu'nun ilk parti meclisi üyeliğinden itibaren geldiği aşamaları ve kendi tanıklığını anlattı. En son dedi ki Tayyip Erdoğan gibi CHP'de kendi padişahlığını ilan etti. Bununla bitirdik bugünü. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. Bir son dakika var, onu da söyleyeyim. Trump İran'ı yeniden vuracağız dedi ve orada yine İran'la konuşurken dedi ki Erdoğan güçlü bir insan diye Tayyip Erdoğan'a bir göndermede bulundu. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında iç ve dış politikaya yönelik sert mesajlar verdi. CHP'de 9 ismin ihracı istendi. Piyasaların gözü yarın açıklanacak faiz kararına çevrildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında iç ve dış politikaya yönelik sert mesajlar verdi. İsrail'in Afrika ve Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya yönelik planlar yaptığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının gasp edilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini ve bu hamlelere verilecek karşılığında çok sert olacağını söyledi.
2: Bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.
1: Erdoğan grup toplantısında CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulundu. 7 Haziran'da 6 beldede yapılan ara seçimlerde Cumhur İttifakı'nın çok anlamlı bir zafere imza attığını söyleyen Erdoğan, daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların 3 gündür sesi soluğu çıkmaz oldu dedi.
2: Otobüslerle o şehirden bu şehre sürükledikleri vatandaşlarımız üzerinden güya ahkam kesiyor. Kendilerini dev aynasında görüyorlardı. Ama sandık sonuçlarının gelmesiyle hepsi birden ortalıktan kayboldular. Daha düne kadar avazı çıktığınca bağıranların 3 gündür sesi soluğu çıkmaz oldu. Ne konuşan var, ne seçimler hakkında yorum yapan var, ne de galeyana getirdikleri vatandaşlarımızdan çıkıp özür dileyen var.
1: CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında kurultay ve ihraç gündemiyle toplandı. Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca, Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut olmak üzere 9 isim tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Özgür Özer'le ilgili değerlendirmenin ise daha sonra yapılacağını söyledi.
3: Ekonomi.
1: Gözü yarın açıklanacak faiz kararına çevrildi. Fatih Karahan başkanlığındaki para politikası kurulu yılın 4. faiz kararını yarın saat 14'te kamuoyuna duyuracak. Banka Nisan ayında gerçekleştirilen son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37 düzeyinde sabit tutma kararı almıştı. Borsa günü yükselişle tamamladı. BIST endeksi %0,02 değer kazanarak 13.744 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 13 kuruş, euro 53 lira 32 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.193, tam altın 40.628, ata altın ise 41.687 liradan işlem gördü.
3: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda büyük heyecan yarın başlıyor. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuva 19 Temmuz Pazar günü New Jersey stadındaki final müsabakasıyla tamamlanacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı dev organizasyon yarın Türkiye saatiyle 22'de Meksika-Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak. Dünya Kupası'nın ikinci gününde ise iki karşılaşma oynanacak. 12 Haziran Cuma günü oynanacak maçlarda A grubunda Güney Kore ile Çekya, Türkiye saatiyle sabah 5'te, B grubunda Kanada ile Bosna Hersek, Türkiye saatiyle 22'de karşı karşıya gelecek. Millilerimiz Seyf maçına 14 Haziran Pazar günü Avustralya karşısında çıkacak. Türkiye saatiyle 7'de Vancouver'da oynanacak karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %78'lerde seyrediyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy oldukça yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçük Yalı, Uzunçayır, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir ve Kavacık'ta yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
4: 10 Haziran çarşamba. Saatler 19.08'i gösteriyor. Sizlerle birlikteyiz Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbinde. Gündem yoğun, gündem hareketli ve bakıldığında özellikle iç siyaset, dış siyaset, güvenlik meseleleri, NATO, Amerika'nın yeniden İran'a saldırması, İsrail'in hareketliliği, İsrail'in ama bir taraftan da köşeye sıkışması, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler, birçok konuda Birleşmiş Milletler'de bazı gelişmeler var. Birçok konuda bir hareketlilik söz konusu. Neler konuşacağız? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki durumu konuşacağız. Sıcak gelişmeler var biliyorsunuz. Merkez Yönetim Kurulu toplandı ve 9 isme ihraç talepli disipline sevk yaptılar. Şimdi o tartışılıyor. Yarın da parti meclisi toplanacak ve işte kurultay başta olmak üzere belki bu ihraçlar da gündeme gelir mi bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şöyle bir argüman var diyeyim daha doğrusu. Parti içinde Özgür Özel ve destekçileri tarafından şu söyleniyor. Milletvekillerini MYK'ya MYK disipline sevk edemez şeklinde bir söylemleri var. Onunla ilgili farklı yani tüzük maddelerini örnek gösteriyorlar ama farklı tüzükte yer alan durumlar var. Onları konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu biraz konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu dün biliyorsunuz grup toplantısını genel merkezde yaptı. Çünkü CHP grup toplantı yani grup yönetiminde de bir mücadele yürüyor ve affedersiniz bu mücadelede dün herkesin endişe ettiği şey çok şükür gerçekleşmedi. Karşı karşıya gelen iki taraf olmadı. Bir taraf mecliste grup toplantısı yaptı, bir taraf genel merkezde grup toplantısı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu da genel merkezde grup toplantısı yapan isim oldu. Konuşması ilginçti. Daha öncesinde, daha doğrusu mahkeme kararından itibaren yaptığı konuşmalar çok ilginç Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Onu biraz değerlendireceğiz. Şöyle ki bir tüyo vereyim. Sayın Kılıçdaroğlu 13 yıllık yani 2010-2013 dönemini diyeyim. Çünkü 2026'da tekrar devraldı genel başkanlık koltuğunu. 13 yıllık döneminde daha liberal bir görüntü vermişti. Daha liberalizmi öne çıkartan, Batı ile ilişkileri öne çıkartan bir görüntü vermişti, söylem geliştirmişti. Yalnız son 3 yılda anladığım kadarıyla fikri anlamda ciddi bir çalışma yapmış ve daha CHP'nin kuruluş kodlarıyla bağlantılı söylemleri öne çıkartmaya başladı. Yani deyim yerindeyse altı okun devletçilik ve milliyetçilik oklarını da anladığım kadarıyla satır aralarından okumalarımız öne çıkartmaya başlayacak gibi gözüküyor. Biraz bunun değerlendirmesini yapacağız. Bunun en önemli verilerinden biri şu. Özgür Özel biliyorsunuz emperyalist sistemin en önemli yayın organı, önemli yayın organları vardır. Çok sayıda yayın organı var ama yani bazıları çok öne çıkmıştır. Bir tanesi Newsweek mesela. Newsweek emperyalizmin politikalarını savunur, Siyonizmin politikalarını savunur. O yönde, o çizgide yayın politikası izler. Sayın Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Newsweek'e bir yazı yazmıştı. Biz de programımızda konuşmuştuk. Demiştik ki orada Karadeniz'in NATO adına bekçiliğini yapmayız biz demiştik. Biz de eleştirmiştik Sayın Özgür Özel'in yazısında. Öyle vurgular vardı. Tam aynı dönemde Sayın Kılıçdaroğlu anti-emperyalist siyaseti savunan Vatan Partisi'ne yakın Sayın Doğu Perinçek'in liderliğindeki Vatan Partisi'ne yakın bir yayın organı Teori Dergisi'nde bir yazı yazdı. Ve yazı baştan sona anti-emperyalist bir vurgularla doluydu. Yani bu dönüşümü biraz konuşacağız. Neler oluyor onları biraz anlamaya çalışacağız. Amerika İran'a saldırdı. İran bizim apaçe helikopterimizi düşürdü dediler ve Amerika İran'a saldırdı. Bu saldırının yani tekrardan biz zaten en başından itibaren bunu söylüyoruz. Devamlı dinleyicilerimiz zaten takip edenler bilir. Biz bu işin böyle çok müzakereler neticesinde barışla sonuçlanacağını düşünenlerden değiliz. Yani barış derken de zaten barış konusunda ben şeyimdir. Yani barış lafı birileri hep sürekli barış olsun diyor. Evet biz de barış olsun diyoruz ama nasıl bir barış? Yani benim tanımım hep şudur. Sevr tipi bir barış mı? Lozan tipi bir barış mı? Yani ikisi de barış anlaşması sonuçta. Sevr anlaşması da bir barış anlaşmasıydı. Ama teslimiyeti içeren. Lozan ise tam tersine böyle dik duruşu, o anti-emperyalist bağımsızlıkçı duruşu simgeleyen bir barış anlaşmasıydı. Tabii ki o dönemin şartlarına göre bazı maddeleri hep tartışıldı, halen de tartışılır. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum, o dönemin şartlarına göre tabii ki. Bunu sonra konuşuruz zaten, başka programlarda da konuşuruz. İşte önümüzdeki ay Lozan'ın yıl dönümü. Belki özel bir şekilde Lozan'ı da konuşuruz ama yani söylemek istediğim herhalde anlaşılmıştır. İran'a dayatılan aslında sevr tipi bir barış. Ama İran diyor ki kardeşim ben kabul etmiyorum. Ben diyor İran bağımsızlığımın, egemenliğimin tavizini vermeyeceğim. Bağımsız politika üreteceğim. Askeri, siyasi anlamda bağımsız politika üreteceğim. Buna Hürmüz'ü de ekleyerek ekonomik boyutu da ekliyor. Bağımsız politika üretmeye devam edeceğim. Siz de bunu kabul ederseniz eyvallah diyor. Şimdi bunun mücadelesini hep vurguladık ve dedik ki burada müzakerelerden bir soru çıkmaz. Çünkü Amerika'daki İsrail etkisini de hep konuşuyoruz. O yüzden bu savaş devam edecek. Sadece yani şimdi şöyle sürekli hareket halinde bir savaş bekleniyor anladığım kadarıyla. Yani hiç durmayacak, şiddetlenecek, o kullanılacak, o silah falan filan değil. Savaşlar sürekli değişkenlikler de gösteriyor. Dönem dönem dinleniliyor deyim yerindeyse. Yeniden tahkimatlar yapılıyor. Bu yüzden bu mücadelenin devam edeceğini söylemiştik. Bu yönde öngörülerimiz doğru çıktı. Bunu da ilerleyen dakikalarda işte programımızın ikinci diliminde benzer düşüncelere sahip olduğumuz, hep bunları da aktardığımız siyaset bilimci yazar arkadaşımız değerli Adem Kılıç'la da konuşacağız bunu. Başka gündem maddemiz de var. Nedir? İşte NATO'da biliyorsunuz Temmuz ayında Ankara'da liderler zirvesi toplanacak. Ama öncesinde önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. 11 Avrupa ülkesi bir ortak savunma grubu oluşturdu. Yani işte doğrudan Amerika hedef alınmıyor söylemlerde ama bakıldığı zaman Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri olmadan, onun güvenlik şemsiyesi olmadan bir güç mü oluşturuyor? Hatırlarsanız eski Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın hazırladığı bir rapora atıf yapmıştık. Demiştik ki 3 seçenekten bahsediliyor. Bu seçenekler arasında Avrupa ülkelerinin, başak güçleri tabii ki tepeye koyarak, Avrupa ülkelerinin kendi güvenlik şemsiyesini oluşturması da vardı. Şimdi buna bir bakacağız. Bu 11 Avrupa ülkesinden oluşan ortak savunma grubu nedir? NATO çatırdıyor mu? Ona bakacağız. Almanya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilemedi. Seçim yapıldı. Hani biliyorsunuz 5 daimi üye var. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin. Bu daim üyelerin yanında aynı zamanda 2 yıllığına geçici bir şekilde seçimle Güvenlik Konseyi koltuğuna oturan ülkeler var. Türkiye'de bir dönem Güvenlik Konseyi'nde yer almıştı. Şimdi bunun seçimleri yapılır dönem dönem. Almanya kaybetti. Almanya Güvenlik Konseyi'nin geçici de olsa Güvenlik Konseyi'nin üyeliğine seçilemedi. Peki Almanya kaybederken hani biz vardır ya Almanya kaybettiği için biz kaybettik falan filan. Türkiye kazananlar arasında yer aldı ama doğrudan değil, dolaylı. Neden? Onu da konuşacağız. Onu da biraz değerlendireceğiz. Yine Birleşmiş Milletler'de hazır konuşmuşken, konu açılmışken skandal oyları konuşacağız. Ama başlangıcı biraz siyasete ayırayım isterseniz. Yani detayını vereyim diyecektim. Ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Arjantin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda öyle bir oylamada hayır oyu kullandı ki bu üç, yani zaten Amerika ile İsrail'i biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ne olduğunu biliyoruz. Ama bu üçü, yanlarına da İsrail'in artık tamamen kuklası olmuş bir başkana sahip Arjantin'de alarak, ki Arjantin halkı onurlu bir halktır. Arjantin onurlu bir ülkedir. Ama başındaki kişi Siyonizmin resmen tetikçiliğine, o Amerika kıtasında tetikçiliğine soyulmuş biri. O üçü, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Arjantin korkunç bir şeyde hayır oyu kullandılar. Ona bakacağız. Onların hayır oyu kullanması etkilemedi tabii ki. Ama o tarihi karar verildi ama bu üçünün hayır oyunun detaylarına da bakacağız diyelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüş yapalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 9 isim biliyorsunuz en son gelişme olarak aktarıyoruz. Disipline sevk edildi. Bu 9 ismi hemen söyleyelim. 9 isim kim? Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Gökhan Günaydın, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Ensar Aytekin. Bunlar bu arada Özgür Özer'in olmaması herkes tarafından tabii soru işareti. Bu açıklamayı kim yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda CHP'nin sözcüsü olan Müslüm Sarı düzenlediği basın toplantısında yaptı. Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı kararları aktardı basın mensuplarına, meslektaşlarımıza. Ve Müslüm Sarı dedi ki, saydığım isimler üzerinden parti tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde yürütülen değerlendirmeler sonucunda söz konusu isimlerin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini ifade etti. Kararın Cumhuriyet Halk Partisi MYK'nın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında alındığını belirtti. Disiplin sürecinin ilgili kurul tarafından yürütüleceğini, yani CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yürütüleceğini ve nihai kararın kurul değerlendirmesi sonrasında verileceğini vurguladı. Özgür Özel'in olmaması da sorumlu. Affedersiniz, biraz bu sıralar öksürük tuttu yine. Özgür Özel'in olmaması da soruldu. Değerlendirmeler yapıldığını vurguladı. Daha detaylı değerlendirme yapıldığını Özgür Özel'le ilgili. Müslüm Sarı'da söyledi, kulağımıza gelenler. Şimdi Turan Taşkın Özel'i görünce aklıma şey geldi. Turan Taşkın Özel, ben bir paylaşım yapmıştım zamanında. Sayın Turan Taşkın Özer'de paylaşım bu şuydu, onu da söyleyeyim bu arada. Hatırlarsanız para kuleleri görüntüsü olarak bilinen, adlandırılan görüntülerin, ben şey yazmıştım, Turan Taşkın Özer'in ofisinde çekildiği söyleniyor diye yazmıştım. Turan Taşkın Özer bana dava açmıştı ama soruşturmaya gerek yok karar almıştı. Yani gazeteci olarak ben o görüntülerin burada çekildiğini söylemiştim. Yani yorum falan da yapmamıştım. Yani o gün yanlış hatırlamıyorsam yani yorumlu bir paylaşım değildi. Turan Taşkın Özer'in ofisinde. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isimdir Turan Taşkın Özer. Yanlış bilmiyorsam avukatlarından biridir. Yanlış hatırlamıyorsam. Bana dava açmıştı. Gidip ifade falan vermiştim. Öyle anlatmıyoruz biz tabii. Yani ifadeleri böyle denk gelirse anlatıyoruz. Aklıma o geldi. Tabii ki hukuk çerçevesinde hareket edilmesini, herkes için hareket edilmesini biz de temenni ederiz. Yani biz de isteriz. Şimdi Turan Taşkın Özer üzerinden, diğerleri de üzerinden tartışma şuna evrildi. Şimdi bu isimler diyor ki ve Özgür Özel'i destekleyen isimler diyor ki parti milletvekilleri, bu isimler aynı zamanda milletvekili, parti tüzüğü gereği deniyor ki işte sadece parti meclisi tarafından disipline sevk edilebilir. Bununla ilgili paylaşımlar falan, işte CHP parti tüzüğü falan da aktarıldı. Evet, CHP parti tüzüğünde böyle bir şey var. Ama Cumhuriyet Halk Partisi parti tüzüğünde şöyle bir şey daha var. 63. maddenin 5. fıkrasında şöyle bir bölüm var. İvedi durumlarda Merkez Yönetim Kurulu il yönetim kurullarının tedbirli olarak görevden uzaklaştırma yetkilerini de kullanarak bir üyeyi yetkili il disiplin kuruluna veya doğrudan yüksek disiplin kuruluna sevk edilebilir. 6 Eylül 2024 tarihli 20. olağanüstü kurultayda değiştirilen fıkra. Ek olarak bu daha önemli, bu daha temel. CHP tüzüğünün 68. maddesi. Kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçlarını düzenliyor bu madde. Üyelerin partiden kesin olarak atılmasını gerektiren disiplin suçları bu madde kapsamında net bir şekilde belirleniyor. Bu maddeye göre partiden kesin çıkarma cezası gerektiren temel ihlaller şöyle sıralanıyor. İşte parti program ve kurallarına aykırılık, bunun içinde işte partinin programına, tüzük kurallarına, kurultay kararlarına, yetkili organların yönergelerine ve parti grup kararlarına aykırı davranmak, üyelikle bağdaşmayan tutumlar deniyor. Parti içinde aldıkları görev ve sorumluluklarla ilgili ile üyelik sıfatıyla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak, tüzüğün bu ve diğer maddelerinin güncel tam metni falan filan Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğü bağlantısından okuyabiliyoruz. Ben de bunu oradan direkt aldım. CHP tüzüğünün 68. maddesi ve dediğim gibi 63'e 5'te de ivedi durumlarda, yani acil durumlarda Merkez Yönetim Kurulu da böyle bir karar alabilir vurgusu var. Bu nedenle şimdi CHP'deki tartışma bu çerçevede ilerleyecek gibi gözüküyor. Şimdi yarın parti meclisinde de muhtemelen gündeme gelecek bu mesele. Şimdi parti meclisinde de dengeler biraz farklı. Şimdi parti meclisi ta işte 2023'teki kurultayda değil de daha öncesindeki oluşturulan, yani yapılan kurultayda ki bir anlamda parti meclisi üyeleri 2023'teki kurultayın bütün sonuçları geçersiz sayıldığı için artık, yani yok sayıldığı için daha önceki kurultayda oluşan parti meclisi üyelerinden kimisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu, kimisi Özgür Özel veya arkadaşları işte Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor şu an. Ve böyle bir denge var. Yani Özgür Özelcilerin sayısının bir ara fazla olduğu söylendi ama dengeler de değişiyor. Yani siyaset bu sonuçta. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi bir şekilde kemik bir kitle var. Ve bu kemik kitle eğer işler tersi, yani ne diyelim, kopuşa gelirse, yönelirse Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmayı, işte yeni, eğer kurulacaksa yeni bir partiyle devam etmeyi temel olarak alıp ayrılıp o grupla hareket etmeyi tercih edecekler de olacaktır. Bunlar arasında işte belediye başkanları, yani yöneticiler, milletvekillerinin yanı sıra diyorum, belediye başkanları olacaktır, il ve ilçe başkanları olabilir falan filan. Ama aynı zamanda bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik eleştiri getirip ama yarın öbür gün kopuş sürecinde partide kalmayı tercih edecek isimler de olabilir. Ben açık söyleyeyim, siyaset bu dediğim gibi. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede, şimdi ben şöyle bir şeye bakıyorum. Tabii ki daha ideolojik yaklaşan partileri de ekleriz bunlara. Yani irli ufaklı demeyeyim. Yani sonuçta her partinin fikirleri Türkiye Cumhuriyeti'ne hedef almadığı sürece kıymetlidir. Her düşünce kıymetlidir. Katkı yapar. O yüzden irli ufaklı demeyeyim ama 3 tane temel sac ayak görebiliyoruz burada. Diğerlerini de şey yapabiliriz ama güçlü olarak CHP işte bu 3 temel sac ayaktan bir tanesi. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, biri Milliyetçi Hareket Partisi, biri de her dönem farklı isimlerle hayatımızda olan merkez sağ siyaseti temsil eden partileri ekleyebiliriz. İşte bir dönem Adalet Partisi, Demokrat Parti, daha doğrusu Demokrat Parti ve Adalet Partisi diyeyim sıralama. Sonra 80 sonrasında karşımıza ANAP olarak çıktı, DHP olarak çıktı. Aynı dönemde de siyaset ürettiler bunlar ama merkez sağ temsil ediyordu. Sonra kuruluşuyla beraber AK Parti'yi kuran kadroda son dönemlerde belki biraz şöyle eleştiriler oluyor. Merkezden uzaklaştılar. Ama yani AK Parti'de merkez sağ siyasetin bugün önemli temsilcisi olarak karşımızda. Tabii ki milli görüş siyaseti var. Farklı farklı işte sol sosyalist siyasetler var. Ulusalcı siyasetler var. Onları da sayarım ama bu üç temel dinamik şuradan gel, yani bundan dolayı açtım. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi temellerden biri. Şimdi yeni kurulacak, diyelim ki yeni bir parti kurulacak. Yeni kurulacak partiye il başkanı olarak gittiniz. İlçe başkanı olarak gittiniz. belediye başkanı olarak gittiniz diyelim. Yönetici olarak gittiniz. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kökleşmiş kurumsal yapısının şemsiyesinin altından çıkacaksınız. İkincisi şimdi bugün ya Ergenekon Balyoz dönemi gibi değil, onu da söyleyeyim. Yani o dönem açık söyleyeyim, kumpaslarda hedef alınmak, ki ben de böyle düşünüyorum, onur nişanıydı. Kumpaslarda hedef alınan isimler madalya takıyordu. Yani şimdi ama iddialar o dönemdeki gibi değil. İddialar yolsuzluk, iddialar rüşvet, iddialar irtikap, iddialar bu çerçevede örgüt kurmak, rant peşinde koşmak. Ve farklı farklı ne diyelim, başka başka şeyler de var. Yani meselenin ahlaki boyutuna kadar uzanan bir çerçeve var. Şimdi bu, diyelim ki Sayın Özgür Özel ve ekibi ayrı bir parti kurdu. Bunlarla beraber hareket edenler projektörlerin üzerinde olduğu bu yapıya gidecekler. Bu partiye gidecekler. İsterler mi bilmiyorum ama benim kulağıma gelen şu, yani siyaseti de hasbelkader mutlaka yıllardır takip eden dinleyicilerimiz de vardır ama onların da tabii ki analizi kıymetlidir. Kendileri bilgileri çerçevesinde kendi analizlerini yapıyorlardır ama benim gördüğüm %100 olmamakla beraber bugün Özgür Özel'le hareket eden bazı isimlerin, bu dediğim gibi belediye, yani yetkili pozisyonundan çıkıp belki yetkililer içinde bile vardır da neler duyuyoruz bilseniz ama ağırlıklı il başkanı, işte ilçe başkanı, belediye başkanı falan filan, bunların bazılarının CHP'de kalacağını düşünüyorum. Yani CHP'nin o güçlü temelli olan CHP'nin çatısını bırakmayacağını düşünenlerden, yani projektörlerin kendi üzerine dönmesini istemeyeceğini düşünenlerden kulağımıza da geliyor. Yani ne geliyor? Diyorlar ki işte bu hafta başından itibaren özellikle CHP genel merkezinin geçen haftaki sessizlikten çıktığı, bazı ilçe başkanlarının, il başkanlarının, bazı CHP'li bilinen ve Özgür Özel'e destek verdiği bilinen isimlerin CHP genel merkezi koridorlarında gezmeye başladığı konuşuluyor. Tabii ki ne dedikleri de önemli, yani içeride neler konuştukları da önemli ama kulağımıza gelenler bunlar. Yani dediğim gibi siyasetin böyle bir şeyi de var. Şimdi kimse kendi üzerine o projektörlerin dönmesini istemez. Hele de suçlamalar çok böyle iddialar, suçlamalar çok böyle ahlaki, siyasi anlamda olsun, farklı farklı anlamlarda olsun ahlaki boyutu da zedelediği bir dönemde. Dediğimiz gibi kimseyi yargılamıyoruz, iddialar diyoruz. Kimseyi yargılama hakkımız yok, biz mahkeme değiliz. Ama böyle bir durumda birçok ismin CHP'nin kurumsal çatısı altında kalmayı tercih edeceğini düşünenlerdenim. Diyelim, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra bir İran'a gidelim. Sonra zaten hazır dış politikayı konuşmaya başlamışız. Sonraki dilimlerde tekrar CHP'ye dönüp Sayın Kılıçdaroğlu'ndaki bu ilginç sinyalleri de konuşacağız. Diğer başlıkları da konuşacağız ama şimdi kısa bir ara verelim.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
2: Valla şimdi aradan sonra beraberiz. Şimdi değerli Adnan Deniz valla çok güzel bir karşı bir şekilde düşüncesini mesajda iletmiş. Hakikaten güzeldi. Bu arada espri yapmıyorum, kinaye yapmıyorum. Benim sevdiğim zaten bu. Kendi düşüncelerini söylemiş. Değerlendirmeleri, bilgilerini de mutlaka paylaşmış. Kendi bilgisi de vardır. Saygı duyuyorum. Sağ olsun. Hakikaten demiş ki yani şahsi yorum olarak değerlendirmiş benim değerlendirmelerimi. Ben ikiye bölünürlüğe katılmıyorum diyor. Yani bir taraf %5 diğer taraf %95 ise buna ikiye bölünür demek biraz adaletsizlik olur. Bunu da dipnot olarak söylemek isterim diyor. Parti tabanlı il ve ilçe başkanlıklarına en az sizin kadar belki de sizden çok daha yakın takip edenler de vardır diyor. Katılıyorum tabii ki yani bizim kulağımıza gelenler. Yani şimdi o buna da itiraz ediyor ama kulağımıza gelenler dediğimiz bizim gazetecilerin kullandığı bir ifadedir. Yani görüşürüz, kaynaklarımızla görüşürüz. Her alanda kaynağımız var. Ama tabii ki bazı bilgiler şimdi mesela dediğim gibi az önce şeyi anlatırken hani dedim ya Türk'te iki tarafta farklı şeyi söylüyor. Mesela bir taraf diyor ki o oradan örnek vereyim yani onun üzerinden gideyim yani farklı farklı düşünceler var. Bir taraf diyor ki Tüzük'te işte milletvekillerini disipline sadece parti meclisi sevk edebilir. Ama ben Tüzük başka yani diğer taraf diyeyim. Yani bu hoşuma da gitmiyor. Üzülüyorum. Üzücü. Açık söyleyeyim. Bir siyasi partideki bu durum ama diğer tarafta diyor ki Tüzük'te işte maddesini de söyledim ben size. İşte ivedilik durumunda işte madde 63'e 5 Tüzük'te ivedi durumlarda MYK'a da sevk yapabilir şeklinde bir madde var. Doğrusu nedir? Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki insanlar çok daha iyi bilir ama siyasette böyle bir şey var. Yani herkes bir şeyi bulur, aktarır kendine göre. İşte atıyorum 50 bir kişi gelmiştir. Biri der ki iyi yorumlar der ki bak yavaş yavaş gelmeye başladılar, gelmeye başlamışlar diye bakar. Bir grup der ki ya 50 kişiden bir şey mi olur? O yüzden sağ olsun değerli Adnan Deniz'in yaptığı katkıyı aktarayım istedim. Çünkü dediğim gibi kıymetli. Ona da selam, sevgi, saygı gönderelim. Şimdi İran meselesine geçelim. İran meselesinde hani girizgahta söyledim ya dedik ki ya birileri işte bu iş müzakerede çözümlenir falan filan derken karşı çıkanlar vardı. Biri bendim. Biri de değerli Adem Kılıç'tı. Adem bizim yayınlarımızda da açıkladı. Dedi ki siyaset bilimci yazar arkadaşımız. Dedi ki yok kardeşim dedi. Yani bu iş mücadele devam edecek. Amerika ile İsrail'in pozisyonu şu, İran'ın pozisyonu bu. Değerli Adem Kılıç hattımızda. Adem hoş geldin yayınımıza.
3: Teşekkürler dedim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ederim. Bütün analizlerin doğru çıktı. Çıkmaya da devam ediyor. Şimdi önce bir İsrail ile İran bir gerildi. Karşılıklı taarruzlar. Sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı gerçekleşti. İşte gerekçe şey olarak başladı. Bizim Apache helikopterimizi düşürdüler falan filan diye başladı ama şimdi karşılıklı yine hamleler var. Trump'ın da açıklaması var. Bu akşam saldıracaklarını söylüyor. Nasıl okumak gerekiyor Adem? Gelişmeleri sen çünkü dakika dakika takip eden bir analistsin aynı zamanda. Nasıl okumamız gerekiyor bu süreci?
3: Şimdi Cihun Bey öncelikle şunu söylemek lazım. Neden bu noktaya hızlı varıldı? Yani dünya Dünya Kupası sonrası da varılabilmesiyle ilgili Trump'ın mücadelesi vardı. Hatta İran 2 gün önce İsrail'e saldırılar düzenlediğinde kısıtlı bir misilleme saldırısı düzenlendiğinde Trump'ın yaptığı ilk açıklama şu oldu. Dedi ki atacağınız kadar füze attınız. Artık geri dönün ve masada tekrar konuşalım dedi. Normalde bu Trump'ın Biz Trump'ı ilk döneminden bu yana net bir şekilde diğer ülkelerin tamamına üst perdeden konuşan ve güçlünün haklı olduğu bir siyaset anlayışı yürüten hem iç politikada hem dış politikada bir anlayış hareket ettiğini görürken Trump orada bir geri adım attı. Çünkü bir önceki yayınımızda sizin de değerlendirdiğiniz gibi biraz daha ertelemek istiyordu. En azından Dünya Kupası ve NATO zirvesinin sonrasını ertelemek istiyordu. Fakat gelinen noktada özellikle Apache helikopterinin vurulması dengeleri değiştirdi. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta şu. Apache helikopterinin vurulması neden bu kadar önemli? Şimdi Apache helikopterinin bulunduğu nokta Hürmüz Boğazı'nın üzeri. Şimdi baştan beri ortaya koyduğum tez de benim. Hürmüz'de bir çatışma, bir savaş olmadan bu savaşın, çatışmanın konuşlanmayacağı şeklindeydi. O yüzden de bunu net bir şekilde söyleyeyim. Apache helikopterinin Hürmüz Boğazı'nın üzerinde vurulmuş olması asıl meseledir. Burada çünkü eğer Apache helikopteri İran'ın herhangi bir noktası, herhangi bir noktasının üzerinde vurulmuş olsaydı, İran baştan bu yana bir alan inkarı stratejisiyle, askeri tabirle söyleyeyim, alan inkarı stratejisiyle hareket ediyordu. Yani diyordu ki sen benim, ben hava gücü olarak sana yetişemem, mümkün olduğu kadar önemli yerlerimi korumaya çalışacağım, alan inkarı yapıyorum, buna karşı asimetrik olarak bir savaş stratejisi yürütüyorum. Senin bana saldırdığın şekilde ben de benim çevremdeki senin unsurlarına saldırıyorum. Ne yapıyorum? Sen benim radarlarımı vurursan ben de senin bölgedeki ABD üstlerindeki radar sistemlerini vuruyorum. Sen benim enerji tesislerimi vurursan ben bölgedeki senin müttefiklerinin ve İsrail'in enerji tesislerini vuruyorum. Sen benim hava unsurlarımı vurmaya devam edersen ben de aynı şekilde karşılık veriyorum. Yani bu tam olarak bir alan inkarıyla sen beni vur ama ben de karşılık vereceğim şeklindeydi. Fakat İran Hürmüz'de alan inkarı yapamaz. Mesele buradan çıktı. Çünkü Hürmüz teslim edildiği anda İran için mesele uranyum değil artık. Mesele artık nükleer değil. Mesele İran'ın bölgedeki etki alanını genişletmesi, yani vekil güçler vesaire değil. Mesele artık tamamen Hürmüz'e kilitlenmiş durumda ki bu cezi bugün ispatlandığını ortaya koymak için bu özeti yaptım.
2: Aynen. Yani Amerikalıların hedef aldığı noktalar da hep Hürmüz çevresindeki savunma sistemleri, tesisler falan filandı.
3: Evet, zaten öyle olmak zorunda. Dediğim gibi İran'ın stratejisinin değişmesi, yani alan inkarı yapamayacağı Hürmüz, orayı teslim etmemek için, orayı teslim ettiği anda bu savaşı kaybetmiş olarak tarihe geçeceğini biliyor. Bu yüzden Hürmüz'de konusu mesele olunca hem Amerika Birleşik Devletleri tekrar harekete geçti, Trump daha yüksek bir dille konuşmaya başladı, hem de İsrail'in vermiş olduğu ne yazık ki yine tabir yerindeyse dağıt, tabir yerindeyse tekrar tetiklemesi olayı Trump'ı çaresiz bırakmış durumda. O yüzden bu şekilde bir süreç izliyoruz. Süreç bence az önce sizin de söylediğiniz, dikkat ettiğiniz gibi Ceyhun Bey, yani Hürmüz kenarına yoğunlaşacak. Burada ben 4 ve 5 farklı bölge üzerine çalıştım. Bunlardan özellikle zaten Keşm Adası'nı biliyoruz. Keşm Adası yani çok stratejik bir konumda ve şu anlamda önemli. Hem İran devrim muhafızlarının üstlerinin ciddi anlamda bulunduğu bir nokta, hem de petrol tesislerinin dışarıya çıkması, yani bölgeden dışarıya çıkarılması için bir tesis gibi, bir liman gibi kullanılıyor. Bu anlamda önemli. Fakat buraya saldırıları bile bir anlamda absorbe etmişti İran. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ne yapıyor? Diyor ki ben Hürmüz'ü almak istiyorsam, ki baştan beri bunu yapmak niyetindeydi. Fakat başaramamıştı.

0: düşündüğümüzde, eğer buradaki krizi aşmak istiyorsa Trump ve yönetimi, baştan beri Hürmüz krizini bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Yani kilit üzerine kilit stratejisinden sonra ikinci hamle olarak artık askeri olarak mutlaka buraya vurması gerekiyor. Bugüne kadar neden vurmadı? Sorusunu ben kendime soruyorum. Ceyhun Bey, özür dilerim, sizden rol çaldım. Ben kendime soruyorum. Bugüne kadar neden vurmadı? Çünkü çok ciddi bir şekilde orada bir koalisyon kurmaya çalıştı. Hatırlayalım. Evet. Hangi koalisyon kurmaya çalıştı? Önce Kürt ülkelerinden yardım istedi. Burada burayı hep beraber açalım diye. Daha sonra NATO üyesi Avrupa ülkelerinden yardım istedi. Mert çıktı, dedi ki bu bizim savaşımız değil. İngiltere dedi ki bu bizim savaşımız değil. Sonra bir ileri aşamaya taşıdı. Dedi ki Japonya, Güney Kore, siz gelin. Son olarak da dedi ki hatta Çin, en çok buradan sen ürün alıyorsun, sen petrol alıyorsun, sen de gel dedi. Hiç kimse Trump'la beraber Hürmüz'deki bir koalisyona girmedi. Giremediği için de Trump bir anlamda geri adım atmak zorunda kaldı. Bunu da kendi süslü ifadeleriyle, zaten donanmalarını bitirdik, zaten radar sistemlerini yok ettik, zaten bölgede artık İran ordusu diye bir şey kalmadı gibi cümlelerle bir zafer anlatısına dönüştürmeye çalıştı. Ama arka planda bu mağlubiyeti yaşıyordu. Gelinen noktada bu 35-40 günlük 40 gün savaşından sonra 100. güne geldik. Yani 40-45 günlük müzakere süreci boyunca da orada bir koalisyon kurma hedefiyle hareket etmeye çalıştı. Kim ikna edebildi? Sadece Birleşik Arap Emirlikleri ikna edebildi. Birleşik Arap Emirlikleri net bir şekilde diğer Körfez ülkelerine ayrılan, zaten Abraham anlaşmalarını da imzalamış bir ülke olarak ayrılan bir strateji izlemeye başladı. Kendi petrolünü kendi çıkarabilmek için, başka bir liman üzerinden hareket etmek için yeni bir adım attı. OPEC'ten çıktı. Bunun gibi adımlar attı. İkinci ülke olarak da Fransa'yı bir oranda yanına alabildi. Fransa bölgeye bir uçak gemisi gönderdi. Hala bölgede olduğunu biliyoruz bu uçak gemisinin. Bu iki ülkeyle birlikte hareket etmek için bir strateji, bir yol haritası oluşturmaya çalışıyor. Diğerleri de eğer orada bir başarı elde ederse, ki az önce saydığım bölgeler, özellikle Bender Abbas bölgesi çok önemli, oraya ciddi hava saldırıları yaparak donanma gemilerini bir nebze olsun içeriye sokabilirse, bakın ben açmaya başladım, siz de gelin bu işi bitirelim noktasına getirecektir.
1: Yani bir anlamda burada Hürmüz'de kilitlenecek bir şey var, bir mücadele var.
0: Evet, baştan beri.
1: Ben onu çıkartıyorum.
0: Evet.
1: Peki şimdi burada İsrail'in içinde dengeler var. Trump şimdi dediğin gibi ilk başta dedi ki ya bir an önce bitirin, artık tekrar masaya dönün falan. Şimdi masa tamamen kalktı mı ortadan? Onu söyleyebilir miyiz peki?
0: Masa zaten aslında yoktu. Yani biz Cenevre görüşmelerinde diyelim. Cenevre görüşmelerinde de ısrarla ben mutlaka Trump vuracak ifadeleriyle ilgili iki tane farklı köşe yazısı yazmış ve CNN Türk ekranlarında da bunları söylemiştim. Şimdi mutlaka vuracaktı. Trump'ın burada tabir yerindeyse kendi inisiyatifi çok fazla yok. İsrail'in hedefleri var. İsrail'in bölgedeki yayılmacı hedefleri doğrultusunda. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik doktrininin içerisinde yer alan İsrail'i savunmak zorundadır. Evet. Amerika Birleşik Devletleri maddesi Trump'ın elini kolunu bağlıyor. Tabii işin içerisinde Epstein krizi var. İşin içerisinde lobiler var vesaire. Ben daha geniş, daha net bir dilden söylüyorum. Bu anayasa maddesi bile Trump'ın elini kolunu bağlayan şeylerden bir tanesi. Yani tek başına İran'la İsrail'i karşı karşıya bırakabilecek elinde bir güç yok Trump'ın. Bir defa bunu kabul edip buna göre tüm yorumlarımızı yapmamız gerekiyor. Yani birkaç günden beri işte İran misillemesinden sonra Trump çıkıp ya da G.D. Vance çıkıp işte İsrail ile İran tek başına kalabilir, karşı karşıya kalabilir gibi ifadeler kullandı ama bunun hukuksal anlamda Amerika Birleşik Devletleri için hiçbir karşılığı yok. Mutlaka ve mutlaka İsrail büyük bir saldırıya uğradığında kendi doktrinleri, kendi anayasaları gereği İsrail'i korumak zorundalar. Bunun için de önümüzdeki günlerde mutlaka ve mutlaka bir misilleme saldırıları İran tarafından İsrail'e gelecektir ve Amerika Birleşik Devletleri daha sert vurmaya başlayacaktır ve dediğim bölgeleri vuracaktır.
1: Şimdi bugün şeye baktım. Şimdi İsrail dediğin gibi Amerika'daki etkisini halen koruyor ve güçlü bir şekilde koruyor. Yani Trump üzerindeki baskıyı da başarıyla gerçekleştiriyor. Şimdi aynı İsrail bir taraftan Lübnan'a ve bir taraftan da işte Suriye haber ajansı biliyorsun resmi Sana geçti. İsrail aynı zamanda Suriye topraklarına da yine sızma yapmaya, saldırı gerçekleştirmeye çalışıyor. Ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında da vardı. Yani Suriye ve Lübnan'a çok dikkat çekti ve oradaki İsrail saldırganlığına karşı sert tepki gösterdi.

0: İsrail ne yapacak? Yani burada Amerika'yı İran üzerine sürüp yine Lübnan ve Suriye'ye odaklanmaya devam mı edecek? Veya işte ek olarak Filistin'e, çünkü Filistin'de de soykırımı devam ettiriyor.
1: Tabii burada çok daha geniş çerçeveden bakmamız gerekiyor Ceyhun Bey. Şöyle özetleyeyim. Şimdi belki bu doktrinleri, yani İsrail uyguladığı doktrinler var biliyorsunuz. Bu 6-7 evet. doktrini, bu 6-7 doktrini belki de Türkiye'de, yani Türkçe olarak en detaylı şekilde inceleyip yazan isimlerden birisi olabilirim. Bu doktrinlerden evet. bir tanesi 80'lerden sonra özellikle uygulanmaya başlanan çevre doktrini. Bu doktrinin ne göre İsrail şunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki ben çevremde tam ulus devlet yapısında bürünmüş hiçbir ülke istemiyorum. Tam olarak merkezi yönetim sistemiyle, merkezi yönetimi güçlü olan ülkeler istemiyorum. Bununla da hareket ediyor. Bunu nerede başardı örnek olarak? Bunu Lübnan'da başardı. Şimdi Lübnan'da üç yapılı bir yönetim oluşturuldu. En üstte işte bir Sünni Cumhurbaşkanı, onun altında Maruni Hristiyan bir meclis başkanı ve altında da işte Şia'dan oluşan ya da oradaki gruplardan oluşan bir başbakan. Bakın bu sistem nedeniyle Lübnan şu anda kendi topraklarına yapılan saldırılara karşı bile tek bir vücut olup karşılık veremiyor. Diyemiyor ki benim toprak bütünlüğüm içerisinde Litani Nehri'ne kadar girdiniz. Bunu evet. işte Hizbullah'a bahane göstererek giriyorsunuz. Normal şartlarda Birleşmiş Milletler'in 51'i ona terör riski varsa, ki biz bunu hatırlarsanız Suriye'de yaptık, terör riski varsa belli bir alana kadar girmeni müsaade ediyor. 1982 anlaşmasıyla birlikte, Lübnan'la yapılan anlaşmayla birlikte de aslında girebileceği alan belli. 8-10 kilometre derinliğe kadar girebilir. Ondan sonra UNIFIL birlikleri var. Fakat İsrail ne yaptı evet. şu anda? Litani Nehri'ne kadar, yani 28 kilometreden fazla içeriye girmiş durumda ve bunun da ötesine geçtiğini çok rahat bir şekilde Netanyahu çıkıp açıklayabiliyor. Şimdi aynı şeyi Lübnan'daki yapıyı diğer ülkelerde de istiyor. Bunlar da istedi, Suriye de istedi. Suriye de dedi ki ben işte PKK-YPG terör örgütünün bulunduğu alanda işte tırnak içerisinde Kürtler katlediliyor yalanıyla birlikte oraya destek vermeye çalıştı. Kendi sınırlarına yakın alanlarda ezildilerdi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onlara destek vermeye çalıştı.
0: Onlar tabii orada ama... birleştirmeye de çalışıyor onları mesela birlikte. Bir orada Suriye ve Lübnan'a karşı ezildileri bir güç olarak kullanmak istiyor anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Yani, aynı Lübnan'daki gibi Suriye'nin de güçlü bir merkezi hükümete, merkezi yapıya sahip olan bir ülke olmasını istemiyor. Oranın da bölünmesini istiyor. Ama evet. asıl mesele İran'ın bölünmesi. Şimdi savaşın başına baktığımızda, Cenevre görüşmelerinin hemen öncesine baktığımızda New York Times tarafından yayınlanan Mossad raporları Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl ikna edildiğini net bir şekilde ortaya koymuştu. Ne demişlerdi? Evet. Biz eğer saldırırsak 3-5 gün içerisinde halk zaten ayaklanır, İran içerisinde bir bölünme başlar, rejim çöker ve İran'ın merkezi yapısı onlar için aynı Lübnan'daki noktaya getirebilmek için bir fırsat olarak görüldü ve evet. savaş bu yüzden başladı. Yani İran'ı da aslında 4'e 5'e bölmek istiyorlardı. En azından 2'ye 3'e bölmek istiyorlardı. Bu şekilde ne yapacaklardı? O kaos düzeni içerisinde kendileri, sorduğunuz soruya bağlayarak bitireyim, kendilerini, kendi ajandalarını devam ettirmek anlamında daha rahat hissedeceklerdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne ihale ettikleri bir İran, 3'e 4'e bölünmüş ve artık İsrail için tehdit olmayan bir İran, çevre doktrinine uygulanmış bir İran ve hemen ardından olacaktı. Kendi politikalar doğrultusunda Lübnan'da, Suriye'de, diğer alanlarda yayılmacılıklarına devam edecekler.
0: Şimdi Cumhurbaşkanı bugün şunu vurguladı grup toplantısında partisinin. Artık Lübnan ve Suriye'deki gelişmeler, hani anlattın ya o çevre politikası, çevre doktrini çerçevesinde hareket ediyor. Bu Lübnan ve Suriye'deki gelişmeleri Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı hale getirdi diyor ve artık diyor Türkiye'nin güvenliğini tehdit eder hale geldi doğrudan. Zaten dolaylı olarak tehdit ediyordu, işte terörü besliyordu, bölgedeki kaos Türkiye'ye yetiliyordu ama artık Türkiye'yi doğrudan tehdit eder hale gelen bir İsrail vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı.
1: Kesinlikle doğru. Cumhurbaşkanımız öngörüsüyle yani bu yapıyı ben bile acizane Adem Kılıç okuyorsam Cumhurbaşkanımız ve çevresindeki ekibi mutlaka çok daha detaylı okuyordur. Bunun sonucu yüksek ihtimalle İsrail'in bu yayılmacılık hedefinin Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e karşı da harekete geçmesi anlamına gelecek. Çünkü bu doktrin ayrıca şunu da söylüyor. Bakın İsrail savunma kuvvetleri, hiçbir ordunun ismi dünyada savunma kuvveti değildir. Buna daha önce dikkat çekmiştim. Bu savunma kuvvetinin sebebi şudur. İsrail'e yapılacak olan herhangi bir onlara göre tehlike ya da riski daha önceden engellemek. Şimdi biz bunları da gördük aslında. Biz bunu ESMET projesinde görmüştük. Yani biz gidip evet. Libya'yla deniz münhası ekonomik bölge anlaşması yapmadan hemen önce hatırlarsanız Yunanistan Başbakanı, İsrail Başbakanı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ellerini üst üste koyarak bir poz vermişlerdi ve Doğu Akdeniz'deki işte Afrodit bölgesindeki gazı, İsrail gazını Avrupa'ya taşımak için Türkiye'yi yok sayan bir projeye imza atacaklarını söylemişlerdi. O dönem Trump'ın ilk dönemiydi ve Trump da bu şeye destek vereceğini açıklamıştı. Ne oldu peki? Biz Libya ile bu anlaşmayı imzaladıktan sonra, oyunlarını bozduktan sonra Doğu Akdeniz'deki bu ESMET projesi tarih önünde çöp haline gelmiş oldu. Türkiye bunu başardı. Şimdi biz bunu unutuyoruz ve bugünkü Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını bazıları diyorlar ki işte yani İsrail bize mi saldıracak? Biz bunları ne yazık ki bazı genel başkanların ağzından, bu ülkeyi yönetmeye talip olan kişilerin ağzından bile duymuştuk. Bakın orada o strateji uygulamış olsalardı, o stratejiyle birlikte bu hattı, bir ESMET projesi boru hattını korumak için açık denizlerde uluslararası hak kazanacaklardı. Yani gemilerini dolaştırabileceklerdi. Tehlike var diyerek Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ortak tatbikatlar yapabileceklerdi ki şu anda zaten onun peşindeler, onu yapmaya çalışıyorlar. Fransa benzer bir anlaşmayı dün yaptı. Bunun gibi gelişmeler olacaktı. Cumhurbaşkanım bu büyük tabloyu gördüğü ve İsrail'in bu yayılmacılık politikasının nerelere kadar gidebileceğini gördüğü için bu açıklamayı yapıyor. Kesinlikle çok doğru, hızlı hareket edilmesi gerekiyor ve uluslararası hukuk anlamında mutlaka İsrail'in önünün kesilmesi gerekiyor.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim Adem Kılıç. Önemli katkılar yaptın. Yine ilerleyen yayınlarımızda gelişmelerle bağlantılı olarak zaten yine birlikte oluruz inşallah.
1: Tabii ki her zaman. Vallahi teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Değerli Adem Kılıç, siyaset bilimci yazar. İsrail'in hedefleri, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin odak noktasını aktardı. Tabii İsrail'de de önemli gelişmeler var. Yani İsrail sürekli Türkiye'yi yakından takip ediyor. Son konuştuğumuz meseleden başlayalım. İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları mesela İsrail basınında bu sıralar en çok endişe verici şeylerden bir tanesi. Türkiye ile Mısır arasında son dönemde artan askeri ve güvenlik temasları. Biliyorsunuz işte Türkiye Pakistan'la, Türkiye Suudi Arabistan'la ve Türkiye Mısır'la çok ciddi bir şekilde askeri anlamda, savunma anlamda, siyasi anlamda ortak tutum belirleme noktasında önemli adımlar atılıyor. Güvenlik ilişkisi geliştirmeye çalışıyor. Zaten Pakistan'da çok derin bir bağ var. Yani birileri bir dönem işte Paki deyip küçümsediği insanlar bundan 100 yıl önce Hindistan Müslümanları olarak bizim Kurtuluş Harbimize, Kurtuluş Savaşımıza, Kuvayi Milliye'mize en yoğun desteği veren insanlardı aynı zamanda. O çerçevede Pakistan'la dediğim gibi tarihsel bir bağımız var. Diğer coğrafyalarla da öyle. Suudi Arabistan, Mısır, Libya, bugün işte Suriye, Lübnan, Filistin, Irak. Niye bir bağ var? Tabii ki bu şu anlama gelmiyor. Artık orada ülkeler var. O ülkelerin egemenliklerine saygı duyarak, altını çizerek söylüyorum, o ülkelerin egemenliklerine, o sınırlarına saygı duyarak ama ilişkileri geliştirmek. Çünkü birileri hep bizi, o emperyalist siyonist sistem geçen yüzyılda bizi düşmanlaştırmak istedi. Tabii ki o dönemin şartları aslında gereği bizler o coğrafyayla, bir de acılar da tazeydi. Yani işte nedir, Osmanlı Arap coğrafyasından çekilmiş, orada işbirliği yapan Lawrence'ların adamları diyelim, aparatları Türk kanı da döküyordu. Ama aynı zamanda Türklerle beraberliği, birliği savunan Arapların da kanını döküyordu. Ama acılar tazeydi. Tabii ki sıcak ilişki kurmak kolay olmadı. Ama yavaş yavaş bu coğrafya tekrardan o kuruluş kodları, geçmişteki dostluk kodlarıyla yeniden iletişim kurdu. Biz dünyada zaten herkesle iletişimi savunuyoruz, düşmanlarımız hariç. Düşmanlarımız, hani şiirdeydi yanlış hatırlamıyorsam, Nazım Hikmet'in şiiriydi. Yanlış hatırlıyorsam düzeltsinler dostlarımız. İşte neden düşmanlarımız oldular? Çünkü gerçekten tam şeyini hatırlamıyorum ama düşmanlık yaptıkları için düşmanlık oldular. Onları saymıyorum ama onun dışında tüm dostlarımızla, tüm halklarla, tüm devletlerle iyi ilişkileri savunuyoruz. Özellikle de kendi coğrafyamızda. İşte o yüzden Arap dünyasıyla iletişimi savunuyoruz. O yüzden Doğu coğrafyasıyla iletişimi savunuyoruz. O yüzden Rusya'yla iletişimi savunuyoruz. Balkanlarla, hatta Yunanistan'a bile diyoruz. Ya, gel uzattığımız eli tut. Barış elini tutmazsan, dostluk elini tutmazsan burada gerileceğiz diyoruz. Şimdi İsrail'de bu dostluğu yıllarca Araplarla olan dostluğu bozmaya çalıştı. Ama şimdi dengeler değişiyor ve Türkiye ile Mısır, Türkiye ile Pakistan, Türkiye ile Suudi Arabistan çok ciddi bir şekilde etkileşim halinde. Bunu da yakından takip ediyorlar. Maarif'de bir yazı çıkmış. Washington'un da bunu takip ettiğini söylüyorlar. Şimdi saat başına gidelim. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, saat başı ve kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun şeyine bakacağız. Şimdi neyine bakacağız? Düşüncelerinde de değişiklik mi var? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na biz eleştirdik. Şimdikiler gibi eleştirmedik. Politik olarak eleştirdik. Yani ne kişiliğine laf söyledik, ne şunu falan filan demedik. Yani dedik ki bu politika buraya yarar, bu politika şuraya yarar. Cumhuriyet Halk Partisi yeri geldi çok sert eleştiriler yaptık. Şundan dolayı yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün az önce de konuştuk. Türk siyasetinde temel sütun partilerden bir tanesi. Türk siyasetinin temel direklerinden, sütunlarından bir tanesi. Bu yüzden önemsediğimiz için eleştiriler getirdik ki hepimizin ailesinde o temel sütunlara gönül vermiş, onlara inanmış. O düşüncede insanlar vardır. CHP'li vardır, MHP'li vardır, AK Partili vardır. Geçmişte AK Parti, ya bugün AK Partilidir, geçmişte DYP'lidir, ANAP'lıdır. Vardır yine milli görüşten vardır, solcu sosyalist vardır. Ama yani ulusalcı olabilir. Dediğim gibi bu sütunları genelde kurumsal olarak elimizden geldiğince yıpratmadan eleştirilerimizi kişilerin politikaları veya yönetimlerin politikaları üzerinden şey yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu'na da 2010-2013 döneminde çok sert eleştiriler yaptık. Yeri geldi politik olarak ama dediğim gibi. Yani şimdikiler gibi adamın ki kaç yaşında bir insan kişi. Ya ben şeyi sevmiyorum zaten. Yani sosyal medya dili çok zehirli bir dil. Geçmişte yani deyim yerindeyse ben küçümsediğimden değil kahvehane yani daha doğrusu eski kıraathane kültürüdür ama kahvehane olarak adlandırılıyor. Kahvehane muhabbetlerinin yapıldığı söylemlere dönüştü sosyal medyada. Bilgi sahibi olmadan insanların mezhebine şuna buna saldırılır hale geldi. O mezhepler, o kökenler Türk milletinin hep zenginlikleri olarak gördük. Sayın Kılıçdaroğlu da sonuçta Türkiye'nin bütün vilayetlerde olduğu gibi çok güzel bir ili. Gerçekten de çok güzel bir yer. Tunceli'den bir insan. Ama şimdilerde her şey, memleketine, mezhebine her şeye laf söyleniyor. Biz ama dediğim gibi politik olarak eleştirdik. Niye? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu CHP'nin o bahsettiğimiz sütunun temelinin ve bazen de şunu söyler ya CHP'nin kurtuluşu kuruluş kodlarındadır diye vurgulardı. İşte şu an yayınımızı Telegram üzerinden izleyenler görüyordur ama dinleyenler doğrudan dinleyenler görmüyordur. Hemen arkamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı vardır. Benim de çok sevdiğim bir fotoğrafıdır. Tabii ki bütün fotoğrafları güzel. Bütün şeyine baktığımız zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir liderdir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir hedefle kurmuştur. O yüzden kuruluş kodları derken o hedeflerden bahsederiz. Tabii ki 2020'lere göre, 2000'lere göre o dönüşüm doğaldır. Temeli koruyarak ama. Bizim eleştirilerimiz oydu. Temel sarsın diyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nda mahkeme kararından sonra söylemlerde bazı değişiklikler fark ettim. Daha ilk genel merkeze gitmeden önce bizim meslektaşlarımıza yaptığı bir açıklama vardı. CHP'nin kuruluş kodlarına atıf yaptı. Onunla dönüşmesi gerektiğini, dönmesi gerektiğini vurguladı. Sonra başka şeyler söyledi. Sonra FETÖ vurgusu yaptı. Çok önemliydi. Bizim mesela eleştirilerimiz 2023 öncesindeki eleştirilerimizden bir tanesi şuydu. Yani muhalefet edeceğiz diye işte tüm KHK'lılar göreve dönecek diye bir söylem olmaz. Bu FETÖ propagandasıdır. FETÖ'ye yarar. Geçmişte söylediği bazı şeyler. Mesela geçenlerde gördüm. Şimdi 2023 öncesinde, şimdi 2014'te Sayın Kılıçdaroğlu o dönem çok sert bir şekilde AK Parti ile CHP arasında gerilimin olduğu dönemde işte o 17-25 sonrasında işte Zekeriya Öz'le ilgili bir şey sorulduğunda Zekeriya Öz devletin savcısıdır diye 2014'te söylediği cümle. Bir baktım bazı arkadaşlar o cümleyi yeni keşfetmişler. Şimdi belki birileri de diyecek ki kardeşim siz de o zaman söylüyordunuz şimdi söylemiyorsunuz. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugünkü politik duruşuna bakarım. Şimdi birçok meselede öyle bakarım. Şimdi bugünkü politik duruşu FETÖ'nün karşısındaysa ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu olur, Sayın Özgür Özel olur. Mesela Sayın Özgür Özel'in hatırlayın burada saha 2026'ya gitmesini olumlu değerlendirdik. Hatta o dönem genel başkan yardımcısı olan çok da kıymet verdiğim Çünkü amiralliği döneminde de bildiğimiz için, mücadelelerine de şahit olduğumuz için çok da kıymet verdiğim o dönem genel başkan yardımcısı koltuğunda oturan Yankı Bağcıoğlu'yla da konuştuk. Yani meselelere bugün nasıl bakıyor? Bugün Türkiye'nin meselelerinde Türkiye'nin çözümlerini mi, Türkiye'nin milli çözümlerini mi savunuyor? Ona bakarız. Şimdi o dönem bunu göremiyorduk. Ama bu dönem evet kendi duruşuma göre, şimdi az önce değerli dostumuzun da vurguladığı gibi kendi duruşuma göre tabii ki öznel bir değerlendirme mümkün. Herkes bir anlamda kendi öznel, daha doğrusu kendi düşüncesine göre bir değerlendirme yapma ihtimali yüksektir. Ben de kendi düşünce dünyama göre Sayın Kılıçdaroğlu'nun kimisi mesela Batı ile ilişkileri savunur. Angaje değilse Batı ile ilişkilerin Türkiye'nin daha hayrına olduğuna inandığı için savunur. Ben daha dengeciyimdir. Ben Rusya ve Çin'le de İran'la da ilişkinin, az önce söyledik, bölgemizdeki ülkelerle iletişimin, ilişkinin çok daha önemli olduğuna inanırım. Ve küreyle de ilişkilerin tabii ki bununla bağımsız ilişki kurabildiğimiz sürece Amerika'sıyla, yani Amerika'ya yaslanmak yerine, Amerika'ya daha doğrusu kalkan olmak yerine, Amerika'nın içimize girmesine, böyle nüfuz etmesine karşı tam tersine bağımsız olmak gerektiğine inananlardanım. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de ben buradan okurum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bugün işte bu çizgiyi sanki öne çıkartmaya başladı. Daha liberal görüntüden daha böyle hani öyle tanım yapmanın çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Altı oktaki devletçilik ve milliyetçilik oklarını da ilkelerini de öne çıkartan bir pozisyonda görüyorum. Öne çıkarmaya başlayan. İşte dediğim gibi meslektaşlarımıza dedi ki kuruluş kodlarına dönmek gerekir. Çıktı partisinin genel merkezin önünde yaptığı bayramlaşmada yaptığı konuşmada FETÖ'yle mücadeleye dikkat çekti. CHP sızan FETÖ'den bahsetti. Özür diledi. Onları göremediğim için özür dilerim dedi. Daha böyle milliyetçi bir söyleme yönelmiş gibi gördüm. Ve tam da böyle bir dönemde işte dediğim gibi Sayın Özgür Özel Amerikan emperyalizminin yayın organlarından, ki Sayın Özgür Özel'i takdir ettiğimiz yerde eleştirme hakkımız da vardır. Dedik ki Sayın Özgür Özel dedik 19 Mayıs'larda bağımsızlık Atatürk deyip daha sonra İngiltere'ye neden bizi desteklemiyorsunuz çağrısı yapmak çelişkidir dedik. Ve bu çerçevede Newsweek'e yazdığı yazıyla eleştirdik. Dedik tam 1 Haziran tarihli Newsweek'e Türkiye'nin demokrasi krizi başlıklı yani tam adını söyleyeyim, Türkiye'nin demokratik krizi güvenlik krizine dönüşüyor başlıklı demokrasi krizi güvenlik krizine dönüşüyor başlıklı yazısına atıf yaptık. Sayın Özgür Özel orada diyordu ki bugün Türkiye'de bu sorun, yani bizi desteklemezseniz oluşacak sorun NATO'nun güvenlik krizine dönüşebilir. Türkiye'yi kaybederseniz işte Karadeniz'de biz bekçiyiz falan filan. Burada da sorunlar yaşarsınız. Bana ne NATO'nun yaşayacağı sorunlardan demiştim. Hatta bazı dostlarımız, dinleyicilerimiz eleştiri getirmişti. Tam aynı gün, 1 Haziran'da Newsweek'e Sayın Özgür Özel bunu yazarken Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz ulusalcıların temsilcisi Vatan Partisi. Vatan Partisi'nin yayın organlarından bir tanesi. Aydınlığın yanı sıra Teori Dergisi'ne, anti-emperyalist bir çizgide olan Teori Dergisi'ne bir yazı yazdı. Hatta kapak ABD hegemonyasının çöküşü, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yazdığı yazının başlığı da şuydu. Batı'nın fol ayrımı, yol ayrımı, özür dilerim. ABD'nin batısı mı, aydınlanmanın batısı mı? Başlıklı bir yazı yazdı. Ve yazıda önemli vurgular var. Anti-emperyalizm var. Batı emperyalizminin bazı politikalarını eleştiriyor. İşte Venezuela devlet başkanının kaçırılması, Maduro'nun İsrail'le birlikte İran'a yapılan saldırılar. Bunlara yönelik sert eleştiriler getiriyor. Bakıldığı zaman Kuvayi Milliye'nin çok önemli üç sesi bir anlamda. Yani temel olmuş. Şimdi biri doğrudan Kuvayi Milliye döneminde yaşamıyor ama Kuvayi Milliye'ye temel olmuş, ilham olmuş üç tane önemli isme atıf yapıyor. Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, vatan şairi ve Ziya Gökalp'e atıf yapıyor. Asya-Avrupa dengesini Namık Kemal'den değerlendiriyor. Alıntı yapıyor, diyor ki Namık Kemal ifadesiyle mesele Asya'nın aklı piranesiyle Avrupa'nın fikrini evlendirmektir. Yani Doğu'nun hikmet ve tecrübesini Batı'nın yenilikçi düşüncesiyle kaynaştırabilmek. Şimdi bizim de savunduğumuz bu. Atatürk'ün 10. yıl nutkuna atıf yapıyor. Ondan sonra önemli vurgular yapıyor. Diyor ki Atatürk'ün partisinde yani daha doğrusu Atatürk'ün felsefesine vurgular yapıyor. Sonra bunları ek olarak dediğim gibi anti-emperyalist bir duruşu savunuyor. Avrupa kaybedecektir diyor. Ondan sonra da işte o grup toplantısı krizinde genel merkezde topluyor grubu. Kendisiyle beraber hareket edenleri. Orada diyor ki Mustafa Kemal'in vurgusunu yapıyor. Mustafa Kemal'e atıflar yapıyor. Atatürk'ün partisi, Mustafa Kemal'in partisinin kurultaylarında para pul çıkar olmaz diyor. İradenin parayla pulla satılmayacak. Ki bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sert eleştiriler yapıyor. Eleştiriler getiriyor. İşte beşli çetelerden ve uyuşturucu baronlarından hesap soracağım diyor. Mehmet Şimşek'i sert bir şekilde eleştiriyor. Bu arada tam da şey yaparken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara programı 11 Haziran o da geldi. Hatta sıcağı sıcağına söyleyelim. Parti meclisi toplantısı saat 13. Yer CHP genel merkezi son dakika olarak. Zaten biliniyordu parti meclisi toplanacak. O duyuru da gelince hazır söyleyelim. Şimdi Türkiye'nin küçülerek değil büyüyerek yoluna devam etmek zorunda olduğunu söyledi dün. Orta Doğu'daki gelişmelere baktı ve şunu söylemedi. Yani içimizde duralım. Hani bir dönem söylem oydu. Türkiye oralara karışmasın. Ne işimiz var Akdeniz'de? Ne işimiz var Libya'da? Falan değil. Tam tersine Türkiye'nin milli devlet politikaları çerçevesinde Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı. Türk Cumhuriyetleri'nde Türkiye olmalı. Akdeniz coğrafyasında Türkiye olmalı demeye başladı. Yani dediğim gibi bir şeye girişmiş durumda Sayın Kılıçdaroğlu. Benim gördüğüm tabii ki yani bir fikri dönüşüm sürecinde 3 sene boyunca anladığım kadarıyla çalışmış bunları. Ki dönem dönem yaptığı açıklamalardan gördük. Terörsüz Türkiye'ye verdiği, o hedefe verdiği destekler noktasında da açıklamaları oldu. Bir dönüşüm geçirmiş ve anladığım kadarıyla hükümete yüklenmesini ilerleyen dönemlerde bu cephelerden yapacak. Yani bizlerin savunduğu şey, bir muhalefet şöyle olmalı diyorum. Bir milli politikayı niye yapıyoruz diye eleştirerek yapılmaz. Milli politikalar üretilmez. Bu politika çok daha iyi şu şekilde olur diyerek üretilir. Anladığım kadarıyla ilerleyen dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'ndan böyle böyle çıkışlar gelebilir diye değerlendiriyorum hükümete yönelik. Yani işte daha emperyalizmin karşısında bir duruş sergileyen Kemal Kılıçdaroğlu görebiliriz diyeyim. Diğer başlıklarımıza geçelim. Zamanımız da daraldı çünkü diğer başlıklar. Şimdi NATO'da liderler zirvesi var biliyorsunuz. Ona bir geçelim. 11 Avrupa ülkesi liderler zirvesi öncesinde ayrı bir grup oluşturdu. Savunma grubu. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir duruş olarak karşımıza çıkıyor. Niye tartışılıyor? Şu tartışılıyor. Amerika Birleşik Devletleri savunma güvenlik şemsiyesini kaldırırsa biz nasıl şey yapacağız? Ve ciddi bir militarizasyona giriştiler biliyorsunuz. Ve şimdi bir savunma grubu oluşturmuşlar. Burada ortak savunma politikalarını üretme noktasında neler yapabileceklerini konuşacaklarmış. Ki Finlandiya eski Cumhurbaşkanı'nın program başında da hatırlattım. Hazırladığı raporla konuşmuştuk. Avrupa bağımsız politika, Amerika'dan bağımsız politika üretme kabiliyetini artırmalıdır demişti. İşte seçenekler Avrupa'daki NATO komutanlıklarını devralmalı. NATO işte Avrupalı komutanlar yönetmeli. Seçenek bir, işte belli başat Avrupa güçleri liderliğinde, Türkiye yok bu arada onu söylediğinde, Avrupa kendi gücünü oluşturmalı şeklinde seçeneklerle aktarmıştı. Şimdi 11 ülkeden bir savunma, ortak savunma grubu oluşturulmuş, onu görüyoruz. Şimdilik bunu söyleyelim. Başka bir boyuta geçelim, Almanya'ya geçelim. Yine bu tartışmaların, o bahsettiğimiz NATO tartışmalarının. Yani bu arada onu da söyleyeyim. Şimdi bu NATO, yani 11 ayrı işte ülkeden savunma grubu oluşturulması, ayrı bir pozisyon oluşturulması Amerika'dan. NATO'nun içinde çatırdama mı var sorusu doğal olarak gündeme geliyor. Bu çatırdamayı derinleştirecek hamle midir? Onu zaman gösterecek ama Amerika ile Avrupa, Batı Avrupa arasındaki gerilim güvenlik meselesinde sürecek gibi gözüküyor diyelim. Dediğim gibi Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine seçilememesine bir bakalım. Şimdi aktardık yine programın başında özetinde aktardık. Avrupa işte Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi var biliyorsunuz. Bu Güvenlik Konseyi'nin 5 tane daimi üyesi var. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin. Bu daimi üyelerin yanı sıra 2 yılda bir görev yapan, geçici 2 yıllık yeni bir dönem çerçevesinde görev yapan ülkeler var. Bunların seçimleri yapılır. Şimdi bunların seçimleri içinde Almanya aday oluyor. Şimdi bunların grup grup var tabii ki. Batı grubu, ondan sonra Asya Pasifik grubu falan filan. Coğrafyalara göre değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi bunlardan Batı Avrupa ve diğerleri grubunda yapılan seçimlere Almanya konsey üyesi olmak için 3 ülke başvuruyor. Almanya, Portekiz, Avusturya. Üçü yarışıyor ve Portekiz ile Avusturya kazanıyor. Şimdi burada 128 oyu alan, yani 3'te 2 çoğunluğu alan seçiliyor. Almanya 104 oyda kalmış. Portekiz 134 oy, Avusturya 131 oy alarak 3'te 2 çoğunluğu sağlıyor ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğine seçiliyor. Almanya kaybediyor. Bu Almanya açısından itibar noktasında Birleşmiş Milletler'in içinde ne kadar etkili o ayrı mesele ama etki noktasında Almanya'ya eksi puan yazıyor. Kim kazanıyor bu arada? Dediğim gibi Batı Avrupa grubunda Portekiz ve Avusturya. Bir de Asya Pasifik grubu var. Orada da Kırgızistan'la Filipinler arasında bir rekabet yaşanıyor. Filipinler 49 oy alıyor. Kırgızistan 142 oy elde ediyor. Ve Türk dünyasının bu önemli ülkesi Kırgızistan 2 Mart 1992'de katıldığı Birleşmiş Milletler'de ilk kez bu Güvenlik Konseyi'nin en önemli organında yer alma hakkı kazanıyor. Görev yani bu resmi görev, bir geçici üye görevi 1 Ocak 2027'de başlayacak. 2028 sonuna kadar devam edecek. Tabii burada Kırgızistan'a büyük bazı noktalarda avantajlar var. İşte Kırgızistan diplomasisinin uluslararası arenada güçlü bir aktör olarak tanınması noktasında, yani öne çıkarılması noktasında bir teyit oluyor. Bir anlamda Türk coğrafyasının kilit temsilcisi haline geliyor. Varoluş coğrafyanın kilit temsilcisi haline geliyor. Küresel güvenlik mimarisi çerçevesinde su kıtlığı gibi, ekosistemlerin korunması gibi konularda Kırgızistan söz sahibi oluyor. Ondan sonra başka bölgesel çatışmaları önleme, anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme konusunda görüşmeler başlatabilme potansiyeline sahip oluyor. Ve bir anlamda Kırgızistan yer alıyor. Şimdi Almanya kaybetti, Kırgızistan kazandı. Kırgızistan kazandıysa dolaylı olarak, yani o eskinin esprisi var ya, Almanya kaybettiği için kaybettik. Şimdi Almanya kaybetti, biz kazandık. Biz dolaylı olarak kazandık. Türk dünyasının dediğim gibi önemli ülkesi Kırgızistan kazandığı için diyelim. Tabii Birleşmiş Milletler'de her şey böyle güzel gerçekleşmiyor. Şimdi Birleşmiş Milletler'de geçenlerde bir oylama yapıldı. Oylama şu. Hemen o oylamayı da bulayım. Ondan sonra evet. Yani sömürgeciliğin ondan sonra nasıl bir lanet olduğunu gösteren bir oylama. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Ben bunu tesadüfen gördüm. Çok da medyada yansımadı. Ben de bunu aktarmak istedim. Mayıs ayının sonlarında transatlantik köle ticaretini en insanlık dışı ve insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç olarak kesin bir dille kınayan bir tarihi kararı oyladı. Bu karara 123 üye lehte oy verdi. Bunların arasında Türkiye'de var. Çok şükür yani ülkemiz de burada o konuda duruşu sağlam. Ondan sonra lehte oy verdi. Evet, bunu kınayalım dediler. 52 tane çekimser var. Bunların içinde İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri var. İngiltere'yi de ayrı saymamızın nedeni biliyorsunuz Avrupa Birliği'nden çıkmıştı. Ve 3 tane ülke Hayır, ben bunu tanımıyorum dedi bu kararı. Bakın tekrar okuyacağım. Köle ticaretinin en insanlık dışı ve insanlığa karşı işlenmiş en ağır suç olarak kesin bir dille kınayan bir karar oylanıyor. Üç ülke hayır oyu veriyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Arjantin. İşte insanlığa bela olan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere ve onlar da çünkü çekimser. Ya böyle bir şeyin çekimserliği olur mu ya? Sen köle ticaretini en lanet şey olarak kınamadığın sürece gözümüzdeki lanet sensin aslında. Yani o açıdan bu şeyi aktarmak istedim. Tabii başka başka gündem maddelerim de vardı ama son olarak bunu aktarayım istedim. Gördüğünüz üzere köleciliğe karşı bile duruş sergilemeyen dünyanın en lanet emperyalist siyonist sisteminden bahsediyoruz. Bunlarla karşı mücadele her zaman insanlığın mücadelesidir. Buna da elimizden geldiğince devam etmeye çalışacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. Sonraki yayınlarımızda görüşeceğiz. Bizi dinleyen bütün dostlarımıza çok çok selam olsun. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 3-2-2-3 dizilişi. 3-2-2-3 dizilişi ilk bakışta kulağa karmaşık gibi gelebilir ama aslında oldukça mantıklı bir yapı üzerine kuruludur. Bu sistem sahayı hem genişliğine hem de derinliğine kusursuz biçimde üçlü savunma hattı, önlerinde iki bağlantı oyuncusu, onların önünde iki yaratıcı merkez orta saha ve ileri uçta da üçlü bir hücum hattı bulunur. Dizilişin temel amacı topa hükmetmek, oyunun yönünü istendiği gibi çevirmek ve topa sahip olunan anlarda neredeyse matematiksel bir düzenle sahayı parsellemektir. En arkada yer alan üçlü savunma hattı geniş açılan ve top kullanımı iyi olan stoperlerden oluşur. Ortadaki stoper daha klasik bir savunmacı olabilirken iki yandaki savunmacılar adeta birer inverted back gibi davranarak top çıkışlarında iç koridorları da kullanabilir. Bu yapı savunmada hem merkezi güvenceyi alır hem de hücuma çıkarken geniş bir pas açısı sunar. Bu hattın önünde konumlanan iki oyuncu ise genellikle pivot rolünü üstlenir. Bunlar savunmanın hemen önünde durarak hem ilk pası atarlar hem de rakibin geçiş oyunlarını keserler. Bu oyuncular hem defansif farkındalığa hem de pas kalitesine sahip olmalıdır. Onlar topun yönünü belirleyen ilk istasyondur. Aynı zamanda stoperlerle orta sahanın ileri hattı arasında bir geçit görevi görürler. İleriye doğru çıktıkça sistemin en kritik bölgesi olan çift merkez oyun kurucu hattına gelinir. Bu iki oyuncu klasik 8 numaralar gibi düşünülse de biraz daha ofansif rollere sahiptir. Biri daha dikine oynarken diğeri oyunun yönünü çevirir. Bu hat topu ileri üçlüye taşıyan, ceza sahasına yaklaşan hücumların organizatörüdür. Aynı zamanda top rakipteyken orta blokta sıkı bir pres hattı kurarak rakibin pas yollarını keserler. Bu ikili oyuncu hattı dizilişi adını veren 2-2'nin merkezidir. Ve bu blok sayesinde takımın oyun zekası ortaya çıkar. Hücum hattı ise klasik anlamda bir üçlüden oluşur. İki kanat oyuncusu ve bir santrofor. Ancak bu üçlü sabit kalmaz. Kanat oyuncuları gerektiğinde içeri kat eder, merkeze yaklaşır. Santrofor ise bazen geri gelip oyuna katılır, bazen savunma arkasına sarkar. Bu yapı sayesinde rakip savunmanın dengesini bozmak kolaylaşır. Hücumda hem genişlik sağlanır hem de ceza sahası içi çeşitlendirilir. Bu da rakip takımın markaj yapmasını oldukça zorlaştırır. 3-2-2-3 sisteminin en büyük avantajı sahadaki her bölgeye bir oyuncu düşecek şekilde konumlanılmasıdır. Yani top hangi bölgede olursa olsun orada mutlaka bir oyuncu vardır. Bu da takımın hem topa sahipken hem de topu kaybettiğinde organizasyonu bozmadan oyuna devam etmesini sağlar. Aynı zamanda bu yapı rakip baskısını kırmak için geometrik açıdan en etkili dizilişlerden biridir. Çünkü her oyuncunun birkaç pas opsiyonu olur. Takım birbirine yakındır ama aynı zamanda alanı genişletir. Bu sistemin zayıf yönü ise savunma geçişleridir. Eğer hücum hattı topu kaptırır ve orta sahadaki iki oyun kurucu doğru pozisyon alamazsa sadece iki pivotla rakibin hızlı geçişini durdurmak zorlaşır. Bu nedenle bu sistemde top kaybı yaşandığında takımın hemen kompakt hale gelmesi ve geçişleri kesmesi şarttır. Aksi takdirde savunma bloğu yıpranır. Ayrıca hücum hattındaki üçlü savunmaya yardım etmediğinde bekler üzerindeki yük artar. Bu sistemi tarihe kazıyan ilk büyük örnek Johan Cruyff'un 1990'ların başındaki Barcelona'sıdır. Cruyff bu yapıyı pozisyon oyunun sahaya yaymak ve topa hükmetmek için kullandı. Onun öğrencilerinden biri olan Pep Guardiola ise yıllar sonra aynı yapıyı daha dinamik bir biçimde tekrar sahaya sürdü. Özellikle 2022-2023 sezonunda Manchester City'de John Stones'un stoperden orta sahaya geçişiyle bu yapı sıkça görüldü. Guardiola topa sahipken savunmayı üçlü hale getiriyor, orta sahadaki Rodri Stones ikilisini kullanıyor. Onların önünde De Bruyne ve Gündoğan'ı yerleştiriyor. İleri uçta da Grealish, Mahrez gibi kanatlar ve Haaland gibi hedef santrofor. bu 3-2-2-3 yapısını mükemmel şekilde uyguluyordu. Bu yapı sayesinde rakipler City'nin baskısını kıramıyor, sahada adeta pas ayağına yakalanıyordu. Türkiye'de doğrudan bu sistem kullanılmasa da topa sahip olma temelli oynamak isteyen bazı teknik direktörlerin kurduğu yapılar hücumda pozisyonel olarak bu dizilişe dönüşebiliyor. Ancak fiziksel tempo, taktik disiplin ve pozisyon farkındalığı açısından bu sistemin gereklilikleri çok yüksek olduğu için uzun vadeli uygulanması zordur. Sonuç olarak 3-2-2-3 modern futbolun hem estetik hem işlevsel anlamda en zengin sistemlerinden biridir. Alan kontrolünü, pas oyununu ve yaratıcı hücumu bir araya getirir. Ama başarıya ulaşabilmesi için üst düzey oyuncu profilleri, yüksek oyun zekası ve mükemmel pozisyon bilgisi gerekir. Bu yapıyı doğru kuran takımlarsa rakiplerine sahada neredeyse hiç boş alan bırakmadan oyunu domine edebilir. Futbolun ansiklopedisinde bugün ilk bakışta kulağa karmaşık gibi gelen ama aslında oldukça mantıklı bir yapı üzerine kurulu olan 3-2-2-3 sistemini anlattık. Yeni sayfalarda buluşmak üzere.
0: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu, Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. güç ünitesinde nükleer yakıt yükleme sürecinin genel provası başarıyla tamamlandı. Akkuyu Nükleer AŞ basın servisinden yapılan açıklamada, temsili yakıt demetlerinin reaktör gövdesine yükleme operasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamaya göre, operasyon kapsamında yapı, ağırlık ve boyut açısından gerçek nükleer yakıtla tamamen aynı özelliklere sahip olan, ancak nükleer materyal içermeyen 163 adet temsili yakıt demeti reaktöre sırayla yüklendi. Birinci güç ünitesi için kullanılacak bu demetler, Rosatom'un yakıt şirketi bünyesindeki Novosibirsk Kimyasal Konsantre Fabrikası'nda üretildi.

0: Müdürü Alexey Lihachev, Haziran ayı başında yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'de ilk enerji üretiminin bu yılın sonbahar veya kış aylarında planlandığını belirtmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, daha önce yaptığı bir açıklamada, ilk üniteden elektrik üretimine Ekim ayı gibi başlanabileceğini ifade etmişti. Rus tasarımı gelişmiş reaktörlere sahip 4 güç ünitesinden oluşacak olan Akkuyu NGS, her biri 1200 MW kapasiteli üniteleriyle tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak. Proje aynı zamanda, küresel nükleer sektörde, yap, sahip ol, işlet, modeline göre uygulanan dünyadaki ilk nükleer santral projesi olma özelliğini taşıyor. Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'de, birinci güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetlerinin yükleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Gerçek yakıt yükleme sürecinin genel provası niteliğindeki bu adım, santralin devreye alınma sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.
4: This is the one they're talking about. Caz Saati.

Radyo Sputnik'te Caz Saati. I want everybody to see this. Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Profesör Doktor Barış Doster, Ceyda Karan'la Eksen programının konu oldu. Doster, Ermenistan'daki seçimleri ve Türkiye ile Azerbaycan'a yansımaları hakkında konuştu.
2: Paşinyan'ı belki bir tipik Ermeni siyasetçi, Ermenistan siyasetinin çok şahin kanadından, çok milliyetçi kanadından, çok Rusçu kanadından göremeyiz. Tam tersi konumlanmış bir isim. Ben buna bir cumhuriyetçi, efendim bir kemalist, bir sol cumhuriyetçi, bir iddiatçı zaviyeden bakmanın ötesinde Paşinyan'ı kimin aktörü, Paşinyan'ı kimin oradaki uzantısı olarak bakmak zaviyesinden Türkiye'deki bu iyimserliğin çok gerçekçi olmadığını düşünenlerdenim. Paşinyan'ın bu batı bağlantıları, bu batıcı tutumu asıl bizim işkillenmemizi gerektiriyor. Nesnel olarak durup Ermenistan lehine değil ve Paşinyan biraz gecikmeli de olsa, biraz rötarda da olsa bunu bir parça anladı. Tamamen anladı demiyorum, dikkat. Bir parça anladı. Ve o yüzden hani yaptığı açıklamalarda son dönemlerde biraz daha ılımlı mesajlar verdi. Batı desteğini arkalamakla beraber. Ne dedi? Seçimden sonra dedi, ben dedi ilk dedi yurt dışı resmi ziyaretimi dedi Moskova'ya yapacağım. Peki ondan sonraki ziyaret nereye? Brüksel'e. Brüksel neresi? Hem NATO emperyalizminin hem Avrupa emperyalizminin baş konumunda. Yani o bağlamda ben Paşinyan'ın gerek Azerbaycan'a gerekse Türkiye'ye verdiği ılımlaşma, normalleşme, ilişkileri en iyi düzeye çıkarma çabalarına karşı Paşinyan arkasını aldığı Batı desteğinden dolayı bu dediklerini yapamaz diye düşünenlerden. Dengeler Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Azerbaycan'ın lehine iken, bölgesel gelişmeler Azerbaycan'ın lehine iken, iktisadi gelişmeler Azerbaycan'ın lehindeyken, kendisi bir enerji zengini ülke olmayan Ermenistan, enerji nakil koridorlarından da dışlanan bir ülke olarak, ki mesela Gürcistan'da enerji zengin değildir ama en azından hani enerji nakil koridorlarında, enerji boru hatlarında Gürcistan bir parça pay sahibi olur bölgesel dinamiklerden dolayı. Hani Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan bildiğimiz üzere. Şimdi Ermenistan bunu da yapmadıktan sonra ne yapabilir?
1: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Profesör Doktor Barış Doster, yeniden başbakan seçilen Nikol Paşinyan'ın batıya yakınlığına dikkat çekti. Seçim sonuçlarının Türkiye'de iyimser karşılanmasına işaret eden Doster, Paşinyan'ın batı ile olan yakın ilişkileri ilgilenmemizi gerektiriyor dedi. Paşinyan'ın arkasındaki batı desteği sebebiyle Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşmenin tam anlamıyla hayata geçirilemeyeceğini belirten Doster, mevcut tablonun Bakü yönetiminin lehine olduğunu kaydetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye Dünya Kupası'na gayri resmi dünya şampiyonu olarak gidiyor. Dünya Kupası'na dünya şampiyonu olarak gittiğimizi biliyor muydunuz?
2: Unofficial World Championship, yani Türkçesiyle gayri resmi dünya şampiyonası, bildiğimiz futbol tarihine alternatif bir evren çıkartan, eğlence amacı güden taraftarların kendi arasında oluşturduğu bir gayri resmi organizasyon.
1: Bu organizasyonu FIFA'da, UEFA'da tanımıyor ama futbol tarihçileri, futbol emekçileri, hatta futbol meraklıları bile oyuna biraz daha mizahi yönden bakmayı seviyorsa bu organizasyon hakkında birazcık fikir sahibi olabilir.
2: Gayri resmi dünya şampiyonası, futbolun özellikle son zamanda geldiği karışık formatlardan farklı kurallarla dolu statüsünü bambaşka bir forma sokuyor.
1: Eğer ki şampiyon takımı yenersen sen de şampiyon olabilirsin. Aslında çok basit, etkili ve birazcık da absürt bir mantık.
2: Ancak bu pek de yeni bir şey değil. Gayri resmi Dünya Kupası'nın hikayesi 1870'lere kadar uzanıyor.
1: O dönem henüz dünya futbolu tam olarak şekillenmemişken ülkeler milli takımlarını yeni yeni kurmaya başlamıştı.
2: 30 Kasım 1872'de İskoçya ile İngiltere arasında oynanan ve futbol tarihinin ilk resmi milli maçı kabul edilen karşılaşma, bu gayri resmi kupanın doğum anı olarak kabul ediliyor.
1: Bu maç 0-0 bitince ilk dünya şampiyonu kim sorusu akıllara gelmişti. O yüzden de başlangıç noktası için aslında bir sonraki maça bakmak gerekiyor.
2: Yani ilk kazanan kimse ilk şampiyondu aslında o.
1: Daha sonra 8 Mart 1873'te İskoçya'ya 4-2 mağlup eden İngiltere'nin galibiyetiyle bir şampiyon belirleniyor ve asıl hikaye burada başlıyor.
2: Esas konunun ortaya çıkması 1960'ları buluyor.
1: İlk olarak 1967'de bir hazırlık maçında 1966 dünya şampiyonu olan İngiltere'yi yenen İskoçya'nın taraftarları alaycı bir dille "son dünya şampiyonunu yendik, şampiyon biz olmalıyız" söylemleriyle gündeme gelmeye başlamıştı.
2: Yaklaşık 30 yıl boyunca 2000'lere kadar bu gayri resmi dünya kupası insanların dilinde dolaşıyordu. Ancak bu işin bir geyik muhabbetinden daha ciddi bir konuya geçtiği bir tarih var.
1: 2002'de bu işe meraklanan James Alnett, Paul Krashkov, Jostein Nigar ve Roberto Di Macho isimli 4 futbol analisti organizasyonu ilk kez kurallarıyla birlikte tüm dünyaya duyurdu.
2: Ardından kendi açtıkları web sitesinde eski yılların şampiyonalarında oynanan maçları, gol kralları gibi istatistikleri içeren devasa bir arşiv oluşturdu.
1: Ertesi yıl Paul Brown isimli gazeteci bu organizasyonun şöhretini biraz daha arttırmak için önemli bir adım attı ve 442 dergisinde organizasyonu tanımlayıp dünyaya bir kez daha, bu kez çok daha büyük ses getirecek şekilde duyurdu.
2: Ayrıca devam eden yıllarda Paul Brown bu organizasyonla alakalı derinlemesine detaylar içeren bir kitap da yazdı.
1: Peki bu kupayı özel kılan ne? Aslında cevap basit.
2: Bu kupayı kazanmak için bir turnuvaya katılmanız gerekmiyor. Ev sahibi olmanız da gerekmiyor. Bir kura çekimi yok, gruplar yok, fikstür yok.
1: Tek yapmanız gereken mevcut gayri resmi dünya şampiyonunu yenmek.
2: Yani boks mantığının dünya futboluna uyarlandığını düşünün.
1: Şampiyon kimse, onun oynadığı her maç dostluk ya da elemeler ya da turnuva maçı önemli olmaksızın otomatik olarak bir ünvan maçı oluyor.
2: İlk bakışta bu sistem biraz çocukça gelebilir. Hatta çok saçma da diyebilirsiniz. Ama futbolun güzelliği de zaten burada.
1: Çünkü bu sayede dünya futbolunun en zayıf ülkeleri bile tarihinin bir döneminde dünya şampiyonu olarak gözükebiliyor.
2: Üstelik bu sadece teoride değil, gerçekte de yaşanmış bir durum.
1: Zaman içinde Kuzey Kore, Zimbabwe, Curaçao bile burada şampiyonluk yaşadı.
2: futbolun devleri olan Arjantin, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra hiç akla gelmeyecek takımlarında şampiyonlar listesinde yer alması bu sistemi hem komik hem de inanılmaz derecede dikkat çekici kılıyor. Peki gayri resmi dünya şampiyonluğunda 1873'ten beri neler yaşandı? 1873 yılında İngiltere'nin İskoçya'yı yenmesiyle birlikte bu gayri resmi dünya şampiyonası başlıyor.
1: O dönem uluslararası futbol henüz Britanya adalarının dışına pek taşmadığı için ünvan uzun yıllar İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda arasında gidip geldi.
2: Galler 1876'da, İrlanda ise 1882'de bu döngüye dahil oldu. Adanın dışına çıkış ancak 1909'da İngiltere'nin Budapeşte de Macaristan'ı yenmesiyle gerçekleşti.
1: Böylece turnuva ilk kez Britanya dışına taşınmış olsa da maçı İngilizlerin kazanmasıyla yine şampiyonluk Britanya'da kaldı.
2: Futbolun lügatında İngiltere, İskoçya, Galler gibi Britanya ülkelerinde home nations yani ev sahibi uluslar deniyor.
1: Daha Türkçeleştirdiğimizde belki futbolun evi olarak da tanımlayabiliriz.
2: İngilizlerin meşhur "Football is coming home" deyimi de aslında buradan geliyor. Yani futbol eve geliyor diyorlar.
1: 1930'lu yıllar düzenlenen Dünya Kupalarına futbolun evi olarak nitelendirilen ülkeler katılmadığı için ünvanın Britanya'nın dışına çıkışı çok gecikti.
2: Bu süreçte 1931'de Avusturya'nın İskoçya'yı 5-0 gibi net bir skorla mağlup etmesi ünvanın ilk defa kıta Avrupa'sına geçmesini sağlasa da kısa süre sonra ünvan yine Britanya'ya döndü.
1: İkinci Dünya Savaşı yüzünden yine ünvanın Britanya'dan çıkışı biraz zorlandı ancak 1950 Dünya Kupası gayri resmi şampiyonluk açısından tarihte bir kırılma noktası oldu.
2: İngiltere şampiyonluk apoletiyle turnuvaya geldi fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı tarihi 1-0'lık galibiyet ünvanı bir anda Amerika kıtasına taşıdı.
1: Bunun üzerine Şili'nin Amerika'yı grupta mağlup etmesinin ardından gruptan çıkamayarak şampiyonluğu Amerika'ya taşıması şampiyonluk tarihinin önemli anlarından biri oldu.
2: Aslına bakarsanız burada gerçekten sürükleyici ve ilginç bir drama yaşanıyor.
1: Eğer Şili gruptan çıksaydı muhtemelen bir Avrupa ülkesine elenecekti ve ünvan Amerika kıtasına hiç gidemeyecekti.
2: Şampiyonun el değiştirmesi ve 16 yıla yakın süre boyunca Amerika kıtasında kalması bu dönemin ne kadar sıra dışı olduğunu ortaya koydu.
1: Bu süreçte Churachao bile 4 günlük kısa bir süreyle bile olsa ünvanı elinde tutarak ilginç bir sayfa açtı.
2: 1966 Dünya Kupası'nda ise ünvan yarı finalde Batı Almanya'ya geçti.
1: Finalde İngiltere kupayı alınca hem resmi hem gayri resmi anlamda dünya şampiyonluğu prestijini tekrardan aldı.
2: Aslında bizim futbol gerçekliğimizde de bu hikaye tam olarak burada başladı.
1: Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere'yi 1967'de mağlup eden İskoçlar aslında dünya şampiyonu biz olmalıyız diyerek organizasyonun fitilini ateşlemişti.
2: Ancak 1974 Dünya Kupası ise bambaşka bir tarih yazdı. Batı Almanya aynı anda Dünya Kupası'nı, Avrupa Şampiyonası'nı ve gayri resmi dünya şampiyonunu elinde bulunduran ilk takım oldu.
1: Bu benzersiz başarı o dönemde Almanların futbol gücünü de açıkça gösterdi.
2: 1978'de Arjantin tacı aldı, ardından ünvan 1982'de Polonya üzerinden yeniden Avrupa'ya döndü.
1: Bu yıllarda tacın kıtalar arasında sık sık el değiştirmesi futbolun artık iyice küreselleşmeye başladığının bir başka göstergesi oldu.
2: Aslında bu organizasyon bir anlamda geriye dönük araştırmalar yapan futbolun ekonomiyle, küreselleşmeyle bağlantısını inceleyen istatistikçiler için yararlı bir kaynak da oldu.
1: 1990'lı yıllarsa gayri resmi dünya şampiyonunun aslında bütün dünyayı turladığı yıllar oldu.
2: Amerika, Avustralya, Güney Kore gibi kıtasal devlerin yanında o kıtalarda bazı daha ufak ülkelerinde şampiyonluklarını gördük.
1: Özellikle Güney Kore'nin 1995 yılında bu ünvanı aldıktan sonra Asya Kupası'na da ulaşması bu ünvanın Asya futboluyla tanışmasını sağladı.
2: 1998 Dünya Kupası'na Fransa'nın Brezilya'yı yenerek hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı alması bu tarihin önemli dönüm noktalarından biri oldu.
1: 2000'li yıllarda ise artık bu organizasyonun şampiyonu sürekli değişmeye başladı.
2: İngiltere Euro 2000'de kısa bir süre unvanı elinde tuttu. Ardından Hollanda uzun bir seriye imza attı.
1: Ancak Hollanda 2003'te Çekya'ya kaybetti.
2: Ardından Robbie Keane'in son dakika golü şampiyonluğu İrlanda'ya taşıdı.
1: Bu maçtan sonra tarihte ilk kez bir Afrika takımı unvanı alacaktı. Nijerya kıtanın gururu oldu.
2: Ardından Angola ve Zimbabwe gibi farklı Afrika ülkeleri de şampiyonluk deneyimi yaşarken 2006'da Gürcistan tacı Avrupa'ya geri getirdi.
1: Fakat kısa süre sonra İtalya'yı kaybederek elinde tutamadı. Yunanistan, İsveç gibi birçok takım kısa sürelerle şampiyon oldu.
2: Bu süreçte Türkiye'de dünya şampiyonluğu yaşadık.
1: 12 Eylül 2007'de şampiyon Macaristan'ı 3-0 devirerek aldığımız şampiyonluğu yaklaşık bir ay boyunca 17 Ekim'e kadar koruyabildik.
2: 17 Ekim'de bizi yenen Yunanistan kısa süre sonra unvanı yine Macaristan'a verdi.
1: 19 Kasım 2008'de Hollanda yeniden şampiyon oldu. Portakallar 21 maçlık rekor bir seri oluşturdu.
2: Ancak 2010 Dünya Kupası finalinde İspanya'yı yenilerek bu destansı dönemleri noktalandı.
1: 2010 sonrasında bu kez sahneye Japonya, Kuzey Kore gibi beklenmedik ülkeler çıktı.
2: Japonya uzun süre tacı kaybetmedi. Ardından Kuzey Kore şaşırtıcı bir şampiyonluğa imza attı.
1: Kuzey Kore FIFA sıralamasının en alt basamaklarındaki Filipinler, Hindistan, Tacikistan, Filistin ve Türkmenistan gibi ülkelere karşı oynadığı maçlarla unvanı elinde tutarak ilginç bir dönem yarattı.
2: 2013'te ise İsveç tacı tekrardan alarak yeniden Avrupa'ya taşıdı. Ancak kısa süre sonra Güney Amerika'ya geçiş yaşandı.
1: Uruguay tacı 2014 Dünya Kupası'na kadar muhafaza etti. Fakat şampiyonluk grup aşamasında Costa Rica'nın eline geçti.
2: Turnuva sonunda Almanya hem Dünya Kupası'nı hem gayri resmi tacı kazandı.
1: Fakat bu hakimiyet kısa sürdü.
2: Ünvan turnuvanın ardından bir dostluk maçında son şampiyon Almanya'yı yenen Arjantin'e geçti.
1: Sonraki birkaç yıl boyunca Brezilya, Şili ve Peru gibi Güney Amerika ülkeleri arasında taç dolaştı.
2: Ve 2018 Dünya Kupası'nın sonunda Fransa tacın sahibi oldu.
1: 2018'den itibaren 4 yıl boyunca bu ünvan Avrupa içerisinde dolaştı.
2: Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Danimarka tacı sırasıyla elinde tuttu.
1: İtalya 2020-2021 arasında müthiş bir seriyi yakalayarak dünya tarihinin en uzun savunma rekorlarından birine imza attı.
2: 2022 Dünya Kupası'na şampiyon giren Hırvatistan, yarı finalde Arjantin'e kaybedince Arjantin bir kez daha hem resmi hem gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
1: Bir yıl boyunca tacı kaybetmeyen Arjantin sonunda Uruguay'a mağlup oldu.
2: Ardından fil dişi sahili Uruguay'ı mağlup etti ve unvan yeniden Afrika'ya taşındı.
1: Fil dişi sahili Sierra Leone ve FIFA sıralamasında 149. sıradaki Liberya gibi takımlar kısa süreli ama dikkat çekici şampiyonluklar yaşadı.
2: 2024'te ise Cezayir 7 ay boyunca şampiyonluğu elinde tutan ülkeydi. Ardından unvan yeniden İsveç'e geçti.
1: Ve 8 Eylül 2025'te Kosova İsveç'i 2-0 mağlup edince tarihinde ilk kez gayri resmi dünya şampiyonu oldu.
2: Son olarak Dünya Kupası playoff kura çekimlerinden sonra Türkiye A Milli Futbol takımımız da bu yarışın içine yeniden dahil oldu.
1: Dünya Kupası playoff finalinde Slovakya'yı eleyen Kosova ile karşılaştık. Kosova playoff finaline gayri resmi dünya şampiyonu olarak geldi.
2: Kosova'yı eleyerek Dünya Kupası'na kaldık ve gayri resmi dünya şampiyonluğu tacını Dünya Kupası'na taşıyan takım unvanını kazandık.
1: Dünya Kupası'nda hangi karşılaşmada yenilirsek o zamana kadar bu unvan bizde kalacak.
2: Bu uzun uzun yolculuk gayri resmi dünya şampiyonu yalnızca dev takımların değil, bazen dünya sıralamasının en altındaki ülkelerin bile zirveye çıkabildiği, futbola özgü eşsiz ve masalsı bir hikaye sunduğunu gösterdi.
1: Futbol dünyasının en ilginç hikayelerinden biri olan gayri resmi dünya şampiyonluğunda Türkiye 2026 FIFA Dünya Kupası'na ünvan sahibi olarak gitmeye hak kazandı.
2: Resmi kurumlar tarafından tanınmayan ancak futbol tarihçileri ve taraftarlar arasında ilgi gören sistemde mevcut şampiyonu yenen takım ünvanın yeni sahibi oluyor.
1: YouTube akıl oyunu kanalında yer alan bilgilere göre kökeni 1873 yılına kadar uzanan bu alternatif şampiyonlukta İngiltere, Arjantin, Almanya ve Brezilya gibi devlerin yanı sıra Kuzey Kore, Zimbabwe ve Curaçao gibi sürpriz ülkelerde zirveye çıktı.
2: Türkiye daha önce 2007 yılında bu unvanı kısa süreliğinde elinde bulundurmuştu. Son olarak Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası bileti alan A milli takım gayri resmi dünya şampiyonu apoletiyle turnuvaya katılma hakkı kazandı.
1: Böylece Türkiye futbolun en sıra dışı ve eğlenceli geleneklerinden birinin son halkası oldu.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.

0: Tarihte bugün.
1: Στο πακέτο ξαναλέω.
2: Ne malları kaldı, ne yurtları, ne de aileleri. Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak imzalanan mübadele antlaşmaları birçok hayatı parçalara ayırdı. Türk ve Rumları kapsayan Ahali Mübadele Antlaşması binlerce insana farklı kaderler tayin etti. Mübadeleyle 1 milyon 200 bin Ortodoks Hristiyan Rum Anadolu'dan Yunanistan'a, 500 bin Müslüman Türk de Yunanistan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. İlk maddeye göre mübadiller Türk hükümetinin izni olmadığı takdirde geri dönüp Türkiye'ye, Yunan hükümetinin izni olmadan da Yunanistan'a yerleşemeyeceklerdi. Bu durumların ardından ne oralı ne de buralı olan insanlara bir nevi teselli olarak Atatürk ve Yunan Başbakanı Venizelos tarafından imzalanan 10 Haziran 1930 tarihli sözleşmeyle artık doğum yeri ve tarihi ne olursa olsun bu insanlar yerleşik olarak kabul edilmeye başlandı.

Kurtuluş Savaşı'nda başarısızlıkla evlerine dönen düşman kuvvetleri, zaten parçalanmakta olan Osmanlı'da nüfusun farklı etnik ve din kökenleri sebebiyle daha da zor durumlarda bıraktı. Düşman kuvvetlerinin gelmesiyle gayrimüslim kesimlerde yaşanan ikilem sonucu, bazıları Osmanlı'ya destek verirken bazıları ise düşman kuvvetlerinden yana olmayı tercih etti. Atatürk'ün zaferiyle geri çekilen düşman askerlerinden arda kalan gayrimüslim halk artık bölgedeki diğer yaşayanlar için bir sorun oluşturabilirdi. Bu gelişmeler ve yaşanan pek çok şeyin devamında zorunlu bir nüfus mübadelesi politikasının uygulanmasına sebep oldu. Din esas alınarak zorunlu kılınan bu göçle sonradan yaşadığı toplumun etkisiyle din değiştirmiş Rum ve Türk kökenli kişiler de mağdur oldu. Türkçe bilinmemesine rağmen Müslüman olduğu için Anadolu'ya gönderilen Rumlar, yine hiçbir etnik bağlantısı olmamasına rağmen Yunanistan'a gönderilen gayrimüslim Türkler de mevcuttu. Mübadiller mallarını, evlerini, büyüklerinin mezarlarını, çocukluk anılarını bırakarak ülke değiştirdi ve sıfırdan yaşamaya başladılar. Bu sırada yaşanan acı ve kayıpların ise hesabının yapılması mümkün değildi. Üstelik mübadele sonrası birlikte yaşamaya başladıkları topluma da ait değillerdi. Kimse dönemiyor, yerleştikleri yere de alışamıyordu. Karlı.

Uyum sorunu Yunanistan'a göç eden Rumlar arasında daha şiddetli yaşanmış ve bu göçmenlerin çoğu Avrupa ve Amerika'ya göç etmek zorunda kalmışlardı. Pek çok kişi ya da grubun göç etmemek için çaba sarf etmesi, terk edilmesi istenen topluma ait olma duygusunun bir yansımasıydı. Kemal Arı, pek çok Rum'un Türkiye'den isteksiz olarak ayrıldığını ve uzun süre Türkiye'yi gerçek vatanları olarak görmeye devam ettiklerini yazmaktadır. Örneğin istemeden göç eden bazı Rumların 8. Edward'ın Türkiye'yi ziyaretinden sonra Türk donanmasını Kasım 1936'da Malta'yı ziyaret edip dönüşte de Pire ve Atina'ya uğrayışı sırasında pek sıcak bir ilgi ve sevgiyle karşıladığına, yine Faler'de Türk askerlerini ağırlamak için adeta birbirleriyle yarış ettiklerine tanık olunmuştu. İskeleye yanaşan her Türk motoru ve filikasının personeline, göç etmek zorunda kaldıkları Türk kentlerinin ve kasabalarının adlarını bağırarak söylemek suretiyle hemşehri aradıkları ve bulduklarında da tam anlamıyla bağırlarına bastıkları gerçekten görülmeye değer bir tablo yaratmıştı.

Türk-Yunan nüfus mübadelesiyle tarihte ilk kez iki devlet azınlık sorunlarını çözmek için kendi halkının bir bölümünü zorunlu göçe tabi tutmuştu. 1923-1930 yılları arasında gerçekleşen bu zorunlu göç, çeşitli kaynaklara göre binlerce insanın hayatını etkilemişti. Mübadil denilen ve yerleşik halktan ayrıştırılan bu insanlar, Atatürk ve Venizelos'un şahsi çabalarıyla bir sözleşme sonucu yerleşik statüsünde sayılmaya başlandı. Mallarını ve geçmişlerini kaybeden bu insanlar en azından gelecek için umutlanmaya hak kazanmıştı.

İnanca dayalı olarak yapılan zorunlu mübadele sonrası yaşanan dram ve ayrılık, Türk toplum yaşamında ve Balkanlarda yaşayan Türkler üzerinde derin kırgınlıklar yaratmış, mübadeleyi konu olan belgeseller, filmler, kitaplar ve müzikler yayınlanmıştır. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı sinema filmi Dedemin İnsanları ve anonim Selanik türküsü Bir Fırtına Tuttu Bizi dikkat çeken eserler olmuştur. Bir fırtına...

Tarihte bugün. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Siyasetçi ve yazar Fikri Sağlar, Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaşanan mutlak butlan sürecini ve salı günkü grup toplantısı karmaşasını canlı yayında anlatan Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu ile ilgili söylemleri nedeniyle partisinden ihraç edilme aşamasını ve ardından yaşananları şu sözlerle anlattı.
2: Tebriklerin en fazla olduğu ve tebriklerin sonunda da çok haklıymışsınız Kemal Kılıçdaroğlu diye bitirdikleri bir bayram oldu. İleri referandumdan sonra zaten Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili benim düşüncelerim açıktı. O düşüncelerinden dolayı da beni ihraç etmeye kalkmıştı. Nihayet ne oldu ortaya çıkmıştır. Bu da ayrıca bir başka beni üzen bir nokta. Keşke ortaya çıkmasaydı.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmayı ve konuşmaya katılanları yorumlayan Fikri Sağlar şu ifadeleri kullandı.
2: Solunun yarısı en azından Cumhuriyet Halk Partili gibi davranmayan vücut diline sahipti. Biraz suratları asıktı. Onu gördüm. Yani o konuşmalardan da çok da hoşnut olmadıkları belli. Bir kere süren İBB davası diyelim ya da İBB olayı dosyası ne derseniz sanki savcısı gibi davranan bir konuşma yaptı.
1: Kılıçdaroğlu'nun aldığı bir rol olduğunu söyleyen Sağlar şunları söyledi.
3: Buradaki aldığı rolün seçim değil de anayasa değişikliği
2: bence,
3: üzerine...
2: Bence öyle. Buradaki aldığı rol Türkiye'yi biçilen merhametli monarşi ve benzeri, yani demokrasi olmayan, hak özgürlüklerden uzak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerine karşı oluşturulmaya çalışan bir yapıya destek verir bir anlayıştaydı. Ona neredeyse böyle altyapı oluşturuyor gibi gördüm.
1: İktidarın Kasım ayında baskın erken seçim yapabileceğini ileri süren Fikri Sağlar şöyle konuştu.
2: Uzatacaklardır içi. Yani Kasım ayında baskın erken seçim yapılmasını planlıyordur belki bugünkü iktidar. O planlanan noktaya götürülmesi, CHP'nin elinin kolunun bağlı olarak götürülmesi. Bugün ilk provasıydı. Büyük bir iddialarla bir şeyler söylüyor. Kemal Bey tarzı o. O söylediği hazırlanan bir tuzağın aleniyet kazanmasıdır.
1: CHP'de halk ayaklanması hazırlığı yapıldığını da tahmin eden Sağlar şunları söyledi.
2: Yani şimdi de aynı şeyleri, benzeri şeyleri söylüyor, işte bir halk ayaklanması falan filan. Demek ki öyle bir hazırlık yapılıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni birbirine düşürme doğrultusunda, iç çatışma doğrultusunda bir hazırlık yapıyor. Korkarım ki bu iç çatışma Türkiye'yi yaygın hale gelmez.
1: Mühürsüz oyların geçerli sayıldığı seçimlerde CHP'de yaşananlara şahit olan Sağlar gördüklerini şu sözlerle anlattı.
2: Bir arkadaşımız kalktı, dedi ki niye biz bu anayasa dışı Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararı Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne yığılarak proteste etmedik, bu doğru değildir demedik. Söylediği laf şuydu: gitseydik kan dökülürdü. Onun üzerine ben de çıktım, dedim ki grupta, dediniz ki Sayın Genel Başkan bu ülkenin rejimini kan dökmeden değiştiremezsiniz dediniz. Biz de size kalktık, ayakta alkışladık. Gitseydik kanımız dökülseydi, sizin kanınız dökülseydi, benim de dökülseydi. Niye gitmedik? Şimdi o gün öyle söylüyorsunuz, bugün niye böyle? İş işten geçtikten sonra rejim değişti.
3: Ne dedi size orada siz bunu söyleyince?
2: Hiçbir şey diyemedi. Gitseydik kan dökülürdü dedi ama bunu söyleyince söz sesin çıkıyor. Kemal Bey'in böyle şeyi vardır. Siz her şeyi söylersiniz. Durur hiçbir şey dinliyormuş gibi, not alıyormuş gibi der. Sonra kızdığı birisi varsa ona laf söyler, ondan sonra geçiştirir gider.
1: CHP'nin düzelme şansını da anlatan Sağlar konuşmasını şu sözlerle noktaladı.
2: Düzelme şansı şöyle: mutlak butlan olmaktan vazgeçip kayyum olmaktan ben istifa ediyorum demesiyle mümkündür.
3: Bu aşamadan sonra bunu yapar mı?
2: Yapmaz. Benim bildiğim Kemal Bey yapmaz. Kemal Bey görev adamı.
1: Mustafa Hoş'ta Yol Arkadaşı programının konuğu olan yazar ve siyasetçi Fikri Sağlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu, salı günü yapılan grup toplantılarını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlattı. Benim tanıdığım Kemal Bey görev adamıdır, kayyumluğu bırakmaz diyen Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'na biçilen rol merhametli monarşi yapısına destek vermektir dedi. CHP'de iç çatışma hazırlığı yapılıyor, umarım Türkiye'ye yayılmaz ifadelerini kullanan Sağlar, mutlak butlandan vazgeçip ve kayyumluğu bırakırsa düzelme şansı var diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Dünya tarihinin dönüm noktaları arasında gösterilen ve Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu'na karşı ilk büyük zaferini kazandığı kabul edilen Granikos Savaş Alanı, alınan yeni kararla resmen koruma altına alındı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde bulunan alanın, yürütülen bilimsel çalışmalar ve arkeolojik bulgular doğrultusunda tarihi sit alanı olarak tescillendiği duyuruldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paylaşımında, Granikos Savaşı'nın dünya tarihinin akışını etkileyen önemli gelişmelerden biri olduğuna dikkat çekti. Ersoy açıklamasında, Büyük İskender'in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya seferlerinin başlangıcı olarak kabul edilen savaş alanının artık resmi koruma statüsüne kavuştuğunu belirtti. Bakan Ersoy ayrıca bu adımın tarih bilimi, kültür turizmi ve Türkiye'nin kültür rotalarının güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Koruma kararı ile birlikte bölgenin kültür turizmine kazandırılması, kültür rotaları içerisinde daha görünür hale gelmesi ve ilerleyen süreçte gerçekleştirilecek çevre düzenlemeleri ile ziyaretçilere açılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale'nin Biga ilçesinde yer alan ve yaklaşık 2300 yıllık geçmişe sahip Granikos Savaş Alanı'nın bilimsel araştırmalar sonucunda tarihi sit alanı olarak tescillendiğini açıkladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Büyük spor organizasyonlarında sıkça dile getirilen çifte standart ve ırkçılık tartışmaları yeniden gündemin ilk sıralarında. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında da masaya yatırılan bu konu, spor dünyasındaki derin bir krize işaret ediyor. Dünya Kupası yaklaşırken ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nin sergilediği tavırlar, özgürlükler ülkesi imajının arkasındaki karanlık yüzü bir kez daha deşifre ediyor. Bakın, yeşil sahaların arkasında hangi skandallar yaşanıyor? Bu dikkat çeken konu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında şu şekilde konuşuldu.
2: Amerika'nın ırkçı tavırları ve davranışları birçok ülke için ırkçılık boyutlarını aşar hale geldi. Özbekistan milli takım oyuncuları New York'ta Hollanda ile oynayacaklar hazırlık maçı için geldiklerinde sıkı güvenlik kontrollerine tabi tutuldu. Polis ekip otobüsünde kafileye dedektör köpekler ve metal dedektörleriyle tek tek arama yaptı. Başka ülkelere de aynı şekilde devam ediyor. Senegal milli takımı için de aynı şey yapıldı. Senegal milli takımının karşılanışı ve aranması da yine aynı şekildeydi. İranlı futbolcular Amerika'da kamp yapamıyorlar. Meksika'da kamp yapmak zorunda ve saatlerce seyahat edip orada maçlara katılmak zorunda bırakılıyor. Iraklı futbolcuya 6 saat sorgu yapıldı. Somalili hakeme vize verilmedi ki o Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan 2025 yılında Afrika'nın en iyi hakemi seçilmişti. Yine İspanya'nın futbol yıldızı Lamine Yamal ABD'de vize

0: iş Amerika olunca onlar yapılmadı. Lamin Yamal'la ilgili durum da bu. Mesela 100 tane Faslı taraftar da ABD'ye gitmek için başvurdu. Bu taraftarların %99'u da reddedildi. Efsane futbolcu Eric Cantona. O da diyor ki bir olayı bahane edip Rusya bütün UEFA'dan men edilmişti. Ama şimdi diyor İsrail neden korunuyor madem böyle bir gerçeklik varken? Soykırım yapan devlet FIFA ve UEFA'dan derhal men edilmeli. Ama bu men süreci bir türlü gerçekleşmedi ve yapılmadı diye söylüyor Eric Cantona. Yani Dünya Kupası daha başlamadan bu ırkçı yaklaşımlarla çok tartışılıyor. Özellikle İranlı futbolculara yapılan ve kamp alanı Amerika sınırları içerisinde barındırılmaması başlı başına ciddi anlamda bir büyük sorun. Bakalım bu duruma daha tepki gösteren başka ülkeler ya da futbolcular ya da teknik direktörler ya da başka isimler olacak mı? Onu da göreceğiz birkaç gün içerisinde.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programında ayrıntılarıyla paylaşılan bu tablo, spor dünyasındaki ikiyüzlülüğü çok açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Söz konusu Rusya olunca anında verilen men kararları, konu İsrail ya da Amerika'nın çıkarları olunca sümenaltı ediliyor. Lamine Yamal gibi bir dünya yıldızına bile Filistin bayrağı açtı diye vize engeli çıkarmaya kalkan, sporcuları otobüslerde dedektörlerle köpekleri aratan bir zihniyetten bahsediyoruz. Futbolun o birleştirici gücü ne yazık ki Amerika'nın ve küresel siyasetin kirli çarkları arasında ezilmeye çalışılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, toplumun genel sağlık durumuna, yaşam alışkanlıklarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyine ilişkin verilerin yer aldığı 2025 Türkiye Sağlık Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda arttığını gösterdi. Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi verilerine göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı 2022 yılında %20,2 iken 2025'te %21,8'e yükseldi. Buna göre ülkede yaklaşık her 5 kişiden biri obez kategorisinde yer aldı. Araştırma sonuçları cinsiyetlere göre incelendiğinde obezitenin kadınlarda erkeklere kıyasla daha yaygın olduğu görüldü. Kadınların %24,8'inin obez, %32,2'sinin ise obez öncesi kategorisinde yer aldığı tespit edildi. Erkeklerde obezite oranı %18,7 olarak ölçülürken obez öncesi bireylerin oranı %43,1'e ulaştı. Veriler, erkeklerde obezite oranının kadınlara kıyasla daha düşük olmasına rağmen fazla kilolu bireylerin oranının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. TÜİK verileri, fiziksel hareketsizliğin Türkiye'de yaygınlığını koruduğunu da gösterdi. Fiziksel aktivite yapmayan erkeklerin oranı 2022 yılında %85,3 iken 2025'te %83,5'e geriledi. Kadınlardaysa bu oran aynı dönemde %92,7'den %89,7'ye düştü. Oranlarda sınırlı bir gerileme yaşanmasına rağmen hem kadınlarda hem de erkeklerde fiziksel hareketsizlik yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Dünya Sağlık Örgütü DSÖ, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Araştırmaya göre haftada 150 ila 300 dakika fiziksel aktivite yapanların oranı erkeklerde %4,1, kadınlardaysa %2,7'de kaldı. Araştırmada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin son 12 ay içinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin verilere de yer verildi. Buna göre en sık görülen sağlık sorunu %24,3 ile bel bölgesi rahatsızlıkları oldu. Bel problemlerini %16,9 ile hipertansiyon, %16,7 ile boyun bölgesi rahatsızlıkları, %11,9 ile diyabet ve %10,1 ile yüksek kan yağları izledi. TÜİK araştırması, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziksel zorluklara ilişkin verileri de ortaya koydu. Merdiven inip çıkarken zorlandığını belirtenlerin oranı %6 olarak ölçüldü. Bu oran kadınlarda %8,3, erkeklerde ise %3,7 oldu. TÜİK'in 2025 Türkiye Sağlık Araştırması, Türkiye'de obezite oranının son 3 yılda yükseldiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre 15 yaş ve üzerindeki bireylerde obezite oranı %21,8'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hanımlar, beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. A few moments later. Saat 13.15'e kadar ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikteyim, ekip arkadaşlarım. 13.15 ne dedim ben?
2: Neredin sen? Ha? Neredin sen?
1: 13.15 mi dedim? Kaçta? 13.25'te bitiriyoruz normalde. Dedin abi diyor, yani yapacak bir şey yok. Saat 13.15'te dedi. Kemal de oradan dedi vallahi dedi ya 13.15. 13.15'te bitirdin bitirmedin biz vallahi çıkar gideriz. Bunlar gider ha, kapatır gider söyleyeyim. Düğmeye basar perdeyi çeker giderler.
3: Biz gidiyoruz sen kalıyorsun.
1: Yukarıda hazır boru da var. Uğurcan Çakır. Türkiye Ligi'nde 39. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen radikal İsrail simge sesi biraz alsana. Özlem Bural Gürsel istifa ettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. onay kurultayında
4: bitirdiniz mi lan?
0: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Havayolu sektörünün üst düzey yöneticileri, kalıcı hale gelen yüksek jet yakıtı maliyetleri ve hızla düşen kar marjları gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Sektör temsilcilerinin tonundaki karamsar değişim, yolcuların yakın gelecekte daha yüksek bilet fiyatlarıyla karşılaşacağını açıkça gösteriyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, IATA Genel Direktörü Willie Walsh, sektörün en önemli yıllık buluşmasında havayolu üst yöneticilerine ve kıdemli yöneticilere önemli açıklamalarda bulundu. Forbes'un haberine göre Walsh, küresel havayolu şirketlerinin 2026 yılında jet yakıtı için geçen yıla kıyasla toplam 100 milyar dolar daha fazla ödeme yapacağını belirtti. Jet yakıtı maliyetlerinin yıllık bazda %70 artması, küresel havayolu endüstrisinin net karını doğrudan baltaladı. IATA Genel Kurulu'nda paylaşılan verilere göre, küresel havacılık sektörünün net karı 2025 yılındaki 45 milyar dolar seviyesinden 2026 yılında 23 milyar dolara gerileyerek yarı yarıya azalacak. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yakıt maliyetlerinin likidite sorunlarına ve bazı hava yollarının iflasına yol açmasını gerekçe göstererek küresel hava yolu sektörü görünümünü kötüleşiyor olarak revize etti. Birçok hava yolu şirketi yüksek yakıt fiyatlarının 2027 yılında da devam edeceğini öngörüyor. Örneğin United Airlines, petrolün 2027 sonuna kadar varil başına 100 doların üzerinde kalacağını varsayarak planlama yapıyor. Nikhil Ravi Shankar ise yüksek yakıt maliyetlerinin %25 ile %40'lık kısmını riskten korunma işlemleri ve bilet fiyatı artışlarıyla dengelediklerini açıkladı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği Genel Direktörü Willie Walsh, firmaların kar marjlarının son derece düşük olduğunu belirterek, yüksek petrol fiyatlarının kaçınılmaz olarak daha yüksek bilet fiyatları anlamına geleceğini vurguladı. Walsh, havayolları yakıt maliyetlerini karşılamak için fiyatları artırsa bile küresel talebin şimdilik dirençli kaldığını ancak yolcu taşımacılığındaki büyümenin kaçınılmaz olarak yavaşlayacağını sözlerine ekledi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin Rio de Janeiro'daki yıllık genel kurulunda jet yakıtı maliyetlerindeki %70'lik artışın küresel havayolu sektörünü büyük bir kar krizine sürüklediği açıklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber. Sağlıklı yaşam ve uzun ömür sırları arayanlar için bilim dünyasından çığır açan bir haber geldi. Çin Tarım Bilimleri Akademisi, Çay Araştırma Enstitüsü uzmanları, Mingchuan Yang ve Li Zhou liderliğindeki bir ekip, Beverage Plant Research dergisinde dev bir inceleme yazısı yayınladı. Yüzyıllardır tüketilen Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen geleneksel çayın, özellikle de yeşil çay çeşitlerinin içerdiği zengin kateşin ve polifenol bileşikleri sayesinde kalp sağlığı üzerinde mucizevi etkileri olduğu kanıtlandı. Düzenli çay tüketen kişilerin genel ölüm oranlarında, kardiyovasküler hastalıklarda, CVD ve belirli kanser türlerinde ciddi bir düşüş gözlemlendi. Araştırmanın en çarpıcı kısmı ise ticari çay ürünlerine yönelik yapılan uyarılar oldu. Bilim insanları, marketlerde satılan soğuk hazır şişe çaylar ve son yıllarda popülaritesi artan bubble tea tüketiminin sağlığa yarardan çok zarar getirebileceğini ortaya koydu. Bu tür işlenmiş içeceklerin içerdiği yüksek oranda şeker, yapay tatlandırıcılar ve kimyasal koruyucu maddeler çayın doğal şifasını tamamen yok ediyor. Uzmanlar, bu zararlı katkı maddelerinin obezite ve diyabet riskini artırdığını belirterek işlenmiş çay formlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan taze demlenmiş çay tüketiminin faydaları sadece kalp ve kanser korumasıyla sınırlı kalmıyor. Klinik araştırmalar, çayda bulunan antioksidanların güçlü bir nöro koruyucu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Düzenli çay içen yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı biyobelirteçlerinde belirgin bir azalma tespit edildi. Ayrıca çaydaki bileşenlerin yaşlılığa bağlı kas kaybını önleme konusunda da etkili olduğu, kas gücünü ve fiziksel performansı desteklediği belirlendi. Bilim insanları çayın mucizevi faydalarını sıralarken aşırı ve yanlış tüketimin getireceği risklere karşı da önemli uyarılarda bulundu. Özellikle ticari çaylardaki pestisit kalıntıları, ağır metaller ve mikroplastikler uzun vadede çok yoğun çay tüketenler için gizli bir tehdit oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra çayın bitkisel kaynaklı hem dışı demir ve kalsiyum emilimini engelleyebileceği bildirildi. Bu nedenle özellikle vejeteryan beslenenlerin veya özel beslenme ihtiyacı olan bireylerin çay tüketimi konusunda ölçülü olması ve çayı yemeklerden hemen sonra içmemesi tavsiye ediliyor. Sağlıklı bir yaşam için en doğru yöntemin katkısız ve taze demlenmiş geleneksel çayları tercih etmek olduğu vurgulanıyor. Çin Tarım Bilimleri Akademisi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, taze demlenmiş çay tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve kansere karşı koruma sağlayarak ömrü uzattığını kanıtladı. Ancak uzmanlar, şeker ve koruyucu madde deposu olan hazır şişe çaylar ile bubble tea çeşitlerinin bu faydaları yok ettiği konusunda uyardı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yargıtay'ın emsal niteliğindeki yeni kararı, yıllık izin hesaplamalarında uzun süredir tartışılan bir konuya açıklık getirdi. Karara göre hafta tatiline denk gelen günler yıllık izin süresinden düşülemeyecek. Bu durum, çalışanların fiilen daha fazla yıllık izin kullanabilmesinin önünü açabilecek. Resmi gazetede yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, yıllık ücretli izin sürelerinin hesaplanmasında hafta tatili günlerinin izin süresine dahil edilemeyeceği vurgulandı. Kararda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 56. maddesine dikkat çekildi. Buna göre yıllık ücretli izin dönemine denk gelen hafta tatilleri, ulusal bayramlar ve genel tatil günleri yıllık izin süresinden mahsup edilemiyor. Başka bir ifadeyle çalışanların izin takvimine denk gelen bu günler izin hakkından eksiltilemez. Milyonlarca çalışan için önemli bir karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay aldığı kararla çalışanların yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine hükmetti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hakan Fidan Dışişleri Bakanı tabii ki bu Trump planı uygulanması konusunda Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararı beklediklerini söylemişti diğer ülkelerle birlikte. Hani herkes Güvenlik Konseyi'nin daimi ya da geçici üyesi değil tabii bütün Orta Doğu ülkeleri, Türkiye de öyle. Fakat 28.03 artık çıktı. Ben bir tepki görmedim. Ben mi atladım acaba? Yani bu karar böyle çıktı ama burada problem var diyen bir ülkede görmedim doğrusu. Ne bekleriz biz Dışişleri Bakanlığımızdan böylesi bir karar üzerinden? Ucunda Trump var.
2: Ucunda Trump olduğu sürece Türkiye'nin olumsuz bir tavır içerisinde olma ihtimali çok düşük. Çünkü Trump'ın her davranışına böyle bir keramet atfeden bizim dışişlerinde en üst düzeyde böyle bir şey var. Netanyahu ne istediyse biz verdik. Hatta en ağır, en stratejik silahları istedi. Bunu da istiyoruz dedi. Biz de onu da verdik. Her şeyi verdiler yani. Hem Hakan Fidan'ın açıklamaları, hem daha önce yapılan açıklamalar, hem de Trump'la Erdoğan arasındaki kişisel ilişki. Bütün bunlar aslında az çok Türkiye'nin nasıl bir davranış içerisinde olacağını gösteriyor. Hamas tabii ön aldı. Türkiye'nin Trump karşısına alacak bir tavır içerisine gireceğini düşünmüyorum.
1: Ucunda Trump var.
3: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 10 Haziran 2026 günlerden çarşamba, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün de İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki uzatmalı kapışma diyelim. Ateşkes var sözde ama hafta sonu İsrail'in Lübnan'da Beyrut, başkent Beyrut Dahiye'deki saldırılarına İran misillemeyle karşılık vermişti. Ateşkesin parçası olduğunu söyleyerek. Ardından bir günlük bir çatışma, kapışma İsrail'de İran'ı vurdu. Amerika sanki dışında kalmış gibi bir görünüm çizdi Donald Trump. Ardından bir Apache'nin tartışmalı bir biçimde Apache helikopterinin Amerika'ya ait düşmesinin üzerine Amerika'da İran'ı vurdu. İran da yanıt verdi. Tabii ki Bahreyn, 5. filo, Ürdün. Sınırlı sürede bir kapışma var gibi gözüküyor. Elbette tartışmalar var. Aktaracağım sizlere. İşin Lübnan ayağı da bu arada devam ediyor. Lübnan ateşkesin parçası İran'a göre ama İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor efendim. Pek çok gelişme var. Batı Asya bölgesi, Orta Doğu bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı mesajları var. Burada NATO zirvesi 7-8 Temmuz'daki NATO zirvesinden Orta Doğu'ya ve Doğu Akdeniz'e, özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa ile yaptığı son askeri anlaşma tabii Ankara'yı kızdırmış gözüküyor. Pek çok not var, sizlere aktaracağım. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ile birlikte Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacaklar. Yarın başlayacak Meksika ile Güney Afrika sanıyorum ilk maçı oynayacaklar. Tabii futbol her zaman siyaseti içerir. Küresel siyaset. Buradan da notlar var. İran milli takımı Amerika'da konaklayamayacak. Girecek çıkacak. Ayrıca pek çok tartışmalı uygulama hakemlere, teknik ekiplere, Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin aşağılayıcı uygulamaları dünyada tartışılıyor. Aktaracağım hepsini sizlere. Avrupa'dan da notlar var. Arnavutluk'taki Trump krizi çözümlendi şimdilik en azından ama tartışmaları devam ediyor. Avrupa ülkelerinden başlıklar var. Aynı zamanda tabii Ukrayna krizinde Zelenski'nin Londra şovu 3 Avrupa Birliği lideriyle, Avrupalı liderle, daha doğrusu İngiltere Avrupa Birliği üyesi değil artık. Rusya'ya yönelik bir takım şartlar açıklandı. Nereden çıkıyor bunlar çok anlamak mümkün değil elbette. Ama tabii Polonya bu sefer bizi niye dışlıyorsunuz diyor. Kendi aralarında da uzlaşamıyorlar. Notları aktaracağım. Aynı zamanda Türkiye'yi de yakına ilgilendiriyor. Çünkü Azerbaycan'la ilgili dün de konuşmuştuk Barış Dostlar Hoca'yla. Ermenistan seçimleri, tartışmalı seçimler öncesindeki antidemokratik Paşinyan yönetiminin uygulamaları eşliğinde bazı yerlerde sayımlar tekrarlanıyor. Muhalefetin büyük tepkileri var. Tabii ki Batı açısından muazzam bir jeopolitik kart Ermenistan. Onun ötesindeki değeri mutlaka farklı görüşler vardır. Ama benim görebildiğim kadarıyla bu buradan da notlarım olacak. Yine Asya'dan da size aktaracaklarım olacak. Bugün programın son bölümünde bir parça bu gelgitli İran, Amerika, İsrail resmine bakmaya çalışacağız. Neden? Çünkü bir sarmala dönüştüğü mesele açıkçası. Buradan nereye gideceğini çözmekte bir parça zorlanıyoruz. Aslında uzatmalar var. Uzayan savaşın yeni biçimleri var. Taraflar, bölge, bütün dünyaya bütün bunların etkileri var. Neler olduğunu İran uzmanı İran Center'dan, İran Merkezi'nden, İran Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Oral Toa'yla konuşacağız programın son bölümünde. Evet, başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet üzerinden ise takip etmeniz yine mümkün. X hesabı Radyo Sputnik TR canlı yayınları buradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında web sitesi var. Sağ üst köşede kulaklık sembolünü tıklamanız, dinlemeniz için yeterli ve Telegram kanalında da Sputnik TR kanalını abone olursanız canlı yayınları, kaldı ki arkadaşlarım program bittikten sonra kayıt linklerini de paylaşıyorlar. Kaçırıp dünyada ne oluyor, ne bitiyor merak edenler kayıt linklerinden de dinleyebilir, izleyebilirler diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, şimdi önce tabii Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki kapışmadan başlıyoruz. Laflar çok. Donald Trump en son 2-3 haftada bu anlaşma tamam, büyük bir anlaşma olacak, şahane bir anlaşma olacak dedi. Bunları sürekli olarak söylüyor. CNN çetelesini tutup işte 36-37 kere aynı şeyleri söylediğini dayanamayıp bunların ortaya koymuştu. Donald Trump dün böyle derken bugün yeniden bir dün akşam saatlerinde bir Amerikan helikopterinin düşürülmesi, Apache helikopterinin düşürülmesi üzerinden İran'ı vurdu. İran yanıt verdi ve tabii ki söylemler devreye girdi. Donald Trump tabii Amerika'daki medyaya da öfkeleniyor. Hürmüz Boğazı'nın çıkışında kurdukları, tesis ettikleri ablukanın, Hürmüz ablukasının ne kadar işlevsel olduğunu sosyal medya hesabından, kendi istemedikleri hiçbir şeyin olamayacağını, İran'ın ticaret yapamadığı, ordusunun bittiği, Fox News'a da konuşmuş bu arada. Ama bir yandan da petrol de çıkartıyoruz, kafamıza göre seçiyoruz diye açıklamalar yaptı. İran sadece konuşuyor, hiçbir şey yapamıyor. Ve ordusu tamamen bitti dedi. Şimdi tabii anlaşma yapacaksa, anlaşma tamamsa, çok büyük anlaşma olacaksa İran kapitülasyonları kabul mü etti? Tabii öyle bir şey yok. İran da yanıtlar veriyor. Dün tabii bütün bu gerilim pazar günü İsrail'in Lübnan başkenti Dahiye'yi yeniden vurmaya başlaması üzerine İran misillemesiyle son sarmal tetiklenmişti. Dün de bir günlük bir aradan sonra işte Trump böyle İsrail'i ben durdurdum vurmayacaklar, vurmamaları lazım dedikten sonra tartışmalı bir biçimde bir Apache helikopterinin bölgede düştüğü haberi geldi. İran'ın düşürdüğü iddiaları ortaya atıldı. Bu biraz burası muğlak. İran tarafının yaptığı açıklamalar da çok net bir isim sunmuyor açıkçası. Yanlışlıkla bir düşme durumu olabileceği anlaşılıyor. Düşürme daha doğrusu, ya da düşürmemiş de olabilir tabii ki, ama Amerikalı yetkililer bir İran SİHA'sı tarafından düşürüldüğünü, Şahit SİHA'sının çarptığını aktardılar ve iki pilot, bu arada dün aktarmıştım ben bunu size aslında, AH-64 Apache askeri helikopterinin iki pilotu da kurtarmıştı Amerikalılar. Bunun için hatta bir insansız deniz aracı gönderilmiş. Onlarla kurtarılmış. Task Force 59 da bu operasyona katılıyor. Kıyıya ulaştırıyorlar. Ve ardından tabii Donald Trump İran'ı suçlamaya başladı. İran'a karşılık verilecek dedi. devreye gezerken, yani tabii Amerika niye Hürmüz'de devreye geziyor denebilir elbette, Trump demiyor öyle bir şey. Bütün dünya denizleri ne de olsa Amerikalılara ait değil mi? Öyle bir izlenim yaratıyorlar hepimize. Normal karşılıyor herkes. Amerika bu canım, her yerde olabilir, her yerde devreye gezebilir şeklinde. Evet, gezebilir ama helikopterleri de düşebilir tabii ki. Birileri ona böyle rapor vermiş. Dolayısıyla mutlaka yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Tabii İranlılar da orada ne işiniz var diye sordular. Dışişleri Bakanı Abbas Arakşi, topraklarımızın civarındaki yabancı güçler kendi insan hataları, basit kazalar veya çapraz ateşe yakalanma potansiyeli nedeniyle sürekli risk altında. Yani buraya böyle burnunuzu sokarsanız olacağı bu demeye getirdi. En iyisi tabii bu bölgeden en kısa sürede ayrılmaları dedi Abbas Arakşi. Tabii burası İran ve Umman'ın kara suları. Dolayısıyla Amerikan kıyılarından binlerce mil kilometre uzaktayız dedi. İran ordusu teyakkuz halinde, biz diplomasi dilini tercih ediyoruz dedi. Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Galibaf da açıklama yaptı. O da önceliklerinin diplomasi olduğunu ama aynı şeyi tekrarlıyor İran yetkilileri. Eğer askeri karşıya gelme talep ediliyorsa ona da hazır olduklarını o da dile getirdi. Dillerini çok da akıcı bir biçimde konuşabiliriz diyerek, yani sadece Amerika'nın askeri üstünlüğünden yaklaşılmaması artık bütün bu krizin başından bu yana İran'ın kendi askeri kapı, en azından kendi bölgesinde bir geçerli bir savunma yapmak için bunu ortaya koydu vurgusu var açıklamalarında. Şimdi tabii bu Apache helikopteri İranlılar mı vurdu yoksa vurmadılar mı hakikaten? İran Dışişleri Bakan Yardımcısının açıklamada bir İranlı yetkili El Cezire'ye konuşuyor. Karmaşık bir takım açıklamalar aslında. İran tarafından kasıtlı olarak hedef alınmadığı mesajları dün bütün bu karşılıklı saldırılar öncesinde verildi ama daha sonra hangisi tam doğru kestirmek zor, orada değiliz tabii ki, iki tarafta kendi pozisyonundan dünyaya açıklamaları elbette yapıyor. Dışişleri Sözcüsü Abbas Arakçı İran tarafından düşürülüp düşürülmediler çok da net bir değerlendirme yapmadı. O yüzden muğlak, bulanık sularda herkes kendi fikrini dile getiriyor. Tasnim Haber Ajansı'na bir başka kaynak konuşmuş. Herhangi bir askeri hava operasyonu yapmadık biz demiş. Bilemiyoruz. Neyse. Sonuç itibariyle tabii dün akşam saatlerinde ben de not bakarken fark ettim. Amerikan yakıt ikmali uçakları Basra Körfezi'nde görüldüler. Ardından İran'ın güney hattında Mehrab Ajansı geçti. Bender Sirik Limanı yakınlarında patlama sesleri. Keşm Adası, Kask Adası, burada Amerikan saldırısı haberleri geldi. 6 patlama sesi. Yani tabii tam olarak neresi vuruldu bilmiyoruz. Ama İranlılar da misilleme yaptılar. Bahreyn'deki 5. filo. Aynı zamanda Buşehir tarafında bir MQ-9 Reaper İHA'sı. Bunlar pahalı İHA'lar. Onu belirtelim. $30 milyon üzerinde maliyeti düşürüldüğünü açıkladı İran tarafı. Bahreyn'deki 5. filo üssünün vurulduğuna dair görüntüler de yayınladılar. İHA'nın da görüntüsünü yayınladılar. Ürdün'deki Muvaffak Salt hava üssünde saldırılar kapsamında vurulduğunu söylediler. Yani İranlılar İsrail ateşkesin parçası olan Lübnan'ı vurursa biz de İsrail'i vururuz. Amerika bizi vurursa biz de yanıt veririz bölgede. Özetle caydırıcılık bakımından kendi askeri kapasitelerini sergilediler. Şimdi CENTCOM tabii Amerika'nın İran'a meşru müdafaa saldırıları. Apache helikopterimizi düşürdüler, meşru müdafaa yaptık diyorlar. Apache helikopteri orada ne arıyor tabii ki? Öyle bir soru var. Hangi hakla devreye geziyor sorusu var. Diyecekler ki onlar da Körfez ülkeleri bizim müttefikimiz. Körfez ülkeleri egemen ülkeler değiller mi ki Amerikan helikopteri? Zorlu bir soru özetle. İran tarafından da açıklamalar var tabii ki. Uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu söylediler. Trump tabii ilk açıklamasında, saldırı sonrasında çok sert, çok güçlü yanıt verdik. Helikopterimizi düşürdüler, vay alçaklar gibisinden açıklamalar yaptı. Wall Street Journal gazetesine bakılırsa Trump aslında çok da yanıt vermek istemiyormuş helikopter meselesinden. Tartışmalı bu arada, kendisi düşmüş de olabilir hakikaten. İran mı düşürdü bilmiyoruz. Ama Pete Hegseth'le Dan Kane savunma bakanı ve genelkurmay başkanı ikna etmiş Wall Street Journal'ın iddiasına bakılırsa. Evet, şimdilik her şey tartışmalı. Çok başka tartışmalar da var. İsrail medyası biraz ortalığı bulandırıyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin para taşıyan uçaklarının İran'a indiği hemen öncesinde bütün bu son Amerikan saldırıları öncesinde 3 milyar dolarına kit para taşıdığı gibi, bunlar hiçbir doğrulanmış bilgiler değil tabii ki, belirli hesaplarla da yapılmış olabilir ama Fars Haber Ajansı işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir uçağın özel izine indiğinde aktarıyor, başka bir şey mi söz konusu bilmiyoruz.

yetiyor bir noktadan sonra. İsrail'in Lübnan'a hedef almasına engel olamıyor tabii İranlılar. İsrail gece saatlerinde yine güney bölgelerinin vurulduğu haberleri geldi. Tabii orada daha çok Dahiya meselesiydi. İran'ın açıklaması bütün ülkeyi kapsıyor, sadece Dahiya'yı kapsamıyor. Lübnan'ın ateşkese dahil olması gerektiği ya da bunun bir şart olduğunu söylüyorlar. Ayrıca tabii pazar günü ve pazartesi günü İsrail ve İran arasındaki kapışma. Ben dün kendi yorumumu yapmıştım aslında. Daha sonra da tartışmalar ve çelişkili açıklamalar geldi elbette. Yani İsrail hiç Amerika İsrail'i savunmadı. İsrail kendi başına gitti, İran'ı vurdu. Açıkçası bana çok mantıklı gelmiyor bütün bunlar. Nitekim bazı Amerikalı yetkililer El Arabiya'ya demişler ki ABD ordusu İsrail'i savunmaya yardımcı oldu. Operasyona hem karada hem denizde konuşlu ABD askeri unsurları katıldı. İran'ın fırlattığı yaklaşık 30 füzenin birden fazlasını başarıyla engellediklerine inanılıyor. Yani doğrusu hani Trump tabii burada dün de söylemiştim size. Yani kendini böyle cımbızla arabulucu pozisyonuna sokuyor. Bu bir taktik, siyasi taktik, anlaşılır da bulunabilir. Ama işin aslı öyle değil tabii ki. İsrail pek çok siyasi gözlemcinin de dile getireceği üzere tek başına İran'la baş edebilecek tabii ki elbette hava gücü açısından hava kuvvetleri fena değil. Elbette güçlü biliniyor. Ama öte yandan da yakıt ikmalleriydi, şuydu, istihbaratıydı vesaire, bunlar için Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duydukları da doğrusu çok açık. Evet, yani özetle Amerika hiçbir şey yapmadı, kenara çekildi, İsrail kendisi vurdu. Bunların son derece tutarsız olduğunu düşünüyorum ben. Doğru diyecek nitelikte Amerikalıların açıklamaları da gelmiş benim dünkü yorumlarımın üzerine. Evet, tabii İranlılar da uydu görüntüleri yayınlıyorlar. Ramat'ta bir hava üssünü vurmuşlardı. Onun görüntüsünü yayınlamışlardı. İsrail Hayom gazetesi İran saldırısının 12 saatlik bilançosunu çıkarmış. Yarım milyar doları aşmış. Altyapı ve savunma sistemlerinde mali kayıp oluşmuş tabii. Hepsi dahil. Sivil altyapı, işte önleyici füzeler, operasyonlar, harcamalar, hepsi var bunun içinde. İsrail'de tartışmalar daha çok İbranice medya üzerinden yapılıyor. İngilizce medyadan her zaman anlamak mümkün olmuyor doğrusu. Dolayısıyla İbranice medyayı takip edenlerden bakmakta fayda var. İsrail içerisindeki tartışmalarda bu savaşın Netanyahu yönetiminin stratejisinin bir faciaya dönüştüğü, İsrail küçük bir ülke, nüfusu kısıtlı, bu kadar devasa kaynakları çok olsa bile, arkasında Amerika Birleşik Devletleri olsa bile, hasmane bir ortamda süresiz bir savaşa girişmesinin bütün halkı yaşayamaz hale getireceği, böyle eleştiriler de dile getiriliyor. Ama tabii Netanyahu, siyasi geleceği Netanyahu'nun bitebilir bu çatışma sona ererse. Şimdi en son anket yapmışlar, İsrail Demokrasi Enstitüsü yapmış anketi. 2009'dan bu yana neredeyse kesintisiz iktidarda kaldı Netanyahu. En uzun süre görev yapan başbakan ve halkın %61'i artık yeniden aday olmasını istemiyor yani. Ve ayrıca da iki dönemlik sınırlama talep ediyorlarmış. Bu anket en azından böyle bir şey söylüyor. Ama yani özetle Netanyahu Eylül ya da Ekim aylarında yapılması beklenen seçimlerde yeniden aday. Dün Trump da destekleyici açıklamalar yapmış ve Likud Partisi Netanyahu yaklaşan seçimlerde aday olacak ve Tanrı'nın yardımıyla kazanacak diye de açıklama yapmış. Hiç kimse yılmıyor. Herkes böyle illa koltukta oturacak, öyle bir durum var. Halkları bu işten faydalı çıkıyor mu çıkmıyor mu, orası tabii ki tartışmalı. Evet, özellikle hakkında yolsuzluk soruşturmaları, davalar, af meselesi, Trump da Cumhurbaşkanı'ndan af talep etmişti. Henüz bunlar gerçekleşmedi. İşin Lübnan ayağında ise efendim tabii zorlanıyor İsrail. Belirli Litani Nehri'ne kadar olan toprakları ele geçirmiş olsa bile, Lübnan direnişi sahada İsrail'e kök söktürse bile, İsrailler otomatik olarak Beyrut'u vurmakta kararlı gözüküyorlar. Kabine de zaten bu yönde bir son toplantıda bu yönde karar almış ve aynı zamanda bayağı tabii güneyde Reyhan Dağları, bu Sucut'ta buraları hep böyle UNESCO tarih mirasında ya da biyosfer rezervi, çevre açısından çok önemli yerler. Sur kenti, 4700 yıllık Sur kenti devam
damla vuruluyor. Öyle ki din, Hristiyan din adamları Lübnan Cumhurbaşkanı'na çağrı yapmışlar. Yeter artık buradaki tarihi mahalle en azından.

0: dan koruyun. Burası çok eski antik yerler çünkü diye. Evet, gerçekten Lübnan büyük zarar görüyor bütün bu olup bitenlerden. Bir yandan da İsrail'de de alarm zilleri çalmış çünkü Hizbullah savaşçıları, hatta birden fazla olduğu söyleniyor, sınırın İsrail tarafına geçmişler, sızmışlar. Bir tanesi öldürülmüş, öbürü aranıyor diye haberler gelmişti. Tabii bu çok da bir olan bir şey değil. Doğrudan İsrail, yani ne kadar, burada sınır da belirsiz diyeceksiniz, hangi toprak İsrail'in, hangisi Lübnan'ın, tartışmalar var tabii orada ama hani gayri resmi, tırnak içinde resmi sınır diyelim. Hizbullah bu arada Lübnan hükümetine İsrail'le doğrudan müzakereleri kabul ettiği için öfkeli ve İran'a yüklendiği için de öfkeli. Bu işten İsrail'i değil İran'ı, Lübnan'ı savunmaya çalışan İran'ı suçladığı için Lübnan hükümetine tepki göstermiş. Hizbullah bir açıklama yapmış ve İran'ın Lübnan'ı savunmak için İsrail'i vurmasının meşru bir yanıt olduğu vurgusu var. Bu açıklamada Amerikan yönetimine net bir yanıt niteliği taşıdığı ve tüm cephelerde kapsamlı bir ateşkes. İran'ın talebi bu. Lübnan'ı da geride bırakmamaya çalışıyor kendi kozlarını oynarken. Böyle tespitleri var Hizbullah'ın. Ve Lübnan hükümetinin tabii dış diktelere boyun eğmekle suçlandığını görüyoruz. Batı dış derken Amerika, Fransa hepsi var tabii ki bunun içinde. Ve İran'la kapışmak yerine, haksız suçlamalar yerine tam tersine direnişin gücünü yükseltmek vurgusu yapmışlar. Evet, karışık bir tablo var. Pakistan bu arada Trump'ın en sevdiği mareşal Genelkurmay Başkanı Asım Münir Rawalpindi'de askeri karargahta Lübnan Genelkurmay Başkanı heykeli ağırladı. Enteresan bu da. Lübnan'ın egemenliği ile ilgili mesajlar verdiler. Tabii Lübnan ordusu Lübnan siyasetinin dediklerini uyguluyor ama bir iç savaşa ülkenin sürüklenmesi bin yıldır büyük bir çıkmaz Lübnan için. Nüfusun yarısında yaklaşık şeyler oluşturuyor. Geri kalanları Sünniler, Hristiyanlar, işte Maruniler, Rumlar, efendim dolayısıyla çok böyle müdahaleyi fazla aşırıya kaçırdığınızda elde yeniden bir iç savaş bulabilecekler. Lübnan ordusu da çünkü nüfusun tezahürü aynı zamanda. Dolayısıyla Pakistan bu bağlamda işin sadece İran-Amerika kısmı değil Lübnan kısmına da bu sayede Genelkurmay Başkanı'nı ağırlayarak el atıyor gibi gözüküyor. Evet, İsrail'in bir de Batı Asya'dan son not olarak Gazze şeridine büyük çaplı bir saldırıya hazırlandığı haberleri geliyor. Haaretz gazetesi İsrail'in bunu aktarmış. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in saldırı planlarını Gazze'ye yönelik yeniden karadan, bu arada kara saldırılarını, saldırı planlarını onayladığı iddia ediliyor Haaretz'in haberinde. Hedef tabii Hamas'ı silahsızlandırmak. Tabii Trump'ın barış planı uyarınca bir merkez kuruldu, bir takım imzalar atıldı. Şarmel Şeyt'i hatırlayacaksınız, Türkiye'de imza koymuştu. Şimdi birdenbire yeniden bir kara işgaline mi dönüşecek diye Hamas Kahire merkezinde epey bir müzakere yürütüyor. Aslında en son açıklamada ihtilaflı maddelere ilişkin ateşkes anlaşması ile ilgili bir takım ilerlemeler sağlandığı açıklanmıştı Hamas tarafından ama İsrailler büyük bir kara harekatına hazırlanıyorlar diyor Haaretz gazetesi. Trump'ın barış planı dikiş tutmuyor aslında, yani başka türlü yorumlamak tabii şu açıdan, şu aşamada bilgiler böyle gelirken mümkün değil. Trump'ın barış planı matah bir plan değil belki ama en azından bir parça, bir ateş, kısmi bir ateşkes getirdi. Gazze'de bir rahatlama getirdi ama onun da sonu ufukta gözükmüş olabilir eğer Haaretz'in haberi doğruysa, yeni kara müdahalesi gelirse. Evet. Bir de efendim yine İsrail medyasının iddiası bu. Kamu yayıncısı Kan iddia etmiş. Ben doğrulamayı görmedim, gözümden kaçırmış olabilirim. Suudi Arabistan'ın aynı zamanda Amerika'ya İsrail Lübnan'ı vurduğunda protesto notası verdiği iddia ediliyor. Suudi Kraliyeti rahatsızlığını diplomatik kanallarla Trump yönetimine iletmiş bu notayla birlikte. Aslında Hizbullah'ın hedef alınmasına ilkesel olarak çok da karşı çıktığı söylenemez Riyad yönetiminin. Ama aynı zamanda da kaotik bir saldırganlık Müslüman dünyada ve Arap dünyasında daha büyük problemler yaratıyor. Bu yüzden de kanalın haberine bakılırsa bu rahatsızlık dile getirilmiş. Son dönemde Hizbullah Müttefik Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de Suudilerin bir takım temasları vardı. Dediğim gibi Lübnan iç savaşa düşmesi tehlikesi bütün bölgede tabii yankıları olacağı için herkes bir parça tedirgin diyebiliriz. Tabii aynı zamanda Körfez tedirgin. Hürmüz krizi nedeniyle petrol fiyat tahminleri artık yeniden tavana çıktı. Petrol piyasasında arz kaybı 1 milyar varile ulaşmış vaziyette. Yakında petrol bulunmayacak diyenler var. Yani benzin alamayacağız diyenler var. Bilemiyorum. Bunları ayrıca başlıklamak lazım tabii. Daha detaylı bir biçimde yeniden işin makroekonomik durumunda, enerji durumunda konuşmaya çalışacağım eksende. Ama ABD Enerji Enformasyon İdaresi özellikle arz riskleri ve küresel stoklardaki düşüş stratejik rezervlerde kullanıldı. Bu sebeple bu yılki petrol tahminlerini yükseltmiş durumda. Brent petrolün varil fiyatı beklentisi 94.85 dolardan 95.39 dolara çıkılmış. Ortalama veriyor burada tabii ki. Ham petrol 85.68'den 88.32'ye revize edilmiş. Gelecek yıl için biraz daha düşük, 70'lerde 79-74 veriyorlar ama tabii bu kriz nereye gidecek onu da bilmiyoruz. O yüzden bu tahminler ne kadar tutacak onu da bilmiyoruz. Yeni arayışlar var tabii. Bu bağlamda Ankara'nın tarihi Hicaz demiryolunu canlandırması ile ilgili yeni bir gelişme var. Ulaştırma Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Suudi Arabistan ziyareti kapsamında demiryolu sektörü ve lojistik hizmetlerle ilgili işbirliği anlaşmaları imzalamış durumda. Tabii Hürmüz Boğazı krizi olunca alternatif rotalar çok tartışılıyor. Aslında 100 gündür özellikle tabii Uraloğlu kritik önemde diye vurgulamış bu güvenli ve istikrarlı karayolu ağı ve hem otoyol bağlantısı var hem de demiryolu bağlantısı. Bu da tarihsel olarak tabii Hicaz demiryolu da akla geliyor. Transit koridor kurmak aslında Türkiye, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan buna çalışılacağı anlaşılıyor. Aynı zamanda enerji açısından da önemli. Türkiye bu anlamda pozisyonunu çeşitlendiriyor diyebiliriz rahatlıkla baktığımızda. Hatta işi ta Amerikalılardan LNG satın almaya kadar vardırmışlardı çok uzaklara gidip. Neyse. Evet yani BOTAŞ'ın da Rusya ile yeni görüşmeleri var. Enerji denklemi bağlamında onu da hatırlatalım. St. Petersburg Ekonomi Forumu'nun forumunda BOTAŞ Genel Müdürü de son gün Putin'in oturumunda da yardımcılarıyla birlikte yer almıştı. Bunu da bir not olarak aktaralım. Evet ve tabii NATO zirvesi Ankara bugün grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaptı. Donald Trump'ın zirveye bizzat katılacağı nihayet netleşmiş durumda aktarmıştım size. Kıymetli bir adım diye nitelendirdi Cumhurbaşkanı bunu. Aynı zamanda NATO tarihinde referans noktası olacak bu Ankara zirvesi diyor Cumhurbaşkanı. Bu yüzden hazırlıkların yoğunlaştırıldığını söylüyor. Türkiye'nin uluslararası itibarı ve görünürlüğünün arttığı vurgusu yapmış. Çok yoğun bir ilgi. Vallahi bilmiyorum NATO müttefikleri dışında kim ilgi gösterebilir Ankara zirvesine onu bilemiyorum. NATO zaten artık bir öteden beri çok da farklı değildi ama Rusya-Ukrayna krizi bağlamında ve Avrupa özellikle Avrupalı ortakların büyük katkılarıyla tam bir dünyaya militarizm saçan bir yayılmacılık bloğu haline gelmiş durumda. Oradan kime nasıl bir hayır çıkacağını doğrusu ben bilmiyorum, kestiremiyorum ama tabii Türkiye NATO'nun üyesi ülke olarak maalesef böyle bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla da bu ev sahipliğiyle dünyada daha işte görünürlüğünü arttığı algısı var.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bunun o iyi ve kötü tarafları da tabii ki ayrıca konuşmak lazım. Sadece bunda da sınırlı değil. Bu tabii Doğu Akdeniz'de özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dün aktarmıştım. Fransa'yla nereden çıktı şimdi Fransız askeri, niye gidiyor Güney Kıbrıs, kimden koruyor, nereden koruyor? Hakikaten çok acayip denklemler. Kıbrıs Rum yönetimi bu arada AB'nin siyasi kararıyla, hukuki değil tabii yani, Avrupa Birliği hukuki karar falan, yalan dolan, Avrupa Birliği jeopolitik ve siyasi kararlar veriyor. Hiçbir hukuku da iplemeden bölünmüş adayı referandumda Annan planını reddeden taraf Rumlar olmasına rağmen şak diye AB üyesi yapıverdiler. Gayet jeopolitik bir kararla. Şimdi o Güney Kıbrıs AB üyesi olarak her istediğini yapıyor. İsrail'le, Yunanistan'la büyük jeopolitik pazarlıklar. Tabii Doğu Akdeniz'in ortasında önemli bir Amerikan, İngiliz üssü. Şimdi Fransız askerleri konuşlanıyor. Hakikaten bir acayip işler döndürüyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Ankara'da onların dediğini yapmayan bir takım politikacılar olursa Ankara'ya, Türkiye'ye her şeyi yapabilecek adamlar. Dünyada bunun örnekleri var. O kadar küçümsemeyin. Türkiye zaten NATO üyesi, bize hiçbir şey yapmazlar demeyin. NATO üyesi olmak da bazen çok tehlikeli hale gelebilir. Bir kenara not olarak bunu yazmak istiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Evet, şimdi Erdoğan biraz öfkelenmiş bu işe. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur. Güzel görmek lazım tabii bu cevapları. Daha net bir biçimde görmekte fayda var tabii. İsrail'de tabii bu işin, bu denklemin içinde Cumhurbaşkanı da daha çok İsrail'e yüklenmiş, fitne kayığına binmişler. Doğu Akdeniz'e hayal peşine düşmüşler. Kimse macera peşinde koşmasın diyor. Valla Doğu Akdeniz artık Amerikan gölü haline geldi gördüğüm kadarıyla NATO zirvesi öncesi. Bunu belirtmekte fayda var. İngilizlerin artık nükleer denizaltısı bile yok. Hepsi denizlere bile açılamaz adamlar. Amerikan donanması var. Akdeniz onların askeri av sahası haline gelmiş durumda. Ha tabii Türkiye için Amerika çok çok önemliyse, çok büyük bir müttefikse o zaman sorun olmaması gerekiyor bu perspektifle. Elbette ki. Evet, Cumhurbaşkanı İsrail'e öfkelenmiş. Aynı zamanda tabii İsrail'in Suriye ve Lübnan'a saldırılarının Türkiye'yi de tehdit ettiğini söylüyor. Halep, Hatay'dan, Türkiye'nin güvenliği Hatay'dan değil Halep, Şam, Beyrut'tan başlar genel tema Suriye krizindeki. Evet, ama Suriye'deki yeni yönetimde Amerika'yla, hatta İsrail'le de iyi ilişkiler kurmak arzusunda olduğunu dile getiriyor. Bunu da hatırlamakta fayda var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu arada Güney Kıbrıs'a ve Fransa'ya tepki göstermiş. Tabii daha çok Rum liderliğine yükleniyor. Sadece adamızı değil bölgemizi hedef haline getirme riski taşıyan adımlar atıyorlar diyor. Ve aynı zamanda anlaşma, yani Kıbrıs Kuzeyi ile de herhangi bir anlaşma meselesi yok. Elbette bir anlaşma, uzlaşma çabası yok. Bütün bunların biraz sağlam durmak lazım herhalde Kuzey Kıbrıs'ta. Doğrusu söylemek gerekirse ben politik bir çözüm olduğunu da düşünmüyorum. Yok. Yani bu Batı dünyasının var olduğu, Batı jeopolitiğinin hegemon olduğu herhangi bir yerden herhangi bir barış çıkma olasılığı zaten yok. Ülkeler bölünebilir, parçalanabilir, birbirlerinin gırtlaklarını sıkabilirler. Her şey olabilir ama orada asla ve de asla barış çıkmaz. Ne Kıbrıs'ta, ne Kafkasya'da, ne Balkanlar'da, ne Orta Doğu'da. Bunun sayısız örneği var. Dolayısıyla barıştan ve Batı parmağından aynı anda bahsedenler olduğunda gülün geçin demek isterim. Benim görüşüm en azından bu şekilde. Evet, Rum liderliğinin bu kararı riskli adım deniyor ama tabii o risk nereden geliyor onu da birilerinin tarif etmesi lazım. Kim meydan okuyacak bütün bu gelişmelere? Fransız askerlerinin Güney Kıbrıs'a ne anlamı varsa çıkmasına kim dur diyebilecek? O sorunun yanıtını tabii bulmak gerekiyor. Evet efendim, Amerika Birleşik Devletleri 2026 FIFA Dünya Kupası başlıyor. Amerika'da sıkı güvenlik önlemleri, 11 Haziran tabii başlangıç tarihi. Heyecan dorukta, hepimiz futbol meraklısıyız. Radyomuzun da çok güzel bu arada futbol programları var. Dünya futbolu ile ilgili belgesel tadında sevgili Fethi Yılmaz ekibiyle birlikte programlar yaptı. Mutlaka takip edin. Bayramda da başlamışlardı. Ettiğinizden de eminim. eminim zaten ama Dünya Kupası sırasında da takip etmenizi tavsiye ederim. Tabii buradan kim bilir ne haberler gelecek diye ben de şimdiden haberci olarak heyecanlanıyorum. İşin futbol, yeşil sahalar, futbol sadece futbol mudur? Değildir. Futbol siyasetsiz olmuyor işte. Tribünler mesela, değil mi? Herhangi bir olayda, siyasi toplumsal gelişmede bunların tribünlerde mutlaka yansımaları oluyor. Ama onun ötesinde tabii bu Dünya Kupası'nda İran'da katılıyor. Hak kazandılar Dünya Kupası'na gitmeyi. Çok da iyi bir takımları var. Meksika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak Dünya Kupası. Anladığım kadarıyla İranlılar Meksika'da konaklayacaklar büyük ölçüde. Çünkü Amerika'da kalmalarını men etmişler. Trump çok güvenliklerinden endişe ediyormuş tırnak içinde. Giriş çıkış yapmaları gerekecek. Yani yorgunluk yaşayacaklar. Öyle anlaşılıyor. Umarım maçlarını keşke Meksika'ya ya da Kanada'ya alsalar diyeceğim var. Kanada'da da problem yaşayabilirler. Neyse. Şimdi başka şeyler de var. Başka sıkıntılar da var tabii yani. İran milli takımına vize eziyeti yaptılar. Tabii Irak milli takımının golcüsü 7 saat sorgulanmış. Ayman Hüseyin Chicago havaalanında, O'Hare havaalanında. Resmi fotoğrafçı 10 saatten uzun süre Irak takımının gözaltında tutulmuş. Ardından dün Senegal'i aktarmıştım aslında. Özbekistan milli takımına narkotik köpekleri karşılamış durumda. Yani gerçekten çok acayip bir şeye dönmüş durumda. Ama herkes de bir şeyi Somalili Ömer Abdülkadir Artan'ı konuşuyor. Miami üzerinden sınır dışı edildi ve İstanbul TH uçağıyla Somali'ye döndü. Ülkesinde de havalimanında tezahüratlarla falan karşılanmış. Tabii Dünya Kupası'nda görev yapmak için gidiyor ama vize verilmiyor. Niye vize verilmiyor? Çok da iyi bir hakem. Afrika'nın en iyi hakemi seçilmiş adamcağız geçen sene. Dolayısıyla yani nedir bu ayrımcılık soruları çıkıyor ama Trump'ın temsilcisi bu bütün bunlara pek yanıt vermek istememiş. Doğrusu bu Beyaz Saray Dünya Kupası görev gücünün başında Andrew Giuliani, eski New York Belediye Başkanı'nın oğluymuş bu. Soruları yanıtlayamamış. Doğrusu niye izin vermediniz Ömer Artan'a, hakeme deyince söyleyemeyeceğim şeyler var diye kıvırmış aradan. Hakikaten çok acayip. Kötü aktörlerle temas halinde miydi? Yani iyi adamı böyle gönderdiniz. Konuşamayacağım şeyler var falan filan. Ten rengi farklı insanlar göz önüne alınırsa bu ırkçı bir Dünya Kupası mı oluyor diye sormuşlar. Sorunuzu açıklayın. Varsayımda bulunmayın yanlış falan gibi laflar etmiş. Ha, bu arada Kamerun doğumlu İsviçreli forvet Breel Embolo'yu da Amerika'ya girişinde sorun yaşadı. Onu da not alayım. Başka şeyler de bir iki çek öyle gözüküyor. Evet, bu arada tabii Roland Garros tenis turnuvası Fransa, orada da Mira Andreeva tartışmaları var. Onu es geçtim dün, vakit yetmedi daha doğrusu. Tribünlerdeki Rusya destekçileri bir bayrak bile sallayamadılar. Ayrımcılık sporda tabii. Mira çok büyük bir başarı, çok mütevazi açıklamalar rakipleriyle. Ukraynalı rakibi dışında Ukrayna'da hakikaten bir Manderis kibri. Ben videosunu izledim ve şok geçirdim. Yani sonuçta spor karşılaşması bu. Elbette siyaset karışmaması gerekiyor. Karıştırılabilir. Belki birileri farklı görüş söyleyebilir ama rekabet halinde iki sporcudan biri yendiğinde öbürünün elini sıkıp uzaklaşması gerekir. İnanılmaz hakikaten Ukraynalı tenisçi yenildiği için. Tabii Polonyalı meslektaşı ise kendisini tebrik ediyor. Mira'nın açıklamaları da çok düzgün, çok efendi, çok düzgün, çok iyi yetiştirilmiş olduğu anlaşılıyor. Rus bayrağı açamamışlar. Yasak çünkü milli marşları. Ayrımcılık yapıyorlar. Yani Gazze, İsrail falan millet de uyuz olmuş durumda tabii. Uluslararası spor kurumlarındaki büyük yozlaşmayı, ayrımcılığı ihmal etmemek gerekiyor. İş sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meseleler değil, bütün batının kurumlarasızlığı, bütün dünya örgütlerinde ırk, ayrımcılık, yozlaşmışlık hepsi paçalarından akıyor açıkçası. Evet, bu arada tabii Brad Pitt Mira Andreeva'yı alkışladığı için benim de bulunduğum bu öldürülecekler listesi adında, ironik bir biçimde barışçı diyorlar, Mirotvorets sitesi, Ukraynalı banderist faşistlerin sitesine katmışlar Brad Pitt'i. Adamcağız iyi oynadığı için, sadece ayağa kalkıp alkışladığı için bu haberi de vermek istiyorum. Tabii Rusya spor dünyasına ne de olsa, o da olsa, bu da olsa sızıyor. Yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Şikayet ediyorlar, men edilmesini istiyorlar. İnanılmaz bir ayrımcılıkla, dediğim gibi. Aynı zamanda döndükleri zaman da fark yaratıyorlar yetenekleriyle Rus sporcular. Bir de Satranç Federasyonu 11 yaşında Roman Shogdijev. Ulaanbaatar'da Asya Şampiyonası'nda 10. sırada yer almış, büyük ustalık normunu yerine getiren en genç satranç oyuncusu olmuş. Bunu da duyurmuş olayım satrançla da ilgilenenler için. Evet efendim, gelelim şimdi Avrupa hallerine. Dün aktarmıştım Arnavutluk meselesini. Donald Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jared Kushner'in ülkenin hem çevre koruma açısından en önemli yeri Sazan'da, koruma altında kıyılarında ultra zenginler için tatil köyü inşasını durdurdu protestolar. Arnavut damarı durdurdu diyebiliriz aslında. Tabii 4 milyar euroluk bir yatırımdan bahsediyorlar. Dolayısıyla yatırım çöpe gitti diye ağlayan bir Edirama var başbakan. Başka türlü ülkenizi, kıyılarınızı yağmalatmak yerine başka türlü geliştirme projeleri düşünebilirsiniz. Ama tabii Edirama gibiler böyle AB kadın liderlerinin önünde diz çekip bir takım çiçekler verip TikTok tipolojisi var Avrupa liderlerinde. Herkese bulaştı bu. Maalesef böyle tuhaf tuhaf fotoğraflar, videolar çekip falan, böyle hani ilkokul çocuklarının yaptığı tarzda işler yaymak. Ermenistan lideri de aynı şekilde. Ben şok geçiriyorum son videoları. Kalp şeklinde böyle abuk sabuk videolar falan. Böyle bunun üzerinden popülerite şeyleri. Bu Edirama da öyle bir adam. Kendisinin gerçekten AB zirvelerinde davetli konuk başbakan olarak tuhaf halleri, ancak işte lütuf demiş, lütufu geri çevirmiş oluyorlar. Evet, ülkelerinin talanını lütuf olarak sunan başbakanlar efendim. Evet efendim, tabii İranlıları da suçlamışlardı. İran'ın ne alakası var diyeceksiniz Arnavutluk'la. Onlar da yanıt vermişler Edirama'ya. Adam zaten dediğim gibi tuhaf bir adam. Dolayısıyla böyle suçlamalar yapabilecek basiretsizlikte bir adam diyebiliriz. Siz kendiniz yaptınız yani. Zengin bir kültürünüz var. İran Dışişleri Sözcüsü diyor ki Arnavut liderliğine. Zengin bir kültüre, gururlu bir tarihe sahip bir millet olarak kendi halkınızın zekasına ve yargısına biraz saygı göstermeniz daha akıllıca olurdu. Ama tabii onların algısı gerçeği yalandan ayırt edebilecek kadar güçlü. Ulusal egemenliğinizi satmayı seçerseniz bu sizin kararınız. Bize bir açıklama borçlu değilsiniz. Çok iyi. Evet efendim. Şimdi Kuzey İrlanda'da bir takım, Belfast'ta bayağı Sudanlı bir göçmenin bıçaklı saldırısının ardından protestolarla sarsılıyor. İrlanda'da çok büyük bir göç problemi çıktı ortaya. Bu hem göçmenler, yani tamamen bu politikacıların sorunu. Ülkeye kaynaklarla orantısız biçimde AB'nin istediği her şeyi yapıp, Brüksel bürokrasisinin diyelim her istediğini yapıp bir sürü göçmen doldurdular ve bir sürü sorun yarattılar. Şimdi herkes birbirini yiyor, oradan ırkçılıklar çıkıyor. Tabii AB'nin eline düşen ülkelerin başına her şey gelebilir. Hemen her konuda, onu belirtmekte. Her gün bir yerden bir örneği çıkıyor. Bu politikaları İrlandalılar kendileri karar vermediler. Kendi başbakanları da karar vermedi. Dayatmalar üzerine her şey işliyor efendim. İrlanda'da, İngiltere'de, Avrupa'nın diğer ülkelerinde her şey, ama her şey bu şekilde. Evet, bayağı bir protestolar olmuş. Gerçekten vahim bir olay. Almanya'da muhalefetteki Sahra Wagenknecht Partisi'nden milletvekilleri Moskova'ya gidiyorlarmış. Almanya'da hafta sonu binlerce kişinin katıldığı Alman hükümetinin istifasını talep eden Brandenburg kapısında protesto gösterisi vardı. Tabii popülaritesi çok vahim durumda Friedrich Merz'in, dün aktarmıştım size. Yani Londra'da Zelenski ile poz verdiler ama millet dalga geçiyor temsiliyet oranlarını. Telegraf gazetesinde vergi mükelleflerinin 28 milyar sterlini teröristleri ve insan kaçakçılarını finanse etmek için harcadıkları yolunda bir haber var. Bir takım konut yardımı, engellilik ödenekleri falan verenler arasında insan kaçakçıları da varmış. Neyse, çok uzatmayalım bunu. Evet efendim, yani çok parlak değil. Hakikaten YouGov'un bu anketleri de başkaları yapmıyor, kendi içlerinde yapıyorlar. Friedrich Merz %16 onay oranı Friedrich Merz'in. %83 YouGov ve ulusal anketlerin ortalamasını almışlar herhalde. %83 onaylamıyor. Macron %19 olumlu bakıyormuş. Keir Starmer tabii %21, bence çok başarılı %21. Nasıl oluyor da oluyor derseniz, alternatifleri yok maalesef. Bir çeşit seçimsizlik bu. Seçmek istiyorsunuz ama kimi seçeceksiniz? Yani bunların karşısında Merz gibi, işte Macron gibi, Keir Starmer gibi isimlerin karşısında birileri olacak ki seçebilesiniz. Hiç kimse olmayınca kimi seçeceksiniz? Bu da bir seçimsizlik aslında. Sadece hukuki işler değil yani. Alternatif olmaması, çünkü ideolojik olarak Avrupa tabii çoktan düştü. Neoliberalizm çok kötü burada Avrupalıları. Şimdi ters köşe oluyorlar ve liderlerini değiştiremiyorlar. Vahim durumdalar. Evet. Bu arada Londra'da tabii hafta sonu Starmer, Macron, Merz caka satmışlardı. Rusya'ya bir takım şartlar öne sürdüler. Diyeceksiniz Moskova'ya önlerinde mi bu orduda böyle şartlar? Hayır, öyle bir şey yok tabii ki ama neyse. Derhal ve tam bir ateşkes. Mevcut temas hattının müzakereler için başlangıç noktası olması, ateşkes yürürlüğe girmeden güvenlik garantisi, efendim anlaşma kapsamında AB ülkelerinin güvenlik çıkarlarının, AB ülkeleri tabii Avrupalılar tabii, üstün Avrupalılar, herkes onların güvenliğini korumakla mükellef. Her türlü kötü huylu ideoloji oralardan saçılıyor ama herkes onları koruyacak tabii ki. Tazminat meselesi ve Rus varlıklarını bir ara çalmaya kalkmışlardı, hatırlıyorsunuz. Onların dondurulması. Tabii ki bütün bunlar niye yapılıyor? İşte bir drone harekatı, Avrupa çapında drone üretiyorlar. Aslında Rusya'nın bu drone üreten ülkeleri vurma hakkı da olabilir. Uluslararası hukuka iyi bakmak lazım. Çünkü açıkça vekaleten yürüttükleri savaşın katılımcısı haline geliyorlar. Rusya'da sivilleri öldürmek için üretilen drone'ları Ukraynalılar değil, Avrupalılar bir takım tesislerde üretip yolluyorlar. Dolayısıyla aslında savaşa katılıyorlar ama bir türlü vurulmuyorlar. Tabii öyle de bir sıkıntı var ortada. Bir yandan da savaş da ilan edemiyorlar. Korkaklar ve ellerinde yeterince silah da yok. İşte böyle bir drone şeyi başlattılar. Rusya çok zayıf şimdi. Dronlarla muazzam bir şey diye çiziyorlar. Ben yeni döndüm Rusya'dan. Hiç öyle bir savaş Rusya'da öyle hissedilmiyor. Elbette bir takım sıkıntıları var ama Batı medyası kanalıyla yaydıkları gibi bir resim olmadığını sizi temin edebilirim. Tam tersine böyle bir psikolojik zemin oluşturup sonra onun üzerinden şart koşuyorlar. Aslında bu şartları koşabilecek bir durumda değiller. Tam tersine Zaporojye, Orehov güney hattında, kuzeyde Konstantinovka düşmek üzere. Ukrayna sokaklarında savaşacak insan avlıyorlar. Her Allah'ın günü inanılmaz görüntüler geliyor. Ama burada başka bir sıkıntı var. Zelenski bu Zele Walkers denilen boyunu, çok kısa boylu, boyunu yükseltecek topuklu ayakkabıyı fotoğraf çekiminde giymesine izin vermemişler. Biraz aralarında aşağıda durmuş. Daha önemlisi, üçlü toplantı yaptılar. Polonya'nın neoliberal başbakanı Donald Tusk da demiş ki biz de istiyoruz olmak. Bu üçlü olmaz, dörtlü olsun. Hiçbir işe yaramayacağı için tabii 3, 4, 6, 8, 16 fark etmez. Neyse. Von der Leyen Rus balıklarına yasak getiriyormuş. Yaptırımları Rus balıklarını ekliyorlar. Balık ticareti yani, açıkçası. Bu arada petrol ihracatı Rusya Federasyonu Mayıs ortasında rekor seviyeye ulaşmış. Bloomberg yazmış bunu. Günde ortalama 3.46 milyon varil ihracat gerçekleştirilmiş. 2022'den bu yana yıllık ortalama rakamlarını aşıyor. Hani dronlar çok büyük zarar veriyordu. Nasıl oluyor bu diye kimse soruyor mu dersin? Sormuyorlar tabii ki efendim. Evet, bu arada Kaya Kallas, baş Rus düşmanı, militarist ve ben ırkçı olduğunu da düşünüyorum açıkçası. AB'nin Rus petrolü taşıdığı iddia edilen yabancı tankerleri alıkoyacağını söylemiş. Hangi hukuka dayanarak alıkoyacak dersiniz. Böyle bir uluslararası hukuk var mı? Yok tabii ki. Korsanlık yapacaklar. Herkes Amerika Birleşik Devletleri'ne kızıyor ama Avrupa Birliği'nin bir farkı var mı? Yok. Bu arada bunları bir takım ülkeler, Fransa gibi gözaltı gemilere çıkartma yapıyorlar. Sonra tabii mahkemelere başvuruluyor sahipleri tarafından ve serbest bırakmak zorunda kalıyorlar. Yalnız tabii bu işi abartıp Rus askeri konvoyları, Rusya'nın eşlik ettiği taleple birlikte konvoylara rastlarsa belki de gemileri vurulabilir. Tabii böyle bir risk var. Kaya Kallas'ın bunlardan çok anladığını zannetmiyorum. Efendim Köstence'de Romanya'da bir vaka olmuştu, ben aktarmıştım size. Bu bir takım kontrollü olarak da patlatanları da oldu. Karadeniz'deki sıcaklık Köstence'ye de yansımıştı. Rusya'ya yıkmaya kalkıştılar ama Romanya makamları Ukrayna deniz drone olduğunu duyurmuştu. Bu meğersem iddiaya göre petrol terminalini havaya uçurmak için insansız patlayıcı botun, gönderilen botun asıl hedefi büyük bir nitrat, alüminyum nitrat deposu. Beyrut'ta 2020 senesinde devasa bir patlama olmuştu, belki hatırlarsınız. Gerçekte bu tabii Rusya'nın üzerine yıkmak üzere bu patlama gerçekleştirilebilseymiş, fark edilmeseymiş çok büyük bir patlama olabilirmiş. Anladığım kadarıyla bunun bayağı bir onun üzerinden biliyorum 5. maddeyi çalıştırma, neyi nasıl çalıştıracaklar ayrı tartışma ama oralara varabilirdi ama fark ediliyor ve engelleniyor. O yüzden bu false flaglere Türkiye'de, çünkü aynı yerde, aynı çemberde Karadeniz ülkesi olarak dikkat etmekte fayda var. Açıklamaları ve detayları iyi takip etmekte fayda var. Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov, Rumen Rudek yeni yönetim, Ukrayna'ya artık silah tedarik etmeyeceğiz. Bu işin sonu yok. Bu davanın sonu yok. Yıpratma savaşı var. Sonuç insan kayıpları olacaktır. Rusya'nın da ayrıca savaş alanında yenilmesine imkansız olduğunu söylemiş Bulgaristan. Evet. Bu arada 6 Haziran ben onu atlamıştım, 1944 tabii D-Day, Avrupa'ya çıkarma günü. Nazileri yenen Sovyet ordusu elbette geciktirdikçe geciktirmişlerdi o dönemde, Sovyetler daha çok yıpransın diye, ama sonuçta müttefikler D-Day'de çıkartma yapmışlardı. D-Day vesilesiyle tabii Zelenski bir de Nazilerin işbirlikçisi UPA kahramanları, özel harekat birimine UPA kahramanları ismini vermişti. Yani bildiğiniz Nazi işbirlikçisi Polonyalıları katleden, Yahudileri katleden adamları onurlandırdı. Hani daha önce Rus propagandası diyordu. Şimdi kendisi devlet töreniyle gömmüş vaziyette. Yetmeyip bir de özel harekat birimine UPA kahramanları adını veriyor. Bu adamlar Nazilerle birlikte katliam yaptılar. Bu iş hakikaten Polonya ile problem yaratıyor. En çok Polonyalıları tabii katlettiler o bölgede. Ama Cumhurbaşkanı öfkeli. Polonya Başbakanı liberal, liberalizmle faşizm arasında o kadar yakın ilişkiler net olarak görülüyor ki. Zelenski ile uzlaşmaya çağırmış kendi Cumhurbaşkanı'nı. Yahu adam Nazi işbirlikçisi Polonya halkını katledenleri onurlandırıyor. Bu da uzlaşın canım, niye olacak şimdi, o geçmiş demeye getiriyor. Gerçekten çok acayip. Zelenski Melnik'i Lüksemburg'dan alıp Nazi işbirlikçisini onurlandırarak gömmüştü. Bu arada pek çok Ukraynalılar bile yazmış bunu. Eğer Melnik'in ideolojisi iktidarda olsaydı Zelenski Yahudi asıllı biri olarak başkan bile olamazdı diye bir Ukraynalı gazeteci Denis Ivanesko hatırlatmada bulunmuş. Tabii ki bunlarla çok ilgilenmiyorlar artık. O ideoloji evriliyor çünkü içine LGBTQ'yu da alabiliyor, Yahudileri de alabiliyor. Hepsini değil tabii ki, total genellemecilik yapmamakta her zaman fayda olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet, ve son olarak Hakan Fidan haftaya Rusya'ya gidiyor. Nisan ayında Sergei Lavrov Antalya'ya gelmişti. Şimdi 15-17 Haziran tarihlerinde Moskova ziyaret edecek. Lavrov'la görüşecek, Maria Zaharova açıkladı efendim. Şimdi biz Orta Doğu'ya dönüyoruz. İran'a dönüyoruz. Sayın Oral Toa İran Center'dan, merkezinden, İran Araştırmaları Merkezi'nden konuğumuz olacak.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet. Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda İran Araştırmaları Merkezi İRAM'dan araştırmacı doktor Oral Toğa var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Ceyda Hanım, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Epeydir konuşamamıştık sizinle. Bu tabii itiş kakış ilk 40 gününde Amerika, İsrail, İran arasında sıcak çatışma halinde devam ettikten sonra bir tuhaf bir ateşkes devreye girdi. En son o dolaylarda konuşmuştuk sizinle hatırladığım kadarıyla. Bir belirsizlik hakim, Lübnan ayağı var. Bu hafta Lübnan ayağı üzerinden bir tırnak içinde çatışma sarmalı. Ama sınırlı süreli, bu iş uzuyor gibi ve acayip de bir resim var karşımızda. Kah Kürmüz üzerinden bir kapışmalar oluyor. Sivil tankerler, çünkü Trump yönetiminin Hürmüz ablukası var. Kah Lübnan üzerinden. Öncelikle tam neredeyiz? Yani gelinen durumu nasıl analiz etmek lazım? Trump böyle yine 2-3 hafta içerisinde anlaşma yapacağız dedi. Bu kaçıncı değişi bilmiyorum ama nedir bu yani müzakereler, Pakistan'ın arabuluculuk yaptığı, gerçekten bir gerçeklik payı var mı bu işte bir son nokta bulmanın?
2: Son konuştuğumuzda Amerika'nın bu işe stratejik hedefteki belirsizliğinden bahsetmiştik, hatırlarsınız. Niçin girdiler, neden böyle bir şey yapıyorlar, evet. Bunu konuşmuştuk. Hikayenin başında nükleer anlaşma vardı. Hatta 2018'de Trump tarihin en kötü anlaşmanın biri diyerek biliyorsunuz bu anlaşmadan çekildi. Sonrasında İran'a yönelik çok ciddi baskılar yapıldı. Yani maksimum baskı politikası kapsamında. Suriye sahasından, Irak sahasından vekil güçleri bulunduğu her yerde operasyonlar gerçekleştirdi. En başta Kasım Süleyman'ı öldürüldü. Devrim muhafızları komutanlarından çok sayıda öldürülenler oldu bu süre içerisinde. Geldik 2024 yılına geldiğimizde de artık karşılıklı işte İsrail, İran arasında başta olmak üzere atışmalar ve şiddetin gittikçe yükseldiği, artık 12 günlük savaşa evrildiği bir dönem gördük. 2025'in Nisan'ında Trump biliyorsunuz ki müzakere ilan etti. İran'la görüşeceğim dedi ve nükleer konular masaya başlanmıştı ki tam 6. tur yanlış hatırlamıyorsam, evet, hazırlanırken geçen sene saldırı gerçekleşti İran'a yönelik. Ve şimdi nükleer müzakerelerle başlayan mesele, ki Trump bu 12 günlük savaştan sonra demişti ki İran'ın nükleer dosyası kapandı, çok sert vurduk, gece yarısı çekici operasyonuyla nükleer tesislerini yok ettik, darmadağın ettik dedi. Kapanmış bir nükleer dosya vardı Trump'ın ilan ettiğine göre. Sonrasında biz 28 Aralık protestoları başladıktan sonra yeniden bir tırmanma gördük doğal olarak. Ve orada da işte nükleer mesele bir anda gündemden çıkmıştı. Protestoları desteklemeye başladı. Evet. Sonra tekrar nükleer döndü konu. Balistik füzelerin menziline döndü. Sonra ikinci günden sonra baktılar ki tam istedikleri çöküş, dekapitasyonla gelmedi. Rejimi değiştirmek istemiyoruz, şeyi değiştirmek istiyoruz, tehdit değiştirmek istiyoruz dediler gibi böyle uzayan, sürekli değişen bir şey Hürmüz'e kadar geldi. Şu an Hürmüz mesele oldu. Bugün gelinen noktada bir eşikteyiz. Şöyle ki, şimdi İran coğrafyasını silahlaştırdı. Zaten buna yatırım yapıyordu yıllardan beri. 40 yıldır buna yatırım yapıyordu. Yani ta Basra'dan Pakistan'a kadar olan geniş bir sahil şeridi İran'ın kontrolü altında ve coğrafi avantajı İran elinde. Haliyle yekun bir işgal gerçekleşmediği sürece İran'a, ki imkansız dahilinde yapılan hesaplamalara göre 1 milyondan fazla asker gerekiyor İran'ın.
0: Evet, çok büyük bir ülke değil mi? Haritadan anlamıyor insanlar İran'ı, böyle Batı Avrupa'nın tümü olarak bakmak lazım İran'a değil mi?
2: Türkiye'nin iki katından biraz fazla büyük.
0: Evet, daha fazla. 1600, ve 1 milyon 600. Evet.
2: Tabii yani coğrafyası da çok dağınık konu. Yani iki tane büyük çölü var, büyük dağları var. Dolayısıyla böyle hızlıca ele geçirebilecek bir düzlük, bir coğrafyadan da bahsetmiyoruz. İranlılar da tabii yıllardan beri hazırlık yapıyorlar. Kendi sahaları sonuçta, kendi vatanları.
0: Tabii.
2: Yani dolayısıyla fiili işgal gerçekleşmeyecekse sadece hava gücüyle yapılabilecek şeyler de sınırlı. Sistemik felç denilen bir konsept vardı. Bundan da bahsetmiştik hatırlarsanız. Irak Savaşı'nda 1991'de yapıldı bu Irak'a karşı. Ülkenin bütün devlet namına, altyapısının tamamının tahrip edildiği, Trump'ın da işte İran medeniyetini yok edeceğiz dediği, taş devrini döndüreceğiz dediği Hekset'in hikaye, aslında konsept bu temelde. Şimdi bu eşiğe gelmiş durum. İran tabii ki bunu istemiyor. Yani elektrik altyapısının vurulması en basitinden, hastaneden elektrik sahibi olmadığı veya işte yakıt tedariki bozulacağı için jeneratöründe yakıt bulamayacağı çok büyük bir felaket senaryosundan bahsediyoruz. Yani restoranların çalışmayacağı, buzdolaplarının çalışmayacağı vesaire vesaire. Şimdi hal böyleyken İran bu kadar büyük yıkıma girmek istemiyor. Çünkü zaten çok büyük bir yıkım yaşadı bu geçtiğimiz süreç içerisinde. Bundan sonra inşaat süreci çok önemli. Ve bu inşaat sürecine girerken de bir gelir kalemi de sağlamak istiyor. Bu Hürmüz'ün statüsü olarak dondurulmuş varlıklar keza biliyorsunuz. Daha da belki bunlardan önemlisi siyasi ekonomik yaptırımların hafifletilmesi veya kaldırılması gibi şeylerle geliyor masaya. Diğer taraf Amerikan tarafı ise şu an savaşın maliyetini artık daha fazla taşıyabilecek noktada değil. Yani tutup da İran'ı yakınen işgal edemeyeceğine göre ve eğer sivil altyapıyı vurursa İranlılar açık bir şekilde 7 Haziran saldırısında da gördük. Babil Mendebi'de kapatma tehdidi ve aynı zamanda Körfez'deki diğer ülkelerin altyapılarını hedef alma gibi savaşı asimetrik olarak yayma tehdidinde bulunuyorlar ki bu maliyeti çok çok daha yükseltecek bir durum. Amerika ve dünya ekonomisi perspektifinden. Haliyle bu maliyeti çok göze alabileceği bir yerde değil Amerikalılarda. Dolayısıyla ikisi de bir orta yolda buluşmak istiyorlar. Bir yerde anlaşmak ve yapmak istiyorlar. Ancak sorunlar çok yapısal Ceyda Hanım. Yani sorunlar çok yapısal olduğu için de bir anda anlaşma gelmediği gibi İsrail tarafındansa İsrail herhangi bir anlaşmayı İsrail'in güvenliğini konjonktüre emanet etmiş olmak olarak gördüğünden işte Lübnan'da durmaması gibi veya işte şu an ciddi anlamda harekatın tamamlanması yani ne demek tamamlanması o taş devre döndürme heksinin tabiriyle gelsin gerçekleşmesini istiyor. Çok özetle anlatacak olsam böyle uzun uzun bu şekilde şu an geldiğimiz nokta.
0: Peki yani şimdi son işte en son Apache öncesine pazar günü tabii İsrail'in Dahiye'yi vurmasıyla İran misillemesi geldi. Çünkü ateşkesin Lübnan parçasıydı diyor tabii. Gerçi daha önce de parçasıydı. İran'da Lübnan'ın güneyini vuruyordu aslında. İsrail. İsrail lafta dinlemedi aslında bu ateşkes ilan edildiğinde. İran her ne kadar Lübnan parçası dese de neden şimdi İran böyle bir adım attı? Bir askeri caydırıcılık sergileme için mi? Sizce neden? Yani çünkü daha önce de bir şekilde hani Dahiye mıydı yani İran çünkü açıklamayı hani Dahiye ateşkesin parçası demedi. Lübnan ateşkesin bütün cephelerde ateşkes diye sunmuşlardı. O neden sizce?
2: Burada aslında müzakerenin bir başka şeklini görüyoruz. Bu da müzakerenin bir parçası olarak okuyorum ben. Yani şimdi birkaç parça şey var. Bir tanesi İsrail ne yapmak istiyor burada? İsrail şu an bir fırsat penceresi gördü. 7 Ekim'den beri bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Savunulabilir İsrail sınırları dediği 1967'den sonra özellikle ortaya çıkan İsrail'in o zamandan beri koşturduğu işte Litani Vadisi'nden Hermon Dağı'na, Şeyh Dağı'na, oradan Golan Tepeleri'ne, oradan da aşağı doğru Ölüdeniz'e kadar olan, Lut Gölü'ne kadar olan şeyi, bir dikdörtgeni İsrail kontrol altında tutarak doğal coğrafi bariyerler ele geçirmeye çalışıyor. Yani savunabilmek için. Dolayısıyla Netanyahu da bu bağlamda bunu gerçekleştirmiş başbakan olarak tarihe geçmek istiyor. İran tehdidini bertaraf etmiş, bu sınırları ulaştırmış. Evet. İşte içerideki dışarıdaki tehditleri bertaraf etmiş vesaire vesaire. Diğer taraftan İsrailliler Hizbullah, yani İsrailler için Hizbullah sınır komşusu gibi bir şey. Çünkü orada çok ciddi bir nüfus var. Ve hatırlarsanız 7 Ekim saldırılarında kuzey köyleri boşalmıştı İsrail'in. Hizbullah bir kara operasyon yaptı maline karşı. Bunu da bertaraf etmek istiyorlar. Dolayısıyla İsrailler şu an hiçbir şekilde ateşkes vesaire dinlemeden bu fırsat penceresini değerlendirmek gibi bir çaba içerisindeler. İran ise bu noktada devreye girmesinin sebebi sorunuzun cevabı aslında. Aslında hem mesaj vermek müzakere masasında bir yani asimetriyi yayarım şeklinde ne yapabileceğini göstermek. Çünkü aynı gün Husiler de biliyorsunuz devreye girdi. Evet. Bu da Babil Mendebi zaten direkt şey yapıyor, risk atıyor. 2024'te yaşananları hatırlayın. Ne büyük bir kriz yaratılmıştı. Evet. Bu sefer hem Hürmüz'de hem Babil Mendeb'le uğraşmak zorunda kalırsınız. Irak sahasıyla uğraşmak zorunda kalırsınız gibi bir mesaj var işin bir tarafında. Diğer tarafında da Lübnan halkına verilen bir mesaj var İran tarafından. Sizin yanınızdayız, destekçi yani bırakmış değiliz gibi. Birden fazla alana verilen bir mesaj var aslında burada İran tarafından. İsrail'le bir de şu da var tabii. Netanyahu ile Trump arasındaki çatlağı derinleştirme şeyi de var burada. Gayesi de var bu hamle beraber. Şimdi Amerika ise zaten Apache'den sonra da bu gerçekleşti. İsrail cevabı zaten az önce bahsettiğim o sistemik felç kapsamında sivil altyapı idi hatırlarsanız. Petrokimya tesislerini vurmak oldu İsrail'lerin cevabı. Amerikalıların ise Tabii ki o dönem bir cevap vermediler ama bu Apache helikopterinden sonra vurdukları yer, özellikle Sirik'te işte bu Hürmüzgan vilayet içindeki ilçeler ve illere saldırılar oldu işte o kapsamda. Su depoları, elektrik altyapısı gibi böyle oradaki sivil halkı çok lokal bir şekilde boşalttıracak, insansızlaştıracak ve oradaki insanları iç göçe zorlayacak bazı şeyler. Çünkü orası çöl ve susuz kaldığınızda biliyorsunuz çok büyük sıkıntı olur. Bu sonraki operasyon da gelecekse şayet Amerika'dan. Buralara yönelik bir kara indirme operasyonu, çıkartma operasyonları da yapılacaksa şayet buradaki şehir çatışmalarına minimum indirmek için buradaki sivil halka tahliyenin aslında bir başka yönü bir şey olarak bakıyorum
0: Evet.
2: da. Hani bu şu an büyük bir okuma olur. Böyle bu sebeple olduğu söylemez ama
0: Yok
2: burada İran'a
0: ama
2: verilen mesaj
0: şimdi
2: olarak görülmesi
0: son
2: gerekiyor.
0: gördüğüm şey ABD iki su rezervuarını vurmuş. Yani 50 derece
2: Evet.
0: sıcaklıkta binlerce İranlının anladığım kadarıyla içme suları kesilmiş durumda. Hakikaten bu tahliye meselesi dediğiniz gibi gözüküyor. Yani gelen haberler buna işaret ediyor. Su rezervuarını niye vurursunuz? Yani hani değil mi?
2: Orası şeyden besleniyor bir de. Yani bu denizden arıtılan sudan geçinen bir yer. Hürmüzgan'ın %90'ı denizden arıtmayla yaşar. Dolayısıyla oranın elektrik altyapısı, su rezervuar vesaire vurulduğu zaman direkt çölün ortasında
0: Evet.
2: susuz kalmak anlamına
0: Evet.
2: geliyor dediğiniz gibi. Bu da İran'a verilen aslında başka bir mesaj. Yani bu lokal olarak yaptığım şeyi genel olarak ülkenin hatırına da yayabilirim mesajı. İki tarafta aslında neler yapabileceklerini böyle çok küçük lokal şeklinde mesajlar vererek karşılıklı bir pişirev yapıyorlar aslında. Bir müzakerenin masa dışındaki bir çeşit diyaloğu bu da yani. Askerler üzerinden yürüten bir başka diyalog.
0: Peki yani şimdi tabii İran bütün dünyada Amerika ile başa çıkabilecek, sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi kendi coğrafyasını silahlaştırmayı başaran bir güç olduğunu bütün dünyaya ispatladı. Yani şimdi açıkça bu caydırıcı gücü İran'ın özellikle Batı politikalarının riyakarlığını görmezden gelmeyen insanlar nezdinde daha bir hatta batıdakiler nezdinde bile elbette farklı düşünenler mutlaka vardır ya da detaylarda başka türlü düşünenler ama sonuçta ayakta durdu. Yani bu kapitülasyonları Trump'ın bu dediklerinin hiçbirinin karşılığı yok. Daha önce de konuştuk aslında kim daha uzun süre dayanırsa meselesi. İran'ın ama arkasında da bir takım müttefikleri var gibi. Yani doğrudan bir silah yardımından bahsetmiyorum tabii. Ama yani işte susuzluk diyoruz, ekonomiyle ilgili sıkıntılar diyoruz. İran'ın arkasını dayadığı Hazar bölgesi, yine Çin'e uzanan hat, alternatif limanlar geliştirme. Pakistan burada enteresan bir görünümde. Çok Amerika'ya yakın diye biz algılarız Pakistan. Özellikle askeri liderliğini, siyasi oraya da müdahale ettiler çünkü daha önceden. Yani İran da bir şeylere güveniyormuş gibi bir izlenim yaratıyor. Bunun altı ne kadar doğru sizce?
2: Doğru çünkü artık günümüz dünyasında yardımlar, destekler sadece işte silah yardımı şeklinde
0: Evet.
2: gerçekleşmiyor. Bazen iki satır kod ya da uydudan verilen bir görüntü dahi birçok şeyi değiştirebiliyor. Siyasi destekleri vesairenin dışında. Şimdi saydığınız aktörlerin her birinin İran siyasette farklı yerleri var. Özellikle Pakistan'ın burada bu kadar çok şey yapmasının bir başka sebebi de doğrudan Pakistan'ı etkileyebilir İran'daki gelişmeler. Çünkü Pakistan ciddi bir Şii nüfus var, ciddi
0: Evet.
2: bir Beluç nüfus var. Yani birçok şey var ve Pakistan'ın batıya açılan kapısı bir taraftan da İran'da
0: Evet,
2: baktığınızda.
0: doğru.
2: Haliyle İran istikrarı Pakistan için çok önemli ve taraflarla da konuşabilen bir ülke Pakistan. İran'la da araları iyi sayılır. Amerika'ya zaten az önce de bahsettiğiniz gibi iyi. Böyle bir özel durumu var. Çin konusunda zaten İran füzelerinin böyle isabetli vurabilmesinin sebeplerinden bir tanesi Beydun'un zamanında ya da Baydun işte gidip zamanında şey yapması yani telekomünikasyon altyapısının kurması da 2021'deki anlaşmayla 25 yıllık anlaşmayla beraber böyle şeyler çıkmıştı ortaya. Katı yakıt destekleri gibi bir sürü başka konular var. Uydu görüntüleri gibi konulardan sürekli tevatürler dönüyor, açık kaynakları düşüyor. Bütün bunlar tabii İran'ın bir taraftan elini güçlendiriyor ama hiçbir direnç sonsuz değildir. Bunu da altını çizmek lazım. Yani ben bunu böyle formülüyorum. İçin iki tane savaşı var İran'ın. Bir tanesi konvansiyonel şu an yaşadığı işte karşılıklı vuruşlarla devam eden şey. Bunu kaybetmesi çok zor görünüyor çünkü işte çok basite indirgersek çok gri bölgesi var evet bunun ama bir kale kuşatıldı ve kale düşmezse kuşatmacı kaybetmiş demektir. Yani savunan kazanmış. Şu an Amerika'nın eğer stratejik hedefi uranyum almaksa alamadı.
0: Evet.
2: Veya işte rejimi değiştirmekse değiştiremedi. Dolayısıyla ve İran bundan belki kazançla çıkabilir. Ne işte Hürmüz'ün belki statüsünü değiştirerek bir kazanım elde edebilir. Ya da işte bir dondurmuş varlığını kurtarır kazanım elde edebilir
0: Evet.
2: vesaire. Yani savaş öncesi daha farklı bir kazanımla buradan çıkabilir. Ama o noktada İran ikinci savaşı başlıyor. O da yıkılmış bütün bu altyapı 15 binden fazla hedefi yeniden ayağa kaldırma çabası. Ve bu gerçekten kolay bir şey değil. Yani bahsettiğimiz şeyler neredeyse her yeri vuruldu İran'ın ve ikinci dalga gelirse çok daha ağır gelecek. Yani alüminyum tesislerinden tutun da petrokimya sanayisine, demir çelik sanayisine, aklınıza ne geliyorsa her yerini imha ettiler İran'ın. Yani sadece devrim muhafızı karakolları, karargahları vurulmadı. Altyapılar da vuruldu. Pezeşkian çok uzun karlarda bulunuyor. Yani hem noktasında, arz noktasında sıkıntılar olduğunu, enerji, doğalgaz, petrol konusunda bunu söylüyor ve esnafa çağrıda bulundu bundan 2 hafta kadar öncesinde. Yanınızdaki insanları çıkartmayın, biz yanınızda duracağız diyor. Yani yanınızda çalışanları çıkartmayın şeklinde. Bundan öncesinde aslında elektrik arzında, gaz arzında sıkıntılar olduğundan, suda zaten ciddi sorunlar var. Sıkıntılar olduğundan işte okullar tatil edilmişti gaz olmadığı için. Fabrikalar tezgah kapattığı için çok sayıda işçi çıkartılmıştı gibi birçok ekonomik sıkıntı var İran'da. Ve dolar bağlamında da işte 116 falan olmuştu 28 Aralık protestoların patlama sebebiydi. Şu an 180'den üzerine çıkmış durumda. Haliyle ekonomi de çok kötü bir durumda ve İran'ın bu ağır yaralardan kalkabilmesi tekrar bence birinci mücadeleden çok daha zorlu bir mücadele. Yani bunu kaldırabilirse ve yani siyasi ambargoların devam edeceği bir senaryoda ekonomik ambargoların çok daha zor olacak. Çünkü ihtiyacı olan parçaları yurt dışından tedarik etmesi gerekiyor. Yeniden inşa için bütün bunları. Haliyle şimdi kuşatma altındayken yeniden inşaya da girişemiyorlar. Çünkü savaş tekrar patlayabilir. Böyle bir şey durum oluşmuş durumda. Yani bir Araf durumu var. Bu İran'ın bence önündeki en büyük risk. Yani saldırılardan daha ciddi bir.
0: O yüzden de Trump yönetimiyle müzakere masasını devirmiyorlar. Pakistan üzerinden bu mesajlaşmalar, arabuluculuk ne dersek diyelim, bu süreci bir şekilde devam ettirmek dünyaya da yani herhalde müttefikleri yani çok da rest çekmemeye çalışmak, saldırıya uğradıkça yanıt vermek. Siz peki yani Amerika'da da ara seçimler var. Yani tabii burada papatya falı açmak çok zor ama sizin yakın gelecekteki beklentiniz son olarak sorayım. Yani açıkçası yani ben, biliyorum yanıt zor ama
2: yani sorunlar çok yapısal dediğim gibi. Dolayısıyla çözümü de çok zor görünüyor. Bu zorluk da hani maliyeti yani bölgesel savaşa dönmemesi de gerekiyor bir yerde. Dolayısıyla tam bir Meksika açmazı var ortada. Yani herkesin birbirine silah doğrultusu bir durum söz konusu. Ama İsrail'in Amerika'yı nasıl sürüklediğini düşünürsek bu sürece, yani ben biraz da şakayla karışık savaşa sürüklenmiş ülke diye böyle bir arkadaşlar arasında şey yapıyorum ama yani şey yapıyor, yani nasıl sürüklediyse bence bu işin sonunda da aynı baskıyı ve aynı baskı araçlarıyla Amerikan yönetimini bir şeylere ikna edebilir. Ama İsrail için konuşulan şey de şu: doğrudan şu an kısa vadeli rejim değişikliğine oynamayalım deniyor bir kanat. Ve işte yıl sonuna kadar ambargolarla, kuşatmalarla bu hani az önce bahsettiğim yeniden inşa edememe ve ne yapacağını bilemem. Çünkü önünüzü görmüyorsunuz. Bu belirsizlik durumunu devam ettirerek İran'ı iyice içten yıpratacak bir süreci içerisinde tutalım. Ve zaten bunun sonu çöküş kendisinden gelecek düşüncesi var. Dolayısıyla bu yol bence daha olası bir yol gibi duruyor. Ama şey olacaksa bile, ikinci saldırı dalgası olacaksa bile, tabii İran'ın cevabı çok bağlantılı bir şey ama Amerika'nın böyle haftalarca vuracağı bir şey kampanyadan değil, böyle bir 10 günlük
0: ara ara
2: elektrik kampanyada bir şey düşünüyorum, açıkçası olabileceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim elbette. Benim unuttuğum, ihmal ettiğim biraz son durumu kavramak istemiştim çünkü. Varsa alabiliriz tabii.
2: Yani yok, aslında çok fazla her şey konuştuğumuzu düşünüyorum. Sadece ben kişisel olarak keşke olaylar buralara gelmese ve daha sonra gitmese diyorum. Çünkü vurulursa eğer elektrik altyapısı, bu sefer çok büyük insani trajedilerden bahsediyor olacağız. Yani bu iki ülkenin kavgasından başka bir yere evrilme ihtimali çok yüksek. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse.
0: Çok haklısınız. Bize de NATO zirvesi var. Amerika ile Türkiye'yi geçinirken aynı zamanda bölgeyle de dengelemeye çalışıyor ama Türkiye'nin üzerinde de bir takım baskılar daha da ağırlaşabilir. Yakından takip etmek lazım tabii bu süreci. Öyle düşünüyorum ben.
2: Tabii.
0: Peki.
2: Tabii.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Ural Bey.
2: Ben çok teşekkür ederim. Yayınlar diyorum.
0: Sağ olun. İran Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Oral Tova ile konuştuk. İran'daki son durumu hakikaten dediği gibi bir döngüsel alevlenme. Bu aslında Batılıların çok kullandığı taktiklerden. Yani bir yerde bir çatışmayı zaten fitilini ateşleyecek her şeyi yapıyorlar. Ondan sonra ilk Huruç Harekatı'nda rejim değişikliğini sağlayamazlarsa o ülkeyi, hedef olan ülkeyi sıkıştırmak için ekonomik yaptırımlar, içerideki etnik gruplar, işte dünyada bir kampanya yapmadıkları şey kalmıyor. Dönüyorlar, dolaşıyorlar, bu süreci uzatıyorlar ve hasımlarını içeriden çökertmek için her türlü silahı kullanıyorlar ve işte Suriye bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz. Dolayısıyla yani ilk o huruçta, saldırıda, açık saldırıda devrilip devrilmemek tek başına belirleyici değil. Ondan sonrasında sağlam durabilmek, alternatifler yaratabilmek. Tabii ki buraya İran çatışması, bütün dünyada küresel güney diye kimilerinin andığı ya da çok kutupluk ya da çok merkezlik diye ifade edilen olguyu tetikledi. Batı'yı zor durumda bıraktı ama onların dayanma gücünü tabii ki her halkın dayanma gücü kendi kategorisinde değerlendirilmeli. Yani zengin sömürgeci Avrupalılarla İranlılar aynı koşullardaki dayanma güçlerini oranlarken farklı dayanma güçlerine bakmak lazım. Avrupalılar daha lüks yaşamaya, tırnak içinde söylüyorum, alışmışlar. Bizim gibi coğrafyalarda daha çilekeş insanlar var benim tabirimle. Dolayısıyla bu yıkım, çöküş süreçleri de farklı algılanabiliyor. Bunları unutmamak lazım. Evet, kapatmadan önce bir de yayının giriş kısmında Ermenistan'daki son durumu da aktarmak istiyorum. Bizi yakından ilgilendiriyor çünkü 86 sandıkta yeniden sayım yapılıyor Ermenistan'da. Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi ipi göğüsledi ama çok tartışmalar var. Çünkü seçime giden süreçte son derece antidemokratik uygulamalar, beğenin beğenmeyin, hangi tarafı tutarsanız tutun, açıkça muhalifleri hapse tıktı Paşinyan. Hani Avrupalılar sürekli Türkiye'yi bir takım eleştiriler getiriyorlardı. Demokratik seçimler için muhalefetin ifade özgürlüğü vesaire falan, hapise tıkılmama falan. Burada tam tersi hepsi. Avrupalıların gıgı çıktı mı? Asla öyle bir şey. Çünkü onların ilkesel bir duruşu yok

0: Seçim öncesi de ve seçim süreci sırasında ayrıca 322 ihlali daha inceliyorlar. Bazı yerlerde mesela Müreffeh Ermenistan Partisi önce %4 olarak açıklanıyor asgari baraj, sonra düşürülüyor bu. Böyle enteresan durumlar var seçim sonuçlarının açıklanması hikayesi üzerinden. Açıklamalar var, muhalefet itiraz ediyor, komisyona baskı yapmakla suçluyorlar. Güçlü Ermenistan Partisi lideri Samvel Karapetyan utanç verici diye nitelendirmiş. 75 ittifak üyesinin tutuklandığı, 700'den fazla kişinin gözaltına alındığını söylüyor. Onun iddiasına göre sivil sözleşmesi Paşinyan'ın en fazla %30 oranında oy sahibi, ama tabii %49 çıkmıştı resmi açıklamada. Anayasal çoğunluk elde edemediler tabii, basit çoğunluk. Burada referandum yapamayacaklar. Anayasayı değiştirme Azerbaycan'la barış için kilit. Mahkeme üyeleri, anayasa mahkeme üyelerinin atanmasıyla ilgili bir takım sıkıntılar var. Koçaryan bloğu itiraz etti seçim sonuçlarına. Bir yandan da Paşinyan işte tabii dış politikada da Ermenistan tarım ürünlerini Rusya yerine AB'ye satmaktan bahsediyor. AB'de yalnız çiftçiler biraz isyan halinde biliyorsunuz Ukrayna yüzünden. Bilemiyorum bu vaatlerinin karşılığı olacak mı? Burnunun dibinde geleneksel ortaklarıyla ticareti kesip ta Avrupalara, çok uzaktaki Avrupa ile bu işleri yapmaya kalkışması ne kadar Ermeni halkının hayrına olacak emin değilim. Yoksa ortada bir demokrasi, insan hakları falan onlarla ilgili bir durum yok zaten, ama hani ekonomik olarak bu kadar Ermenistan'ın kolektif güvenlik anlaşması çerçeve şemsiyesi altında, aynı zamanda da yakın ortaklarıyla ticaret, tabii bu ortaklığı batılar bozup insanları, toplumları, ülkeleri birbirlerine düşürmeyi pek iyi beceriyorlar. Sonuçta ortaya çıkan kan, iç savaş, rekabetler oluyor maalesef. Evet, herhalde Batılıların kendi içlerinde, kendi komşularıyla iyi ilişkiler, ticari ilişkiler, iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşarken bizim gibi ülkelerde yakın komşularla düşman olmayı salık vermelerini üzerinde düşünmekte fayda var. Evet efendim, bugünlük bu kadar. Yarın dünyadan gelişmelerle gelişmeleri konuşmak üzere. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Hariçten gazel okuma. Günlük hayatta bazen öyle biri çıkar ki konuya ne hakimdir ne de ortamın parçasıdır, ama konuşmadan da duramaz. İşte tam o anda ağızdan şu çıkar: hariçten gazel okuma. Peki bu söz nereden çıktı? Radyonun henüz icat edilmediği yıllarda meyhane ve gazino kültürü oldukça yaygındır. Müzikseverler bu mekanlarda toplanır, fıstık eşliğinde eğlenir. Bazen alkollü müşterilerden biri oturduğu yerden kalkmadan gazel okumaya kalkar. Sesi güzelse ne âlâ. Ama sesi çatallıysa, ölçü kaçmışsa, sahnedeki sanatçının havası bozulur, ortam dağılır. İşte bu yüzden bazı yerlerde saz heyetinin arkasına büyük harflerle bir uyarı yazılır: hariçten gazel okumak memnudur. yani dışarıdan izinsiz ve yersiz gazel okumak yasaktır.

bu ifade zamanla bir deyime dönüşür. Bugün biri üstüne vazife olmayan bir konuda fikir yürütürse işte bu deyimle susturulur. Hariçten gazel okuma. Atasözleri ve deyimler yerinde kullanıldığında sadece anlatımı güçlendirmekle kalmaz, geçmişi de bugüne taşır. Bugün hariçten gazel okuma deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Kurultay toplanır, kurultay yeni organlarını seçer. Kim seçilirse biz onlarla beraber çalışırız. Tablo buralardan okunmaz hale gelir ise o zaman Hayibal'in ünlü sözü hepimizin önüne düşer. Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız ama mutlaka çıkarız.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: Birbirine düşür, asıl mesele ne? Hiç sorgulanmasın. Emperyalizmin 88 yıllık bir oyunu bu. Komşu iller komşu illeri sevmesin, yedi bölge birbirine düşman olsun, herkes herkesle kavga etsin, hep emperyalizm kazansın. Yerüstü, yeraltı kaynakları yağmalansın ama hep didişsin. Temel kurgu bu, alıcısı da çok, satıcısı da. Dün meclis grup mücadelesinden geri kalan bir kavgayı dinleyelim şimdi.
3: Hain.
4: Olmaz bak biz.
3: Hain.
4: Senin gibi kızımı ben masalarda büyüttüm.
3: Ben 51 yaşındayım. Sen masalarda büyüttün. Ben sokaklarda elimde annemle
4: partinin
3: birlikte.
4: Partinin masalarında. Hain
3: benim
4: olamaz.
3: Benim dedemin mal varlığı bu partiye gömüldü.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiç kimse hain değildir.
3: Hain.
4: Diyemezsin ona.
3: Hain. Hain.
5: Yapmaz işte.
3: Hain.
5: Bak birbirimize düşüyoruz.
3: Hep hain.
0: İyi kötüyü ayırt etmede, haklıyı haksızı ayırt etmede hep aynı şey var. Birileriyle hareket etme ve ondan sonra iyi kötüyü ayırt edebilecek temel hakkaniyetten hep uzaklaşma, sonu da böyle oluyor. Hep birbirine düşür ama asıl mesele hiç sorgulanmasın. Oldukça sıcak bir gündem var. En sıcak hali de Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlanla göreve gelen Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı 9 milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Buna göre Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yine diğer bir sıcak gelişmede Özgür Özel'in eski şoförü Cemil Yüzer ve danışmanlığını yapan Anıl Demir gözaltına alındı. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gizlilik kararı verildi. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
6: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
7: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
6: Sence?
0: Trafikte şakarlı araç terörüne son verilsin. Dün anlatmıştım Diyanet Vakfı Başkanı'nın çakarlı aracını, onunla ilgili bugün hiçbir gelişme olmadı. Şu anda mesaisi bitti, şakarlı aracına bindi ve trafikte bütün sıkışıklığına rağmen sizler o trafikte eziyet çekerken o güvenlik şeridinden hızlıca eve doğru yol aldı. Memleket halleri çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
8: Bursa'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 37'si tutuklu... hapse almak, imar kirliliğine neden olmak ve kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçlarından 402 yıla kadar hapsi istendi. Sanatçılar, mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na eserlerinin kullanılmasına izin vermeyerek tepki gösterdi. 2014 yılında Kılıçdaroğlu için seçim şarkısı hazırlayan Onur Akın, yaptığı yazılı açıklamada şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm ifadelerini kullanırken, Zülfü Livaneli ise butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezi'nin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur dedi. Antalya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 24 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu Trafik İstisas Dairesi raporu tamamlandı. Raporda kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın asli derecede kusurlu olduğu belirtildi. Ağrı'da 24 yaşındaki öğretmen Irmak Ayşe Kopara'nın evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma yeni bir boyut kazandı. Kopara'nın görev yaptığı okulda yaşadığı sorunları dilekçelerle resmi makamlara bildirdiği, kendisine ait olduğu belirtilen ses kaydında da okul müdürüyle yaşadığı gerilimi anlattığı ortaya çıktı. Okul müdürü gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Müdürün görevden alındığı da öğrenildi. Şişli'de Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur'u 10 yıl önce dansözlük yaptığı için öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarında katil zanlısı Gündüz'ün cinayeti işlemek için Avcılar'dan metrobüse bindiği görüldü. Metrobüste sağ başta bulunan koltuğa oturan zanlının bir süre yolculuk yaptıktan sonra cep telefonuyla işlem yaptığı, ardından sim kartı çıkararak cihazı kapattığı görüldü. HTS kayıtlarına göre şüphelinin telefonu bir gün boyunca kapalı kalmıştı. Gündüz'ün daha önce de hareketlerini beğenmediği gerekçesiyle bir kişiyi daha darp ettiği belirlendi.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Kurumlar vergisi %25'ten %12.5'a indirildi ya. Kimler için indirildi birazdan konuşacağız ama Mehmet Şimşek bunun için konuştu. Bir dinleyelim.
1: Kurumlar vergisi, normal kurumlar vergisi oranımız %25. Yani bir şirket 100 lira kar ederse 25 lira, vergi vermesi beklenir. Teşvik falan yoksa. Şimdi biz standart kurumlar vergisi %25 iken üretimi önceliklendirdik. Üretimi. Amacımız ne? Yatırım çekmek. %12.5'a indirdik. Ama yabancıya değil, herkese. Herkese. Bu birinci konu. Yani dolayısıyla sadece yabancıya bir alan, öyle bir şey yok. Biz kurumlar vergisi oranını %12.5'a indirdik.
9: Neden? Çünkü üretim arttırmak istiyor.
1: Dünya ile rekabet edip eğer dünyada birileri başka bir yerde bir şey üretecekse veya bizimkiler dünyanın bir köşesinde bir şey üreteceklerse burayı tercih etsinler. Dışarıya gitmesinler. Dışarıdan da bize gelsinler.
9: Yerli yabancı ayrımı yapmadan %12.5'a indirdiniz.
1: Zaten bu saatten sonra bir de %12.5 için çıkıp vergi kaçırmaya çalışırlarsa Allah ıslah etsindir. Neyi istismar ediyorlar burada bilmiyorum. Bu birinci konu.
9: Burada sadece sorun yok.
0: Allah ıslah etsin diyor kaçırırsa. İyi de küçük esnaftan almak için hemen anında ümüğüne çöküldüğü bir yerde yine kurumlar vergisinde Allah ıslah etsin yoluna gidiliyor. AKP Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mücahit Altınok'ta kurumlar vergisi oranı tüm kurumlar vergisi mükellefleri için %12.5 düşürüldüğü algısı oluşturuldu. Açıklamak gerekirse 1-1-2027 tarihinden itibaren sanayi sicil belgesine ait fiilen üretim yapan kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına, zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara kurumlar vergisi oranı %12.5 olarak uygulanacaktır diyor. Yani tüm kurumlar vergisi mükellefleri için bunu yapmadık diyorlar ama sonuçta yine vergiden muafiyet olan, yine durumu iyi olanlar, küçük esnaf ve diğer vergi ödeyenler için aynı işlem hiçbir zaman yapılmıyor. Bir türlü şu basit bir formül üzerine yürütülemiyor. Bu bir tercih zaten. Hani tercih olduğu için bu kararlar alınıyor. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi diye basit bir oran var ama hiç öyle yok. Çok kazanandan az, az kazanandan çok vergiye devam. Sıra sende Kemal.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında duruşmalar devam ediyor. Dünden bugüne bir savunma bütün dikkatleri üzerine çekti. Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in yaptığı savunma ve kendisine gözaltı süreci dahil bütün aşamalarda işkence yapıldığını söyledi. Tam olarak ne söyledi? Onu olduğu gibi mahkeme kayıtlarından, mahkemeyi izleyen gazetecilerin yazdıklarından size aktaracağım. Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü de açıklama yaptı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. Onlara da yer vereceğim. İki tarafın söyledikleri birbirine tamamen zıt. İkisinden birisi kesinlikle yalan söylüyor. Bütün salonu ağlatan o savunma diye yazdı Kayhan Ayhan. Fatoş Pınar Türker yaptığı savunma ile herkesi ağlattı. Polis baskını, savcılık ve cezaevi sürecinde yaşananlar çok çarpıcı. Fatoş Pınar Türker mahkemede aynen şunları söyledi. Sabah 5.30 6'da ben iki kızımla dediğim gibi yalnız yaşıyorum. Çok ilginç. İşte polisler eve geldi. Çocuklarım ağlıyor. İşte diyorum ki bir su vereyim. Hayır. İşte küçük kızım okula gidecek. Hayır. Kimse kımıldamasın. Delil karartmayın diyor sürekli. Polis bey komiser herhalde. O çok yani onun gözlerindeki bakışı hiç unutmayacağım. Bir tane kadın memur vardı. En sonunda kızlarım da birlikte o da ağlıyordu. Sakın kimse birbirine dokunmasın filan dedi. Dedim siz dedim mali suçlar için gelmediniz mi? Biz ne delili karartacağız? Polis biz cinayet masasından geliyoruz dedi. Öyle olunca benim kızlarım avaz avaz ağlamaya başladılar. Ben dedim ne cinayeti dedim. Hayır dedim. Şu an operasyon oluyor. Polis kalmadı. Biz geldik dediler. Vatana gittik emniyete. Hakikaten ben oradan çıkamayacağım diye düşündüm. Artık kaçıncı gün ne şeyde bir bilmiyorum. Bir kadın memur geldi arama yapacağız dedi. Eldiven taktı eline arkada böyle klasörler çok küçük bir oda. Üstünü çıkar dedi üstünü çıkardım. Ama üstünü çıkarmanın hani zaten çıplaksın ne de ne kontrol edeceksin. Ama kontrol yaptı tamam dedi. Eşofmanını da indir dedi. İndirdim çamaşırını da nasıl yani dedim indireceksin dedi. Siz dediler 6 kişilik koğuşa koyacağız. Sonra müdür hanım dedi ki Adalet Bakanlığı'ndan dedi talimat sizi ayrı ayrı bir yere koyacağız. Öyle ilk geceyi geçirdik. Sonra ertesi gün mazgal açıldı. İnfaz koruma memuru Fatoş dedi. Efendim dedim. Segbis dedi. Dedim ki o ne? Mahkemeye çıkacaksın dedi. Ben daha yeni tutuklandım dedim. Dün mahkemeye çıktım dedim. Yine çıkacaksın dedi. Ben gittim oturdum. Karşımda bir ekran açık ama adalet mülkün temelidir yazmıyor. Bir ofis orası. Böyle gözüm de ısırıyor. En sonunda kırmızı espresso makinesi vardı. Çünkü savcı bey bana o makinede kahve ikram etmişti. İfademi alan savcı başkanım. Savcı size soracağım şimdi. Siz tabii ki şey sizin şahsınızla hiç alakası yok konunun. Ama hani meslektaşınız ya böyle bir uygulama var mı yok mu? Dedi ki ya dedi Fatoş şimdi ağlarsın böyle karşımda dedi. Ben sana ne dedim? Dedi ben senin ne olduğunu biliyorum ama sen bu adamlar sana dedi kumpas kuracak demedin mi? Dedi niye konuşmadın sen dedi verecektin ifadeni gidecektin dedi ama dedim sayın savcım ben bildiğim her şeyi anlattım bak şimdi dedi sen git dedi eşyalarını topla ben dedi sana Çağlayan'dan araba göndereceğim geleceksin burada bana bunları söyledi ifadeyi vereceksin diye de söyledi çocuklarında gidersin. Ben de dedim ki savcım dedim ben yeniden ifade veririm vermemi istiyorsanız bir avukatıma sorayım. Sonra savcı yok efendim diyecek halim yok ben bilmiyorum bir dakikaten ilk kez tutuklanmışız. Ben avukatıma bir danışayım dedim böyle yaptı hala dedi avukat diyorsun bana dedi. Bu kafayla daha çocuklarını asla göremeyeceksin sen bekarsın değil mi dedi. Evet dedim velayetleri de sende evet dedi senin çocukların Reşit de değildi değil mi dedi değil dedim eh artık sosyal hizmetler alır senin çocuklarını dedi bir anneye böyle denir mi çocuklarımla tehdit ettiler az evvel söyledim ya size hani mal varlığı sen bakıyordun hani değil mi dedi evet bak dedi mal varlığı tedbiri de uygulayacağız diye söyledi.
karar var benim elimde dedi. Ama dedim ben hani ben bildiklerimi söyledim. 28 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar sana süre dedi savcı. Bana bunları söyledi. En sonda ya bana gelir konuşursun dedi ya da malını mülkünü de alacağım. Ben hakim bey ben bir şeyi anlayamadım. Hani mesela birisinin husumeti olur. Hiç beni tanımıyor ki. Tanımadığı bir insandan bir insan nasıl nefret eder ki? Hani ben orada tamamen bunları hissettim diyor. Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker. Bu ifadeyle birlikte çok tartışıldı, konuşuldu da. Hem savcının tehdit ediyor olması, çocuğuyla tehdit ediyor olması, mal varlığıyla tehdit ediyor iddiası. Hem de işkencede ve cezaevi sürecinde işkence gördüğüne dair. Bütün bunlar çok tartışıldı, konuşuldu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı yaptığı açıklamada diyor ki Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak arabaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı. Yine İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yaptığı açıklamada bütün uygulamalar anayasa yasalar çerçevesinde yapılmıştır. İddialar hiçbir şekilde doğru değildir diye söyledi. İki taraftan birisi kesinlikle büyük bir yalan söylüyor. Devam edelim.

0: yol arkadaşının değişik zamanlarında hep söylüyorum, sosyal devlet anlayışı bir tercihtir. Onun dışındaki yapılan bütün uygulamalarda bir tercihtir. Yanlışlıkla olan bir şey yok. Ekonomideki olan biten her şey bir tercih. Kamu yönetiminde olan her şey bir tercih. Belediye yönetimlerinde olan her şey bir tercih. Yani sosyal devletle anlayışının uygulanmaması da bir tercih. Uygulanması da bir tercih. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Kepekçi'nin de gündeminde bu sosyal devlet olgusu vardı. Dinliyoruz.
1: Bir obruk kaderi yaşıyoruz. Obruk döneminden geçiyoruz. Obruk ne, bakıyorsun harika ama bakıyorsun boş. Altı boş, çöküyor. Vergi olarak kimlerden düzenli vergi alınıyor? Asgari ücretliden, işte sabit gelirden.
2: Kimin vergisi affediliyor?
1: Vergi alınıyor. Vergi de Türkiye'de bir muamma. Çünkü batıda baktığımızda batıda makul vergi alıyor devlet mükelleften. Dolayısıyla o mükellef de o vergi rahat rahat veriyor. Ama bizim ülkemizde işte bazı insanlar vergi vermiyor. Bazı insanlar vergi işte kaçırıyor. Bazı insanlar o halde verenden alalım mantığıyla vergi alacağım diye esnafın, vatandaşın beli kırılıyor. Vergi konusu da ülkemizde maalesef çok yanlış bir noktadan gidiyor. Devletin bir geliri kalmadı. Gelir kalmayınca ne oldu? Bir defa vatandaşa yüklenmeye başlandı. Vatandaştan vergi olarak para almak, faiz olarak para almak, ceza olarak para almakla beraber devlet ekonomisi yürütülmeye çalışılıyor. Yani vatandaşın sırtına basılıyor. Oysa vatandaş sosyal devlet gereği sırtına basılan değil, sırta alınan bir değerdir.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta uzun bir süredir bir adı konulmamış ateşkes süreci yaşanıyordu. Dün sular bir kez daha ısındı. İran'ın Amerika'ya Apache helikopterini drone'la düşürmesi sonrası tekrar gerilim tırmandı. Bugün gün boyunca Trump yeniden İran'ı daha önce yaptığı gibi 100.000. kez tehditlere başladı. Trump en son şunu dedi: ordumuz İranlıların Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan bir Apache helikopterimizi düşürdüğünü bana bildirdi. Olayda iki pilot bulunuyordu. Her ikisi de güvende, yara almadı. Biz yine de bu saldırıya bir yanıt vereceğiz diye söyledi. Amerika Merkez Komutanlığı da Trump'ın isteği doğrultusunda ABD ordusu Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı öz savunma saldırıları yaptığını açıkladı. Yani buradaki temel mesele işte 20 milyon dolarlık helikopterin daha düşük maliyetli bir drone'la düşürülmesi. Akademisyen Fatih Yaşlı bunu şöyle değerlendiriyor: 20 milyon dolarlık helikopteri 20 bin dolarlık drone'la düşürmek gibi bir takım güzellikler diye söyledi. Devam edeceğiz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.

0: Mutlak mutlak kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamalar içerisinde en dikkat çekicilerinden bir tanesi Osmanlı'ya ilişkin söyledikleriydi. Dinleyelim.
1: İngiltere'ye bakın, Orta Doğu politikalarına bakın, Osmanlı'nın topraklarına bakın, o coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Türk Cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı, Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı, Akdeniz coğrafyasında da Türkiye olmalı. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Ne demek? Demiştim, Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Bunları dillendirmek zorundadır Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bunları söylediği anda benim aklıma geldi. 2018 yılında yaptığı, Osmanlı'ya ilişkin yaptığı sözler, Osmanlı'nın dönemini sert eleştirmesi, Osmanlı zulmetmiştir Türklere sözleri, daha birçok şey var. Yarın ayrıntısıyla o konuşmaları veririm. Hani dün böyle söylüyordu, bugün böyle söylüyordan çok öte bir şey bu. Yani bir anda ne Osmanlı iddiasını ortaya sürmek, hani barak gibi konuşmak ve bütün bununla birlikte aslında dün birçok mesaj verdi Kemal Kılıçdaroğlu, ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, bir yerlere birçok mesaj verdi. O mesajlardan birisi de bu. Yani ne Osmanlı ideasını dile getirmek. Hani Türkiye artık küçülerek değil büyüyerek gitmek zorunda. Bunu söylediği anda bu cümleyle birlikte hemen şu geldi aklıma, Barak'ın söylediği: Irak, Suriye, Türkiye aynı ılımlı monarşi ve büyük federatif Türk devleti örtüşüyor. Yani örtüşmemesi için bunları söylerken çok net başka bir şeylerin de söylenmesi lazım. Ama o söylenmeyince, o boşluk bırakılınca, bu boşluk, ucu açık olan cümleler her yere doğru gider. Ya tesadüf işte. Şimdi bak şöyle yapalım. Bu bir puzzle olsun yine önümüzde. Ben puzzle'ın parçalarını size aktarayım. Sonra o puzzle'ı hep beraber birleştirelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf çıkıyor. Çok fazla yorum yapmadan o puzzle'ın parçalarını anlatayım. En sonunda birlikte o çıkan fotoğrafa birlikte bakarız. Tam Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylemişken, Osmanlı'nın topraklarına bakın, Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada kendi kişiliğini geliştirmek zorundadır dedikten sonra, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyasında şu yazıldı: Osmanlı çınarı bayrağımızı 7 iklimde gururla dalgalandırmıştır. Osmanlı'nın yerini alan Türkiye Cumhuriyeti bu topraklardaki ilk değil son devletimizdir. Devleti ebed müddet aziz milletimizin bizzatihi kendisidir. Türk milleti var oldukça devletimiz var olmaya devam edecektir diye söylüyor. Şimdi hani peş peşe hepsini bir araya getirdiğimizde bize bir fotoğraf çıkacak. Bir aynı şekilde Kılıçdaroğlu dün yine başka bir şey daha söyledi. Onu dinleyelim.
1: Hiçbir CHP genel başkanı yurt dışına gidip bize niye yardım yapmıyorsunuz diyemez
0: dedi. Bununla da bir mesaj vardı yine. O mesaj adrese teslim gibi gitti. Yani tamam, hiç kimse gidip Türkiye'yi dışarıda bize niye yardım etmiyorsunuz demesin zaten. Bu değil mesele. Ama Tom Barak'a tek kelime etmeden bunu söyleniyor olması temel mesele. Sonra Kılıçdaroğlu yine ilginç bir şey daha söylüyordu. Dinleyelim.
1: Bizim ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir bu. Mutlak putlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Onun hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
0: Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz. E sufle. Böyle olunca bugün de Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda konuştu. Şimdi onu dinliyoruz.
2: Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi affınıza sığınarak söylüyorum. Pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. Kardeşlerim, rüşvet aldım, rüşvet verdim, şu kişiye şu kadar para verdim diyenler aynı şekilde kendileridir. Dün halkın umudu dediklerine bugün hain damgası vuranlar da kendilerinden başkası değildir.
0: Tüm bunların bir anlamı var. Peş peşe olduğu gibi size aktarıyorum. Bir günde oldu bütün bunlar. Aynı günde hani söyleniyor ya Suriye, Irak, Türkiye büyük federatif devlet. Hani Osmanlı, ne Osmanlı iddiası. Aynı şeyin bir parçası daha var. Bir önümüzde çözüm süreci denilen bir süreç bir taraftan devam ediyor. Tamamen muamma, tamamen gizem. Çok bilinmeyenin denklem üzerinde. Ve önümüzde de bir anayasa değişikliği. Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye'de vardı. Onu da dinleyelim.
2: Türkiye başkalarının senaryolarında kendisine rol biçilen bir ülke değil. Kendi hikayesini yazan, kendi geleceğini şekillendiren ve bölgesinde oyun kurucu bir aktör haline geldiğini dost düşman herkese göstermiştir. Bugün kendi önceliklerimiz ve yöntemlerimizle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin de Körfez bölgesinden Kuzey Afrika'ya ve Doğu Akdeniz'e uzanan kararlı adımlarımızın da gerisi İşte bu artan özgüven, cesaret, planlama ve bağımsız hareket edebilme kabiliyeti var. Terörsüz Türkiye süreci bir güvenlik politikasının ötesinde ülkemizin yeni yüzyılına ilişkin stratejik bir devlet vizyonunun adıdır. İnşallah süreç hedeflerimizle uyumlu bir şekilde başarıya ulaştığında iç cephemizi güçlendirmekle kalmayacak, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek, milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır.
0: Olduğu gibi aktardım size. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde çok tartışılan bir isim vardı. Lütfi Savaş. Mutlak Butlan davasının en yılmaz savunucularından birisi. O da genel merkeze gitti. Hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şimdi bütün bunları puzzle'ın parçalarını parça parça size olduğu gibi aktardım. Ne diyordu Tom Barak? Orta Doğu'da işe yarayan tek model güçlü liderlik rejimleridir. Bu ya hayırsever monarşidir ya da monarşik cumhuriyetlerdir. Yine Barak diyordu ki 1919'dan beri ulus devletleri tarafından engelleniyoruz. Yine Barak devam ediyordu. Orta Doğu toplumlarının kendi yönetim biçimlerini kendileri belirlemesi gerekiyordur. Bu dışarıdaki olan demokrasiyle çok uyumlu olması gerekmiyor. İşte bu hayırsever monarşi ya da monarşik cumhuriyetlerdir. Yine Barak demişti ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Trump meşruiyet vereceğini söylemişti demişti, bunu açıklamıştı. Trump ile Erdoğan arasında alışılmadık bir bağ var diye de söylemişti. Barak yine devam etmişti. Yani Orta Doğu'da böyle demokrasi falan gibi yerler yerine ve başarılı olan yerlerde hep aşiretler var, köyler var. Bölgedeki ulus devletleri daha çok dışarıdan yönetilmeyle oluşturuldu. Bu da oradaki yapılan en büyük hatalardan biriydi. Bu ulus devletleri dışarıdan Batı'nın empoze ettiği bir durumdu. Bu da bölge için hiç iyi olmadı. Şimdi puzzle'ın son parçası olarak da Tom Barak'ın daha önce yaptığı, çeşitli zamanlarda yaptığı açıklamaları size aktardım. Şimdi ortada yine şeyi de eklemem lazım. Yine bu puzzle'ın bir parçası olarak Recep Tayyip Erdoğan en son yaptığı konuşmaların birinde Türkler, Kürtler ve Araplar daha önce yaptıkları gibi güçlerini birleştirip bölgemizin sorunlarını çözecektir. Türkler, Araplar, Kürtler arasındaki kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz demişti. Şimdi bütün bu puzzle'ın parçalarıyla birlikte önümüzde bir tane fotoğraf oluştu. O fotoğrafla birlikte asıl mesele ne diye hep sorduğumuzda o fotoğraf bize asıl meselenin aslında bir seçim olmadığını, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin nasıl yönetileceğine ilişkin bir karar süreci olduğunu, bunun bir stratejik olarak uygulandığını bize gösteriyor. Devam edelim.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.

0: Hukuk Devleti'ndeki en çok tartışmayı yalan bölümümüzde size aktardım. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına ilişkin o bütün tartışmalar bir anlamda o Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in ifadesine odaklandı. Hatta bugün Ekrem İmamoğlu da açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu dedi ki o Butlan Kayyumu, Sara Kayyumu da bu ifadeyi dinlesin diye Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert bir şekilde gönderme yaptı Ekrem İmamoğlu da. Şimdi meseleyi bu ifadelerdeki en önemli şeydir. Eğer birisi işkence görüyorum dediyse bu öncelikli olarak ele alınır ve tüm yönleriyle soruşturulur. Yalanlama yarışıyla birlikte giderilecek bir şeydir. Her yönüyle, her haliyle baştan sona anlatılması, araştırılması gereken ve bütün gerçekleriyle anlatılması gereken bir durumdur. Çünkü şöyle bir durum var. İşkence suçlarında hiçbir zaman zaman aşımı yoktur. Hukuk Devleti'nde Merdan Yanardağ, gazeteci Merdan Yanardağ 227. günü tamamladı. Çiğdem Mater 1510, Selçuk Kozağaçlı 3139, Selahattin Demirtaş 3507, Ekrem İmamoğlu 454, Tayfun Kahraman 1510, Murat Çalık 448, İnan Güney 297, Aykut Erdoğdu 373, Ramazan Gülten 443, Osman Kavala 3143, Resul Emrah Şahan 448, Oya Tekin 369, Tunç Soyer 349, Ömer Günel 89, Bine Özer'den 1510, Gürkan Akgün 452, İpek Elif Atayban 446, Hakan Bahçetepe 373 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, göreve başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1510 gündür hapiste, yolculuğumuz devam ediyor.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca Ankara Emniyeti ile ilgili önemli iddialarda bulundu. Sevda Karaca'yı dinliyoruz.
2: NATO zirvesine bir aydan az bir zaman kaldı. NATO açıkça bir savaş ve terör örgütüdür. Gölgesi sadece Ankara'ya değil, bütün memlekete düşen bir barbarlık örgütüdür. Şimdi kurulduğu günden bu yana halklara güvenlik maskesiyle aslında savaştan, ölümden, yoksulluktan başka hiçbir şey getirmemiş olan bu örgüte tam da milyonlar açlık ve sefalet yüzünden büyük bir öfke biriktirirken milyarlarca liralık kaynak heba edildi arkadaşlar. Öncesi halktan çalınan bu paralar, halkın cebinden ve hatta artık boğazından, midesinden çalınan bu paralar NATO uğruna aslında halkı engellemek için, halkın önüne set çekilmek için kullanılıyor. İçişleri Bakanlığı güvenlik tedbiri adı altında yaptığı toplantılarda yasakların planını, yol haritasını çizmeye başladı. Şehirlere, bütün şehirlere ama özellikle Ankara'yı sokaklarına çıkılamaz. Eylemlerin, protestoların ve hatta düğünlerin ve toplantıların bile yasaklandığı bir olağanüstü hal şehrine, bir savaş şehrine dönüştürmek istiyorlar ve esas olarak savaşı bizzat kendi elleriyle NATO uğruna bu memleketin orta yerine, başkentine taşıyorlar arkadaşlar. Bakın arka planda işçileri, emekçileri, gençleri zapturat altına almanın açık planı yürütülüyor ve buradan söylüyorum, gençler şimdiden tehdit edilmeye başlandı arkadaşlar. Gençler mimleniyorlar, aileleri aranıyor, gözdağı veriliyor gençlere. Bu tam bir NATO gladyosu yöntemi ve maalesef bu NATO gladyosu yöntemi Ankara Emniyeti eliyle, emniyet müdürlükleri eliyle işletiliyor. Size bir numara gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Soruyorum buradan, Ankara Emniyetinden arıyoruz denilerek gençlerin ailelerini arayan bu numara Ankara Emniyetinin numarası mıdır? Ya da herhangi bir emniyet mensubunun numarası mıdır? Hangi hakla gençlerin ailelerini arayarak onları korkutmakta, onlara hukuk hukuksuz bir biçimde, gayrimeşru bir biçimde tehditler savurmaktadır. Kimdir bu numaranın sahibi? Ankara Emniyetinden olduğunu söyleyerek tehditler savurmak üzere bu numaradan aranan kişilerin derhal ortaya çıkarılması noktasında meclis çatısı altından suç duyurusunda bulunuyorum. Ve parti olarak da bu tehditkar numaranın sahibinin açığa çıkarılması ve gereken cezanın verilmesi noktasında da parti olarak suç duyurusunda bulunacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyoruz. Siz kimsiniz? Kimsiniz? Siz kimsiniz? Biz biliyoruz. Ama siz de bilin. Bu iktidar da bilsin. Saray da bilsin. NATO gladyoları da bilsin. Bakın aradığınız bu gençler, korkutmaya çalıştığınız bu gençler 68'de Dolmabahçe'de Amerikan filosunu denize döken anti-emperyalist gençlik hareketinin denizlerin mirasçısıdır. Bu gençler okulunda bağımsız ve özel üniversiteleri savunan gençler. Aynı zamanda bağımsız Türkiye'nin savunucusu olan gençler. Sizin utanmazca monarşi övüp savaş ve işgal planları yapılan masaları devirecek olanlar da en önce bu ülkenin gençleri. Ve biz sizi pratiğinizi aslında 2004 NATO zirvesinden gayet iyi biliyoruz. Irak işgalini onaylamak için, NATO gladyosunun aparatı haline gelebilmek için ve hatta Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını yapmak, bunu hayata geçirmek için İstanbul sokaklarını, memleketin her yerini o dönemde savaş alanlarına çevirmiştiniz. O dönemde ama sendikalar, emek meslek örgütleri, partiler, kitle örgütleri, gençlik örgütleri, kadın örgütleri NATO ve Bush karşıtı birlik adı altında Dolmabahçe'den NATO'ya karşı yürüyüşünü başlatmıştı. Evet, Bush gitti, Trump geldi, ama fark etmez. NATO ve onun başını çeken Amerikan barbarlığı açık bir biçimde sürüyor, artarak sürüyor hatta. Bugün Orta Doğu'nun dizaynının son rötuşlarının yapılacağı toplantıya ev sahibi haline getirmek istediğiniz bu memleketin gençleri, işçileri, kadınları, elbette emekçileri, sendikaları ve siyasi partileri geçmişte ne yaptıysa bugün de aynısını yapacak. Boş işlerle uğraşıyorsunuz yani. Yine NATO'ya hayır diyeceğiz, yine üsler kapatılsın diyeceğiz ve yasaklarınız, yalanlarınız, emperyalist yalakalığınız gençlerin, kadınların, işçi emekçilerin bu onurlu mücadelesini engelleyemeyecek.
0: NATO toplantısına daha bir ay var, bir ay kala bütün bunlar başladı. Yani şundan bir türlü vazgeçilmedi, o gençleri korkutmak için ailelerini arayıp aileyle tehdit ediliyor olması korkunç bir durum ve bunu araştırılması gerekiyor ya da bu aranan numara var. Numarayı da verdi Sevda Karaca. Kime ait bu numara ve ne adına arıyor? Buna bakması gereken isimlerden bir tanesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, onun gündeminde bambaşka bir şey var.
3: Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken bir niyazım vardı, Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Niyazım şuydu, içten içe büyüttüğüm niyazım. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek, mutlaka gösterecek. Ben ona bütün kalbimle inandım ve inanmaya da devam ediyorum. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek.
0: Kudüs valiliğini nasip et diyor İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Kendisi artık bir vali değil, İçişleri Bakanı. Bunu hatırlatan da İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu.
4: Kudüs'e vali bulurlar, merak etme. Sen mülki idareden geliyorsun. Mülkiyelisin yahu. Ayrıca artık vali değilsin, bakansın. Bakan, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı olmak seviyorsun. Eski tabirle söyleyeyim. Dahiliye Nazırı olmak dünya hayatında erişilebilecek en şerefli görevlerden biridir. Anladın? Dindarsın da hayatında güvenlik makalesi okumamış seleflerine özelmek seni asla yükseltmek. İşinize bakın. Sokaklar güvensizlik kaynıyor. Asayiş sorunları diz boyu. Çeteler semtleri, mahalleleri işgal etmiş halde. 7 günün 24 saatini bunlara ayırsan belki yine kafi gelmez. Bu memleketin diplomatik makamları var. Orduları var. Türkiye'yi sağa sola karikatürize edecek sataşmalar yapan yöneticilerin ülkesi haline getirmeyin arkadaş.
0: Musavat Dervişoğlu bir cümleyle özetledi, işinize bakın. Devam edelim.
5: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Kürt.
0: Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de makam aracında pusuya düşürülerek şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan'ın dosyasıyla ilgili bugün bir yeni gelişme vardı. O yeni gelişmede saldırıyla ilgili Haşim Alabalık ile Murat Aktaş isimli iki zanlı 25 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu. Gıyabi tutuklu olarak yargılanan iki zanlının davası zaman aşımından düştü. Böylece hem Haşim Alabalık hem de Murat Aktaş için yakalama emri kaldırılarak dosya kapatıldı. Gaffar Okan

0: de Mustafa Kemal Atatürk Diyarbakır'a geliyor. Diyarbakır tren istasyonunda resmi var, Diyarbakır yazıyor. Diyarbakır. Kasım'ın da sonları yani. Tamam. Ölümünden 11 ay evvel, 11 buçuk ay evvel. Diyarbakır'a geliyor. Orada işte ne varsa daha önceki zihinlerde hazırlık falan. Diyarbakır'ın adı burası Bakır Diyarı'dır. İşte Amit ismi aslında eski Türklerde bilmem Kazaklarda, Orta Asya'da bilmem ne anlamına geliyor. Bir şeyler Türk Tarih Kurumu'na, Türk Dil Kurumu'na bir rapor hazırlatıyorlar. Diyarbakır'ın adı Bakır Diyarı anlamında Diyarbakır.
1: Diyarbakır. Bakır diyarı mı peki?
0: Bakır madende bakır var. Yani Diyarbakır ile Elazığ arasında.
1: Ama bakır diyarı diye tarihte
0: hiçbir alakası yok. Bir de yani niye böyle bir karar alıyorsunuz? Peki. Şimdi bunları anlattığınız vakit işte bir tarafta o cahil bizim tarafın cahilleri feryat ediyor. Vay Altantan Kürtlüğe karşı mı bir şey? Ulan oğlum sen gel bak bakalım yani Kürtlük. Hayatımız bu işleri yazmakla konuşmakla. Öbür tarafta Kemalistler ayaklanıyor.
1: Vay Atatürk'e karşı.
0: İşte Atatürk'e mi karşı çıktı? E Atatürk benim adımı niye değiştirdi? Benim bir arkadaşımın babası Şemseddin amca Muş Vartolu Hınzor köyünden bir baktık ki nüfus cüzdanında Tunç. Ya bu Şemseddin amca niye Tunç oldu? Valla işte filan tarihte nüfus memuru bilmem neleri değiştirirken peki. Bunun adını Tunç yaptı.
2: Mesela fırsat kollayıp Cumhuriyet'e sallamak, Mustafa Kemal Atatürk'e sallamak. Abi şöyle diyor ya, kalkın ulan kökünüz kalkın, hepiniz kalkın, hep beraber kalkın diye öyle hançereden, üst perdeden, perdeden söylüyor ya. Ama bir gün o Kemalistler gerçekten ayağa kalkarsa artık nereye kaçar bilmiyorum. Devam edelim.
3: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
2: Şu anda bu ihraçları siz, ihraç kararlarını, Butlan yönetiminin ihraç kararlarını size aktarmıştım. Zeynel Emre konuşuyor, dinleyelim.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
5: Bir kimsenin partide görevli, üyenin, il yöneticisinin, il başkanı, ilçe başkanı, milletvekilinin, genel başkan yardımcısının nasıl disipline sevk edileceği bizim tüzüğümüzde açıktır. Ki bakın iki tüzüğü birden getirdim. Bu iki tüzük içerisinde de maddede bir değişiklik olmamıştır. Eski yeni. Ne der? Önce eskisini okuyalım. Disiplin kurullarının görevleri. Madde 62. Yetki madde 63. Parti meclis üyelerinin, yüksek disiplin kurulu başkan ve üyelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri parti meclisinin istemi üzerine yüksek disiplin kurulunca karara bağlanır. Ne diyor? Parti meclisinin istemi üzerine. Bu eski tüzük. Burada da son tüzük var. Hangisini kabul ederlerse. Madde aynı şekilde duruyor. Çizik de burada. Hiçbir değişiklik yok. Peki ortada bir parti meclisi kararı var mı? Yok. Burada en son toplantıda ifade ettik. Halka rağmen siyaset olur mu? Millete rağmen olur mu? Siz bir mahkeme göreve getiriyor. Arkanızda milletvekili desteği yok. İl başkanları desteği yok. Parti meclisi desteği yok. Belediye başkanları desteği yok. Üyenin desteği yok. Ben burada oturacağım. Olağanüstü yetkilerle donatılmış bir kimse gibi her türlü kararları alacağım. Bakın biz olağanüstü kurultay için imza topluyoruz. Topladık. Yeterli imza çoktan açıldı. Yaklaşık 900 imza. Süresini bekliyoruz. Süresi biter bitmez vereceğiz. Yine bizim tüzüğümüze göre parti meclisinin yarıdan bir fazla salt çoğunluğunun olağanüstü kurultay kararı alma hakkı var. Biz burada parti meclisi toplantısına gideceğimizi açıkladığımızda şunu da ben söyledim. Parti meclisi üyelerinin çoğu bu yapılan kumpas karşısında partisini savunmak konusunda hemfikir. Şimdi 9 arkadaşımızı niye alelacele bu akşam disipline verdik diye açıklıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bunların 4'ü parti meclisi üyesi. Acaba dengeyi değiştirebilir miyiz çabası? Başka hiçbir amacı yok. İvedilikle şimdi yapılmasının başka hiçbir amacı olmadığı gibi bir taraftan da sürekli partinin birlik

0: bütünlükten bahseden açıklamalarında koca bir yalan olduğu bir kez de ortaya çıktı. Şimdi bakın bu kararı verenler. Bir, ülkemizin anayasasını çiğnediler. Kanunlarımızı çiğnediler. Parti tüzüğümüzü çiğnediler. Parti tarihimizdeki teamülleri çiğnediler. Parti kültürünü çiğnediler. Bu kararı verenler geçmişte yaptıkları adalet yürüyüşünü çiğnediler. Geçmiş davalara yaptıkları itirazları çiğnediler. Allah aşkına kıymetli...
1: Ya ortada öyle bir şey var ki şimdi Zeynel Emre parti sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, ihraççıları açıklayan da Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı. Yani ortada öyle bir karışık var ki şu isimlerde bile aynı tanıma, göreve tanımlanan isimlerin yani adlandırmak da zor, aktarırken anlatmak da zor. Ama şöyle anlatacağız. Hani ben şunu butlan kararıyla CHP'ye dönenlerin Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı 9 milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Seçilmiş kongreyle seçilmiş parti meclisi sözcüsü Zeynel Emre de tüzüğü söyledi. Elinde tüzükle dedi. Madde 63. Parti meclisi üyelerinin Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve partili büyükşehir belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri parti meclisinin istemi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu'nca karara bağlanır. Tüzük bu, madde bu, uygulama ne? 9 milletvekilinin oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladığı mutlak butlanla gelen Nerin parti sözcüsü Müslüm Sarı. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet, devam edelim kaldığımız yerde. Şimdi Amerika'da bir araştırma yapılmış. 13 bin avukatla yapılan çalışmaya göre avukatların %28'inde depresyon, %19'unda anksiyete, %21'inde alkol kullanım sorunları, %11'inde de madde kullanım sorunları varmış. Genel nüfusa göre intihar etmeyi düşünme ihtimalleri de 2-3 kadarmış. Konuştum avukatlarla, tanıdığım avukatlarla, hatta bizim avukat Uğur'la da konuştum. Dedi ki sen bu rakamları Türkiye için 4'e 5'e katla Türkiye'de. Niye böyle söylüyorsun dedim. Ama yaşadığımız gerçeklik bu. Şundan dolayı hukuk devleti diye orada aktarıyoruz ya bir sürü şeyleri. Hukuk devleti diye olan biten Türkiye'de olan şeyleri. İşte o hukuk olmayınca doğal olarak neyi savunacak? Ya savunma hukukun en önemli unsurlarından biriyken hiçbir önemi kalmayan bir şeye dönüştürüldü. Doğal olarak avukatlar da bundan çok fazla etkilenen isimlerden bir tanesi. Devam edelim.
2: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
3: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
5: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
1: Dün Kemal Kılıçdaroğlu konuştuğunda hedefinde en çok Özgür Özel vardı. Özgür Özel'den daha çok da Ekrem İmamoğlu vardı. Ekrem İmamoğlu bugün yanıt verdi. Saray kayyumu dedi Kemal Kılıçdaroğlu için. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Bu isimler hem Kılıçdaroğlu hem İmamoğlu birbirleri için ne diyordu? Önce Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim.
6: Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur.
1: Sonra hani arınma diyor ya Kemal Kılıçdaroğlu. Ekrem İmamoğlu tutuklandığı dönemde Dilek İmamoğlu'nu ziyaret etmişti. Orada neler söylemiş onu da dinleyelim.
3: Ekrem Bey'e sahip çıkmak, Ekrem Bey'in ailesine sahip çıkmak hepimizin ortak görevimiz. Bir yerine getirmek zorundayız ya. Bu bizim bir anlamda namus borcumuzdur. Ben öyle bakıyorum.
1: Namus borcu. Öyle diyordu. 19 Mart sürecinde Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu işi saray kayyumu diyor ya, o ne diyordu? Çünkü onun sözleri de önemli. Nazmiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun annesi ve babası adına açılan bir sosyal tesiste konuşmuştu Ekrem İmamoğlu. Şimdi onu dinleyelim.
4: Buradan Sayın Genel Başkan'a bir mesaj göndermek.
7: Gayet tabii ne güzel, iyi ki doğmuş, iyi ki dünyaya gelmiş, genel başkanımız oldu, ülkemize hizmet etti, partimize hizmet etti. Zaten memleketimizin ve cumhuriyetimizin belki de bize en büyük kazanımı bu. İşte Nazmiye'nin, hatta bildiğim kadarıyla bu ya da merkezin oldukça uzak bir köyü var. Bir köyünde doğan bir insanı bu cumhuriyet, Atatürk'ün kurduğu bu güzel cumhuriyet okullarında yetiştirip ülkeyi kuran bir partinin genel başkanı yapabiliyor. Sayın Genel Başkanımızın annesinin babasının ismi olduğu bir mekanda bakın böyle aldı bizi götürdü fikirler.
1: Bütün bunları hani birbirleri için şunu diyorlardı şimdi bunu diyorlardıdan öte biraz bakmak lazım. Gelinen durumda bugün yolculuğumuza başlarken söylemiştim ya, bu hikaye yeni bir hikaye değil. Böyle herkesi birbirine düşürmek hikayesi o açıdan önemliydi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kim denilse aşağı yukarı herkes bir şey söyler. Ha son dönemlerde çok daha fazla şeyler söylenir Kemal Kılıçdaroğlu. Peki gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu kim? Kemal Kılıçdaroğlu kişisel bir revanş mı peşinde, yoksa çok boyutlu bir emperyal planın önemli bir halkası mı? Nasıl oldu da Osmanlı'ya en ağır eleştirileri yapan Kılıçdaroğlu ne Osmanlıcı oldu? Kanımızı dökerler yine de başkanlık sistemine izin vermeyizden mühürsüz oylar için hayırlısı olsun noktasına gelindi. Büyük kırılma aslında ne zaman yaşandı ya da hiç kırılma yok muydu? Şimdi hakikatin penceresinden bir bakış için siyasetçi, akademisyen, Profesör Doktor Örsan Öymen canlı yayınımızda. Alo.
8: Ha, iyi günler.
1: Hoş geldiniz Örsan Bey. Sağ olun.
8: Teşekkür ederim.
1: Siz Kılıçdaroğlu'yla ilişkin, en son yaptığınız konuşmaya ilişkin bir değerlendirme yaptınız. Bununla ilgili videolar da yayınlandı sosyal medyada, görenler olmuştur ama ben şunu merak ediyorum. Siz daha önceden de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönük yönetimine ilişkin eleştirileri olan bir isimdiniz. Adaylık süreciniz de oldu. Biz Kemal Kılıçdaroğlu bugün çok konuşuluyor, bugün çok eleştiriliyor ama siz daha önceden bir şey mi gördünüz, yoksa bu geldiği yer itibariyle siz de mi çok şaşırdınız? Ya yani bizim görmediğimiz bir şey mi vardı? Onu anlamaya çalışıyorum.
8: Evet, yani aslında toplumun genelinin diyelim ve medyanın ve akademinin, yayıncılık dünyasının görmediği bir şeyler vardı. Yani aslında bunu bilenler vardı. Bunları da seslendiriyorlardı, ben de dahil. Fakat çok fazla dikkate alınmıyorduk, öyle söyleyeyim. Ben 2003-2008 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne parti meclisliği yaptım. Kemal Bey'le de o dönemde tanışmıştım. O da parti meclis üyesiydi. Sonra bir dönem grup başkan vekiliydi ama grup başkan vekili olarak da parti meclisi toplantılarına katılırdı ama orada ben hiç kendisinin bir söz aldığını, kürsüye çıkıp hani birçok şey konuşuluyordu orada. Partiyle, ülkeyle ilgili kararlar alınıyordu. Birçoğumuz orada, ben dahil, kürsüde fikirlerimizi beyan ediyorduk. Genel başkan bunu bazen dikkate alıyordu, bazen almıyordu. Ama Kemal Bey'in bir fikir beyan ettiğini, kürsüde konuştuğunu hatırlamıyorum.
1: Aktif yani bir parti meclis üyesi değildi.
8: Evet, aktif parti meclis üyesi değildi. Dolayısıyla hani kim olduğunu, neyi temsil ettiğini falan tabii kimse pek bilmiyordu doğal olarak, fikir beyan etmeyince. Sonra işte bu dosyalar meselesi çıktı. Melih Gökçe'ye karşı, Dengirmeli Fırat'a karşı vesaire. Usulsüzlük, yolsuzluk dosyaları. Onlarla ilgili televizyonlardaki açık oturumlarda bir tanınmaya başlandı. Biraz da aktif bir milletvekili olarak karşımıza çıktı. İşte ondan sonra da genel başkan olarak karşımıza çıktı. Şimdi genel başkan olduğu yıllarda tabii ilk dikkatimizi çeken hem kadrolaşma bazında hem de ideolojik bazda parti sağa çekmesiydi. Özellikle laiklik konusunda herhangi bir hassasiyeti yoktu. Laiklik ihlalleri konusuna duyarsızdı. Sol ekonomik politikalara çok yanaşan birisi değildi. Kadroları da hani böyle CHP'nin temel ilkeleriyle, altokla, sosyal demokrasiyle, demokratik solculukla uyumsuz olan birçok kişi vardı. Hepsi öyleydi demiyorum tabii ama yani kadro giderek böyle sağa doğru kaymaya başladı. Söylem bilem sağa doğru kaymaya başladı. Hatta bir ara hatırlarsınız meclis kurum toplantısında yani AKP bugün neyse biz de 1920'lerde 30'larda CHP'yi kastediyor. Yani Atatürk döneminde oyduk gibi laflar etti. Yani CHP'nin 20'li 30 yıllarını AKP'nin dikta rejimine benzetti. Yani dolayısıyla bir savrulma içerisindeydi zaten ideolojik açıdan. Şimdi yıllar sonra biliyorsunuz WikiLeaks belgeleri ortaya çıktı. Turlay'ın, Assange'ın öncülüğünde. O belgelerde biz gördük ki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ile ABD Büyükelçiliği, Ankara'daki Büyükelçilik arasındaki yazışmalar, gizli yazışmalar ortaya çıkınca orada Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasından önce olması önemli. Deniz Bey'in defedilmesi gerektiği, yani Deniz Bey'in CHP'den ayrılması gerektiği genel başkanlıktan değerlendirilmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu da olası genel başkan olup olamayacağı gibi değerlendirmeler yapılmış. Yani bizzat Hillary Clinton'ın yazışmaları, yani Dışişleri Bakanı'nın kendisi, bir daire başkanı falan da değil bu. Yani belli ki Amerika CHP'deki durumla çok yakından ilgilenmiş. Deniz Bey bir Mert tezkeresi konusunda biliyorsunuz 60 bin Amerikan askerinin Irak'ın işgali için 60 bin Amerikan askerinin Türkiye konuşlanması ile ilgili bir Mert tezkeresinin reddedilmesine çok önemli bir rol oynadı. Daha sonra yine ABD, CIA, FETÖ, AKP işbirliğiyle gerçekleşen Ergenekon, Balyoz, Kumpas davalarında mağdurların avukatı olduğunu söyledi. Ya Deniz Baykal özetle kara listeye girmiş Amerika'da, ABD yönetimin nezdinde diyelim. Ve onun üzerine Kılıçdaroğlu bir şekilde biraz o medyadaki tanınmışlığı ile bağlantı olarak belki şey oldu, yani genel başkan oldu. Tabi bu WikiLeaks belgeleri sonradan ortaya çıktı. Sonra Silk Road diye bir CIA, ABD'ye çok yakın bir düşünce kuruluşu var. Onların bir raporunda da yine kaset kumpasından önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası genel başkan olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Şimdi bütün bunları yan yana koyuyoruz. Bugün olup bitenlere bakıyoruz. Bu mutlaklıkla meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu da bunun tam içinde ortasında olduğu anlaşılıyor. Yani dolayısıyla bunun sadece bir kişisel hırs, ya yani o da vardır mutlaka da, yani kişisel hırs, intikam duygusu, kin, öfke, hani bu duyguların bir takım emperyalist operasyonlarla harmanlanması diyorum ben buna. Yani iki boyutta var yani. Dolayısıyla yani ya emperyalizm onu kullanıyor, hani kullanışlı aygıt dedikleri. Ya bilinçli olarak emperyalizmle işbirliği yapıyor falan. Hani o kadar ayrıntıyı anlayabilmek için biraz daha zamana ihtiyaç olabilir. Ama şu andaki davranış şekli, yani Kuvayi Kükenleri, yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti olan, Kuvayi Milli olan, yani bir kurtuluş, anti-emperyalist kurtuluş savaşı mücadelesi vermiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nde kurmuş bir siyasi partinin şu anda emperyalizmin, ABD'nin, AKP'nin istilası altında, işgali altında olduğunu dikkate alacak olursak durum çok vahim yani. Yani muhalefetin, hem muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının hem de muhalefetin, ana muhalefetin genel başkanının iktidar tarafından belirlendiği bir dönem yaşıyoruz. Bu 12 Eylül askeri darbe döneminden bir farkı yok. O zaman da ABD Kenan Evren'i desteklemişti. Yani our boys demişlerdi. Bunlar bizim çocuklar demişlerdi biliyorsunuz. Kenan Evren ve darbeciler için. Ve CHP'yi kapatmışlardı o zaman. Ve sonra CHP kadroları 2-3 partiye bölünmüştü. İşte SODEP, Halkçı Parti, sonra SHP, DSP, sonra SHP, DSP, CHP falan. Ve solun bu bölünmüşlüğünden dolayı 70'lerde, 73 ve 77 seçimlerinde CHP birinci partiydi. Bu birinci parti çıktıktan sonra Amerika düğmeye basıyor ve CHP kadroları bölününce neoliberaller, ikinci cumhuriyetçiler, cumhuriyet düşmanları, kökten dinciler, laik karşıtları, şeriatçılar, bunların hepsi bir anda gelişip yaygınlaşıp iktidar oluyorlar. Hem hükümet nezdinde, hem medyada, hem üniversitelerde vesaire. Şimdi dolayısıyla aynı şeyi bir daha yaşıyoruz şu anda. Yani CHP birinci parti oldu. Ne zaman? 2024'te. Birinci parti olduğu için CHP direkt bir, önce Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, arkasından Özgür Özel'in uzaklaştırılmasıyla parti ele geçirilmiş durumda. Yani bazı iddialar varsa siz yine o iddialar üzerinden kişileri yargılarsınız ama tutuksuz yargılarsınız. Biliyorsunuz tutuksuz yargılama esastır. Masumiyet karinesi diye bir şey vardır. Yani kimse üst mahkemeler dahil hüküm giymedikçe herkes suçsuzdur. Kimse suçlu falan değildir. Ama şimdi Kemal Bey bakıyorsunuz ahlaki arınma diyor. İnsanları kendisi hakimmiş gibi peşinden suçu ilan ediyor. Yani Erdoğan'ın kullandığı dille aynı değil. Ne Osmanlıcı söylemlerden bahsediyor. Anayasanın 32. maddesinin tanıdığı hak var. Gösteri, protesto hakkı, yürüyüş hakkı. Onu şey gibi sunuyor. İşte bunlar
1: kalkışma diyor, gibi, halk kalkışma, ayaklanması gibi.
8: Halk ayaklanması, çırtkanlığı yapıyorlar diyor. Sonra yok FETÖ diyor. Yani FETÖ konusuna açacak olursak yani Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün Baykal'a yaptığı operasyon sonrasında genel başkan olmuş birisi yani. Ve bir sürü FETÖ'cüyü danışman yapmış, bilmem ne, milletvekili yapmış. Bunların hepsi kayıtlı gerçekler yani. Şimdi dolayısıyla çok korkunç bir durum yani. Ben size şöyle söyleyeyim tabii yani, yani hiç böyle hani hiç şaşırmadım falan değil belki. Kısmen tabii ki şaşırıyorsunuz. Bu kadar olabileceğine ihtimal vermiyorsunuz. Ama yine de tabii daha önceden bizlerin iyi kötü bildiği şeylerdi bunlar.
1: Peki siz birebir temas halinde oldunuz mu Kemal Kılıçdaroğlu'yla?
8: Şimdi şimdi Kemal Bey'le ben 2020 yılında bir genel merkezde bir saatlik bir görüşme yapmıştık yüz yüze. Ve ben orada kendisine şunları ifade etmiştim. Yani bizim ilkelerimizden sapmamız doğru değil. Hem kendi partimizden, tabanımızdan fire veririz. Hem de etik olarak da doğru değil. Çünkü partimizin bir programı var, ilkeleri var. Onunla kurultay belirliyor. Onun için yani kendi öz kurumsal ilkelerimize uyumlu siyaset yapmamız gerekiyor demiştim kendi düşüncem olarak. Ve ona göre kadroları oluşturmamız gerektiğini söylemiştim. Yani orada mesela yani bunu hani kamuoyu artık konu ilgilendirdiği için kamuoyunun bunu bilmesinde fayda var. Çünkü şu anda sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği bana göre tehlike altında. Onun için herkes kimin ne olduğunu bilmeli bence. Yani orada bana açık açık, yani biz şimdi bir ittifak sürecindeyiz. Onun için bu laiklik ve ekonomi konusundaki politikalarımızı askıya almamız lazım gibi laflar etti. Sonra biz dedi size, hocam belki ters gelecek ama tarikatlarla, cemaatlerle de görüşüyoruz falan gibi laflar sarf etti. Yani orada da zaten ben hani zaten biliyorduk aşağı yukarı yapıp ettiklerinden hangi yolda olduğunu, ama hani kendisinden bizzat duymuş birisi olarak şu anda konuşuyorum bunları. Sonra geçen yıl, yani 2025 yılıydı, Eylül ayında ben CHP'de kısır döngü diye bir yazı yazmıştım. bütün bu size anlattıklarımı, Wikileaks vesaire, hani orada da yazmıştım belgeler vesaire. Sonra onunla ilgili de beni aramıştı. Yani yazıyla ilgili olarak. Sonra orada ana konularla ilgili bir şey demedi. O sizin görüşünüz, bir şey diyemem falan dedi. Yani o ABD, emperyalizm, Wikileaks gibi bağlantılarla ilgili olarak. Böyle tali bir iki tane konuya takılmıştı. Onlarla ilgili bir şeyler söyledi. Fakat yani işte bu Demirel'in kontenjanındaydı. Onun referansla milletvekili olmasıyla ilgili bir şey vardı benim yazımda. Yani o yazıya bakarsanız hani daha iyi belki anlarsınız şimdi anlattıklarımı. Bir de ilk seçildiğinde oluşan parti meclisiyle ilgili bir şeyler söyledi. Sonra bu şey konularına hiç girmedi yani. Mutlak mutlan ya da CHP'ye yönelik operasyonlar, Ekrem Bey'in tutuklanması falan. O girmeyince ben sordum yani. Yani Erdoğan diyor ki yani bu işin içinde biz yokuz. Hani bu CHP'lerin iç meselesi, iç tartışması. Ya bu doğru mu değil mi? Hani soru çok net yani. Bu doğru mu değil mi dedim. Ondan sonra bu doğru değil diyemedi yani. Hani normal ne bekleriz? Öyle şey mi olur?
1: Öyle şey mi olur diye bir reaksiyon beklersiniz.
8: Yani biz bu işin içinde yokuz. Zaten ben olsa bile bir iddia tutuklu yargılama masumiyet karinesini savunurum. Ondan sonra bu konunun bize bir ilgisi yok falan diyeceğine. Yani evet biz bu işin içindeyiz de demedi ama ya aksini de söylemedi. Yani biz bu işin içine kesinlikle yokuz falan demedi. Yine bu bugün söylediği şeyleri söyledi. Ahlaki arınma falan. Yani orada anladım ki ne yazık ki Kemal Bey bu işin ortasında ve içinde. Yani öyle bir sonuca vardım kendimce. Şimdi yani Kemal Bey şimdi bu mutlaklıktan önüne geldiğinde şunu yapsaydı. Ya şu anda Türkiye'de yargı bağımsızlığı diye bir şey yok. Anayasanın 138. maddesi ihlal ediliyor kronik bir şekilde. Onun için bu kararın bir temeli yok. Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisi gasp edilmiştir burada. Ama bu benim önüme geldi. Dolayısıyla Özgür Bey'le konuşup yani tamam ben şimdi kurul sayıyı hemen toplayacağım. Aday da olmayacağım. Çünkü siz sonuçta birçok kurultayda, olağanüstü olan kurultaylarda üst üste seçilmiş meşru bir genel başkansınız. Ben işin hani idari kısmına yürütüp çekileceğim demesi gerekirken bir anda avukatları azletme, hesaplara erişimi engelleme, YSK'daki temsilci geri çekme.
1: Az önce de 9 milletvekili için Yüksek Disiplin Kurulu ihraç kararı aldı.
8: Evet, o bugünkü mesele.
1: Bugünkü mesele. Evet, biraz önce oldu. Şimdi
8: genel merkezi polise bastırma. Bakın bu olmayacak bir şey yani. Evet. Ondan sonra kurultay delegeleri imza toplayan mutlak mutlan kararını bile uygulamıyor. Affedersiniz böldüm ama yani mutlak mutlan diyor ki 2023'teki parti organları geçerlidir. Kurultay dahil. Yani o dönemin delegesi ve o dönemin MYK'sı ve YDK'sı Yüksek Disiplin Kurulu. Onu da dikkate almıyor. Kendi kendine yeni bir MYK ve YDK ilan edip icat ediyor. O dönemin kurultay delegeleri imza topluyor. Kurultay olsun diye. Onu da dikkate almıyor. Yani AKP'nin bu sahte yargısını arkasına sığınarak yok tedbir diyor, bir şeyler diyor falan. Ya bu çok vahim bir olay. Yani bütün bunlar şimdi kurultayı hemen yapsa hani bütün bu söylediklerimi derim ki yani ya ben abartıyorum ya da belki geçmişte böyleydi ama şimdi ders aldı. Partinin birliğini ve beraberliğini sağlamak için bir şeyler yapıyor. Partinin iyiliği doğrultusunda durumu kurtarmaya çalışıyor. Belki bir öz eleştiri yaptı falan diye düşünürdüm. Ama şimdi bakıyorum ben olup bitenlere. Ya ne yazık ki keşke yanılsam. Yani bütün bu önde eylemelerim ve hani tespitlerim doğrulanıyor yani. Bu da üzücü bir şey yani. Hani bu bizi sevindiren bir şey değil. Keşke yanlışlansak yani. Yanlışlansak mutlu olacağız yani. Hiç olmazsa parti kurtulacak, Türkiye kurtulacak. Ama yani ne yazık ki öyle bir durum söz konusu değil. Yani bu AKP ile birlikte yürütülen bir şey. Tahmin ediyorum zaten daha önce anlaşmış olmaları gerekiyor. Çünkü şimdi söylemlere falan bakıyorsunuz. Birebir aynı neredeyse. Şimdi mesela İrak sistemi dediğiniz gibi bugün milletvekillerinin, yani nasıl bir şey bu? Yani orası sizin babanızın çiftliği mi yani?
1: Tüzükte de bambaşka bir şey yazıyor. Nasıl ihraç edileceği tüzükte de çok net bir şekilde belirtilmiş. Parti meclisinin isteğiyle birlikte Yüksek Disiplin Kurulu'nda konuşulur diyor. Parti meclisinde öyle bir karar çıkmadı. Zaten parti meclisi de Kılıçdaroğlu'nun hakim olduğu bir alan değil. Son birkaç cümle.
8: Parti meclisi onay olmadan disipline sevk olmaz ki.
1: Olmuyor. Yani tüzükte yok öyle bir şey. Yani.
8: Hayır, şu anda Kılıçdaroğlu tüzüğü ve yasayı ihlal ediyor. Yani dolayısıyla şey, hani nasıl Erdoğan padişahlığını ilan etmişse Türkiye'de, Kılıçdaroğlu da CHP'de padişahlığını ilan etmiş halde. Bildiğiniz parti için darbe yapmış durumda şu anda.
1: Evet. Duruma en net şekilde.
8: Konjonktürden bağımsız olmak mümkün değil yani. Dolayısıyla şey, yani bunun, çünkü kimse böyle bir şey cüret edemez, cesaret edemez. Yani CHP'yi bitirme projesi bu. 12 Eylül askeri darbecilerin yaptığı gibi. Bu da sivil darbeciler Kılıçdaroğlu üzerinden CHP'de sivil darbe gerçekleştirmiş durumdalar. Onun için CHP'yi terk etmeden CHP'nin içinde mevzileri koruyarak mücadele vermek lazım. Şimdi onu disiplinle falan onu engellemeye çalışıyorlar. Yani bana sorarsanız hani ahlaki arınma falan diyor, ahlak, bu bir insan bir kere böyle şeyler yapmaz yani. Yani bir kere ahlak dediğim şey erdemden bağımsız değildir. Adalet de çok önemli bir erdemdir, biliyorsunuz. Adaletsizliklerle işbirliği yapanlar ahlaklı olamaz, nokta yani.
1: Peki.
8: Onun için onun ahlaki arınma falan lafları da boş laftan ibaret. Yani kendisi hakim değil, bir şey değil. Hani bağımsız bir yargı olsa, yani bağımsız yargı kararını verir. Siz yargıç değilsiniz, hakim değilsiniz. Yani yargıçlar, hakimler de bağımsız değil. Yani bütün bu iddialar bir kısır döngü içinde havada asılı kalmış durumda ne yazık ki.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, katkılarınız için.
8: Sağ olun, hoşça kalın.
1: İyi akşamlar.
8: İyi akşamlar.
1: Profesör Doktor Örsan Öymen'le konuştuk. Kılıçdaroğlu'nun ilk parti meclisi üyeliğinden itibaren geldiği aşamaları ve kendi tanıklığını anlattı. En son dedi ki Tayyip Erdoğan gibi CHP'de kendi padişahlığını ilan etti. Bununla bitirdik bugünü. Yarın yine aynı saatte yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. Bir son dakika var, onu da söyleyeyim. Trump İran'ı yeniden vuracağız dedi ve orada yine İran'la konuşurken dedi ki Erdoğan güçlü bir insan diye Tayyip Erdoğan'a bir göndermede bulundu. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz.
1: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. I don't think I know you.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor.
2: 2025 yılını hükümet aile yılı ilan etmişti. Kadınlara doğum izninin uzatılması, gençlere evlilik kredisi verilmesi gibi bir takım adımlar atıldı. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine baktığımız zaman aksine aile yılında evlilikler düşmüş, boşanmalar artmış, evlilik yaşı yükselmiş. Yani maddi bir takım işte 150-200 bin lira evlilik kredisi vermekle, mobilya desteği sağlamakla veya işte gençlere haydi erken yaşta evlenin demekle bu sorun çözülmekten oldukça uzak görünüyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo Sputnik'te Ankara'dan haber var programında ben Zülfikar Doğan karşınızdayım. Programımızda Türkiye'nin ekonomisinin sıcak gündemini değerlendiriyoruz. Olayların perde arkasını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ancak Türkiye siyasetinde gündem o kadar yoğun ve sıcak ki ekonomi de bundan doğal olarak etkileniyor. Dolayısıyla öncelikle siyasi gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü başkent Ankara son 10-15 gündür hatta Kurban Bayramı öncesinden itibaren neredeyse ana muhalefet partisi CHP'deki gelişmelere kilitlenmiş durumda. Son olarak dün bir grup krizi yaşandı. Acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunu kim toplayacak ve grup kürsüsünde kim konuşacak tartışmasıydı bu. İstinaf Mahkemesi'nin kongreyi iptal ederek görevden aldığı Genel Başkan Özgür Özel ve yine mahkeme kararıyla göreve getirilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir gün önce yaptıkları paylaşımlarda, sosyal medya paylaşımlarında kurultay salonunda TBMM Genel Kurul toplantısında CHP'nin grup toplantısında kendilerinin konuşacağını duyurmuşlardı. Her iki genel başkanın taraftarları meclis kapılarında toplandı ve olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Ve sonuçta meclis başkanı Numan Kurtulmuş meclis genel sekreterliğinin aldığı kararı paylaştı. Çünkü 6-7 bin kişilik bir kitle her iki genel başkan için meclis kapılarında toplanmıştı. Zaman zaman tartışmalar, çatışmalar yaşanıyordu. Ve seyircisiz grup toplantısı yapılması kararlaştırıldı. Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu toplantısını genel merkeze taşıdı. Özgür Özel de meclisteki grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Şimdi tabii böyle bir iki başlı yapının akabinde ortaya çıkan tablonun devamı söz konusu. Çünkü yarın 11 Haziran oldukça kritik bu açıdan. Genel merkez yönetimini yargı kararıyla üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu 11 Haziran'da parti meclisini toplantıya çağırdı. Onun öncesinde de merkez yönetim kurulu toplantısı yapılıyor ve dolayısıyla merkez yönetim kurulunun gündeminde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi kirlettiklerini öne sürdüğü bazı isimler için ihraç taleplerini gündeme getirmesi ve yüksek disiplin kurulunu harekete geçirmesi bekleniyor. Tabii şimdi tablo böyle olunca yarınki parti meclisi toplantısı hayati bir önem kazandı. Çünkü bu toplantıda Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel gruplarında yer alan parti meclisi üyelerinin kullanacakları oylar kritik önemde. İki tarafta bir kurultay çağrısı yapıyor. Kılıçdaroğlu taraftarları olağan kurultay sürecinin başlatılacağını parti meclisi kararıyla duyururken Özgür Özel grubu ise olağanüstü kurultay yapılmazsa 26 Temmuz'a kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime katılma hakkını kaybedeceğini öne sürüyorlar. Bunun gerekçesini de siyasi partiler yasası ve seçim kanununa dayandırıyorlar. Çünkü İstinaf Mahkemesi almış olduğu kararda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 kongresini iptal etti ve ondan sonra yapılan ihtiyar olağan ve olağanüstü kongreleri de iptal etti. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 2020'deki kurultayı kazandığı için şu anda mahkeme kararıyla göreve getirildi. 2020'den bu yana geçen 6 yıllık sürede CHP'nin tüm kurultayları yok hükmünde sayıldı mahkeme tarafından. Siyasi partiler ve seçim kanununa göre ise siyasi partiler 2 yılda bir, azami 3 yılda bir büyük kongrelerini, kurultaylarını toplamak zorunda. Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla son 6 yıldır kongre yapmamış, kurultay yapmamış duruma düştü İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla. İşte Özgür Özel ve arkadaşları diyorlar ki eğer Cumhuriyet Halk Partisi 26 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultayını toplamazsa seçime katılma yeterliliğini kaybedebilir. Kılıçdaroğlu ekibi ise diyor ki hayır, biz olağan kurultay sürecini paylaştıracağız ki olağan kurultay süreci il ilçe kongrelerinden başlayarak en az bir yıla yayılacak bir süreç. Delege seçimleri, il başkanları, ilçe başkanlarının seçimleri, il yönetim ve ilçe yönetim kurullarının seçimleri bir anlamda zamana yayılacak bir süreç. Ve yine Kılıçdaroğlu ekibinin tezi, İstinaf Mahkemesi'nin iptal kararlarıyla bu kurultaylara ilişkin kısıtlanan süre dondurulmuş oldu. Yani biz zaten kurultay yapmamış durumdayız mahkeme kararıyla. Dolayısıyla mahkeme kararı bu sürecin işlemesini durdurdu. Seçime katılmama riski gibi bir durum söz konusu değil diyorlar. Tabii her iki tarafın tezleri bu şekilde, ama giderek CHP'deki bölünme ve ayrışma derinleşiyor. Hatta şimdi orta yolcular veya üçüncü yolcular olarak adlandırılan yeni bir grup daha belirmeye başladı. Dünkü grup toplantıları sonrasında genel merkezdeki Kılıçdaroğlu toplantısına da katılmayan, Millet Meclisi'ndeki Özgür Özel toplantısına da katılmayan bir grup milletvekili var. Bunların her iki tarafın tavrından rahatsız olduğu ve bir orta yol politikası izlemeye çalıştığı yönünde görüşler siyasi kulislere yansıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu tablo giderek partideki görüş ayrılıklarını derinleştiriyor. Fakat şunu göz ardı etmemekte yarar var, hep vurguluyorum. İstinaf Mahkemesi'nin seçim hukukunu yok sayarak almış olduğu bu kurultay iptali kararı, mutlak butlan kararı aslında şu anki tabloya baktığımızda sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilgilendiren bir tablo değil. Önümüzdeki dönemde hatta iktidar partisi AK Parti de dahil diğer tüm partiler için benzer iddialar eğer gündeme getirildiğinde, kongre sonrası birkaç delege veya yönetici, parti yöneticisi mahkemeye gittiğinde, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtığında bu kararlar emsal olarak kullanılıp her an herhangi bir başka partinin de kongresinin iptali, yönetiminin yargı kararıyla değiştirilmesi gündeme gelebilir ki nitekim şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzer süreci yaşayan iki parti daha var. Bunlardan bir tanesi Saadet Partisi. Saadet Partisi son kongresinin iptali ve mutlak butlan kararı verilmesi talebiyle bir dava devam ediyor. Her ne kadar mahkeme bu davayı reddetse de bu davayı açan Saadet Partisi delegeleri şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararını gerekçe göstererek, emsal göstererek red kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdılar. Yine Anavatan Partisi'nin son kongresiyle ilgili olarak da mutlak butlan talebiyle açılmış bir dava mahkemelerde devam ediyor. Dediğim gibi bu yol artık bir kez açıldı. Bir anlamda Pandora'nın kutusu açıldı diyebiliriz siyasi partiler için. Çok partili siyasi hayat açısından çok ciddi riskleri beraberinde getiriyor bu karar ve önümüzdeki süreçte Türkiye'de siyasi partilerin rekabeti ve seçim sistemiyle ilgili ciddi hukuki sıkıntıların yaşanacağını bugünden öngörmek olanaklı. 11 Haziran siyaset için kritik bir tarih dedik çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla yarın toplanacak ve oradan önemli kararlar çıkması bekleniyor. Ama ekonomide de 11 Haziran yine önemli ve kritik bir tarih çünkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın Haziran ayı faiz kararını belirleyecek yapacağı toplantıda. Pazartesi günü bir konuda bir değerlendirme yapmıştık. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun %37 oranındaki politika faizini değiştirmeyeceğini büyük olasılıkla gündeme getirmiştik. Faiz artışı bekleyen kurumlar var. Özellikle uluslararası finans ve finans kurumları ve bankalar 11 Haziran toplantısında Merkez Bankası'ndan 2 ya da 3 puanlık bir faiz artışı bekliyorlar. Ancak ağırlıklı eğilim ve beklenti Merkez Bankası'nın Haziran ayı toplantısını pas geçeceği ve %37 politika faizinde devam edeceği yönünde. Tabii şunu göz ardı etmemek gerekiyor. %37 politika faizi bir anlamda kağıt üzerinde görünen faiz. Çünkü Merkez Bankası asıl fonlama faizini reel olarak uyguluyor. Bankaları fonladığı faiz %40. Yani Türkiye'de şu anda Merkez Bankası'nın resmi faizi %40 diyebiliriz. İşte uluslararası finans kurumları ve yabancı bankalar Merkez Bankası'nın şu anda fiili olarak uygulanan %40 fonlama faizini resmi politika faizi haline getireceğini ve para politikası kurulundan 3 puanlık bir faiz artışı kararı çıkacağını öne sürüyorlar. Ama dediğim gibi ağırlıklı beklenti %37'lik politika faizinin sabit tutulacağı yönünde. Tabii bu dünyadaki en yüksek faiz oranlarından bir tanesi, politika faizlerinden bir tanesi. Bunun yansıması ekonomik hayatta doğrudan negatif şekilde kendisini gösteriyor. Örneğin %40 fonlama faiziyle Merkez Bankası'ndan kaynak kullanan bankalar tüketici kredilerinde %62,5'a varan faizler uyguluyorlar. Ticari kredi faizlerinde ortalama %53'ü aşan faizler söz konusu ama mevduat toplarken de %46 ve %48 oranında faiz veriyorlar mevduat sahiplerine 1 ila 3 ay vadeler için. Yani şu andaki %40'lık fonlama faizinin en az 10-15 puan üzerinde bir faiz uyguluyor bankalar dağıttıkları krediler için. Bu da daha önce vurgulamıştık ilk 4 ayda karların. Hem enflasyon yükselmeye devam ediyor hem de sınırlarımızdaki İran savaşı son birkaç gün içerisinde yeniden alevlendi. Petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Bütün bunların yansıması Merkez Bankası'nın elini kolunu bağlamış vaziyette. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ay belki yıl sonuna kadar 1-2 puanlık indirim bir ihtimal gündeme gelebilir ama ağırlıklı olarak şunu söyleyebiliriz. Uzun bir puanlık indirim bir ihtimal gündeme gelebilir ama ağırlıklı olarak şunu söyleyebiliriz. Uzunca bir süre Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini gündemine alması zor mevcut tabloda. Çünkü Türk lirasına olan güven yeteri kadar sağlanamadığı için ancak dövize olan talep yüksek faiz verilerek kısılabiliyor. Şayet faiz indirimlerine gidilirse mevcut ekonomik tabloda enflasyonun %32'yi aştığı bir ortamda otomatik olarak Türk lirası faizlerinin düşürülmesi para sahiplerini, mevduat sahiplerini, yatırımcıları döviz almaya yönlendirecektir. İşte Merkez Bankası'nın iki unsur arasındaki sıkıştığı tablo burası. Faiz düşürürse kurlar yükselecek. Faizi yükseltirse, yükseltmeye devam ederse ki şu anda zorunlu kılınan tablo bu. Bu defa da ekonomi yavaşlıyor, finansal erişim zorlaşıyor, kredi maliyetleri yükseliyor ve bütün bunlar da beraberinde enflasyonu yükseltiyor, enflasyonu körüklüyor. Böylesine bir açmaz içerisinde Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi diyebiliriz. Çünkü dezenflasyon programının bu koşullarda sürdürülmesi de giderek zorlaşıyor. Tabii bu tablonun yansımaları ayda bir yapılan ekonomi koordinasyon toplantısında da ortaya çıktı. Her ay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanıyor Ekonomi Koordinasyon Kurulu. Bu ayki toplantısı da pazartesi günü yapıldı. Bizim yayınımız sırasında toplantı devam ediyordu pazartesi programımız sırasında. Sonrasında toplantı bitti ve ele alınan konular, konu başlıkları ve önümüzdeki sürece ilişkin neler yapılmasının planlandığı bir yazılı açıklama ile duyuruldu. Fakat şunu söylemek olanaklı, aylardır Ekonomi Koordinasyon Kurulu benzer toplantıları yapıyor ve her toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamalarda benzer ifadeler kullanılıyor. Nedir bu ifadeler? İşte yapısal reformların hayata geçirilmesi denetlendi, gözden geçirildi. İşte çıkartılan torba yasa ve yabancı sermayenin Türkiye'ye çekilmesiyle ilgili Türkiye'ye yabancı sermaye çekme ile ilgili altyapı hazırlıkları sürdürüldü. De tek ofis sistemi değerlendirildi. Yani yatırımcıların Türkiye'ye geldiklerinde bütün işlerini İstanbul Finans Merkezi'nde veya diğer illerde açılacak tek ofis sisteminde, işte ruhsat, vergi ve benzeri diğer işlemleri tek bir kurumdan halletme kolaylığının sağlanacağına ilişkin düzenlemeler gözden geçirildi. Bu açıklamalar aylardır koordinasyon kurulunun toplantısından sonra yazılı olarak yapılıyor. Peki 2023'te ilan edilen orta vadeli program ve rasyonel ekonomiye geçiş programında yer alan 6 yapısal reform vardı. Şu ana kadar maalesef bunların neredeyse hiçbirisi hayata geçirilemedi. Şimdi de yine bu yapısal reformların hayata geçirilmesi için gözden geçirildiği yönünde ekonomik koordinasyon kurulu bir açıklama yaptı. Neydi bu reformlar? Bunlardan bir tanesi kamu ihale yasası reformuydu. Kamu ihale sisteminin şeffaflaştırılması, ihalelerde rekabetçi sistemin hayata geçirilmesi. Şu ana kadar kamu ihale yasası AK Parti iktidarı döneminde 24 yılda 200 kezden fazla değiştirildi. En çok eleştirilen kanunlardan bir tanesi, aslında kanunun özü kayboldu bir yerde diyebiliriz. 2001 yılında çıkartılan kanunun özü kayboldu. Çünkü 200 kez değiştirilen bir kanunun aslı zaten ortada kalmamış demektir. İşte bu alanda bir reform yapılacağını vaat etmişti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Ancak anlaşılan kamu ihalelerindeki sistem mevcut iktidarı oldukça memnun ettiği için bu yasaya pek dokundurtmak istemiyorlar. Dolayısıyla da 3 yıl üzerinden geçtiği halde kamu ihale yasası reformu beklemede. Diğer taraftan çalışma hayatına ilişkin reformlar vardı. 3 yıldır bunlardan da hayata geçirilen olmadı. Eğitim sistemiyle ilgili reformlar vardı. Mesleki eğitimin yeniden düzenlenmesi, ara eleman yetiştirmenin hızlandırılması, çalışma hayatının yeniden düzenlenmesine ilişkin reformlar. Bunlar da hayata geçmedi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, kıdem tazminatı fonu kurulması gibi düzenlemeler vardı. Buna da işçi konfederasyonları itiraz ettiği için 3 yıldır bu reformlar da bir anda bekliyordu. Dolayısıyla yapısal reformlarla ilgili süreç gözden geçirildi, değerlendirmelerde bulunuldu. İşte bakıldı ne yapılacak, ne edilecek. Türkiye çok iyi bir yolda, dezenflasyon programı rayında gidiyor şeklindeki yazılı açıklamalar maalesef kamuoyunda ve toplumda özellikle ekonomik sıkıntıları ağırlıklı olarak hisseden geniş nüfus kesiminde fazla bir karşılık bulmuyor. Çünkü ekonominin realitesi, gerçek tablosuyla siyasetçilerin, ekonomiyi yönetenlerin, bürokratların yaptıkları açıklamalar

çıkmasını izledim ve deliye döndüm. Şafak vakti o adam giderken, Dilay ile onu uğurlarken ben caddenin karşısında bekliyordum. Evine gittim, kapıyı açtı. Elimde bir anda bir bıçak hissettim. Dilay ile artık gülmüyordu. Bir bıçak hissettim. Dilay ile artık gülmüyordu. Evet, Tom Jones'un efsane şarkılarından birisiydi Delilah ve bir dönem gerçekten bu şarkı ve öyküsü herkesin dilindeydi. Az önce programımızın ilk bölümünde sizlerle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun almış olduğu kararları, yapmış olduğu değerlendirmeleri paylaştım. Daha doğrusu karardan ziyade toplantıda ele alınan konu başlıklarını paylaştım. Bunlardan bir tanesi de yeni çıkartılan torba yasayla Türkiye'ye yabancı sermayeyi çekmek, doğrudan sermayeyi çekmek için, doğrudan yatırımları çekmek için yapılanların gözden geçirildiği başlığıydı. İşte tek ofis sistemi, İstanbul Finans Merkezi'nin küresel tercihler arasına girmesine yönelik çabalar gibi bir takım konular toplantıda ele alınmıştı. Doğrudan yabancı yatırım her ülke ekonomisi için oldukça kritik ve stratejik. Yani bir yabancı yatırımcının sermayesini alıp bir ülkeye gelmesi, orada yatırım yapması, üretim yapması, istihdam yaratması ve o ülkede ürettiği ürünleri hem iç pazarlara hem dış pazarlara ihraç ederek döviz geliri temin etmesi önemli bir katkı ülke ekonomileri açısından. Türkiye doğrudan yabancı yatırım çekme konusunda en şanslı dönemini 2005'te Avrupa Birliği'ne tam üyelik adaylığı ile ilgili karar açıklandıktan sonra yaşadı. 2005'ten sonra süreç öylesine hızlandı ki bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Avrupa Birliği'ne uyum yasaları

0: peş başa çıkartılıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'deki yargı yetkisi tanınıyordu. İnsan hakları demokratikleşme adımları atılıyordu. Ve bütün bu tablonun içerisinde 2006, 2007, 2008, 2010, 12'ye kadar uzanan sürede Türkiye yılda 15-17 milyar dolara kadar varan doğrudan yabancı yatırım sermayesi çekmeye başladı. Bir çekim merkezi, bir cazibe merkezine dönüşmüştü. Hatta 15 milyar doların üstüne ulaşan yıllık sermaye girişi rakamları söz konusuydu. Yani bunlar portföy yatırımları değil, doğrudan Türkiye'de sanayiye, üretime yapılan yabancı yatırımlardı. Gerçekten bir yükseliş dönemine girmişti Türkiye ekonomisi. Fakat sonrasında demokratikleşmeden uzaklaştıkça, Avrupa Birliği ile araya mesafe girdikçe, işte 2010 anayasa referandumu, yargının tamamıyla, yüksek yargının da bir anlamda siyasi kontrole geçmesi yönündeki adımlar, yetmez ama evet şeklinde yürütülen kampanyalar ve bütün bunların sonucunda bu süreç baş aşağı inmeye başladı. 2016-2017, özellikle de 2017'deki anayasa referandumuyla yeni Türk tipi başkanlık sistemine geçildikten sonra süreç daha da yavaşladı. Doğrudan yabancı yatırımlar bir gerileme dönemine girdi. Bu dönemde sıkça da vurguladığımız gibi özellikle hukuk sistemindeki sıkıntılar ön plana çıkmaya başladıkça yabancı yatırımcıların Türkiye'ye güveni, Türkiye'ye yatırım isteği giderek azaldı. Pek çok uluslararası kuruluş, sanayi kuruluşu, teknoloji kuruluşu Türkiye için planladıkları yatırımlarını ya ertelediler ya rafa kaldırdılar. En son gelinen noktaya baktığımızda az önce söylediğim yıllık 15 milyar 20 milyar dolar tutara kadar ulaşan doğrudan yabancı yatırım miktarı en son açıklanan Mart itibariyle açıklanan resmi rakamlara göre 10,1 milyar dolar olmuş son bir yıl içerisinde Mart itibariyle. Fakat burada ilginç bir nokta daha var. Türkiye'ye söz ettiğim 2005'teki Avrupa Birliği'ne tam üyelik kararından sonra adeta doğrudan yabancı yatırım sermayesi yağarken yerli yatırım sermayesi de bir taraftan Türkiye'de yeni yatırımlara girişiyordu. Şimdi tablo tersine dönmüş durumda. Bir taraftan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. 10 milyar dolara kadar gerilemiş durumda. Diğer taraftan yerli yatırım sermayesi yurt dışına gitmeye başlıyor. Artık Türkiye'deki yerli sanayici, yerli yatırım sermayedarları da Türkiye'deki mevcut ekonomik ve hukuki sistemi muhtemelen güvenilir bulmadıkları için işte bir sabah kalkıldığında insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el konulduğu veya buna benzer tablolar artık sıkça yaşandığı için yurt dışında yatırım yapmayı tercih ediyorlar ve ilk tercihler arasında da Doğu Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika ülkeleri, işte Mısır, Tunus, Cezayir gibi ülkeler, Polonya, Macaristan, Romanya gibi ülkeler ön plana çıkıyor. Az önce söyledim, son bir yılda Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım sermayesi 10,1 milyar dolar olmuş Mart sonu itibariyle. Türkiye'den giden yerli yatırım sermayesi ise 7,8 milyar dolar. Yani 8 milyar dolar civarında bir yerli yatırım sermayesi de yurt dışına gitmiş. Başka ülkelerde yatırım yapmayı tercih etmiş Türk yatırımcılar. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen net yatırım sermayesi sadece 2,3 milyar dolar olmuş. Az önce söylediğim 2009, 2010, 2008'li yıllardaki yıllık 10-15 milyar dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişleriyle kıyasladığınızda 2 milyar dolarlık bir yabancı yatırım girişi çerez denilebilecek tutardaki Türkiye ekonomisi gibi büyük çaplı bir ekonomi için. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Peki gelen bu doğrudan yabancı yatırım sermayesi, 10 milyar dolarlık yatırım sermayesi nereye ne yatırım yapmış? Hayır, böyle bir yatırım da yok ortada. Somut bir yatırım yok. Bu şirketlerin çoğu Türkiye'de mevcut, faal, pazarda hakim olan, etkin konumda olan, ihracatı güçlü yerli şirketleri satın alıyorlar. Satın almak için Türkiye'ye geliyorlar ve son dönemde Türkiye'nin önde gelen pek çok markası bu şekilde yabancı yatırımcılar tarafından satın alındı ki hatırlayacaksınız son bir ay içerisinde bunların en başta gelenlerinden bir tanesi Malezyalılar tarafından satılan Eczacıbaşı grubunun hijyen üretimleriydi. Markaları işte Selpak, Solo, buna benzer havlu kağıtlar, bebek bezleri, peçeteler Türkiye'nin en büyük bu alandaki hijyenik kağıt üretimi alanındaki en büyük kurumlarından birisiydi Eczacıbaşı ve bu alandan çekildi. Aynı şekilde Sabancı Holding pek çok yatırımını satarak çekildi. Çimento sektöründen tutun daha pek çok alandaki yatırımlarını yabancılara devretti. Koç Holding benzer bir süreç izliyor. Bunlar Türkiye'nin en bilinen grupları için söylüyorum ama en bilinen grupları olduğu için söylüyorum ama diğer taraftan pek çok yerli gıda şirketi, teknoloji şirketi maalesef yabancılar tarafından satın alınıyor. Tabii bu da doğrudan yabancı yatırım olarak istatistiklere yansıyor ama dediğim gibi burada bir yatırım yok. Mevcudun satın alınması ve el değiştirmesi söz konusu. En büyük yatırım neydi? Türkiye'ye son bir yıl içerisinde geleceği vaat edilen Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD'nin yapacağı yatırımdı. Manisa'da 1 milyar dolarlık bir yatırımla yılda 150 bin araç kapasiteli ve 5 bin kişi istihdam sağlayacak bir fabrika kuracaklardı. Önceki gün bir açıklama yaptı BYD yönetimi ve Türkiye'deki yatırımlarını ertelediklerini hatta vazgeçtiklerini bir anlamda duyurdu ve Macaristan'ı öncelikli yatırım alanı olarak tercih ettiklerini, daha sonra da ikinci bir fabrika Avrupa'da kurmayı planladıklarını duyurdular. Şimdi 1 milyar dolarlık bir yatırım ve Türkiye hükümet BYD'ye bu yatırımı yapması için %40 gümrük vergisi indirimi sağlamıştı. Yani fabrika faaliyete geçinceye kadar BYD Türkiye'ye %40 indirimli gümrük tarifesi üzerinden elektrikli otomobil ithal edecekti. Ve bu sayede bir senede 45 bin, şu ana kadar da 60 binin üzerinde BYD marka elektrikli otomobil Türkiye piyasasına girdi. Ve BYD'ye sağlanan gümrük vergisi avantajı 1 milyar doları aştı sadece son bir yılda. Dolayısıyla şimdi BYD 1 milyar dolarlık yatırımı yapsa ne yapacak? Zaten 1-1,5 yıldır Türkiye'ye sağlanan teşvikler ve gümrük avantajlarıyla 1 milyar doların üzerinde vergi avantajıyla 60 binden fazla otomobil satmış ve şimdi de 1 milyar dolarlık yatırımdan vazgeçtim. Ben Macaristan'a ve başka bir Avrupa ülkesine gidip yatırımı yapacağım diyorum. Şimdi en çok tartışılan konu ekonomi kulislerinde acaba Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BYD'ye bu teşvikleri verdi, taahhüt imzaladılar. Şimdi bir yaptırım uygulanacak mı? Kimi iddialara göre işte BYD bu yatırım sözü verirken vazgeçerse 1 milyar dolar tazminat ödemeyi taahhüt etmişti. Şimdi Türkiye BYD'den bu tutarda bir tazminat talebilir ama bu da tabii talep edebilir ama bu da uluslararası tahkim, yargı süreçleri falan derken Türkiye'nin bu parayı tahsil etmesi en az 8-10 yıla yayılabilir. Peki neden gelmiyorlar? Yatırım vaat edip Türkiye'ye geleceğini söyleyen yabancı yatırımcılar neden vazgeçiyorlar? İşte kanımca burada en temel unsurların başında yargı sistemi ve hukuktan uzaklaşma süreci geliyor. Çünkü yabancılar da bakıyorlar, neredeyse doğrudan yabancı yatırım kadar hatta daha fazla yerli yatırım sermayesi yurt dışına gidiyor. Yani Türkler Türkiye'de yatırım yapmıyor ki biz niye gidip yatırım yapalım düşüncesine sahip olabilirler. Birinci akla gelen olay bu. İkincisi, yabancı yatırımcıların çoğu Türkiye'ye gelirken yaptıkları yatırımlar için şöyle bir şart koyuyorlar. Olası hukuki anlaşmazlıklarda Türk yargısı, Türk mahkemeleri değil, Londra mahkemeleri yetkilidir. Bu da Türkiye açısından incitici bir tablo. Türkiye'ye sermaye getirenler, biz eğer burada bir uzlaşmazlık yaşarsak, hukuki bir sorun yaşarsak, Londra mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ediyoruz diyorlar ve Türkiye de bu konuda onay veriyor. Bu da acı bir tablo. Dediğim gibi BYD'nin 1 milyar dolarlık bir yatırımdan vazgeçmesi ve Türkiye'ye 2 yıldır olağanüstü teşvikler verilen bir yatırımdan vazgeçmesi Türkiye'nin doğrudan sermaye çekmesi açısından sıkıntılı bir tablo. Dolayısıyla çıkartılan torba yasanın 20 yıl süreyle adeta kapitülasyonlar gibi, Osmanlı döneminin kapitülasyonları gibi 20 yıl süreyle yabancı sermayeye verginizi sıfırladık, gelin yeter ki gelin diye en üst düzeyde çağrılar yapılmasına rağmen eğer gelmiyorlarsa, vazgeçiyorlarsa, yatırım vaat edenler yatırımlarını iptal ediyorlarsa, Türkiye'yi ve ekonomiyi yönetenlerin bence bu konuda oturup neler yapılması gerektiğini daha samimi ve ciddi bir şekilde düşünmeleri gerekiyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Bu noktada yine bir kısa müzik arası vermek istiyorum. Charles Aznavour, Fransızların dünyaca ünlü sanatçısıydı. Onun bir şöhret arayan ressamın hikayesini anlatan şarkısı La Bohème.

0: Yaşı 20'den az olanların bilemeyeceği bir zamandan söz ediyorum. Montmartre o zamanlar aç ve sefil ressamların yaşadığı bir yerdi. Biz de seninle orada tanışmıştık. Açlıktan bağıran ben ve çıplak pozlar vererek hayatını kazanan sen. Ancak iki günde bir yemek yiyebilirdik. Şöhreti bekleyen birkaç kişiydik. Evet, şöhreti gençliğinde yakalayamayan, resimleri ancak o öldükten sonra para eden ve dünya müzayedelerinde birbirinden yüksek fiyatlara satılan bir ressamın hikayesi La Bohème. Charles Aznavour'un sesinden dinledik bu şarkıyı. Papa 14. Leo geçtiğimiz hafta bir genelge yayınladı. Magnifica Humanitas, Muhteşem İnsanlık başlıklı bu genelge baştan sona yapay zeka ile ilgiliydi. Son dönemin teknoloji dünyasının güncel konusu yapay zeka ile ilgili olarak Vatikan'ın devlet başkanı, Katolik dünyasının da ruhani lideri Papa 14. Leo bir genelge yayınlamak ihtiyacı hissetmişti. Vatikan liderleri, papalar bugüne kadar tarihsel dönüşümlerde, yüzlerce yıllık dönüşümlerde ancak bu tür genelgeler yayınlıyorlar. Örneğin 1700'lü yıllarda sanayi devriminin tüm Avrupa'da başladığı, buharlı lokomotiflerin, buharlı otomobillerin ortaya çıktığı dönemde o dönemin papası sanayi devrimine ilişkin bir genelge yayınlamış ve çağa ilişkin görüş ve temennilerini duyurmuştu. Daha sonra matbaanın icadı ile ilgili bir genelge yayınlandı. Çünkü matbaanın icadından sonra İncil matbaalarda basıldı ve sadece papazların, rahiplerin halkı İncil'de şöyle yazıyor, böyle yazıyor diyerek kandırmalarının önüne geçilen bir süreç başladı. Çünkü artık herkes dini kitapları veya diğer kitapları, teknolojik kitapları, bilimsel kitapları kendileri okumaya başlamışlardı matbaayla birlikte ve kilisenin etkisi sarsılmıştı. İşte o dönemde de Papa matbaanın icadı ile ilgili bir genelge yayınlamıştı. Şimdi 14. Leo'nun yayınladığı Magnifica Humanitas yapay zeka ile ilgili tehlikelere ve risklere dikkat çekiyor. Bir yandan da insanlığı ve kendi inanç sahiplerini uyarıyor. Diyor ki, yapay zekadan gelen asıl risk çok gelişmesi, kullanılması, günlük hayatın her alanına girmesi değil. Giderek insan zekasının, doğal zekanın yapaylaşması. Tanrı'nın bize verdiği bir zeka var ve şu anda artık öyle bir noktaya gelindi ki insan zekası yapaylaşıyor. İnsanlar bir yapay zeka gibi davranış modelleri geliştirmeye başlıyorlar ve hayatlarının her alanında gerek insani olarak gerek kurumsal olarak tembelleşiyorlar. Yapay zeka hayatın her alanına hakim oluyor. Oysa bizi insan yapan özelliklerimiz var. Onurlu ve haysiyetli davranma, halden anlama, birbirimizle konuşup uzlaşma, kederlenip acı çekme, haksızlığa isyan etme veya direnme, iyi ile kötüyü ayırt eden muhakeme yeteneğimiz, bunlar bizi insan yapan yetenekler. Oysa yapay zeka bizim bütün bu insani hasletlerimizi yok etme tehlikesiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Bizler bu kabiliyetleri zaman içerisinde geliştirerek aklımızı ve algımızı yücelterek deneyimlerimizden hayat adına dersler çıkartarak birikimlerimizi gelecek nesillere aktarıyoruz. Oysa yapay zeka tüm insanlığın bugüne kadar yaptığı bütün işleri, birikimleri hepsini bir anda toplayıp bizim önümüze sunuyor ve bizleri tembelleştiriyor, kurumları tembelleştiriyor, toplumları tembelleştiriyor, insani özelliklerimizi kaybetme riskini arttırıyor diyor. Ve Papa 14. Leo her ne kadar Katolik dünyasını yapay zeka konusunda uyarsa da, toplumsal ve insani melekelerimizin yitirilmesi riskine karşı uyarsa da, diğer taraftan bu sadece bir inanç konusu değil, aynı zamanda teknolojinin insan hayatına hükmetme konusu olarak da karşımıza çıkıyor. Çünkü toplumları yapay zekayla formatlandırmaya, yönlendirmeye çalışan uluslararası küresel teknoloji şirketleri bunu çok ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Oysa yapay zekayı oluşturan algoritmaları yazanlar da insanlar. Dolayısıyla bu unsurların gerisindeki insan aklı toplumları gelecekte dilediği gibi ekonomik ve sosyal açıdan biçimlendirmenin de temellerini atıyorlar. İşte Papa 14. Leo böyle bir uyarıda bulunuyor. Yüzyıllar sonra yayınladığı bir genelgeyle, peki Müslüman dünyasında buna bir yaklaşım var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı veya diğer ülkelerdeki Şeyhülislamlıklar, Suudi Arabistan'da, Arap ülkelerinde İslam dünyasının önde gelen alimleri acaba yapay zeka ile ilgili böyle bir fikir yürütme, böyle bir geleceğe yönelik tasarımda bulunma düşüncesine girerler mi? Önümüzdeki dönemde oradan da böyle bir açıklama, bir uyarı gelir mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Yapay zeka öylesine bir rekabet alanına dönüştü ki artık hemen hemen küresel ticari rekabetin yerini küresel teknoloji rekabeti, yapay zeka rekabeti aldı. Örneğin sınırlarımızda devam eden Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran savaşında şu ana kadar ordular karşı karşıya gelmedi bile. Karşılıklı füzeler, roketler, insansız hava araçları, yapay zekanın yönlendirip kullandığı denizdeki insansız araçlar ve bütün bunlarla savaş yürüyor şu ana kadar. Dolayısıyla yapay zeka sadece savaş teknolojilerinde değil, hayatın her alanında kullanılıyor. Bu noktada da Çin neredeyse küresel rekabeti ele geçirmek üzere, dünya liderliğini ele geçirmek üzere. Çünkü burada iki temel unsur ön plana çıkıyor. Birincisi yapay zekayı oluşturan yarı iletken çipler, algoritmalar, yani yazılım mühendisliği, ham madde ve bu ham maddeyi oluşturan nadir mineraller olarak adlandırılan dünyada sınırlı sayıdaki ülkede bulunan nadir mineral rezervleri. Bu rezervleri en başında Çin en fazlasına sahip olan ülkelerden bir tanesi, ama Türkiye yine bu ülkeler listesinde yer alıyor. Diğer taraftan Afrika ülkeleri bu nadir mineraller konusunda oldukça zengin rezervlere sahipler ve şu anda geleceğin dünyası bu konudaki rekabet üzerine şekilleniyor. İşte Rusya'nın Davos'u olarak adlandırılan St. Petersburg Ekonomi Forumu'nda da bugüne kadar hep Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargoları, bunların ekonomik sonuçları, olası yansımaları, kuzey ve güney yarım küreler arasındaki ekonomik rekabet gibi başlıklar tartışılıyordu. Fakat bu defaki 2026 St. Petersburg Forumu'nda öne çıkan başlıklardan bir tanesi işte Rusya'nın bu konuda atmayı planladığı adımlar oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni malzemeler ve kimya başlıklı ulusal planı, önümüzdeki 15-20 yılını Rusya'nın öngörmesini sağlayacak bir yüksek teknoloji, yapay zeka ve nadir elementler planını ortaya koydu. Dolayısıyla Rusya'da nadir elementler konusunda oldukça zengin rezervlere sahip bir ülke. Ancak bu rezervlere sahip olmak önemli değil. Bunların rafinasyonu, yani işlenmesi, kullanılabilir hale gelmesi, yüksek teknolojilerde, dijitalleşmede, yapay zekada kullanılabilir hale gelmesi önemli. Burada da Çin yine liderliği üstlenmiş durumda. Öyle ki bu konudaki rafine teknolojilerinin, yani nadir mineralleri rafine ederek kullanıma hazır hale getirme teknolojilerinin %90'ı Çin'in kontrolünde. Yine yapay zeka çipleri için kullanılan teknolojilerin %80'inden fazlasını Çinli şirketler üretiyor. Ve Çin bir iki gün önce yapay zeka ve veri merkezleri altyapısına yönelik 5 yıllık bir plan açıkladı. 2 trilyon yuan tutarında bu plan. Dolar karşılığı 295 milyar dolarlık bir yatırımı öngörüyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ni teknoloji yarısında geride bırakmayı, sollamayı hedefliyor bu plan. Bu planın iki lokomotifi olarak da China Mobile ve China Telecom adlı iki Çin devlet şirketi seçildi. Bu iki devlet şirketi bu 5 yıllık plan sürecini yönetecekler. Veri merkezlerini Çin deniz altına taşıdı. Rüzgar santrallerinden elde edilen enerjilerle veri merkezlerinin soğutma ihtiyaçlarının giderilmesini, aynı zamanda deniz suyuyla da soğutulmasını sağlamak üzere veri merkezlerinin büyük bölümünü deniz altına taşıdı. Çünkü veri merkezleri, yapay zekayı yöneten bu merkezler çok ciddi enerji tüketiyor. Ülkelerin pek çoğunda bu açıdan hem enerji tüketimi konusunda ciddi bir açık söz konusu, hem de bu tüketilen enerjinin yarattığı küresel ısınma, çevre kirliliği gibi sorunlar söz konusu. İşte Çin bu konuda yine ileri bir adım attı ve yapay zeka temelli veri merkezlerini bir yandan deniz altına taşıyarak, orada konumlandırarak deniz suyunun soğutmasından yararlanacak bir teknolojiyi devreye soktu. Diğer taraftan da bu veri merkezlerinin enerji ihtiyacını büyük ölçüde rüzgar santrallerinden sağlayan bir yapıyı devreye sokmuş oldu. Şimdi Çin ve Rusya bu konuda öncülüğü bir anlamda ele geçiriyor gibi görünüyorlar. Özellikle St. Petersburg Forumu'nda Rusya'nın önümüzdeki dönem için ilan ettiği yeni malzemeler ve kimya ulusal planı, Devlet Başkanı Putin'in onayıyla paylaşılan bu plan, Rusya'yı yapay zeka stratejisinde öne geçirmeyi, yarı iletken çip teknolojileri alanında çok ciddi yatırımlar yapılmasını, teknolojik atılımlara girişilmesini ve Rusya'nın yeni önceliğinin nadir elementler, bu elementlerin rafinasyonu ve teknoloji altyapısının geliştirilmesi olmasını gerektiriyor ki burada da zaten Çin ve Rusya'nın ciddi bir işbirliği söz konusu olacak. Önümüzdeki dönemde lityum, kobalt üretiminin 1/3'ü Rusya ve çevre ülkelerden, özellikle Kazakistan gibi Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde bu minerallerin rezervleri oldukça yüksek. Rusya dünyada nadir toprak elementlerinde en büyük rezervlerden birisine sahip dedik. Bu rezervleri artık hayata geçirme ve teknolojik üstünlüğü sağlama yönünde de önümüzdeki süreçte atılacak adımlar, stratejik bir plan çerçevesinde devreye sokulacak yeni yatırımlar işte St. Petersburg Forumu'nda dile getirildi. Bu planı kısaca Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın öz yeterlilik planı olarak nitelendiriyor. Rusya ve Çin arasındaki bu konuda yapılacak işbirliğinin yanı sıra BRICS ülkeleri de ve küresel güney ile ilgili işbirliği alternatif tedarik zincirlerinin kurulması planları da yine bu forumun önemli başlıklarından bir tanesiydi. Onu da vurgulamış olalım, çünkü önümüzdeki dönemde muhtemelen sıkça gerek küresel medyada, gerek uluslararası medya kuruluşlarının ve teknoloji kurumlarının yaptıkları açıklamalarda Rusya ve Çin'in bu alandaki işbirliğinin yepyeni bir vizyonu ortaya çıkarttığını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yarışta geri kalmamak için nasıl bir rekabet planı geliştireceğini tartışıyor olacağız. Peki bütün bunlar konuşulup tartışılırken Türkiye bu işin neresinde? İşte Türkiye'de bu konuda şu ana kadar ağırlıklı olarak savunma sanayi alanında işte İHA'lar, SİHA'larla, Aselsan'ın, Roketsan'ın yatırımlarıyla kendisini gösterse de yapay zeka ve diğer teknolojik alanlar sadece savaş endüstrisinde, savunma endüstrisinde değil, hayatın her alanında artık yaygınlaşıyor. İşte Türkiye yapay zeka konusundaki önümüzdeki döneme ilişkin plan ve programlarını 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı bir toplantıyla duyuracak. Türkiye'nin yapay zeka vizyonu, eylem planı ve strateji belgesi 13 Haziran'da, bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Zaten bunun altyapısı yaklaşık 2 yıldır, 2024-2025 yıllarından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sürdürülüyordu. Bu konuda kamu kurumları arasında bir işbirliği koordinasyonunun kurulması ve altyapının hazırlanması, yazılım ve bilişim alanında Türkiye'yi öne geçirecek bir takım adımların atılması gibi çalışmalar yürütülüyordu. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla bu çalışmalar büyük ölçüde sonuçlandı ve bir vizyon belgesi, bir eylem planının açıklanması aşamasına gelindi. İşte bu aşamayı da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Haziran'da yapacağı duyuruyla kamuoyuyla, dünyayla paylaşacak. Şunu vurgulamakta yarar var. Yapay zekaya bu kadar önem atfedilmişken şunu kesinlikle unutmamak gerekiyor. Bunu yaratan, bunu üreten, bunun yapacağı işleri yazıp çizen ve komutları veren yine insanlar. Dolayısıyla yapay zekayı bu kadar hayatın her alanına sokarsanız yazısını kendisi yazamayan kişi düşünme becerisini kaybeder. Yapay zekaya her şeyi devredip çırağı olmayan şirketler ustalarını devreder, kaybeder ekonomide ve kurumsal muhakeme kapasitesini yitiren, bunu yapay zekaya devreden devletler de egemenliğini kaybeder. Bu üç kritik unsuru kesinlikle unutmamak gerekiyor diyerek sözlerimi noktalıyorum. Bir Ankara'dan haber var, programının daha sonuna geldik. Bize görüş, öneri ve düşüncelerinizi WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. 0505-171-66-56. Ben Zülfikar Doğan, programımı noktalarken pazartesi saat 15'te tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var'ın tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bu haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim, yeni şeyleri konuşmak için. Evet, bu hafta bayağı bir yeni şey var. Sizlerle konuşacağımız çok fazla malzememiz de birikti. Dün birlikte olamadık sizlerle. Bugün birlikteyiz efendim. Bir saat boyunca bu yeni şeyleri konuşacağız. Yeni şeyler deyince şimdi ayın 8'inde, 8 Haziran'da Türkiye saatiyle böyle akşamın bir kör vakti Apple yeni duyurularını yaptı. Apple'ın WWDC diye bir etkinliği var. Orada işte yeni sezonda ne gibi şeylerin geleceğinin müjdelerini veriyor. Özellikle yazılım konusunda müjdelerini veriyor. Çünkü bu bir geliştiriciler konferansı tadında bir şey. Hani ürünlerden değil de aslında ürünlerden daha önemli olan yazılımlarda neler olacağını anlatıyor. Enteresan şeyler söyledi. Apple yapay zekaya böyle bir bayağı bir göz kırptı. Hatta ilk defa dur biz bir yapay zekayla bir şeyler yapalım artık moduna geçti. Biraz size onlardan da bahsedeceğim. Şöyle hikaye şu. Şimdi donanımdan çok yazılımın anlatıldığı işte bir etkinlik olduğunu size söylemiştim. Siri burada biliyorsunuz Apple'ın yapay zekası bundan çok çok önce çıkmış bir yapay zekasıydı. Fakat çok yeteneksizdi. Apple bu işe ilk başladı. Ama böyle en iyi geliştiren olmadı. İlk başladı orada böyle kazık gibi, kütük gibi durdu onun Siri'si. Ne bir ileri gitti, ne bir adam gibi bir şeyler yaptı. O öyle durdu. Sonra işte yapay zekalar koşturmaya başlayınca biz ne yaptık ya dediler. Bir iki bir adım atmaya çalıştılar. Beceremediler. Şimdi yeni yeni bir şeyler yapmaya karar verdiklerini söylediler ve bu konuda müjdeler verdiler. Şimdi ne yaptılar bu konferansta dedim ya, en çok Siri'den konuşuldu diye, yapay zekadan daha doğrusu konuşuldu diye, Apple Siri'yi baştan inşa ettiğini söyledi ve yeni adıyla Siri AI diye tanıttı bunu. Siri AI artık eskisine oranla daha konuşkan, daha bağlamsal ve daha kişisel olacak. Şu andaki Siri'leri kullandığınızda böyle bir şey söylüyorsunuz. Yo ben onu bilmiyorum ki, öyle bir şey yok ki filan diyor böyle. Abi sen ne yapıyorsun filan diyorsunuz. Ben öyle bir şeyler de anlamıyorum filan diyor. Böyle bir küçük bir Siri'si var şu anda. Bakalım bunu daha konuşkan, daha bağlamsal ve kişisel yapabilecek mi, hep birlikte göreceğiz. Burada aslında önemli bir şey var. Bakın yapay zekada şu ana kadar görmediğimiz, belki de orta ve uzun vadede bizim bilgisayar kullanım tercihlerimizi değiştirecek birkaç şeyden bahsetti ama insanlar bunu tam algılayamadı. Ben algıladığım kadarıyla size anlatacağım. Gerçekten de Apple bilgisayarlar ya da telefonlar ya da tabletler bu sayede ileriye doğru adım atabilirler. Nedir bu? Kullanıcının ekranındaki içeriği anlayabilecek. Yani mesela siz o sırada ekranda bir şey yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Siri ile de o bir anlamda muhabbet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ya Siri bu nedir? Bunu ben nereden tıklayacağım? Ya işte sağa git, sola git, dur biraz daha sağa falan deyip. Yani sizin orada yaptığınız işlerin bağlamını anlayacak ve size ona göre destek verebileceği anlıyorum ben. Bu çok önemli. Bunun dışında mesela mesajlar, elektronik postalar, fotoğraflar ve notlar gibi kişisel veriler içinden arama yapıp cevap verebilecek. Yani ben burada böyle bir şey yapmıştım ya, nerede yazmıştım ben onu falan diye. Ya mesela şu andaki durumda Apple kullananlar bilirler. İşte aramaya gidiyorsunuz, oradan diyorsunuz ki işte şurada şu varmış, burada bu varmış falan. Onları oradan söküyorsunuz, getiriyorsunuz, okuyorsunuz. Üstüne bir şeyler yapıyorsunuz. Şu anda yapay zekaya söyleyeceksiniz, o sizin için arama yapacak. Bilgisayarın içinde ve oradan cevap verebilecek. Bunun yanında işte webden güncel bilgiler çekeceğini söylüyorlar. Ama bu biliyorsunuz bu çok da önemli bir şey değil. Zaten bunu bütün yapay zekalar yapıyorlar. Takip sorularıyla konuşmayı sürdürülebilecek şeyi önemli. Nedir bu? Daha önce mesela bir şey sordunuz. Sonra yeni bir şey sorarken hani o eski bağlamla sürdürülebilir bir bağlam oluşturacak orada. Diyeceksiniz ki yani mesela işte ben demin senden şunu yapıyordum ya, işte oradan sonrası ne olacak, bana bunları anlat. Onun devamını size getirebilecek. Bu önemli. iPhone'larda ekranı aşağıya kaydırıp o Dynamic Island'dan aşağıya kaydırıp Siri ile sohbeti anında başlatabileceksiniz. Bu önemli. iPad ve Mac'lerde Spotlight içinde daha derin entegre şekilde çalışmaya başlayacak. Bu çok çok önemli. Ha bir de hani Apple'ın çıkarttığı ama çok da bir işe yaramayan, kimin kullandığını da henüz tam bilemediğim bir Vision Pro vardı, hatırlarsınız, bir gözlük vardı böyle. Bu gözlüğü takacaksınız, hayatınız değişecek falan dediler. Kimse ne taktı ne de hayatı değişti. Neyse, bu artık Siri'nin görselleştirmesiyle de kullanılabilecekmiş. Bunu hep beraber göreceğiz bakalım. Ya Vision Pro bilmiyorum yani, çok uzak geliyor bana. Yani Siri bu arada bağımsız bir uygulamayla hayata geçecek deniyor bu. Yani kendi uygulaması olacak. Şimdiye kadar Siri'yi işte ne bileyim bir kısa yol ayarlıyordunuz, kısa yola tıklıyordunuz, Siri geliyordu, söyle bakalım paşam ne diyorsun diyordu. Siz ondan konuşmaya başlıyordunuz. Şimdi uygulamayı açacaksınız ve öyle konuşmaya başlayacak. Bu güzel. Kullanıcılar eski Siri konuşmalarına bu uygulamadan geri dönebileceklermiş. Yani hani daha önce yaptığınız bir konuşmalar falan onlar duruyor kenarda. Hani o onlara atıfta bulunabileceksiniz. Yani bunlar bir kenarda duruyor. Konuşma geçmişi bu arada iCloud üzerinden cihazlar arası senkronize edilebilecek. Yani mesela tabletiniz var. Tabletinizle bir şeyler yaptınız ya da telefonunuzla yolda yürürken bir şeyler konuştunuz. Kaldığınız yerden konuşmayı bilgisayarınızın başına geçince çat çat oradan da devam ettirebileceksiniz. Apple bunları iyi yapıyor zaten, biliyorsunuz o cihazlar arası geçişleri çok iyi sağlıyor. Genel olarak da hani yazı da yazacakmış Siri artık. Yani bu önemli. Hani yazı yazmaya yardım etmesi önemli. Kullanıcı mesela ne istediğini tarif edecekmiş. Siri sıfırdan taslak çıkartabilecekmiş bunu. Bu diğer yapay zekaların zaten yapabildiği bir şey. O önemli bir şey. Mail ve mesajlarda kullanıcının yazı tonunu, noktalama alışkanlığını ve üslubunu görüp, öğrenip takdir edebilecek. Bu güzel. Bir de yazılan metni otomatik kontrol edebilecekmiş. Yani düzeltme ve geliştirme işlevleri genişleyecek diyorlar. Yani dediğim gibi bunun bilgisayarın içinde olması güzel. Bakın bilgisayarda bizzat bunun gömülü olarak çalışması güzel. Yani şu anda biz ne yapıyoruz mesela yapay zeka kullanırken? Bir tarayıcı açıyoruz ya da yapay zeka uygulaması açıyoruz. Onun üzerinden gidiyoruz ama mesela bilgisayarda normal siz çalışırken bunun arka planda çalışan bir yapay zekanın olması güzel. Ama... Hadi gelelim amalara. Mutlaka her şeyin bir aması var bende, değil mi? Efendim şimdi şöyle bir şey var. Siri gömülü olarak çalışacak ve mesela ne bileyim sizin mesajlarınıza, postalarınıza, fotoğraflarınıza gidecek. İşte ne bileyim bilgisayarınıza bir şey arama yapacağınız zaman işte o arama yaptırtabileceksiniz falan. Şimdi bunu yapabilmesi için ya da oradan bir bağlam kurabilmesi için buradaki bilgileri bilgisayarın içine gömülü bir yapay zekadan kullanmıyorsunuz. Yine o yapay zeka için buluta başvuracak. Yani sizin oradaki bulutta bulunan verilerinize gidecek. Daha doğrusu bulutta bulunan şeylere, yapay zekaya gidecek. Yapay zeka uygulamasına gidecek ve oradan verileri çekip de yani emirleri falan alıp getirecek, yapacak. Şimdi biz bu anlamda belki de Apple'ın şu ana kadar kaçtığı bir şeyin içine, bir sarmalın içine giriyoruz. Apple ne diyordu? Çok güvenli, sizin verileriniz asla bir yere gitmez diyordu. Şu anda hani mesela bilgisayarınıza yapay zekayla bir şey yaptırabilmeniz için bilgisayarınızın kapılarını sonuna kadar yapay zekayı açmanız lazım. Yani şöyle düşünün mesela, hani şu anda banka verileriniz mesela yurt dışına gitmesi yasak, değil mi? Bankalar sadece Türkiye içinde bu verileri tutabiliyorlar ve başka hiçbir şey yapamıyorlar. Peki siz mesela diyeceksiniz ki bilgisayarınıza, ya benim şey vardı, bilmem ne bankasının IBAN'ı vardı, onu bana bir bulsana. Onu bulup getirecek belki de size. Bilgisayarınızın içinden arayıp getirecek. Ya da ben işte bir Ahmet abiye IBAN atmıştım, o IBAN'ı bana bir getirsene diyeceksiniz. Maillerinizin içinden arayıp getirecek mesela onları. Şimdi o zaman sizin banka verileriniz yurt dışına gitmiş olmayacak mı? Ya da mesela yazılarınızı düzeltirken o düzelttiği yazıları vesaire, çünkü şimdi mesela siz tarayıcı üstünden bir yazı açtığınızda onu oraya siz koyuyorsunuz. Dolayısıyla siz onun bir şekilde sorumluluğunu alıyorsunuz. Ama bilgisayarın içine gömülü olan bir yazıyı bulup çıkarttığınızda o yazıyı belki de çok fazla düşünmeden o düzeltmesini falan yapıyor ya. O malı yurt dışına götürecek. Burada bir sakatlık yok mu? Bana var gibi geliyor ama göreceğiz hep beraber neler olacak diye. Şimdi biraz bu çıktıktan sonra etrafta bu konuda neler konuşuldu, neler düşünüldü? Ben size hani Apple toplantısından sonra çıkan birkaç yorumu topladım. Yani ne dedi insanlar bu konuda diye. The Verge'den mesela yorumlar aldım. Apple yapay zekada hala geriden geliyor ama ilk kez bu kadar inandırıcı göründü diyor Verge'dekiler. Yani Apple'ın yapay zeka vaatlerinin nihayet neredeyse bir şekilde geldiğini yazmışlar. Yani övgü var, evet, benim gibi, ama bunun yanında bir burun kıvırma da var. Yani hani koca Apple'sın, bunu mu yaptın diyor insanlar. Ben de diyorum. Şimdi Siri'nin hani kişisel bağlam, ekrandaki içeriği anlama, uygulamalar arası işlem yapma filan özellikleri ön plana çıkıyor ama bunların çoğunu zaten Google, OpenAI, Anthropic filan zaten yapıyordu. Ha, bilgisayarı gömülü olarak yapmıyordu ama zaten siz bunları isterseniz onları yaptırtabiliyordunuz. Yani Apple'ın keynote altyapısında bile önce tamirat yapalım sonra yenilik diyorlardı. Şimdi Apple sahneye çıkıp biz geleceği icat ettik değil de hani temeli güçlendirdik, artık eskiden bize güvenmiyordunuz ama artık güvenebilirsiniz şeklinde çıkmış gibi. Yani bu Apple'ın aslında ilk kez geleceği herkesten önce yaratırım vurgusundan, abi ben de onlara bak yetişiyorum, arkadan koşarak gelmeye başladım, koşmaya başladım lafı ön plana çıkıyor gibi sanki. Yani Apple'ın normal ve alıştığımız şeyinden uzaktalar. Yine bir başka ilk kullanım şeyi vermişler, izlenimi vermişler. Pozitif bir izlenim vermişler. Yeni Siri elektronik postadan, takvimden bilgi çekip bağlamsal cevaplar verebiliyor. Ekrandaki bilgilerden takvim etkinliği oluşturabiliyor. İşte ne bileyim, takip sorularını fena yürütmüyor diyelim. Yeni eski Siri'nin bunu internette arayayım mı çaresizliğinden biraz daha iyi bir yere geldi diyorlar. Ama işte burada kritik bir cümle var. O da şu. Şimdi 2026'daki bir yapay zeka asistanı için bu söyledikleri şeyler basic işler. Yani dünyada da böyle artık almış yürümüşken bu kadar yapay zeka şeyi, olayı, Apple'ın böyle "Oha biz var ya, ne yapıyoruz biliyor musun?" falan deyip ortaya çıktığı şeyler aslında herkesin her yerde ve her zaman yaptığı şeyler. İşte Google Gemini Android tarafında buna benzer şeyleri bayağıdır yapıyor. Yani hatta bazı konularda çok daha ileride de hani bize şimdilik bunları sunuyor gibi şeyler de var. Yani şöyle enteresan bir şey var. Apple öyle bir yere getirdi ki yapay zekadaki başarısızlığı. Telefonlarda, bilgisayarlarda Siri'nin normal basic çalışıyor olması bile haber değeri taşımaya başladı. Yani insanlar "Aa bak, Apple çalışan bir şey yapmış, aferin ona" ya geldiler. Steve Jobs var ya, mezarında böyle fır fır fır dönüyordur. Yani bir Business Insider'a gidelim. Onun yorumu daha başka, daha enteresan geldi bana. Onu da sizler için toparladım. Şimdi Apple'ın diyor sunumu çok gösterişli değildi ama belki de olması gerekmiyordu diyor. Neden? Çünkü Apple'ın avantajı en gelişmiş modeli yapmak değil, yapay zekanın, telefonun, kameranın, mesajların, fotoğrafların, takvimin, günlük akışların içinde görünmez bir biçimde yerleştirmek olduğunu söylüyor. Ya bu Apple'ı birazcık koruyup kollamak olmuş Business Insider, kusura bakma yani. Hani bana kalkıp da böyle söyleyince, yani bak işte hani herkes söylüyor. OpenAI mesela diyor ki bak yapay zeka nerelere geldi, of of of derken Apple ya biz de şey yapabiliyoruz ya, böyle takvim açabiliyoruz aslında, yeni bak başladım, güzel bak takvim açtım filan deyince orada bir tuhaf bir şey oluyor tabii. O yüzden de Apple daha çok uzun bir süre üstüne büyük kuşlar kondurmazsa sessiz sessiz çalışacak. Şimdi baktığımızda işte Google mesela yapay zekayı arama motorunda kullanıyor, Gmail'de kullanıyor, haritaların içinde kullanıyor, YouTube'da kullanıyor vesaireler filan. Yani ama işte kullanıcının cebinde, saatinde, bilgisayarında, kulaklığında zaten duruyor. Şimdi Apple'ın da iddiası şu, biz en zeki asistan değiliz ama en az uğraştıran asistanız diyor. Business Insider birazcık toparlamaya çalışmış. Vallahi biraz toparlamaya çalışmış. Bakalım onu toparlayabilecek mi? Zor toparlar gibi geliyor bana. Neyse. Şimdi tabii bir de Apple'ın şu olayı var biliyorsunuz. Google'la bir ortaklık olayı var. Bundan size uzun uzun bahsetmiştim. Böyle Apple ben yapamadım abi gel filan deyip en büyük rakibini, en çok kavga ettiği rakibini ortaklığa çağırmıştı. Şimdi aslında Apple Google Gemini teknolojisine sırtını dayıyor. Bunu da Wired söylemiş. Apple'ın yıllardır geciken yapay zeka uygulamalarını, paketlerini toplamak için Google ortaklığını sahneye taşıdığını söylüyor. Şimdi işte Siri, Mail, Messages, Safari, Photos filan gibi uygulamalarda daha bağlamsal sonuçlar için Gemini destekli Apple Intelligence mimarisini doğru yönlendiriyor bizi. Şimdi burada iki taraflı bir mesele var. Bir yandan Apple için pratik bir çözüm. Kendi modeliyle yıllarca maymun olmak, tökezlemek yerine güçlü bir model omurgası kullanıyor. Bitmişini bakın burada bitmişi var diyen Google'a gidiyor ve Google'un kucağına oturuyor. Ama diğer yandan marka açısından tuhaf. Neden tuhaf? Hadi onları sayayım size. Ne diyordu Apple? Gizlilik, kontrol, kendi ekosistemim falan diyordu. Ne oldu onlar şimdi? Google'ı neyle eleştiriyordu? Gizlilikle eleştiriyordu. Kontrol sizde değil diye eleştiriyordu. Ekosistemleri olmadığını söylüyordu. Ne oldu şimdi? Onun kucağında oturuyor ve onun yapabileceği şeyler kadar yapabiliyor. Hani böyle temiz beyaz bir gömlekle çıkacaktı dışarıya. Böyle kendini pir ufak anlatacaktı. Ama işte fişi Google'a taktı. Google fişi çıkartırsa Apple ne olur? Hep beraber göreceğiz efendim. Peki yani o benim söylediğim yerde yine tartışma konularından bir tanesi. En önemli tartışma konularından bir tanesi. Gizlilik hala Apple'ın en güçlü kartı ama artık daha tartışmalı diyor insanlar. Ya işte benim söylediklerim yine gündeme gelecek tabii bunlar. Şimdi Apple hala yapay zekayı cihaz içinde ve Private Cloud Computing üzerinden mümkün olduğu

size saydığım Siri bunları bunları yapacakmış dediğim şeyler bunlardan çok daha farklı. Yani güvenli gelmeye çalışıyor mu? Ya bu da bir reklam malzemesi bence. Bence reklam malzemesi. Şimdi bir de şöyle bir şey var tabii. Bir de cihaz sınırlaması var. Şimdi böyle Apple bunları yapıyor deyince elinde iPhone 3 olanlar falan bile sevinmiştir belki de. Ama durun. Sakin olun. Sevinmeyin. Şimdi Reuters'dan bir haber seçtim bunun için. Morgan Stanley'in raporuna, notlarına dayanıyor. Şimdi Apple'ın en büyük ticari ve teknik sorunu şu. Yeni Siri ve Apple Intelligence özellikleri eski cihazlarda sınırlı biçimde çalışacak ya da hiç çalışmayacak. Morgan Stanley'e göre, onun notlarına göre 850 milyondan fazla iPhone temel Apple Intelligence sorgularını çalıştıramayacak. 1.3 milyardan fazla iPhone telefonsa gelişmiş Siri özelliklerini kullanamayacak. Yani nasıl diyecek ki, hadi Türkiye fiyatıyla işte 200 bin liraya 300 bin liraya yeni bir telefon aldı, üstüne yapay zekayı koy. Yok ya. Yok ya. İşte şimdi bunu iki şekilde okuyabiliriz. Birincisinde Apple dev bir yükseltme döngüsü yakalayacak bunlarla. Yani insanlar diyecek ki, abi süper yapay zeka yaptım ben. Gel yeni telefon al. 300 bin lira daha ver. Ne güzel değil mi? İkinci okumada da şöyle bir şey olacak. Şimdi bu kadar parçalı destek kullanıcıyı tabii çileden çıkartacak. Ya çünkü Apple bir yandan yapay zeka herkesin günlük hayatına girecek diyor. Ama soru diyor ki, herkesin dedim ama yeni telefon alan herkesin. Bana yeni $1,000, $3,000 veren herkesin hayatına girecek abi, sakin olun diyor. Ne güzel değil mi? Peki Apple şimdi bunları yaptı, yatırımcıları nasıl etkiledi bu? Ya ben size söyleyeyim, yatırımcılar çok da takmadılar. Yani Apple'ın bu etkinlikte işte OpenAI, Google, Anthropic gibi rakiplerle arasındaki yapay zeka farkını kapatma baskısı üzerinden yürüdü Apple. Şimdi yapay zekanın telefon yenileme motivasyonu yaratabileceğini, evet insanlar kabul ediyorlar ama şimdi yalnızca yazılım gücüyle yeni donanım satmak da çok zor. Yani bak, burada böyle yapınca böyle düt düt size cevap veriyor. Yeni telefon alın. Yok ya, benimki çalışıyor abi taş gibi. Neden bu yeni telefona vermiyorsun bunu? Öyle işte. Yani çalıştırdığın, yani bize çalıştığını da daha gösteremediler bu arada. Ha şimdi o parayla tutulmuş bir sürü gazeteci orada şey yapacaktır. Var ya be, abi şu şöyle çok güzel ha, var ya filan diye ortaya düşeceklerdir onlar, ama daha çalışmış bir şeyi göremiyoruz. Yani en azından ben şimdi günde 10 küsür saat kullanıyorum. ChatGPT kullanıyorum. Gemini kullanıyorum. Anthropic kullanıyorum. Hadi bunları bütün hani gözünün rengini biliyorum. Ne işe yaradığını, ne işe nerede tıkandığını biliyorum. Ama Apple'da böyle bir şey yok. Ama Apple diyor ki, bana bir önden sen bir 150-200 bin lira ver. Ondan sonra bir görürsün diyor. Bak acayip diyor. Yok ya. Öyle olmuyor şekerim o işler. Diyelim Apple'a. Bu arada Apple'ın Siri yapay zekasını Avrupa Birliği'nde iPhone ve iPad için başta savunmamasını, Apple Avrupa'nın geri adım atmasını istiyor şeklinde yorumlamış uzmanlar. Şimdi Apple dijital piyasalar yasasının o rakiplere çok geniş sistem erişimi gerektirdiğini ve bunun gizlilik güvenlik riski yaratacağını savunuyormuş. Avrupa Komisyonu da bu DMA Apple'ın yeni ürün çıkartmasını engellemiyor diyormuş. Şimdi burada olay sadece Siri değil. Apple yapay zeka asistanının cihazlardaki mesajlara, fotoğraflara, uygulamalara ve kişisel bağlama erişmesini istiyor. İstedi mi bunu? İstedi tabii. Siz diyorsunuz ki yok, hep kendi private cloud'da kalın. Yok ya. Avrupa Birliği de diyor ki, rakiplerin de benzer erişim haklarına sahip olması gerekiyor. Değil mi? Şimdi Apple diyecek ki, abi bak Siri'yi kullan, burada senin bütün dosyalarını düzelsin, onları bilmem ne yapsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Ama OpenAI'ye izin verme. Yok ya. Çok güzel değil mi o? Efendim verecek o izni. Yani bunu vermeyen mesela Google yıllarca sopa yedi. Bunu vermeyen Microsoft yıllarca sopa yedi Avrupa Birliği'nden. Bence bunu da öyle hoplaya zıplaya verecek efendim. Bu izinleri verecek.
Yani bizim şu anda Apple'da vay be filan dediğimiz şeyde

hepsini biz diğerleriyle de bu sayede görmeye başlayabiliriz. Ha, Siri gerçekten platform olacak mı sizce? Yani Apple'ın yalnızca Siri'yi yenilemesi değil, geliştiricilere yapay zekadan yararlanabilecekleri bir çerçeve sunması gerekiyor. Yani mesela Apple'ın demesi gerekiyor ki abi sen oyun yapacaksan ve bilgisayarın içindeki yapay zekayı kullanmasını istiyorsun oyunun, gel bak kodlar burada, gel bunları kullan. Apple'ın bunları baştan söylüyor olması lazım. Zaten WWDC'de, yani o geliştiriciler konferansında, developer konferansta bunları anlatmasının da sebebi buydu aslında. Şimdi bir de şunları söyleyelim. Şimdi fotoğraflar dedik, Safari dedik, bilmem ne dedik. Yani burada çocuklarınızın resimleri var. Çocuk resimlerini mesela siz kadrajlarını oynayacaksınız, bilmem ne yapacaksınız ama çocuk resimlerini lapçık diye dünyaya açmak durumu söz konusu. Bunlar nasıl gidecek bilmiyorum canım Apple. O zaman şimdi ufaktan bir müzik arasına gidelim. Hem de birazdan konuğumuzla konuşacağız. Ona da bağlanmak için bize bir vakit sağlamış olur. Biz güzel şarkımızı dinlerken, konuğumuza bağlanırken siz de bir nefes alın. Ardından burada tekrar birlikte olacağız efendim.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Efendim Yeni Şeyler Rehberi'nin ikinci yarısında sizlerle birlikteyiz. Başta Apple'dan bayağı bir girdik, bayağı bir anlattık falan. Şimdi konuğumuza merhaba diyelim. Çok önemli bir konuyu sizlerle beraber masaya yatıracağız. Konuğumuzla beraber tabii ki. Attığımızda Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Çocuk Gelişimi Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Demet Gülaldı var. Merhabalar Sayın Hocam.
2: Merhabalar, merhaba.
1: Merhaba. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Bu hafta sonu önemli bir imtihan hafta sonu aslında. Ve hani çocuklar LGS sınavına girecekler. Ve şimdi başından geçmiş olanlar bilirler. Gerçekten de ailenin içinde önemli bir kırılım. Hani çocuğun büyümesi, işte ne bileyim okula başlaması kadar önemli bir kırılım değil mi?
2: Aslında çok haklısınız. Öncelikle ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Bu gerçekten şu an Türkiye'nin gündeminde birçok kişiyi ilgilendiren, birçok aileyi ilgilendiren bir dönemdeyiz. Bir hafta sonu geçireceğiz. Evet. Tabii gençlerimiz, aileler de, sadece öğrenciler değil, aileler de uzun süredir buna hazırlanıyor. Çok uzun bir hazırlık süreci geçirdiler. Bir dönüm noktası niteliğinde görünüyor tabii hepimiz, aileler için, öğrenciler için. Kritik bir sınava girecekler. Tabii bu hafta artık çok yaklaşık 3-4 gün kaldı. Bu hafta diyorum ama... Evet.
1: Cumartesi.
2: Gün içerisinde de, tabii cumartesi olacak. Bu 3-4 gün içerisinde de sınava hazırlık bence çok önem taşıyor. Yani fiziksel olarak, ruhsal olarak, psikolojik olarak zaten akademik hazırlıklarını tamamladıklarını düşünüyorum. Ama evet, diğer alandaki hazırlıklarını da yapmaları gerekiyor.
1: Yani geçtiğimiz 8-9 ayda ya da 2 senedir yaptıkları çalışmalar kadar önemli değil mi bu 3 güne hazırlanmaları hocam?
2: Kesinlikle önemli. Dediğiniz gibi 8 aydır çalışıyorlar. Artık her şey üst seviyede. Heyecan üst seviyede, endişe üst seviyede, stres üst seviyede. Tabii biz belirli bir düzeyde kaygının olmasını istiyoruz, stresin olmasını istiyoruz. Stres bir öğrencinin dikkatini artıracak, performansını olumlu etkileyecek. Ancak bu aşırıya kaçarsa bu 3-4 gün içerisinde o zaman öğrenci bu kadar 8 aydır hazırlanmış olduğu sınavın sonucunu istediği gibi alamayabilir. Dikkat dağınıklığı yaşayabilir. Bir anda unutkanlık yaşayabilir. Değil mi? Bir anda sınıfa girersiniz, sınava kağıtlar önünüze gelir. Bir anda soruları unutabilirsiniz.
1: Hocam bakın aradan yaklaşık 50 sene geçti benim. 40 küsür sene geçti. Hala o nüfus kağıdını evde unutma stresi yaşıyorum. Hastalandığımda, ateşim çıktığında geceleri. Hala bunu yaşıyorum yani.
2: Çok haklısınız. Şimdi buna da değineceğim. Yani öğrencilerimize neler önerelim, nelere dikkat etsinler? Ama öncesinde ister misiniz aileler bu süreçte nelere dikkat etsinler? Şu 3 gün neler yapsınlar?
1: Lütfen. Evet, lütfen.
2: Bir kere tabii ailelerden çok gerçekçi beklentiler, gerçekçi hedefler geliştirmesini istiyoruz. Yani başarı sadece bu sınavın sonucuyla ilişkilendirilmemeli. Ve bu da çocuğa yansıtılmamalı. Bir kere başarı baskısı oluşturduğu zaman aile, öğrenci de çocukta, o zaman o başarıya ulaşma çok daha zor olabiliyor. Çocuk da kaygı yaratıyor. Bu dönemde bir kere... Anne babalardan şunu istiyoruz, şu mesajı verin: sen elinden geleni yaptın, bu bizim için çok önemli. Seni sınav sonucundan bağımsız olarak biz seni seviyoruz ve destekliyoruz. Yani sen bunda başarılı olmazsan şöyle olacak, böyle olacak gibi yaptırımlar olumsuz şeyler değil. Hayır, başarısız da olunsa biz seni çabandan dolayı, biz sen olduğun için biz seni seviyoruz. Anneniz, babanız, yanınızdayız. Bu sınav hayatının tamamı değil, sakın unutma. Bu sadece bunlardan birisi. Gösterdiğin emek ve çaba çok önemli, çok kıymetli gibi olumlu ve destekleyici mesajlar verin lütfen. Bunu istiyoruz ailelerden. Bu öğrencilerin sınav kaygısını, o aile, çünkü bir yandan çocuk sınava başarılı olmak için giriyor, bir yandan da anne babanın beklentisini de karşılamak istiyor. En azından o anne baba beklentisini daha böyle düzenli, regüle edebilirsek kendini daha iyi hissedebilir diye düşünüyorum.
1: İşte anneler babalar belki kendilerinin sınava girmediğini, orada değerlendirilenin kendi başarıları olmadığını düşünmeye başlarlarsa belki her şey daha kolay olur, hem çocuk için hem aile için.
2: Tabii ki aslında biz yetişkin olarak bunu yaşamımızda deneyimledik değil mi? Yani sınav hayat başarısı değil aslında.
1: Evet.
2: Hayat başarısı başka yerlerde. Çocuklarımızı, evet, gençlerimizi buna hazırlamamız lazım. Sınav olması gereken bir şey. Sistemin gerekliliği. Ama başarıyı başka yerde aramayı, başka yerde olabileceğini de öğrenciye, çocuğumuza vermemiz lazım. Dediğiniz gibi anne baba olarak biz bunları zaten gördük.
1: Evet,
2: bu
1: efendim.
2: Önemli bir nokta.
1: Yani ailelerde ben şunu görüyorum efendim, yani sınava giren kendileriymişçesine yaşamaya başlıyorlar olayı. Olayı çok fazla içselleştiriyorlar ve hani orada aslında başarısızlığı kendi başarısızlıkları olarak görüyorlar. Ya da başarının kendi başarıları olduğunu düşünmeye başlıyorlar bir yerden sonra. Yani bunu gerçekten de çok modern, gelişmiş, okumuş, yazmış ailelerde dahi gördüm.
2: Çok doğru. Yani bu tabii artık demografik şeylerle ilişkili değil. Bu anne baba olmayla ilgili bir şey sanıyorum. Bu
1: Maalesef.
2: çocuk yetiştirmeyle ilgili bir şey. Çünkü biz çocuğu yetiştirirken zaten çocuk sahibi olurken kendi beklentilerimizi gerçekleştirmek için bazen çocuk sahibi oluyoruz, değil mi?
1: Maalesef,
2: Kendi
1: maalesef.
2: hedeflerimiz için. Tabii burada tabii ki olacak. Anne baba olmanın gerekliliği de belki bu. Ama bunu çocuğa yansıtma biçimimiz çok önemli. Çocuk öğrenci şunumla yüklenmemeli. Ben hem başarılı olacağım, hem hayatımı şekillendireceğim, hem de anne babamı mutlu edeceğim. Ama bunu da başarılı olarak mutlu edeceğim. İşte kaygı ve stres burada başlıyor. Anne baba yaşayabilir bunu. Tabii ki o bağımsızlaşma sürecini keşke daha sağlıklı yaşasa, çocuğunu
1: Keşke.
2: bağımsızlaştırma. Ama
1: Keşke.
2: bunu yansıtma biçimi çocuğa, bu bizim için dünyanın en önemli şeyi. Bunu kazanamazsan biz de bittik, bak bu kadar para yatırdık, bu kadar emek verdik gibi yükleyici konuşmalar çocukta sadece kaygıyı artırır. En azından